olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre Katar, Ürdün, Kuveyt, Moldova, Cibuti, Estonya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, İran ve Botswana'ya yeni büyükelçiler atandı. Kararlar resmi gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararlarına göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'na Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy atandı. Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu bazı üniversitelere de yeni rektör atamaları yapıldı. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini Orgeneral Rafet Dalkıran'a devretti. Devir teslim törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik 818 şüphelinin tüm hesaplarına el konulduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil finansal damarlarını da keseceğiz mesajını paylaştı. Yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan suç örgütü elebaşı Alihan Kureş'in ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Kureş, itibar suikastına uğradığını iddia etti. Örgütün gizli haberleşme uygulaması olduğu belirtilen Glover'ı duymadığını söyleyen Kureş, evinden çıkan altınlar için aile birikimi dedi. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. Kesin kayıt işlemleri saat 17'ye kadar E-Devlet'ten yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Rize'de Aydere ulaşımı kolaylaştıracak Çamlıhemşin Tüneli geçişi hizmete açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, tünelin Aydar Yaylası'na giden yolu daha güvenli ve konforlu hale getireceğini söyledi. Yolumuz tamamlandığında seyahat süresi 20 dakika kısalacak dedi. Kırıkkale'de 2014'te kaybolan ve 2025 yılında cansız bedeni bulunan Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'a sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıkladı. Trump düzenlediği basın toplantısında İran'a süresi dolan 60 günlük çerçeve anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna hayır cevabını verdi. Mısır'da görüşmelerde bulunan Hamas heyeti Trump'ın planının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini yineledi. Hamas, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve Filistinlileri öldürmeyi durdurması gerektiğinin altını çizdi. Heyet Filistinli gruplarının temsilcileriyle de bir araya geldi. Filistinli gruplar İsrail'in anlaşmayı ihlal ederek mutabakatı engellediğine vurgu yaptı. Spor. Trendyol Süper Lig'de ilk hafta tek maçla tamamlandı. Samsunspor'la Göztepe 3-3 berabere kaldı. Trendyol 1. Lig'de ise 2. haftanın perdesi kapandı. Batman Petrolspor evinde Bolu Spor'u tek golle geçti. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
1: Kartal Yuvası 3. Bölüm. Yazan Osman Çeviksoy. Yöneten İsmet Hürmüzlü. Yapımcı İsmet Keten. Efektör Nebi Tam Yüksel. Müzik Ümit Bekizağ.

Karabekir ailesiyle Balcılar arasında süre gelen toprak davası Karabekirlerin lehine sonuçlanmıştır. Buna rağmen iki aile arasındaki husumet devam etmektedir. Askerliğini yapıp köye dönen Karabekir'in küçük oğlu Karabey, diğer işlerle birlikte Balcılarla mücadeleyi de tek başına yüklenmiştir. Çünkü abilerinden biri Almanya'da çalışmakta, diğeri ise şehire yerleşmiş bulunmaktadır. Karabey bir tarla dönüşü annesini kolu kırılmış bir halde yatakta bulur. Bunu yapanların Balcılar olduğunu öğrenince intikam almak üzere harekete geçer. Tarlalarında çalışmaktayken birini öldürüp diğerini ağır yaraladıktan sonra hemen eve dönerek olanları anlatır. Aile panik içinde traktöre biner ve şehre doğru yola çıkarlar. Ancak yine de jandarmaya yakalanacağını hisseden Karabey, onları yolda bırakıp dağlara kaçar. Ne var ki sürekli dağlarda yaşamaya alışkın değildir. Çaresiz babasının dağ köyünde yaşayan asker arkadaşı Seyit Ali Çavuş'un evine sığınır. Çavuş olanlardan haberli ve üzgündür. Yine de Karabey'i iyi karşılar. Teslim olması için öğütler verir ancak yararı olmaz. Karabey gündüzleri dağda, geceleri Çavuş'un evinde kalmaya başlar. Bir süre sonra olanları öğrenen abi Mahir Almanya'dan gelir. Karabey'i görmeden önce Çavuş'la görüşür. Çavuş, Karabey hakkında inanılması güç dedikodular yapıldığını anlatır. Söylentilere göre Karabey dağlarda eşkıyalığa başlamıştır.

0: Hoş geldin Mahir abi.
1: Hoş bulduk. Nereye kayboldun böyle?
0: Araba sesini duyunca jandarma sandım. Bir an çavuş dayımın beni teslim edeceğini düşünüp kaçtım.
1: Pekala. Seni bir göreyim dedim. Hem de ufak tefek bir şeyler getirdim.
0: Sağ ol abi.
1: Tavsiye edilen bir iki avukatla görüştüm. Dönünce birisiyle anlaşacağım. Sana haber verince teslim olur. İnşallah fazla yatmadan kurtulursun. Ancak beni üzen bir şey var.
0: Nedir abi?
1: Yol kesiyor, adam soyuyor, kadına kıza sarkıntılık ediyormuşsun.
0: Olur mu abi? Bunları nasıl yaparım ben?
1: Karabey korkusundan kimse dağa çıkamıyormuş.
0: Abi bu köye geleli bu evde yaşayanlardan başka kimse yüzümü bile görmedi.
2: Ben de inanmadım yeğenim, ancak abin doğru söylüyor. Yüzü örtülü biri bu işleri yapıyor. Bana Karabey derler, bu dağlar artık benden sorulur diye övünüyormuş.
0: Vallahi ben değilim çavuş dayı. Yoksa ekmeğini yediğim kapıdan ne yüzle içeri girerim?
2: Öyleyse senin adını kullanarak başka biri yapıyor bu kepazelikleri. Ondan sonra bir süre daha çıkma yeğenim.
0: Olur dayı, çıkmam.
1: Bu yüzü örtülü adam balcılardan birisi olamaz mı?
0: Olabilir de olmayabilir de. Hı. Ama ben kim olduğunu tahmin ediyorum.
1: Kim peki?
0: Kuyucu.
2: He? Kuyucu ölmedi mi?
0: Ben de öldü biliyordum ama gözlerimle gördüm, ölmemiş.
2: Ölmemiş mi?
0: Sarılıkta gördüm. Gürgenlerin arkasından uzun uzun seyrettim. Et kızartıyordu. Mavzerini bir fındık ağacına dayamıştı. Belinde tabancası vardı. Oydu kuyucu. O hayatta dayı.
2: Ne zamanda, hatırlıyor musun?
0: Hatırlamaz olur muyum? Tam bir hafta önceydi. Yani geçen hafta cuma günü.
2: Şu rastlantıya bak. Koyun çobanı da aynı gün dövülmüş, ölümle tehdit edilmiş, kuzusu elinden alınmıştı. Daha önce çıkan öldürüldü, yakalandığı söylentileri gibi bu da yalanmış. Ama seninle niçin uğraşıyor?
0: Bilmem.
2: Mutlaka bir hesabı olmalı.
0: Benimle ne hesabı olabilir?
2: Balcılarla uzaktan yakından akrabalığı var mıydı?
0: Hayır, yok.
1: Ayrıca bugüne kadar da kuyucuyla hiçbir alıp veremediğimiz olmadı. Yazıda yabanda yanımıza gelip ekmek istediyse verdik.
2: Hiç sen verme.
1: Çıkarımız olduğundan değil, şerrinden korktuğumuz için verdik. O da bizim malımıza, canımıza, ırzımıza dokunmadı.
2: Özel hiçbir meselemiz yok diyorsun.
1: Evet, yok.
2: Seni anlıyorum Mahir yeğenim. Siz onun ne kadar adi bir insan olduğunu bilemez.

0: Bilmez olur mu?
1: Bilemezsiniz çünkü sizin o taraflara pek kötülük yapmadı. Ya bu taraflara? Bizim bu taraflara yapmadığını bırakmadı.
0: Haklısınız. Bazılarını biz de duyduk.
1: Bugüne kadar sizinle özel bir davası olmayabilir. Bu demek değildir ki bundan sonra da olmayacak. Anladığım kadarıyla kuyucu Karabey'in peşinde. Büyük ihtimalle Karabey'in bu köyle saklandığını da biliyor.
0: Peki ne yapacağız çavuş dayım?
1: Yapılacak şey daha tedbirli olmak.
0: Nasıl istersen öyle yapalım.
1: Karabey bir süre daha çıkmasın. Hatta evden dışarı çıkmasın. Ömür boyu kanundan kaçılmaz. Mahir yeğenim, senden işaret gelince Karabey'i ellerimizle teslim ederiz.

0: Karabey amca, Karabey amca.
1: Ne var Muğlise?
0: Seni bir adam çağırıyor Karabey amca.
1: Kimmiş?
0: Bilmiyorum.
1: Nerede?
0: Şu yan tarafta, kavakların dibinde. Sana bu kağıdı gönderdi.
1: Ver bakayım, ne yazmış? Seninle görüşmek istiyorum, kavakların dibine gel. Muğlise nasıl bir adamdı bu, tarif edebilir misin?
0: Babamdan yaşlı, dedemden biraz genç. Saçları da biraz ağarmıştı.
1: Silah var mıydı?
0: Görmedim.
1: Burada olduğumu sen mi söyledin?
0: Benim aklım her şeye eriyor, ben söyler miyim hiç?
1: Peki nereden biliyormuş burada olduğumu?
0: Bilmem, beni yanına çağırdı, bu kağıdı verdi. Götür Karabey'e ver dedi. Hani dedem tembih etmişti ya, bizde öyle biri yok dedim. İnanmadı. Ben biliyorum, biliyorum, var dedi. Götür sen bu kağıdı ona ver. 5 dakikalığına gelsin dönsün dedi. Ben de getirdim.
1: Senin ne işin vardı orada?
0: Annem buzağlara ot yolmam için göndermişti amca.
1: Kim acaba? Gitsem mi gitmesem mi? Saçları ağarmaya başlamış orta yaşlı biri. Ama ben kanun kaçağıyım. Her geldiğinin yanına gidemem ki. Muğlise, yeğenim.
0: Buyur Karabey amca.
1: O adama git. Karabey amcam benimle görüşmek isteyen ayağıma gelir diyor de. Tamam mı?

0: Şükür döndü çocuk.
1: Karabey amca, o adam deli galiba.
0: Niye?
1: Senin dediklerini söyleyince çok kızdı bana. Gönderdiğin kağıdı da yırtıp attı. Gelsin diye bağırdı bana. Ben gelirsem canını almadan dönmem. Söyle çabuk gelsin buraya dedi. Ben de çok korktum. Koşa koşa geldim amca.
0: Demek öyle ha?
1: O adam çok kötü. Gitme Karabey amca.
0: Kim olduğunu söylemedi mi?
1: Söylemedi.
2: Yenge, yorgan mı kaplıyordun?
3: Evet, gel kahvaltın hazır.
2: Şimdi kahvaltı sırası değil yenge.
3: Hayrola, ne oldu?
2: Yok, benim bir şey değil. Çavuş dayım yok mu?
3: Yok, sabah erkenden Çorum'a gitti.
2: Dursun abim nerede peki?
3: O da ova köylerine kira satmaya gitti.
2: Ay Allah, şu aksiliğe bak.
3: Karabey, bir şey mi oldu?
2: Yok, henüz bir şey olmadı. Ama olabilir. Çavuş dayımdan yahut Dursun abimden biri evde olsaydı çok iyi olacaktı.
3: Onlar akşamdan önce dönmezler. Ama bir iki saate kadar Murat koyunları kuşluğa getirir. O işine yaramaz mı?
2: Bana herhangi biri hemen lazımdı. Neyse artık, meseleyi yalnız başıma halletmem gerek.
3: Mesele nedir Karabey, daha söylemedin? Tehlikeli bir durum mu var?
2: Yenge, tanımadığım bir adam kabaklıkta benimle görüşmek istiyormuş. Munise ile haber göndermiş.
3: Sakın gitme.
2: Gideceğim yenge. Adam bir sürü tehdit savurmuş. Gidip kim olduğunu öğreneceğim.
3: Ya kötü niyetle geldiyse?
2: Hangi niyetle geldiğini de öğreneceğim.
3: Başına bir bela daha alma Karabey. Gel beni dinle, gitme.
2: Gideceğim ama onun beklediği gibi değil. Yenge, çabuk bana kendi elbiselerinden birinden bolca bir tane getir. Büyükçe bir de yazma.
3: Aa, kadın kıyafetine mi gireceksin?
2: Acele et yenge, hemen gitmeliyim.
3: Peki, hemen getiriyorum.

0: Benden çekinme bacım. Yolcuyum, açım. Bir çocuktan ekmek istedim de onu bekliyorum.
1: Kıpırdama kuyucu vururum.
0: He? Sen kadın değil misin?
1: Kaldır ellerini. Daha yukarı.
0: Öyle bir yaşmak tutmuşsun ki burnun bile görünmüyor.
1: Yavaşça ayağa kalk.
0: Tamam tamam, kalkıyorum.
1: Arkana dön. Ağaca yaklaş.
0: Sen kimsin ya?
1: Şimdi sol elinle silahını çıkar ve yavaşça yere bırak.
0: Üzerimde silah yok.
1: İkinci kurşunla beynini parçalayabilirim. At silahını.
0: Tamam tamam tamam, işte yere bırakıyorum.
1: Güzel. Şimdi bana dön. İki adım beri gel.
0: Bana kim olduğunu söyle. Karabey misin yoksa?
1: Evet. Ben Karabey'im. Çağırdın, geldim. Hı. Konuş şimdi, neyi görüşeceksin benimle?
0: Vallahi aferin delikanlı. Umduğumdan da akıllı çıktın. Yılların eşkıyasıyım. Kimse beni böyle bir tuzağa düşürememişti. Sana bir teklifle gelmiştim. Teklifimi kabul etmeyi şimdi daha çok istiyorum.
1: Nedir teklifin?
0: Ellerimi indirebilir miyim?
1: İndir.
0: Oturabilir miyim?
1: Otur ama uslu uslu otur.
0: Sana birlikte çalışmayı teklif edecektim.
1: Bunun için mi çağırttın beni?
0: Elbette.
1: Yalan. Yalan kuyucu. Vuracaktın beni.
0: Bu da mı laf? Vuracak olsam vururdum. Burada değil, dağda vururdum seni.
1: Dağda hiç karşılaşmadık ki seninle.
0: Sen öyle bil. Geldiğin günden beri seni takip ettim. Hele çıkar şu yaşmağını da rahat konuşalım. Ben ciddiyim. Birlikte çalışalım diyorum. Daha güçlü oluruz. Kimse bize yan bakamaz. Para dersen para, eğlence dersen alası. Ne istersen var bu işte. Kabul mü?
1: Olmaz kuyucu. Ben eşkıya değilim. Ben sadece kanun kaçarıyım. İcab ederse girer yatarım içeride.
0: Demek eşkıya değilsin ha?
1: Değilim elbet.
0: Buna kimseyi inandıramazsın. Yaptıkların dillere destan oldu. Karabey denilince titremeyen, lanet okumayan kalmadı. Şöhretin neredeyse benimkine ulaştı.
1: Ne demek istiyorsun sen? Eşkıya değilim ben.
0: Artık eşkıyasın Karabey. Hem de gözü kara bir eşkıya. Biliyor musun hakkında kaç yeni dava açıldı? Yakalanırsan doğru ipe gidersin. Sen artık tam bir eşkıyasın. Eşkıya kalmaya da mecbursun. Geriye dönemezsin.
1: Demek benim adımı kullanarak yol kesen, kuzu götüren, kadına kıza sarkıntılık eden sendin.
0: Dahası da var. Neyse, şimdi bunları bir tarafa bırakalım. Mutlaka güç birliği yapmamız gerek. Senin gençliğinle benim tecrübem birleşirse dünyaya meydan okuyabiliriz. Ne dersin?
1: Hayır derim kuyucu. Ben senin yaptıklarını yapmam. Yapamam.
0: Bana kalırsa senin kaderin çizildi. Başka çaren yok. Sonunda ortaklık teklifimi kabul edeceksin.
1: Etmeyeceğim.
0: Sana 2 gün mühlet. 2 gün sonra dünyanın öbür ucuna da gitsen seni bulup kararını soracağım. Hadi şimdilik hoşça kal. Silah patlayan yerde fazla durulmaz. Aklın varsa yaşmağını bağlayıp geri dön. Unutmadan Seyit Ali Çavuş'a da selam söyle.

0: tetiği çekiversem tamamdı. Çekemedim çavuş dayı, çekemedim. Kalktı yerden, tabancasını aldı, mavzerini aldı, acelesiz, korkusuz yürüdü gitti. Ardından baka kaldım.
1: O ne hinoğlu Hindiro? Daha göz göze geldiğimiz ilk anda senden zarar gelmeyeceğini anlamıştır.
0: Ortaklık teklifini düşündüm de dayı. Kabul etmeye karar verdim.
1: Deli olma yeğenim, aklını başına al. O şeytanın ta kendisidir. Bir kere şeytana uydun, bak neler geldi başına. Bir kere daha uyma. Onun mutlaka karanlık işleri vardı, seni göz kırpmadan harcar.
0: Haklısın çavuş dayım, haklısın ama başka çarem yok. Mecburum teklifini kabul etmeye. Adam aklını takmış bir kere bana. Teslim olup hapse girsem bile beni ve yakınlarımı rahat bırakmaz. Şu son zamanlarda bu köyün insanlarına yapmadığını bırakmadı. Niye? Benim yüzümden. Teklifini kabul etmekle onun şerrinden sadece kendimi değil, yakınlarımı da korumuş olacağım. Başka çarem yok çavuş dayım.
1: Ne dersen de benim gönlüm razı değil. Annen, baban, abilerin de razı olmazlar.
0: Of of, peki ne yapayım?
1: Teslim ol. Teslim olmak kuyucuyla ortaklıktan daha hayırlıdır.
0: Ondan kurtulamam dayı. Sen anlatmıştın, her yerde adamı varmış. Beni harcamayı kafaya koyduysa hapishanede bile öldürtebilir.
1: Ben söyleyeceğimi söyledim yeğenim. Gerisini sen bilirsin. Bir şey daha var. Teslim ol deyişimi sakın yanlış anlama. Seni düşündüğüm içindir.
0: Sağ ol çavuş dayı.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Hakan, sanma durumu, zannetme işi ya da bir anlamda bana göre demek biçiminde kullandığımız bir sözcük var. Nedir o?
1: Sanırım.
2: Ama sanırım yerine çok farklı biçimlerde söylenen sözcükler var.
1: Sözcüğü yanlış bilmekten kaynaklanabilir. Bunlar hep söylüyoruz. Ya da konuşmamıza dikkat etmemekten kaynaklanabilir. Özensiz konuşma. Sanırsam, sanırsam ki, sanarsam ki. Bunlar hep yanlış ve özensiz konuşmaya giren örnekler. Doğrusu sanırım.
2: Eskiler buna Arapça bir sözcüğü kullanırlarmış. Bu anlama gelen. Zehab sözcüğü.
1: Biliyorum o sözcüğü. Hatta onunla ilgili bir deyim de biliyorum. Zehaba kapılmak.
2: Öyle zannetmek.
1: Öyle zannetmek.
2: Ne kadar güzelmiş. Müziği de güzel. Ama bugün günümüzde
1: kullanmıyoruz artık.
2: Kullanmıyoruz. Peki sanma durumunu, bana göre anlamını taşısın diye kullandığımız sözcüğün doğrusunu ne olduğunu hatırlatalım mı bir kez
1: daha? Tabii ki hatırlatalım. Doğrusu sanırım.
2: Sanırım yok.
1: Sanırsam yok.
2: Sanarsam yok.
1: Sanırsam ki hiç yok.
2: Öyleyse konuş ki
1: seni görebileyim.
0: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

Kime halim diyeyim, kime feryat edeyim, kime rüsvay olayım, kime şekva edeyim? Faize Ergin'in Acema Şiran makamındaki eseriyle başladık bu gece programımıza. İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Sanatçıları Korosu'ndan dinledik bu eseri. Eserin başında Necati Tokyay'ın kemanla yaptığı Acema Şiran Taksim vardı. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece programımızda Acema Şiran ve Nihavend makamında eserler var. Acema Şiran makamındaki ikinci eser, Muallim İsmail Hakkı Bey'in bir bestesi. Aytaç Ergen'den dinliyoruz. Gül müdür bilmem ki ruhsarın senin, tiri müjganın mıdır harım senin, bir nazarla mustarip ettin beni, yoksa öldürmek mi efkarın senin?

Sıradaki Acema Şiran eser 3. Selim'in bir bestesi. Güler Basuşen'den dinliyoruz. Dinle sözüm ey dilruba, gidelim meclise tenha, edelim sayende sefa.

Sıradaki Acema Şiran eser Bimenşe'nin bir bestesi. Melihat Gülses'ten dinliyoruz. Zehr olsa bile nuş edelim cam-ı şarabın, hep neşveyi aşkınla gönül mestü harabın.

Saadettin Kaynağ'ın Acemaşiran bestesini İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Gönül, seni ayık bulsam, sorsam halin nedir diye aymazsın gönül. Hicran adla sakıyı olsam, doldursam bir teviye, doymazsın gönül.

Güftesini Nedim Ergül'ün yazdığı Arif Sami Toker'in Acıma Şiran şarkısı var sırada. Yahya Geylan'dan dinliyoruz. Bırakma böyle mahzun hayalinle baş başa, yalvarırım sevgilim gel terk etme ne olur.

Güftesini Ramazan Gökalp Arkın'ın yazdığı Saadet'in Kaynağı'nın Acama Şiran şarkısını Zekai Tunca'dan dinliyoruz. Bulutlar kokunu getirir bana, göklerin koynunda yatmak isterim. Dalgalar dil döker sevginden bana, sularda ay olup batmak isterim.

Yıldızlar Altında beraberliğimize Nihavend makamında eserlerle devam ediyoruz. İlk Nihavend şarkımız Güngör Güner'in güftesini yazdığı Vecdi Seyhun'un bir bestesi. Gönül Aköz'den sunuyoruz. Baktım da hazan akşamının ufkuna dalgın, ruhumda bahar günlerinin hasreti yandı. Matem tutuyor koyda deniz, ay bile dargın, gönlüm o güzel günleri hicranla andı.

Yaşar Nabi Nayır'ın güftesini yazdığı Lemi Atlı'nın Nihaven şarkısı var sırada. Remzi Oktar'dan dinliyoruz. Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki külden. Bir gün beni ansaydın eğer sen de gönülden. Bülbül gibi yanmazdı gönül sevdiği gülden. Bir gün beni ansaydın eğer sen de gönülden.

Güftesi Meral Nakip'e, bestesi Saadet'in Kaynağı ait Nihavend şarkıyı Nesrin Sipahi'den sunuyoruz. Gel göklere yükselelim, gel de seninle. Çık sevgilerin üstüne, bülbül gibi inle. Aşkınla yanan kalbime yaslan, beni dinle. Çık sevgilerin üstüne, bülbül gibi inle.

Güftesi ve bestesi Nevesel Kökteş'e ait Nihavend şarkıyı Cengiz Han Sönmez'den dinliyoruz. Sevdikçe seni ömrüm artar ey yar, aşkındır bana güzelim yadigar.

Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Nihavend şarkı var sırada. Bekir Sıtkı Sezgin'den sunuyoruz. Sonbaharı bir genç kızla hisarlarda geçirdim. Ona aşkın şarabını yudum yudum içirdim.

Bu gece de Yıldızlar Altında programının sonuna ulaştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece dinleyeceğimiz son eser, Münire Aksaray'ın güftesini yazdığı Necip Gülses'in Yaven şarkısı, İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Yağmurlar iner hep bulutlarımdan, sabahın güneşi yüzüme vurmaz. Ne kadar kaçsam da duygularımdan, ben susmak istesem, şarkılar susmaz. Hoşçakalınız.

0: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Yepyeni bir hafta başladı. 17 Ağustos Pazartesi bugün, saat 13.19 ve Ailece'ye başlıyoruz. Programımız Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Soner Abacı teknik yönetmenimiz. Mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Çocuklarla ilgili konuları konuşmayı çok seviyorum. Bazı alışkanlıklar hakikaten çocuklukta çok daha kolay kazanılıyor ve sonrasında hayatı çok daha fazla etkiliyor. Burada kazanılan beslenme alışkanlığı da aslında çok önemli. Anne ve babalar bazen doğru şeyler yapalım derken tam tersi çok yanlış şeyler yapabiliyorlar. Bazen o beslenme alışkanlığı şekillendirilirken akıllarda sorular oluşabiliyor. Bazen fazla sağlıklı ürün takıntısı bile olabiliyor mesela. Birçok konu var burada konuşulması gereken. Çocukların yanında sürekli diyet listelerinden söz edilmesi, yemek seçiminde gereken özenin gösterilmemesi yapılan yanlışlardan bazıları. İşte biz de beslenme alışkanlıklarının kazanıldığı bu çağda acaba çocuklarda sağlıklı beslenme alışkanlığı nasıl oluşturulacak? Onların hem psikolojisini kötü etkilemeden hem de hayata iyi hazırlamaya çalışırken bizler bu sağlıklı beslenme konusunda neler yapabiliriz? Diyetisyen Neslihan Aktepe ile konuşacağız. Ailece başladı. Neslihan Aktepe stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş buldum.
0: Şimdi dediğimiz gibi çocukluk döneminde oluşan bu beslenme alışkanlıkları hakikaten sonra ilerleyen yaşlarda onun tüm hayatını etkileyebiliyor. Burada atılan tohumlar sonra ileriye çok belki iyi de yansıyabiliyor, belki kötü de yansıyabiliyor. O yüzden burada yapacaklarımıza çok dikkat etmemiz lazım. Ne dersiniz, bir çocuğa sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak için hem de bedeniyle aslında doğru iletişim kurmak için neler yapmasını önerirsiniz anne ve babaların?
3: Anne ve babaların bir kere bir hamilelik süreci başlamadan önce sağlıklı beslenmeye başlamalarını, evet, varsa fazla kiloları, yağ dokuları, bunları kaybedip egzersizi hayatlarına almasını ve sağlıklı yaşantıya geçmelerini öneririm. Bilhassa hamile kadınlar doğum yaptıktan sonra bir yaşını geçer ve ek gıdalar artık başlanmıştır. Hı-hı. Der ki aynı benim damak tadıma sahip. Yani ben ne seviyorsam enteresan bir şekilde çocuğum da bunları, evet, seviyor. Evet. Göbek bağı denilen bir olay var biliyorsunuz. Anne karnındayken anne ne yediyse çocuk, evet, da onu yiyor aslında. Eğer sağlıklı beslendi, güzel gıdalar tükettiyse bunları tanıyor. Eğer şeker grubunu hiç bırakmadıysa, çok aşırı tuz ya da doymuş yağlarla beslendiyse çocuk bunun tadını bilerek, hı-hı, daha sonrasında gıda tüketmeye başlıyor.
0: Yani siz onu çocukken ya da bebekken şeker vermeseniz, tuz vermeseniz bile o bir yerlerde saklı durduğu için yine açığa,
3: tabii,
0: çıkabiliyor.
3: Kesinlikle bunun tadını biliyor anne karnındayken. Zaten hamilelik kilosu, doğum kilosu daha sonrasında kişinin ergen olmaya başladığında kilosunu %30 %40 civarında etkiliyor. Yani biz doğum yaptığında kişi ele avuca gelen böyle bıngıl bıngıl bir çocuk dünyaya getirdi. Hani normal kilonun üzerinde eğer bir çocuksa o çocuğun büyümeye başladığında kilolu olma ihtimali zaten yüksek. O yüzden bilinçli bir gebelik, gebelik sonrasında çocuğu çok iyi beslememiz, gerçek gıdalarla beslememiz gerekiyor. Yani küçücük bir beden olduğunu, midesinin bizim yumruğumuzdan, evet, çok daha minik olduğunu unutmayıp ona göre besleyeceğiz. Yani böyle kusturana kadar, tabii, koca bir tabak yedirmeye çalışmak.
0: Bir de daha sonrasında de çok var diye bu.
3: Evet. Çok var, çok var. Yani bu çocuk nasıl kilolu oldu? İşte, hı-hı, biz onu yanlış beslediğimiz için zayıf olmasın, biraz ele alalım havuca gelsin, öyle sevelim. Hayır, biz çocuğumuzu her halükarda seviyoruz. Sağlıklı olsun. Doktor kontrollerinde boy uzaması, kilosunun hani büyüme gelişmesi, kafa çevresinin ölçümü normal şekilde olsun ama kilolu olmasın. Hani bu nereden başlıyor derseniz, hani hamilelik öncesi hamilelik dedik ama Feyza Hanım, 0-2 yaş grubu. 0-2 yaş grubu anne ve babalar hiç dikkate almaz. Fotokopi gibidir. Sizi izler, onlar çok zekidir. Bir baba diyorsa ki ben o minik ağaçları, işte brokolilerden bahsediyorum,
0: yemem.
3: Ben yemem. Ben sebze yemem. Ben onu yapmam. Hiç birbiriyle konuşmayan, işte çok hızlı yemek yiyen bir aile ise, televizyon karşısında yiyorsa, çocuk da bunu fotokopi gibi alıp,
0: evet,
3: 2 yaştan sonra o belleğine attığı bütün davranışları kendisi yapmaya başlıyor. O yüzden çok dikkat edeceğiz. Hep birlikte oturacağız. Çocuğu da oturtup ona da küçük bir tabak verip döksün yere, hiç önemli değil, masaya, minik minik yemesini sağlayacağız. Yani bunlar çocuğumuzun nasıl beslendiği konusunda çok yön veren hareketler.
0: Yani işte bir şekilde yesin de ben önüne bir tableti açayım, işte ağzına o lokmaları hiç o fark etmeden iteliği vereyim düşüncesi aslında en yanlış düşüncelerden biri.
3: Çok yanlış. Ben bunlardan CD yapan aileler de gördüm. Yani reklamları CD haline getirip peş peşe neden böyle yaptınız dediğimde onu açıyorum ve çok rahatlıkla yemek yedirebiliyorum cevabı geliyor. Bu o kadar yanlış ki, çünkü çocuk ne yediğinin farkında değil.
0: Evet, evet.
3: Sürekli ekran kayıyor, reklamlar bir de daha hareketli, ilgisini çekiyor, bilmiyor, çiğnemeden yutuyor. Direkt yutuyor. Sonra kusmaya başlıyor. Siz çocuğunuz neden kilo aldı? Sizin yaptığınız yanlış hareketler yüzünden zaten kilo aldı. Çocuk durduk yere yemek yemez. Ya da çocuğum benim çok fazla kek, börek, poğaça seviyor. Bir türlü önünden alamıyorum. Önüne koyduğunuz için alamıyorsunuz. Sizin evde sürekli bunlar yapıldığı için alamıyorsunuz zaten.
0: Bir de şu da var hocam, bazen hiç verilmiyor mesela çocuğa.
3: O da yanlış.
0: Hiçbir şekilde bunlar verilmiyor. Tamamen dediğim gibi çok aşırı sağlıklı beslenme pompalanıyor. Yani hiçbir şekilde bundan çıkamayız. Bunu asla yiyemezsin, bir tane bile ağzına atamazsın. Sonra herhangi bir yerde gördüğünde işte annesine çok da belli etmeden onu tıkınırcasına yiyebiliyor çocuk.
3: Çok var, çok evet. Var. Yani çocuk yetiştirmek gerçekten dikkat isteyen bir,
0: evet,
3: konu.
0: Evet.
3: Çok özen göstermemiz gerekiyor. Yani çocuktur, hiç anlamaz, bilmez, etmez değil. Onlar her, hı-hı, şeyin farkında. Aşırı baskı ya çok yediriyor ya hiç yediriyor.
0: Evet, evet.
3: Aşırı sağlıklı beslenme takıntısı diyeyim ailelerde. Hı-hı, hı-hı. Çünkü kiloya takmış oluyor anne mesela.
0: Evet.
3: Her 3 cümlesinden bir tanesi, ay kilo aldım. Hayır, şu kiloyu vermem gerekli. Çocuğun yanında bunları konuştukça çocuk bu kilo kelimesinden, görüntüsünden o kadar nefret ediyor ki, ya hiç yemek yemeyen bir çocuğunuz oluyor,
0: evet,
3: çok zayıf, ya da tıkınırcasına yiyen çok kilolu bir çocuğumuz oluyor. Yani bunun ortasını daha bugüne kadar hiç görmedim. Sürekli kilo konuşulan, sürekli sağlıklı beslenme konuşulan evlerde. Öbür taraf zaten yanlış. Hani böyle gece gündüz sağlıksız dışarılardan fast foodları isteyen, evlerinin önünden geçerken her yer pizzalar, hamburgerlerle dolu olan,
0: evet, evet,
3: çöp kovalarını gördüğünüzde zaten biliyorsunuz ki o evde ciddi obez insanlar yaşıyor. Hani bu da yanlış.
0: Ya da obez olmasa bile sağlıksız, işte bir belki kan değerinde sıkıntı var, belki bir şekilde yakılıyor ama
3: mutlaka şimdi onları yedikçe hareket etmek istemiyor. Hı-hı. Hareket etmedikçe de zaten obeziteye yatkınlık çok artıyor.
0: Evet.
3: Belli bir yaşa kadar siz obeziteden koruyabilirsiniz ama hareketi daha da kısıtlandıysa,
0: evet,
3: zaten Türkiye'de çocukluk çağı obezitesi çok arttı.
0: Hı-hı.
3: Yani bu konuda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kadınlarda da obezite çok arttı. Yani biz anneler çocuklarımıza sağlıklı beslenmeyi öğretmeliyiz ama önce biz kendimiz

0: Kendi bir bedenimizle bir barışalım.
1: Evet.
0: Bir algılayalım. Yani ben sağlıklı beslenmeyi konuşayım ama 7-24 konuşmak değil. Kilonun sağlıksız yapacağını konuşalım ama sürekli kilo takıntısı şeklinde konuşmayalım.
1: Evet.
0: Kendimizle barışırsak zaten cümlelerimiz de düzeliyor. Çocuğumuza da bunu yansıtırız. Benim en çok gördüğüm şey ne biliyor musunuz Feyza Hanım? Yani çocuklar yemekler yediriliyor. Biraz kilo alsın. Ay yemiyor, etmiyor. Yedirdi. Hiçbir spor faaliyetine götürmedi. Birlikte yürüyüşlere çıkartmadı, etmedi. Ergenliğe geldi. Erkek kız özellikle yani fark etmiyor ama kız çocuklarında daha çok görüyorum. Bir anda anne dönüyor. Ya senin göbeğin çıkmaya başladı. Kalçaların çok büyüdü. Ne olacak senin bu halin? Bugüne kadar yediren anneydi. Hiç aktivite yapmasına destek olmadı. Kendisi de yapmıyor. Ama ne oldu da diyorum kısacık bir sürede çocuğunuzun bu halde olduğunu fark ettiniz. Tabii bu kez çocuk zaten ergenlik başlı başına bir dönem. Yani bunu
1: Evet.
0: çok iyi yönetmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Anne babalara çok iş düşüyor. Daha büyük ebeveynlere çok iş düşüyor bu süreçte. Kiloyla ilgili içine kapanmaya başlıyor. Ya da çok agresifleşiyor. Evde yiyemiyorsa bu
1: Dışarıda
0: kez
1: yiyor.
0: okula gittiğinde, okuldan çıktıktan sonra ya da yediklerini yastığının altında saklamaya, yatağının altında saklamaya başlıyor.
1: Başka psikolojik sorunlar ortaya çıkıyor,
0: Tabii
1: evet.
0: çöplerden buluyorlar çocuğunun yediğini. O nedenle yani anne baba olduğumuz zaman ya da olmaya karar verdiğimizde gerçekten bu davranış modellerini bir gözden geçirmek. Yani iyi bir evlat nasıl yetiştirilir? Ona sağlıkla ilgili neler anlatmam gerekiyor? Kiloyla ilgili neler konuşmam gerekli? Bazen susmayı da öğrenmemiz gerekiyor.
1: Evet, kesinlikle. Bazen orada hiçbir şey söylememek çok daha iyi olabiliyor. Çünkü o ettiğiniz bir cümle o kafada yankılanıyor işte yıllar boyunca. Annem ya da babam şöyle bir şey söylemişti. Bu benim hem aklımda yankılanır, beni buna götürmüştü diye anlatan sonrasında gençler ve çocuklarla dolu bir dünya oluyor
0: Tabii
1: maalesef.
0: benim bir yazımda şu vardı. Kilolar ya anneden ya da sevgiliden.
1: Evet.
0: Ya da kocanızdan. Çünkü hiç farkına varmaz bir kelime söylemiştir. Bakın bir cümle değil.
1: Evet.
0: Bir bakış.
1: Evet.
0: Bir dokunuş. Bir şey canınızı acıtmıştır. Ve siz o anda onu da o kadar fark etmezsiniz. Ama psikologlarla birlikte çalıştığımızda neden hani durduramıyor kilo alımını, neden tıkınırcasına bu kadar yemek yiyor, neden bu konuda bu kadar agresif çıkıyor?
1: Evet.
0: Evet, annenin ilk başta yedirip daha sonrasında kırıcı cümleler sarf etmesi ya da beğendiği birisinin ona gösterdiği bir tepki ya da eşinin herhangi bir cümlesi, bir kelimesi. Bakın bir gömlek denerken artık bunun içine gir. Bundan daha büyüğü yok zaten. Bu
1: Ne kadar
0: bedenden daha
1: kötü.
0: büyük yok. Ya da beğendiğiniz bir şeyi sorduğunuz kişiye bunun büyük bedeni yok. Sen hani bakmana gerek yok. Aslında onlar kırmak için de söylemiyorlar birçoğu. Fakat algı farklı.
1: Ama bu genel bir algı var böyle. Zayıf olan çok daha güzeldir ve ne kadar zayıfsan
0: O da
1: çok çok daha
0: çok
1: güzelsin
0: çok
1: bakış
0: çok
1: açısı.
0: yanlış.
1: Evet,
0: Yani
1: işte modanın da buna yönlendirmesi, bütün o işte kıyafet markalarının X large yazıp üzerine aslında onun en fazla 36 beden olması vesaire.
0: tabii yani bir
1: Bunların
0: kere
1: hepsi toplu bir şey
0: şeyler de
1: aslında.
0: değişiyor biliyorsunuz. Renklere göre de değişiyor.
1: Tabii.
0: Boyamada hani 38 beden alırsınız ama onun boyaması 36 beden kıvamına getirmiştir. Daha farklı olmuştur. Yani bunlar da sinirlerinizi bozar. Siz gidip
1: Evet,
0: bir anda
1: evet.
0: 40 beden denemek durumunda kalırsınız. Eğer bu konuda takıntılarınız varsa bu sizi yıpratıyor mu? Evet, ama biz yıllar öncesinden aslında bu işe başladık. Biliyorsunuz bir

0: 90-60-90 modeli çizildi Türkiye'de. Yani buna kim karar verdi bilmiyorum ama
1: evet.
0: bu Türkiye Güzeli yarışmasında aslında başladı. Hani 90-60-90 efsane filan diye. Tabii ki efsane ama biz Türkiye Güzellik Yarışması'na katılmıyoruz ki hepimiz. Oraya katılan, atıyorum seçmelere 100-200 tane genç kızdır. Seçilen zaten bir tane.
1: Evet, bu arada göreceli bir kavram yani bu güzellik zaten.
0: Yani güzellik
1: tek tip olmak zorunda
0: tabii,
1: değil kimse.
0: Tabii sonra 90-60-90'ın 34 bedene getirdiler
1: evet,
0: bir dönem biliyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Yani
1: evet.
0: Bu da bizim yine yarışmalara katılan mankenlerin giydirilme şekliyle doğru orantılıydı. Yani sosyal medya ne zamanki televizyon, gazete daha fazla ortaya döküldü. Daha çok bu genç kızlarımız çıktı. İnanılmaz hani yüz hatları çökmüş,
1: evet.
0: incecik 34 beden, böyle çok aşırı düşük bel pantolonlar giyiyor. Bunlar başladı. Tabii bunlar başlayınca fotokopi gibi herkes taklit başladı.
1: Ve sağlıksız kilo verme
0: sağlıksız
1: yöntemleri.
0: Sağlıksız yani çünkü yemesini durduramıyor ama mesleği olduğu için farklı yöntemler deniyor.
1: Tabii tabii.
0: Yani pamuk yutan mı ararsınız, gidip kusan mı ararsınız? Yani bunlar çok ciddi sorunlar. Hiç kimse bunun arka fonuna bakmayıp sadece gördüğü güzelliğe bakıyor. Oysa ki o onun işi. Yani ama farklı yöntemlerle kilo vermeli. Yani biz buraya bakmayacağız.
1: Evet.
0: Biz kan tahlilimiz,
1: sağlık kısmı.
0: Ayakkabımızı rahat bağlıyor muyuz? Keyfimiz yerinde mi? Güzel uyuyor muyuz? Yürürken nefes nefese kalıyor muyuz? Biz aynaya baktığımızda kendimizle barışık mıyız? Yani 36 bedende olabilirsiniz, 40 bedende olabilirsiniz, 42 bedende olabilirsiniz. Ama yağ dokunuz yüksekse 42 beden olmayın.
1: Orada sağlık devreye giriyor.
0: Sağlık
1: aslında.
0: Devreye giriyor. Sağlıktan öteye hiçbir şey yok. 36 bedende de gizli obezler
1: tabii,
0: olabiliyor
1: tabii
0: Feyza
1: Hanım. Tabii ki. O yüzden sadece görüntüye
0: tabii,
1: bakmamak
0: yani
1: lazım.
0: Tabii. Sadece sanki diyabet gidip de kilosu olanı bulurmuş gibi hissediliyor.
1: Evet, evet.
0: Hayır. Çok az kilosu olan, hatta kilo almaya çalışan kişilerde de diyabet görüyoruz biz. Ya da gizli obez dediğimiz iç organ yağlanması oluyor. En sağlıksız grup zaten kendisini zayıf gördüğü için ben çok sağlıklıyım, benim hekime gitmeye hiç ihtiyacım
1: evet.
0: yok diyor. En büyük kaybı yaşayan grupta onlar oluyor.
1: Evet, o da büyük ihtimalle belli bir yaştan sonra zaten
0: tabii,
1: fazla kilo olarak ona geri dönüyor.
0: Tabii kilo
1: evet.
0: olarak da döner, sağlıksız olarak da döner. Yani kilosu olan daha çok endişelenip en azından doktora gidiyor. Kontrol altında olmaya çalışıyor diyeyim ben
1: evet,
0: size.
1: Evet.
0: Yani sağlık en önemli kriter. Kendimizle artık bir barışalım diyorum. Yani bu erkeklerde çok fazla yok ama biz hem cinslerimizde.
1: Evet, çünkü zaten kadınlar yargılanıyor. Daha çok öyle de bir durum
0: evet,
1: var.
0: Evet, evet öyle. Yani biz hepimiz manken değiliz.
1: Evet.
0: Olmak zorunda değiliz. Mankenlerin de aslında çok üzülüyorum. Onların da artık bu dayatmaları bir bıraktırmaları gerekiyor. Yani illa şu kadar bedende olacaksın, saçın böyle olacak, boyun
1: evet,
0: böyle olacak.
1: İnsanlar.
0: Zaten bu biraz da kırılmaya başladı. Belli bedende de mankenler çıkmaya başladı biliyorsunuz.
1: Evet, evet kesinlikle.
0: Hani büyük beden olan mankenler, daha etine dolgun olanlar, balık etli dediğimiz gruplar falan da çıkmaya başladı. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Yani manken olmak isteyen illaki 34 beden olmak zorunda değil. Biz de manken değiliz.
1: Evet. Birazcık bilinçlenme var ama daha da kat edeceğimiz çok yol var bence. Sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında özellikle çocuklarda bu sağlıklı beslenmeyi daha kalıcı hale nasıl getirebiliriz? Onunla ilgili konuşmaya devam edelim. Ailece devam ediyor.

0: ailece devam ediyor.
1: Diyetisyen Neslihan Aktepe ile sohbetimizi sürdürüyoruz sevgili dinleyenler. Şimdi konuşmalarımızdan şu da çıkmasın tabii ki. 0-2 yaşta düzgün ilerletemedim. Hamileliğimde belki ben de çok tatlı yedim ya da belki hatta tütün ürünleri kullanmış olanlar bile olabilir. Böyle şeyler de yaşanmış olabilir. Artık hiçbir şey yapamayız o zaman, bitti gibi bir düşünce de oluşmasın kimsenin kafasında. Çünkü her zaman zararın neresinden dönülse kârdır diye bir prensip var. Bugünden sonrası hayatımızın başladığı yeni bir tekrar başladığı bir gün olarak düşünülebilir. Tekrar düzgün bir hayata geçirebilir. Çocukluğun da yine alışkanlıkları belli bir yerden sonra oluşabilir değil mi? Ne dersiniz o konuda? O yaşlar çok iyi geçirilemediyse bile bundan sonra dönüş var mıdır?
2: Kesinlikle her zaman dönüş var. Yani çok kilolu gelen birisi diyor ki bu benim dönüm noktam. Ben artık karar verdim, sağlıklı yaşamak istiyorum. Doktora gidiyor, geliyor. Kan tahlilleri, muayenesi, başlanacak ilaçlar varsa başlanıyor. Sonrasında o kadar sağlıklı bir hale geliyor ki, yani her şeyin düzeltilmesi, kolaylaştırılması mümkün. 0-2 yaş grubu çok önemli dedik ama o dönemi geçirdi. Tamam. Ne olacak dediğiniz gibi, bırakacak mıyız? Tabii ki hayır. Bir çocuğu aktiviteye başlatmak gerekli. Yani hem sosyalleşmesi için hem de harcadığı enerjiyi artırmak amaçlı. Bir futbol olabilir, basketbol olabilir, voleybol olabilir, yüzme olabilir ya da dans kursu. Yani bir şeye başlatalım. Hadi diyebilir ki bizi dinleyenler, hayır benim öyle imkanlarım yok. O zaman yapılacak şey yine basit. Hiç ücrette harcamadan keyifli sohbet ederek anneyle babayla yürümek. Yani anne baba yürüyorsa çocuk bunun zaten bir yaşam biçimi olduğunu algılar, bunu hayatına alır. Mesela çocuğumuza geç saatte uyumaması gerektiğini öğreteceksek, bizim de gecenin üçünde dördünde yatmamamız gerekir. Belli bir saatte annem babam da yatıyor, belli bir saatte kalkıyor dediğinde zaten otomatik olarak bu gelişir, hayatına gelir. Mesela su içme alışkanlığı. Hep birlikte kazanmalı.

0: Su çok önemli değil mi
1: Çok
0: hocam?
1: çok
0: Çocuklarda
1: önemli.
0: da çok az bu su içme
1: İşte
0: alışkanlığı.
1: çocuk sanki az yemek yemeli ama aynı zamanda az da su içmeli. Zaten bir bardak içse de yeter gibi düşünülüyor. Oysa ki çocukların içmesi gereken su miktarı öyle bir bardak, iki bardak falan değil. Bir kere o mataralar hani okula gittiği dönemde verilir. Ama bunları çok iyi dezenfekte etmek gerekli. Bu ilk kural. İkincisi, çocuk okuldan geldiğinde bu suyu içmiş mi bir kontrol etmeliyiz. Ne kadar içtiğini bilmeliyiz. Bir kağıt hazırlayabiliriz buzdolabının üzerine. Anne, baba, başka çocuklar varsa onların hepsinin adını yazıp kim bugün
0: Ne kadar
1: yemeğini
0: suyu
1: yemiş,
0: içti?
1: kim bugün kaçta uyumuş, yani erken uyumuş mu, uyumamış mı, kim bugün yürümüş, kim suyunu ne kadar içmiş, bir tablo. Herkese anne baba içmemiş mi? Bazen rol de yapalım. Aa bak ben bugün şunu yapmamışım. Ağlayan surat mesela. Tabii hiç acımadan anne babaya da verilecek.
0: Evet, herkes
1: Tabii
0: aslında
1: çocuk
0: elini taşın altına koyduğunda.
1: tabii yapmamışsa aa bak anneme babama da verip gülecek. Çocuk çok eğlenecek. Hatta bak gel sen yapıştır buraya ağlayan yüzü diye. Sonra diyecek ki hayır ben hep gülen yüz almak istiyorum. O zaman güzel uyuyacak. Anne baba uyuyor. Yemeğimi yiyorum. Suyumu içiyorum. Yürüyüşümüzü yaptık. Ya da aktivitemizi yaptık. Ders çalıştım. Yani her şey kontrol altına alınabilir. Hep birlikte çalışacağız Feyza Hanım bunun için. Yani bu beslenme şekli çocuklara hiç mi kek, poğaça, börek vermeyeceğiz? Tabii ki
0: O
1: vereceğiz.
0: mümkün, bizim kültürümüzde mümkün değil zaten o,
1: Ama ne yapacağız? Buna bir ayar gelmeli. Yani haftanın 3 günü, 5 günü değil. Haftada hadi 2 gün yaptık diyelim. Beyaz unla değil de tam buğday unuyla, tam tahıllı unlarla yapıp hatta diyelim ki çocuğumuzu çağırıp hadi gel şimdi birlikte oyun oynayarak bunu hazırlayalım. Birlikte kek yapalım. Birlikte poğaçamızı, böreğimizi yapalım. Ama diyeceğiz ki hadi sen bu kadar yiyorsun, ben bu kadar yiyorum. Sürekli sizi atıştırırken görürse çocuk da yemek isteyecek. Yani ortak karar. Aile sağlıklı besleniyor, sağlıklı yaşıyor ama ara sıra çizginin minik dışına çıkmalıyız ki işte o aşırı sağlıklı evler var ya, onlar da çocuk üstünde ilk başta iyi etki gösterirken dışarıda arkadaşlarını görmeye başladığında bu kez o çizginin çok dışına çıkmak istiyor.
0: Evet, kesinlikle bu sefer görülmeyen yerlerde farklı farklı sonuçlarla karşılaşabiliyor
1: Tabii
0: anne
1: hiç
0: ve
1: haberimiz
0: babalar.
1: olmuyor. Yani
0: Arkadaşlar birbirini çok etkiliyor değil
1: çok
0: mi?
1: etkiliyor.
0: Onunla ilgili ne yapılabilir hocam? Belki aile dediğiniz gibi bir şekilde o düzeni sürdürmeye çalışıyor. Arada belki kaçırdıkları oluyor ama o sağlıklı yaşam %80'inde hayatın devam ediyor. Ama orada dediğiniz gibi arkadaşın da görüyor. Orada veriliyor. Siz ona karşı çıksanız olmuyor ortam içerisinde. Bütün çocuklar yerken onun da yemesi gerekiyor mesela.
1: Şimdi bütün çocuklar yemek getirdi yiyorsa, sağlıksız besleniyorsa o zaman öğretmenimizden bir destek almak gerekli. Yani bir konuşma yapıp velilerle ilgili bir toplantı düzenleyip daha sağlıklıya geçmesi planlanabilir. Yani bir çocuk sürekli sağlıklı getiriyor, bütün sınıf sağlıksız getiriyorsa tabii ki tek başına kalıyor. Yani onun orada
0: Dışlanma durumu oluyor.
1: mücadele etmesi o kadar kolay değil. Çünkü
0: Değil.
1: küçük yaş grupları, hani büyük yetişkin olsa
0: Bizim için bile zor. Düşünün.
1: ya şöyle oluyor Feyza Hanım, bir kişi kararlıysa ondaki değişiklikleri gördükçe ilk başta çok uğraşsalar da yani biz biraz alaycıyız biliyorsunuz. Birileri çok sağlıklı yaşamaya geçtiyse onu biraz zorlarız. Yani aa böyle mi oldun, şöyle mi oldun falan filan. Fakat ısrarla yapıyorsa bir kişi, bir bakıyorsunuz diğerleri de su içmeye başlıyor. Elinde su şişesiyle geliyor. Aa ben de yemeğimi yanımda getirmeye başladım. Hadi birlikte yiyelim. Bir kişinin çok kararlı olması gerekiyor. Siz kararlıysanız zaten sizi yolunuzdan çeviremiyorlar. O kötü alışkanlığı olanlar da zaten iyi alışkanlıklar, güzel alışkanlıklar kazanmaya başlıyor. Ama tabii bu çok küçük yaştakiler için
0: Çok
1: geçerli
0: zor.
1: değil. Onlar yenik düşerler. Bu konuda okul yönetiminden öğretmenimizden destek almamız

0: gerekli.
1: Hele ki kantinlerde mesela kesinlikle bu zararlı ürünlerin bu kadar çok olmaması
0: O
1: lazım.
0: başlı başına zaten bir konu. Yani bu konuyla mücadele okul yönetimine düşüyor. Yani mutlaka kantinlerde çok sağlıklı gıdaların satılması gerekli.
1: O zaman ona yönelecekler
0: Tabii ki.
1: zaten. Başka bir şansı olmayacak o
0: Hiç şansı
1: öğrencinin. Onu
0: olmayacak. Hep
1: alacak.
0: sağlıklı gıdayla beslenmiş olacak.
1: Evet, aslında altını çizmemiz gereken şey evet sağlıklı beslenme, ailelerin bunu model olarak göstermesi vesaire, ama yine bence konuştuklarımızın arasında en önemlilerinden biri de şu dilimizi bir aslında hakim olarak dilimize hareket etmemiz en önemlilerinden biri. Çünkü sonrasındaki yeme bozuklukları hep bu çocukken duyulan sözlerden karşımıza çıkıyor.
0: Maalesef öyle. Yani bir diyetisyen anne olarak ben kendimde de bunu yaşadım mesela. Anne olduğunu unutup diyetisyen olarak da konuşmamak gerekiyor
1: Evet, değil mi?
0: çocuğumuza. O da çok etkileniyor. Bu kez baskı altında hissediyor. Ya hiç yemeyecek ya çok yiyecek. Yani ikisinin ortası. Benim için böyleydi. Hani bir hem diyetisyenim hem anneyim. İkisinin ortasında. Ama diyetisyen olmayan bir anne ya da baba ya da diğer yetiştiren kişiler, her kimse konuştuğuna çok dikkat etmeli.
1: Kesinlikle.
0: Davranışlarına çok dikkat etmeli. İleride çok büyük bir sorunla karşı karşıya kalıyorsa hiç farkına varmadığı o kullandığı cümleler, hareketler ya da bu ne bu diye hani bir göbeğini bir tutarız,
1: Çok
0: kalçasına
1: yanlış.
0: bu ne ya filan yaparız. İşte onlar ileride büyük problem olarak ortaya çıkabiliyor. Çok dikkat etmeliyiz.
1: Evet, kesinlikle. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz
0: teşekkür ederim.
1: anlattıklarınız için. Sağ olunuz. Diyetisyen Neslihan Aktepe bizimle birlikteydi. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Soner Abacı teknik yönetmenimiz de. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye Futbol 1. Ligi, bugünkü ismiyle Süper Lig. 1970-71 sezonu 16 takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde Galatasaray ligi 42 puanla zirvede bitirdi. Fenerbahçe 41 puanla ikinci, Göztepe 37 puanla üçüncü sırada yer aldı. Teknik direktör Brian Brich yönetimindeki Sarı Kırmızılılar 30 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 51 kez havalandırdı. Kalesinde tam 18 gol gördü. Galatasaray 51 golle sezonun en skorer takımı olurken, topu ağlara 43 kez gönderen Fenerbahçe ikinci, 38 gollü Göztepe üçüncü sıraya yerleşti. Alt lige düşen iki takımdan Ankara Demirspor rakiplerine 17 gol atarken kalesinde tam 37 gol gördü ve 18 puan topladı. PTT ise 16 gol attı, kalesinde tam 51 gol gördü ve 15 puanla Süper Lig'e veda etti. Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı 1970-71 sezonunda 240 maçta toplam 445 gol atıldı. Rakip fileleri 16 kez havalandıran Fenerbahçe'den o gün 6 parmak gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Zahide Ağarel ve

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun resmi gazetede yayınlandı. Kanunun hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la Amerika arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun resmi gazetede yayınlandı. Kanunla vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltildi. Malul sayılmayan personele gazilik ünvanı ve maaş alma hakkı getirildi. Türkiye'nin yapay zekada 4 yıllık yol haritası belli oldu. Yeni eylem planıyla Türkiye'nin yapay zeka alanında küresel rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre Katar, Ürdün, Kuveyt, Moldova, Cibuti, Estonya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, İran ve Botswana'ya yeni büyükelçiler atandı. Kararlar resmi gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararlarına göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'na Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy atandı. Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre İhsan Doğramacı Bülkent Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu bazı üniversitelere de yeni rektör atamaları yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde terfi ve atamalar yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni görev yerlerine atanan emniyet teşkilatı mensuplarını tebrik etti. Adalet Bakanı Gürlek, yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik 818 şüphelinin tüm hesaplarına el konulduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağına değil finansal damarlarını da keseceğiz mesajını paylaştı. Yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan suç örgütü elebaşı Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Kuriş, itibar suikastine uğradığını iddia etti. Örgütün gizli haberleşme uygulaması olduğu belirtilen Glopper'ı duymadığını söyleyen Kuriş, evinden çıkan altınlar için aile birikimi dedi. Kırıkkale'de 2014'te kaybolan ve 2025 yılında cansız bedeni bulunan Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. Kesin kayıt işlemleri saat 17'ye kadar devletten yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Rize'de Ayder'e ulaşımı kolaylaştıracak Çamlıhemşin Tüneli geçici hizmete açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, tünelin Ayder Yaylası'na giden yolu daha güvenli ve konforlu hale getireceğini söyledi. Yolumuz tamamlandığında seyahat süresi 20 dakika kısalacak dedi. Amerikan Başkanı Trump, İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıkladı. Trump düzenlediği basın toplantısında İran'la süresi dolan 60 günlük çerçeve anlaşmasının uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna hayır cevabını verdi. Mısır'da görüşmelerde bulunan Hamas heyeti, Trump'ın planının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini yineledi. Hamas, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve Filistinlileri öldürmeyi durdurması gerektiğinin altını çizdi. Spor. Trendyol Süper Lig'de ilk hafta tek maçla tamamlandı. Samsun Spor'la Göztepe 3-3 berabere kaldı. Trendyol 1. Lig'de ise 2. haftanın perdesi kapandı. Batman Petrol Spor evinde Bolu Spor'u tek golle geçti. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi

Hiç kimseye dayanarak hiç kimseye.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun resmi gazetede yayınlandı. Kanunun hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la Amerika arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun resmi gazetede yayınlandı. Kanunla vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltildi. Malul sayılmayan personele gazilik ünvanı ve maaş alma hakkı getirildi. Resmi gazetede yayınlanan yeni kanunla çocukların karıştığı suçlar ve çocukların korunmasına yönelik önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Yapılan kritik önemdeki değişikliklerle çocukların silah ve bıçak erişimi, ceza sorumluluğu, dijital riskler ve infaz süreçleri yeniden düzenlendi. Türkiye'nin yapay zekada 4 yıllık yol haritası belli oldu. Yeni eylem planıyla Türkiye'nin yapay zeka alanında küresel rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre Katar, Ürdün, Kuveyt, Moldova, Cibuti, Estonya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, İran ve Botswana'ya yeni büyükelçiler atandı. Kararlar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararlarına göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'na Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy atandı. Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu bazı üniversitelere de yeni rektör atamaları yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde terfi ve atamalar yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni görev yerlerine atanan Emniyet Teşkilatı mensuplarını tebrik etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik 818 şüphelinin tüm hesaplarına el konulduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağına değil, finansal damarlarını da keseceğiz mesajını paylaştı. Yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan suç örgütü elebaşı Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Kuriş, itibar suikastına uğradığını iddia etti. Örgütün

0: gizli haberleşme uygulaması olduğu belirtilen Glopper'ı duymadığını söyleyen Kuriş, evinden çıkan altınlar için aile birikimi dedi. Kırıkkale'de 2014'te kaybolan ve 2025 yılında cansız bedeni bulunan Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. Kesin kayıt işlemleri saat 17'ye kadar E-Devlet'ten yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos Pazartesi başlayacak. Amerikan Başkanı Trump, İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıkladı. Trump düzenlediği basın toplantısında İran'la süresi dolan 60 günlük çerçeve anlaşmasının uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna hayır cevabını verdi. Mısır'da görüşmelerde bulunan Hamas heyeti Trump'ın planının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini yineledi. Hamas, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve Filistinlileri öldürmeyi durdurması gerektiğinin altını çizdi. Trendyol Süper Lig'de ilk hafta tek maçla tamamlandı. Samsun Spor'la Göztepe 3-3 berabere kaldı. Trendyol 1. Lig'de ise 2. haftanın perdesi kapandı. Batman Petrol Spor evinde Bolu Spor'u tek golle geçti. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Karadeniz parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5, yer yer 2 metre yüksekliğinde görüş iyi. Marmara parçalı az bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, dalga yarım ila 1,5 metre yüksekliğinde görüş iyi. Ege parçalı az bulutlu, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güney kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre görüş iyi. Akdeniz parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, kuzey doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde, dalga 1 ila 2, doğusu yer yer 2,5 metre yüksekliğinde görüş iyi. Van Gölü parçalı az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 25 santimetre ila yarım metre yüksekliğinde görüş iyi.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Genç Dergisi editörü Sayın Süleyman Ragıp Yazıcılar. Süleyman Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Süleyman Bey, sizinle bugün Lokman peygamberi konuşalım. Lokman Aleyhisselam'ı, özellikle Lokman Aleyhisselam'ın bir tabip olmasının yanında oğluna vermiş olduğu nasihat var ki hakikaten bir örnek nasihat. Yani bir babanın evladını nasıl yetiştirmesi gerektiğine dair çok önemli yol gösterici mahiyeti var. Biraz bunu konuşalım isterseniz.
2: Olur hocam.
1: Buyurunuz.
2: Olur. Hocam, Lokman Aleyhisselam'ın hani Kur'an-ı Kerim'de böyle hemen hemen İşte diyelim ki iki sayfa, yani toplamda dört sayfa, iki yaprak, böyle özlü bir suredir ve ilk başında Lokman Aleyhisselam'a hikmetin verildiğinden ve kendisinin de yavrusuyla "Ya Buneyye", yani "Ey yavrum, ey işte diyelim ki kıymetli yavrum" şeklinde nasihatlerinden bahseden bir bölüm vardır. O adeta bir miras gibidir esasında. Hani bizim diyelim ki babamızdan bize miras kalsa seviniriz. Mal kalsa deriz ki bu babamın malı. Peygamberler de miras olarak güzel ahlakı bırakıyorlar, güzel sözleri bırakıyorlar, değerleri bırakıyorlar. O yavrusuna ilk olarak aslında Allah inancının büyüklüğü, güzelliği ve bunun hiçbir şeye değişilmemesi gerektiğiyle ilgili bir miras bırakıyor. Bugün de esasında bakalım, şimdi gençleri en çok ne tehdit ediyor? Anlamsızlık ve amaçsızlık tehdit ediyor. Deniyor ki birçok çeşitli vesilelerle hayatın işte anlamı yok, hayatın bir gayesi yok, hedefi yok, amacı yok. Şimdi amaçsız kalan, anlamsız kalan insan kurur, çürür. Bilir,
1: toprak olup gideceğiz. Evet. O gençlere empoze ediliyor. Yani işte
2: sanki geldik,
1: ahiret diye
2: hiçbir
1: yok,
2: şey yok.
1: Efendim, öleceğiz ve toprağa karışıp gideceğiz. Kardeşim, o kadar. Orada bitiyor.
2: Evet. Peki bu geliş nereden? Bu gidiş nereye? Bunca varlık nereden, nasıl oldu? Yani bu nasılla ilgili veyahut da niçinle ilgili bize tatmin edici cevaplarımız yok.
1: Bir de gençlerimiz dünyada olup biteni çok iyi görüyor.
2: Evet.
1: Gazze'de olanı görüyor.
2: Evet.
1: Ezilenleri, haksız yere katledilenleri görüyor.
2: Evet.
1: Bunların bir gün hesabının sorulabileceğini düşünmüyor. Kendi hayatlarında bedel ödüyorlar hatta.
2: Evet.
1: Mesela bir şey yaşıyor.
2: Evet.
1: Ben bunu yapmıştım, bunun karşılığı da bu herhalde diyebiliyor. Fakat dünyada tarih boyunca olan biten kötülüklerin de

0: hesabının sorulabileceğini düşünmüyor ve işin burada bittiğini zannediyor.
1: Neden hocam? Çünkü orada işi temelde bir yere bağlamamız gerekiyor. O da Allah inancı. Yani tabii. Şöyle düşünelim. Geçen bir konuşuyoruz birisiyle. Dedi ki işte bu Yahudilerin, Hristiyanların cennete girip girmeme meselesi falan. Ben dedim ki senin dedim şu evinde. Şimdi bak çocukların gelip gidiyor içeriye. Biraz yaramazlık yapsalar. Sen diyorsun ki çocuklar biraz sessiz olur musunuz? Konuşuyoruz. Mesela alt komşu bir an çıkıp gelse buraya onu alır mısın? Alırım ama dedi biraz garip olur. Çünkü seni misafirliğe çağırdım. Eyvallah. Hiç tanımadığım biri gelse ben de gireceğim buraya dese. Herhalde onu almam dedi. Ya dedim ki sen kendi kudret alanında dahi ne yapacağını bilen bir zatsın. Yani Cenab-ı Hakk'a haşa bir eksiklik atfedilebilir mi? Yani oraya hani gelişi güzel ya da yanlışlıkla biri girecek değil. Bu noktada biraz şeyi iyi görmek lazım. Meselenin künhünü. Burada da öyle. Allah inancı ne temele koyduğumuz zaman peşi sıra çok güzellikler geliyor. Aynı şey gibi düşünelim. Şu telefonun interneti bağlandığı anda bununla çeşitli sosyal uygulamalara katılabiliyoruz. İnternetten uçak bileti alabiliyoruz. Sevdiklerimizle görüntülü görüşebiliyoruz. Varsa diyelim ki hesabımıza bir para oradan oraya havale EFT yapabiliyoruz.
0: Dünyaya açılıyoruz.
1: Hocam yoksa eğer o bağlantı çoğu zaman kalıyor. Ve uygulamalar aslında hani işlevsiz kalıyor. Ve elimizde sadece böyle bir telefonun yükünü taşımış oluyoruz. Şimdi insan da böyle. Lokman peygamber aslında oraya vurgu yapıyor. Evladım diyor Allah'la bağını kurduğun an bütün güzellikler çıkacak ortaya. Yani Allah'la bağını kurduğun an aynı internete bağlanan bir telefon gibi insanın da merhameti, şefkati, adaleti, sevgisi, iyi niyeti, hüsnü zanlı, tevazusu, diğer faziletleri ortaya çıkacak. Bunu diyor hiçbir şeye değişme. Ve bunun karşılığında da hiçbir şekilde nankörlük yapma. Çünkü Allah'a karşı şirk koşmak ya da Allah'ın varlığına dair böyle şüphe duymak ya da haşa onu küçümsemek esasında en büyük nankörlük. Bunu şuradan örnek verebiliriz. Diyelim ki benim yavrularım diyelim ki geldiler 15-16 yaşına. Bir gün bana deseler ki baba sen bizim için ne yaptın ya? Sen hani neyin nesisin? Biz seni hiç tanımıyoruz ya da hiç umursamıyoruz. Ben herhalde hocam hayatımdaki en büyük üzüntülerden birini yaşarım. Çünkü Allah Allah derim yani ben nasıl oldu da böyle bir söz söyledi bana? Çünkü beraber büyüdük, hayatımızın birçok belki noktasında ona merhametle, şefkatle, güzellikle davrandın. Ama en sonunda o büyüyor, kalbi değişiyor ya da dönüşüyor. Sonra sen bana ne yaptın ki dediği zaman benim içim ürperir diyelim. Şirkin bu yüzden yani Allah'a karşı nankörlük yeryüzündeki yapabileceğimiz en büyük zulüm. En büyük zulüm yani en büyük kötülük. O da çünkü göz veren, kulak veren, hayat veren, tabii, ömür veren tabii. Allah'ı bilmediğimiz zaman hocam bu dünyanın ayarlarını tekrar güzelleştirme şansımız yok. Hani fabrika ayarına döndürüyorlar ya aletleri. Neden? Baktık ki iş terse gidiyor, kötü gidiyor. Bir fabrika ayarına döndürün diyorlar. Bizim fabrika ayarımız ne? Allah'la bağımız. Ben baktım ki yolumu şaşırdım. İşte dengemi şaştım. Mutsuzluk var, huzursuzluk var. Fabrika ayarına dönmem lazım. O da ne? Ya Allah var, Allah da yar. Yani yarim Allah, Rabbim Allah. Ben o düzleme geleyim. Lokman peygamberin büyük mirası bu esasında. Diyor ki oğlum Allah'a karşı nankörlük yapma. Allah'a karşı saygısızlık yapma. Allah'a karşı böyle hadsizlik yapma. Çünkü hadsizliktir. Gandhi'nin bir sözü vardı hocam. Bu meşhur o düşünün. O Pakistan, Hindistan'da kendine göre ne büyük değişimlere sebep olmuş bu zat. Sabah diyor kalktığımda terliğimin üstündeki diyor toz zerresinden kendimi büyük görsem diyor çok büyük bir hata yapmış olurum diyor. Yani böyle başlıyorum güne diyor. Şimdi bu ne kadar aslında güzel bir tevazu örneği. Şöyle söyleyebiliriz o noktasında. Şunu şöyle bitireceğim hocam. Lokman peygamber yani yavrusuna ya, hazinelerin en büyüğünü veriyor. Evet. Diyor ki oğlum Allah'la bağını yani yavrum Allah'la bağını koparmadığın sürece hani gir oyna çık oyna büyük bir mutluluğun içindesin.
0: Bir ara verelim. Bir türkü dinleyelim müsaadenizseniz. Sivas Şarkışlı Emlakköyük beldesinden bir uzun hava. Sükun ayı geldi, çiğdemler bitti. Neriman altında tüfekçi seslendiriyor. Buyurunuz.

0: Lokman peygamberin tabii oğluna bu nasihati, keşke bütün babalar oğluna böyle nasihat etse ve bütün evlatlar da Lokman aleyhisselamın oğlu gibi bu nasihate uysa Süleyman Beyciğim.
1: Öyle hocam.
0: Bu bir karşılıklı birbirini anlama meselesi aslına bakarsanız.
1: Evet hocam. Yani. Orada çünkü devam da ediyor anne ve babayla ilgili. Çok büyük tavsiyeler de var Lokman aleyhisselamın Lokman suresinde. Bugün de esasında bayağı sıkıntı çekiyoruz. Yani evet, gençlerin bakıyorum bazen anneleriyle araları çok kötü. Bazen babalarıyla çok kötü. Biraz soruyoruz, soruşturuyoruz. Aslında yani tamir edilemeyecek meseleler değil. Ama ipin ucu kaçtığı zaman bazen araya büyük soğukluklar giriyor, büyük ayrılıklar giriyor, büyük kopuşlar giriyor, Allah muhafaza. Orada da diyor ki anne ve babana öf bile deme şeklinde bir ifade var Lokman suresinde. Şimdi normalde diyelim ki birçok mesela kendimize göre sistemimiz ya da şikayetimiz olabilir hayatın içinde. Veyahut da anne ve babamızla ilgili derdimiz de olabilir. Ama Kur'an-ı Kerim bize özellikle anne ve babanın bu varlık yaratmasını

0: karşısında Allah'tan sonra, peygamberden sonra en değerli varlıklar olduğunu söylüyor ve onlara karşı saygıda azami dereceyi korumamızı istiyor. Ve diyor ki onlar senin yanında yaşlanabilirler, senin yanında böyle zor durumlara düşebilirler. Yüzünü ekşitme, bakışını bunaltma, kalbini daraltma. Öf, yani öf o insanı üzen bir şey, bir sitem ifadesi esasında.
1: Tabii, tabii.
0: Çünkü onlara kolunu kanadını ger diyor. Nasıl ki anne baba bizi çocukluğumuzda sardılar, sarmaladılar ki öyle hakikaten.
1: Tabii, tabii.
0: Ve şimdi benimki daha yeni yavrum var, belki 6 aylık. Şimdi Allah düşünüyorum, Allah razı olsun hocam. Onun yani ya en az 2 sene zaten böyle hiçbir şey anlamış değil daha. Yani onu muhakkak mamasını vermemiz lazım, muhakkak uyutmamız
1: tabii,
0: lazım,
1: tabii,
0: soğuktan
1: tabii,
0: korumak
1: tabii,
0: lazım,
1: tabii.
0: Sıcaktan korumak lazım. Yani tamamen böyle bir şeyle geçiyor, böyle özel bir bakımla geçiyor. 9 ay zaten anne karnında tam Rahim isminin tecellisi,
1: tabii.
0: Çok özel bir bakımla ilerliyor. 2'den diyelim ki 20'ye kadar onu zaten kolluyorsun, işte koruyorsun, güzellikler olsun diye uğraşıyorsun. Yani bir çocuğun yetişmesi, büyük büyük hale gelmesi büyük emekler. Allah-u Teala bize onun hatırını hatırlatıyor. Yani hani derler ya, bir fincan kahvenin bile 40 yıl hatırı vardır. Anne ve babanın hatırı hiç bitmez. Yani ne yaparsan
1: Tabii.
0: yap o hatırı ödeyemezsin. Bugün
1: Tabii,
0: de şimdi
1: tabii.
0: gençler, bakıyorum bazı dizilerde ya da bazı diyelim ki sosyal medya fenomenlerinin tavsiyeleri vesilesiyle biraz daha böyle asi, isyankar, anne ve babaya da saygısızca davranabiliyorlar. Bu bizim kültürümüz değil hocam. Bizim kültürümüz
1: Elbette,
0: hürmet
1: tabii,
0: kültürü,
1: tabii,
0: saygı
1: tabii,
0: kültürü,
1: tabii,
0: dua
1: tabii,
0: kültürü.
1: tabii.
0: Ve şunu
1: Aynen.
0: söyleyebilirim sabahın bu saatinde bize kulak verenlere. Genç dergisinde çok kişiyi misafir ederdik hocam. Sözlü olarak da yani dergide ayrı misafir ederdik. Bir de diyelim ki 2-3 saat sohbet ettiğimiz, hasbihal ettiğimiz olurdu. Farklı alandan 20-25 kişiyi diyelim ki 3-4 saat dinledik. İlginç bir şey keşfettim. Hepsinin hocam farklı alanlardalar ama başarılarının bir ortak noktası var. Anne ve baba duası çok almışlar.
1: Evet.
0: Hocam
1: Doğru.
0: Anne ve baba duası bizi hani kariyer düşünüyorsa kariyerde de öne geçiren büyük bir sebep, büyük bir vesile.
1: Kesinlikle.
0: Hayatta da yani hem bu hayatta hem ahirette yüzümüzü güldürecek en büyük vesile ve hani açık cennet kapısı esasında.
1: Anne
0: Yani.
1: babanın evladı ile ilgili duası kabul olan dualardandır biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Ve bizde şu var Süleyman Bey. Anne baba hani 18 yaş reşit olma, kanuni olarak bireyselleşme. Bizde bu yaş anne baba için geçerli değil. Yani ben bu yaşıma geldim. Babacığım geçen yıl rahmetli oldu.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Anacığım hala küçük bir çocukmuşum gibi davranır bana. Arar sorar efendim, suyunu içtin mi efendim,
0: Ne
1: yemeğini
0: yaptın?
1: yedin mi? Aman oğlum hava soğuk. Hala bunları bana telkin eder, tavsiye
0: Bir
1: eder.
0: Ömür kalbinde taşıyor hocam.
1: Elbette, elbette.
0: Evet.
1: Biz de şimdi evlat sahibi olarak evlatlarımıza aynı şeyi yapıyoruz.
0: Evet
1: Fakat
0: hocam.
1: Maalesef toplumumuzda evlat tarafından bu iletişim koparılıyor maalesef.
0: Yani ona böyle sen sen ol, kendin ol, senin hayatın baba anne onları diyor boş ver. Çünkü onlar tırnak içinde arkaik, onlar
1: gelip
0: ilkel.
1: Geçici, evet
0: Olur
1: aynen.
0: mu?
1: Öyle
0: Ya biz
1: bir
0: annemizin, babamızın çocuğuyuz.
1: Tabii,
0: Ben şimdi
1: tabii,
0: gençken
1: tabii,
0: bakıyorum anneme diyelim ki itiraz ettiğim ya da ihtilaf ettiğim konulara. Büyüyünce neredeyse %90 aynıyım. Aklım başıma geldi çünkü. Diyorum ki o zamanlar demek ki gençlik bir yani yanılsamaymış yani. Onu mutlak kabul etmemek gerekiyor.
1: Evet.
0: O yüzden yol ne kadar şey yol yakınken dönmek lazım. O yüzden anne ve babasıyla küs olan kendine küsmüştür. Anne ve babasıyla kavga eden kendisiyle kavga ediyordur. Anne ve babasını üzen kendi ayağını dolamıştır.
1: Evet,
0: İki, iki dört.
1: kesinlikle. Onun için Lokman Hekim'in bu tavsiyesi dikkatle kulak vermek lazım.
0: Eyvallah.
1: Kulak vermenin yanında hani keşke gençlerimiz de bunu bilseler ve uysalar. Kendi babalarının nasihati gibi algılayıp uysalar inşallah. Öyle temenni ediyoruz. Güzel bir nasihat hakikaten. Yani şunu sorayım. Gençler tarafından bunun bugün algılanmamasının sebebini ana olarak nasıl özetlersiniz?
0: Yani hocam bir defa hani akranları, bulundukları çevreler bu noktada telkinde ister istemez biraz ters telkine maruz kalıyorlar. Kendi içinde diziler, filmler, medyatik inşa diyoruz. Medyatik inşa da ters yönde esiyor. Ve böylelikle çocuk ya da bir genç ergen hani doğruyu yanlışı ayırt edene kadar bayağı bir hata işlemiş oluyor. Bayağı bir işte camları kırıyor, bayağı bir zarar veriyor. Ümit edelim ki biz iyinin ve güzelliğin cazibesini arttıralım. İyinin cazibesi artınca o vicdan daha da uyanacaktır ve oradan hakikate, güzelliğe yol bulacaktır. Bunu evet, ne kadar erken yapabilirsek o kadar büyük marifet.
1: Çok teşekkür ediyorum. Allah bizleri efendim Lokman Hekim'in onunla tavsiye ettiği o değerli tavsiye ışığında yaşamayı ve gençlerimizi yetiştirmeyi nasip eylesin.
0: Amin hocam.
1: Tabii gençlerimizin de buna itaat etmesini nasip eylesin. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim Süleyman Ragıp Yazıcılar Beyefendi ile yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

0: Günaydın Türkiye.
1: Merhaba, Günaydın Türkiye programına hoş geldiniz. Eğitimden sanata, tarımdan gıdaya, çevrecilikten ormancılığa kadar yaşamın her başlığını konuştuğumuz Günaydın Türkiye'de bu hafta Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Nuray Yazıhan'ın yapay ve sanal dünya beyni gerçekten çürütüyor mu sorusu hakkındaki düşüncelerini dinleyeceğiz. Günaydın Türkiye'de prodüktör Dorukhan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve spikeriniz ben Giray Çavdar. Günaydın Türkiye başlıyor.

Çürümek belki sert bir tabir gibi gelebilir. Ama sanal ve yapay dünyanın zihnimiz üzerinde yarattığı erozyonu anlatmak için maalesef oldukça gerçekçi bir sözcük. Yapay zeka algoritmaları ve sanal platformlar beynimizi sürekli olarak zahmetsiz, hızlı ve yoğun bir dopamin bombardımanına tutuyor. Emek vermeden, derinlemesine düşünmeden ulaştığımız bu yapay bilgi, beynin odaklanma, hafıza ve muhakeme gibi fonksiyonlarını tembelleştiriyor.

Faik İnce, Ferhat Erdem'den alınmış, Sümer Ezgün'ün notayı alıp derlediği Dirmilcik'ten Gider Yaylanın Yolu türküsünü Hale Gür'ün sesinden dinledik. Şimdi Orta Anadolu yöresine ait Erkan Sürmen'in notaya aldığı Cemalettin Gençtürk'ün derlediği Garşıbağ'da Sıra Sıra Bademler türküsünü Aysun Gültekin'in sesinden dinliyoruz.

0: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Nuray Yazıhan konuğumuz. Ve tabii bir mesele var ki çok çok önemli, yine yapay ve sanal dünyanın beyni gerçekten çürütüp çürütmediği meselesi. Bu dengeyi çoğumuz ne yazık ki oturtamıyoruz. Özellikle gençlerde, çocuklarda riskli bir durum olabiliyor. Bu yapay ve sanal dünyanın özellikle dozajının ayarlanamaması sonucu beyni gerçekten nasıl etkiliyor, çürütüyor mu? Nasıl bir sistem işliyor bu döngüde?
1: Şimdi biliyorsunuz geçen sene galiba bu en çok tanınan şey brain rot'tu. Yani beyin çürümesi diye bir kavram ortaya çıktı.

0: burada da anlatılan şey şuydu aslında. Tabii ben çok hakim değilim bu sosyal medya şeyleri ama çok kısa bir süresi var insanların dikkatini kalabildiği. Ve bu sürekli olarak bildirim alıyor biliyorsunuz. Bunu alması gerekiyor. Çok fazla içerik üretmek gerekiyor. Hızlı bir şekilde gitmesi gerekiyor. Aynı anda pek çok ekrana bakmaya çalışıyorlar. Az evvel konuştuğumuz dopamin uyarısı. Böyle bir süreçte sürekli bir tüketim olmasının yarattığı bir durum var. Çok kolay sıkılıyor. Tahammül edemiyor. Derin okuyamıyor. Artık kitapta okuma gibi bir kavram yok. Unutkanlık başlıyor. Çünkü sistem sürekli değişmeye başlıyor. Doğal olarak bu kadar uyarım zihinsel yorgunluk da yaratıyor. Dikkatini toplayamadığı zaman bu genel olaraktan başarı çok düştü. Hatta biliyorsunuz bu yeni jenerasyon ilk kez nesil her seferinde daha böyle zeki hale gelirken zeka sayısı ilk kez düşen bir nesilden bahsediyoruz. Çünkü artık maalesef düşünmesine gerek yok yani yeni bir nesil. Artık her şey bir şeyler yapıyor. Kendinizi düşünün belki hani bilemiyorum yaşınızda ama tabii eskiden hesapları biz beynimizden yapmaya çalışırdık. Ya da böyle bir paraşüt almanız gerekiyordu. Öyle bir şey gerek yok. Mesela ben almıyorum kredi kartı. Otomatik hesaplanıyor. Yani aslında pek çok şey devreden çıkmaya başladı. Avantaj, evet güzel. Hata payı bence çok daha düştü. Ama diğer taraftan da benim beynim çok hızlı düşünme kapasitesi, hesaplama kapasitesi gitmeye başladı. Ben artık hiçbir telefon numarasını ezberlemiyorum. Gerek kalmadı. Bu benim hafızamı da yok etmeye başladı. Yani biraz bu anlamda sanki sadece yeni nesil değil de biz de bir tık geriye doğru gidiyoruz gibi geliyor bu anlamda. Biraz da ondan bahsediyoruz gibi geliyor. Dopamini çok konuşacağız galiba bence.
1: Evet, önümüzdeki süreçte yine çok konuşulacak konulardan. Çünkü bir yandan teknolojinin getirdiği hızlı bilgi erişim söz konusuyken diğer yandan da oldukça işimizi kolaylaştıran, çoğu işlemimizi pratik yapmamız gerektiren işlemleri bile otomatik olarak kendisi hesaplayan bir sistem var. Ve bu da tabii kolaycılığa kaçmak ve devamında işte beyin çürümesi dediğimiz kavramı doğrudan bizlere zararlı bir şekilde geri döndürebilir. Bu da çok konuşulacağı benziyor. Teşekkür ediyoruz katkılarınızdan ötürü.
0: Bir de şunu eklemek istiyorum. Bu arada hiçbirimiz telefonsuz bir yere gidemiyoruz galiba artık. Her dakika elimizde bir telefon. Tık tık telefona bakıyoruz. Ya garip bir bağımlılığımız var yani sadece. Şey değil, hatta böyle sanal bağımlılık biliyorsunuz artık şeye dönmeye başladı. İşte hareketsizlik, sanal bağımlılık. Artık sigara bağımlılığı gibi değerlendirmeye başlandı. Ve yeni bir kapsamda da işte burada otorlar da iki ayrılıyor biliyorsunuz. Ve bu gerekiyor, yapılması lazım diyen bir grup var. Diğer grup diyor ki hayır, bir bağımlılık hali aldı ve zarar veriyor. Ama sanki böyle birazcık daha dijital sistemin aktivasyonu denen kısım daha hızlı kazanıyor gibi geliyor. Çünkü çok hızlı değişiyor bu durum.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Sanal dünya en büyük tahribatı sosyal ve duygusal beynimizde, yani kalbimizde yapıyor olabilir. Gerçek hayatın getirdiği yüz yüze iletişim, bir insanın gözündeki hüznü okuma ya da sessizliği paylaşma sanatı yerini mekanik beğenilere ve sahte emojilere bırakıyor. İnsan doğadan ve kendi türünün sıcaklığından koptukça empati yeteneği adeta kuruyor ve çölleşiyor.

Muzaffer Sarı Sözen'in notayı alıp derlediği İzmir yöresinden Mezarımın Taşı Bozdağ'a Karşı türküsünü Nursaç Doğan Işık'ın sesinden dinledik. Şimdi Kütahya yöresine ait Hisarlı Ahmet'ten alınan Yücel Paşmakçı'nın notayı alıp derlediği Elif Dedim Ve Dedim türküsünü Cengiz Özkan'ın sesinden dinliyoruz.

Gerçek bir insani duruş, zihnimizi yapay uyaranların esaretinden kurtarıp toprağın kokusuyla, kitabın sayfalarıyla ve samimi bir sohbetin yankısıyla yeniden buluşturmayı gerektirir. Teknoloji bir bağımlılık ürünü olarak değil, bilginin ve üretimin zarif bir aracı olarak konumlandırdığımızda zihnimiz o berrak ve üretken gücüne kavuşabilir.

Nurettin Güler'in kaynağı olduğu, Muzaffer Sarı Sözen'in notayı alıp derlediği Afyon Dinar Yöresi'nden Cevizin Yaprağı Dal Arasında türküsünü Gülşen Kutlu'nun sesinden dinledik. Şimdi Kırıkkale Yöresi'ne ait Ekrem Çelebi'den alınmış Işık Başel'in notayı alıp derlediği Mektup Derken Şiir Oldu Bak Yine türküsünü Sabahattin Gülümser'in sesinden dinliyoruz.

Programın sonuna geldik. Bizler prodüktör Dorukhan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Size son bir türküyle veda ediyoruz. Kastamonu yöresinden Sarı Recep'ten alınmış, Kemal Kara Süleymanoğlu'nun derleyip Yücel Paşmakçı'nın notaya aldığı Saidem Otur Yanıma türküsünü Bircan Pulukçuoğlu'nun sesinden dinliyoruz. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
6: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Kerem abi.
11: Hayrola çocuklar?
10: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik.

0: her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
1: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklamlar.
7: TRT Radyo 1.
8: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 11 üniversite rektörüyle 9 ülkeye yeni büyükelçiler atandı. Faili meçhul dosyalar tek tek çözülüyor. Kırıkkale'de 2014'te kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 17 şüpheli yakalandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıkladı. Trump, Umman'ı da askeri güç kullanmakla tehdit etti. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun resmi gazetede yayımlandı. Kanunun hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı kulvarlarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun resmi gazetede yayımlandı. Kanunla vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltildi. Malul sayılmayan personele gazilik unvanı ve maaş alma hakkı getirildi. Düzenleme ile vazife ve harp malullerinde muayene yaş haddi 41'den 55'e yükseltildi. Böylece malullük derecesi ağırlaşanların da hak kaybı olmaksızın aylıkları artabilecek. Teklifle şehit çocuklarına verilen eğitim desteği genişletildi. Vazife malullerinin tedavi masrafları ve bazı sağlık giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak. Resmi gazetede yayınlanan yeni kanunla çocukların karıştığı suçlar ve çocukların korunmasına yönelik önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Yapılan kritik önemdeki değişikliklerle çocukların silah ve bıçak erişimi, ceza sorumluluğu, dijital riskler ve infaz süreçleri yeniden düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararlarına göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'na Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy atandı. Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu bazı üniversitelere de yeni rektör atamaları yapıldı. Atama kararları resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı oldu. Akademik atama kararlarıyla 11 üniversitenin rektörü de belirlendi. Buna göre Düzce Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Nedim Sözbir, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Ufuk Kuyruklu Yıldız, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Emine Gümüşsoy ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Hacı Ali Mantar getirildi. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Behzat Orhan Aytür, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'ne

0: Profesör Doktor Hüseyin Botandoğlu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Profesör Doktor Mustafa Balcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne Profesör Doktor Yusuf Yılmaz, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Profesör Doktor Hamza Al ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Profesör Doktor Ahmet Ulusoy atandı. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına ise Profesör Doktor Hüseyin Karaman getirildi. Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre Katar, Ürdün, Kuveyt, Moldova, Cibuti, Estonya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, İran ve Botswana'ya yeni büyükelçiler atandı. Kararlar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan atama kararlarıyla İran başta olmak üzere 9 ülkeye yeni büyükelçiler atandı. Buna göre İran İslam Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet Aydın Doğan, Katar Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Yakup Caymazoğlu, Ürdün Haşimi Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hakan Karaçay, Kuveyt Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Can Oğuz, Moldova Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Nazmiye Başaran, Cibuti Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hüseyin Özdemir, Estonya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Havva Yonca Gündüz Özçeri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Senem Güzel, Botswana Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ela Beş Kardeş Karagöl atandı. Ayrıca Cibuti Cumhuriyet nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen ve Uruguay Doğu Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tunca Özçuadar merkeze alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi en sosyal hesabından 1. sınıf emniyet müdürü rütbe atamaları ile ilgili paylaşımda bulundu. Yeni rütbelerine kavuşan ve yeni görev yerlerine atanan kıymetli emniyet teşkilatı mensuplarımızı tebrik ediyor, aziz milletimizin huzur ve güvenliği uğruna yürütecekleri tüm çalışmalarda kendilerine muvaffakiyetler temenni ediyorum dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, "Terörsüz Türkiye, Türkiye yüzyılının stratejik önceliğidir," dedi. Diyarbakır'da konuşma yapan Göktaş, "Terörsüz Türkiye'nin büyüyen ekonomi, güçlenen demokrasi ve yükselen refah anlamına geldiğini vurguladı.
1: Terörsüz Türkiye, Türkiye yüzyılının stratejik önceliğidir. Bu topraklar terörden çok çekti. Annelerin yüreğine ateşler düştü. Biz anneler artık ağlamasın istiyoruz. Terörsüz Türkiye, güçlü aileler, umutlu gençler, güvenli bir gelecek demektir. Büyüyen ekonomi, güçlenen demokrasi, yükselen refah demektir. Gençler enerjisini artık üretime, bilime, sanata yöneltecek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir Türkiye inşa etmeye devam edeceğiz. Hedefimiz terörün geçmişte kaldığı bir Türkiye inşa etmek."
0: Rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İzmir'in Menderes ilçesi belediye başkanı İlkay Çiçek'in yerine vekalet edecek isim seçimle belirlendi. Menderes ilçesi belediye meclisinde yapılan oylamada AK Partili meclis üyesi Asuman Şen belediye başkan vekilliğine seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asuman Şen'i telefonla arayarak kutladı. Erdoğan her türlü desteği vermek suretiyle Menderes'te yeni bir dönemi sizlerle başlatıyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların inançları ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımların atıldığını belirtti. Akın Gürlek, sosyal medyada yaptığı açıklamada Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasının bu anlamda yürütülen mücadelenin bir örneği olduğunu söyledi. Gürlek açıklamasında "Burada temel ölçüt herhangi bir inanç, dini yapı veya topluluğun kimliği değil, suç teşkil eden fiiller ve bu fiillerle bağlantılı yapılanmalardır. İnanç ve dini değerler hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez," dedi. Adalet Bakanı Gürlek, devletin inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda kararlı olduğunun altını çizdi. Yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan suç örgütü elebaşı Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Kuriş, itibar suikastine uğradığını iddia etti. Örgütün gizli haberleşme uygulaması olduğu belirtilen Glooper'ı daha önce hiç duymadığını söyledi.

0: Yankuriş, evinden çıkan altınlar konusundaysa aile birikimi dedi. Suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aralarında Ali Yankuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklanmış, firari kardeşi İlmi Kuriş'e yönelik arama çalışmalarındaysa bir adreste 200 kilogram altınla yüklü miktarda döviz ele geçirilmişti. Faili meçhul dosyalar tek tek çözülüyor. Kırıkkale'de 2014'te kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun cansız bedeni 2025'te bir evdeki derin dondurucuda bulunmuştu. 14 Ağustos'ta Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri savcılıktan salıverildi. 13 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Rize'de Ayder Yaylası'na ulaşımı kolaylaştıracak Çamlıhemşin tünelli geçişi hizmete açıldı. Projenin açılışını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, tünelin Ayder Yaylası'na giden yolu daha güvenli ve konforlu hale getireceğini belirterek, yolumuz tamamlandığında seyahat süresi 20 dakika kısalacak dedi.
1: Doğu Karadeniz'in incisi, Rize'mizin de dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na giden yolu daha güvenli ve konforlu hale getiren Çamlıhemşin tünelini ve 2 kilometrelik kesimi hizmete açmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Çamlıhemşin tünellerimizi Ardeşen Çamlıhemşin Ayder il yolu kapsamında inşa ettik. Yolumuz tamamlandığında mevcut yolda 1,5 kilometre, seyahat süresinde ise 20 dakika kısalma sağlayacağız. Böylece zamandan 675 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira olmak üzere yıllık ortalama 772 milyon lira tasarruf edeceğiz.
0: 2026-2030 dönemini kapsayan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede Türkiye'nin vizyonunu güncelleyecek yeni bir eylem planına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi. Genelgede ülkelerin rekabet gücünün, verimlilik düzeyi ve teknolojik bağımsızlığının yapay zeka alanındaki yetkinlikleriyle şekillendiği vurgulandı. Büyük veri, gelişmiş hesaplama kapasitesi ve algoritmik yeniliklerle birçok alanda dönüştürücü etkileri bulunan kritik bir teknoloji olduğuna dikkat çekildi. 2021 ve 2025 yılları arasında ulusal yapay zeka stratejisi ile Türkiye önemli kazanımlar elde etti. Ancak yapay zekanın küresel ekonomiyi, kamu hizmetlerini, üretim modellerini ve toplumsal yapıları yeniden şekillendirdiği yeni dönemde daha kapsamlı şekilde Türkiye vizyonunu güncelleyerek yoluna devam edecek. Eylem planı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda hazırlandı. Kamu kurumları, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ise bakanlıkla işbirliği yaptı. Genelgede hazırlanan eylem planının insan odaklılık, güvenilirlik, etik sorumluluk, dijital egemenlik ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda uygulanacağı belirtildi. Spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adayların bu alandaki yüksek öğretim programlarına yerleştirilmeleri amacıyla tercih süreci başladı. Söz konusu tercihler dijital ortamda 24 Ağustos Perşembe günü saat 23.59'a kadar alınacak. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi tarafından başvuruları kabul edilen adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet adresinden kimlik numarası ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapabilecek. Adayların en fazla 8 tercih hakkı bulunuyor. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerinde sona yaklaşıldı. Kesin kayıt işlemleri saat 17'ye kadar E-Devlet'ten yapılabilecek. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027 tarihine kadar geçerli olması gerekiyor. Yeni başvuru yapacak veya pasaportunu yenileyecek adayların bu süreye özellikle dikkat etmesi isteniyor. Hac kurasına bu yıl 1 milyon 878 bini aşkın kişi katıldı. Gelecek yıl Türkiye'den kutsal topraklara 84.942 kişi gidecek. ABD Başkanı Donald Trump İran'la sona

Eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıkladı. Trump düzenlediği basın toplantısında İran'la süresi dolan 60 günlük çerçeve anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna hayır cevabını verdi. Amerikan basınına da konuşan Trump, Umman'ı ABD'nin operasyonlarına engel olması durumunda askeri güç kullanmakla tehdit etti. Trump, Umman yolumuza çıkarsa onları fena halde bombalarız ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklaması, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Umman'la müzakereler yürüttüğünü duyurmasının ardından geldi. İranlı üst düzey bir yetkili, ABD ile yürütülen diplomasinin başarısız olması halinde tüm İran unsurlarının Hürmüz Boğazı ve bölgede gerilimi tırmandırmak için hazır olacağını belirtti. İngiliz basınına konuşan yetkili, İran'ın politikasını savunmadan tamamen taarruza yönünde değiştirmeye karar verdiğini, barış için ABD'ye baskı uygulamanın ya da arabuluculara bel bağlamanın gerçekçi bir senaryo olmadığını da söyledi. Mısır'da görüşmelerde bulunan Hamas heyeti Trump'ın planının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini yineledi. Hamas, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve Filistinlileri öldürmeyi durdurması gerektiğinin altını çizdi. Heyet, Filistinli grupların temsilcileriyle de bir araya geldi. Filistinli gruplar, İsrail'in anlaşmayı ihlal ederek mutabakatı engellediğine vurgu yaptı. İşgal altındaki Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskılar sürüyor. Bir grup İsrailli işgalci, Musafer Yatta'da Filistinli bir kadına şiddet uyguladı. Kusra'da Filistinlilerin evlerini kuşatan İsrail unsurları, Kalendiya'da da bir evi yıkarak 15 kişiyi yersiz yurtsuz bıraktı. Gazze'de ise Han Yunus'ta çadırların hedef alındığı saldırıda 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Yaşam alanlarını kullanılamaz hale getirerek Lübnanlıları göçe zorluyor. Artan saldırılar nedeniyle bölgede güvensizlik ve belirsizlik ortamı devam ediyor. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü UNIFIL, saldırılar sebebiyle bölgede güvensizlik ve belirsizliğin sürdüğünü vurguladı. İsrail unsurlarının Lübnan topraklarına günde ortalama 137 mühimmat ateşlediğini belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Duyar İşte, gelişmelerin endişe verici olduğunu kaydetti. Sivillerin yakın zamanda geri döndükleri bölgelerden yeniden göç etmek zorunda kaldıklarına dikkati çekti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 11 üniversite rektörüyle 9 ülkeye yeni büyükelçiler atandı. Faili meçhul dosyalar tek tek çözülüyor. Kırıkkale'de 2014'te kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 17 şüpheli yakalandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıkladı. Trump, Umman'ı da askeri güç kullanmakla tehdit etti.

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta tek maçla tamamlandı. Samsunspor'la Göztepe 3-3 berabere kaldı. Trendyol 1. Lig'de ise 2. haftanın perdesi kapandı. Batman Petrolspor evinde Boluspor'u 2-0 yendi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş, Tere Yatırım Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Törende konuşan Başkan Serdal Adalı, sezonu galibiyetle açmanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi.

hava durumu. Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan, Antalya ve Hatay'la bu akşam saatlerinde olmak üzere Ankara'nın kuzeyi ile Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla, Eskişehir, Çorum, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava

sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara ve Hatay 30, İstanbul ve Samsun 29, İzmir, Eskişehir ve Gaziantep 33, Bursa ve Sakarya 32, Manisa, Denizli ve Diyarbakır 35, Antalya ve Adana 34, Konya 31, Trabzon, Rize, Erzurum ve Van 27 derece.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Kırıkkale yolunun 18-22. kilometreleri arasında onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak düzenleniyor. Seydi Kemer Söğüt yolunun 4-49. kilometreleri arasında asfalt kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Elazığ-Malatya yolunun 38-42. kilometreleri arasında yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
2: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteni dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Bunların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: yatırım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
7: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Bugün yolcu taşıyan motosiklet sürücülerine tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Yolcunuzun can güvenliğini sağlamanız onların doğru kıyafetleri giymesiyle başlar. Yolcularınız mutlaka kask, pantolon, mont ve bot giymelidir. Yola çıkmadan önce sürüş kurallarını yolcunuza aktarın. Sürücüden izin almadan inme ve binmenin yasak olduğunu, ayaklarının her zaman basamaklar üzerinde olması gerektiğini ve virajlara girerken ekstra yatmalarına gerek olmadığını belirtin. Ek olarak onlara tutunmak için tankı, yolcu barlarını veya belinizi kullanmaları gerektiğini ve egzosa değmemeleri konusunda uyarın. Yolcunuz ilk defa motosiklete biniyor ise yavaş gidin. Aksi takdirde korkabilirler. Gaz, fren gibi motosiklet komutlarını yumuşak ve erken uygulayın. Unutmayın, arka lastik üzerinde daha fazla ağırlık bulunuyor. Dolayısıyla ani hızlanmalarda ön lastik havalanabilir. Yolcu taşıyan bir motosikletin fren kapasitesi ciddi bir şekilde etkilenir. Yavaşlamak hem daha uzun sürer hem de daha fazla fren gücü gerektirir. Bunun bilinciyle fren işlemini iyi planlayarak erkenden başlamalısınız. Motosiklet ağırlaştığı için virajı alırken asfalta daha erken sürtecektir. Virajlara daha yavaş ve dikkatli girin. Yolcular genellikle sürücü viraja yatınca denge sağlamak için ters yöne ağırlıklarını verir. Yolcularınızı yola çıkmadan önce virajlarda sizinle aynı yönde yatmaları konusunda uyarın.
6: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 18 Ağustos Salı, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı bugün Mehmet Ertuğrul Çalık hazırladı. Teknik yapımda Atilla Lider, mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmenizi temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün itibarıyla yürürlüğe giren milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun hayırlara vesile olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. Belirsiz ve çeşitli ihlallerle tartışmalı hale gelen İran-ABD arasındaki mutabakat zaptının 60 günlük süresi dün sona erdi. Tarafların yeni adımların neler olacağını dünya kamuoyunun takibinde. Jeopolitik gelişmelerin küresel piyasalara etkisi. Yurt genelinde hava durumu il il sıcaklık verileri.
2: Zaman geçiyor.
3: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
3: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
3: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
3: Hayatı dinleyin. Radyodan.
2: Gündem.
3: Hayatın içinde sizinle.

Efendim günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmadan hemen önce sıcak bir gelişmeyi sizlerle paylaşalım. 2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına 18 Ağustos yani bugün 2026 tarihinden itibaren ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlarına erişebilecektir. Tüm yurda, tüm öğrencilerimize hayırlı olsun diyelim ve gazete başlıklarıyla devam edelim. Efendim Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. 5. katta vahşet manşeti Hürriyet'te. Kayseri'de Grand Royal adlı otel korkunç bir cinayete sahne oldu. Nurettin Can Şahin, Selin Gökhan'ı bıçaklayıp 5. kattan attı. Cani çektiği videoyla cinayeti itiraf etti.

Anlaşmayı konuştular. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la dün gece telefon görüşmesi yaptı. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Erdoğan, Pakistan ve Suriye Arabistan'la birlikte imzalanan savunma anlaşmasıyla bölgesel istikrar ve güvenlik için güçlü bir duruş sergilediklerini ifade etti. İşte yerli ve milli telefon, Aselsan, Türk Telekom ve Türk Dünyası İş Konseyi'ne bağlı TTT İnovasyon'un yerli ve milli akıllı telefon projesi netleşmeye başladı. Türk Dünyası İş Konseyi Başkanı Erkoç projeyi anlattı. İlk telefon modelleri 2027 ilk çeyreğinde tanıtılacak. Biri kamu çalışanları için kriptolu olmak üzere toplam 3 model üretilecek. Giriş seviyesi modelin fiyatı herkesin ulaşabileceği seviyede olacak. Doğal afetlerde kesintisiz iletişim için tüm modellerde uydu anteni bulunacak. Önce kendine bak komşu, iki yeni deniz parkı ilanı Yunanistan'ı karıştırdı. Türkiye biri Fethiye ve Kaş açıklarında, diğeri de Kuzey Ege'de iki yeni deniz parkı ilan etti. Atina sallandı. Ankara'nın bu hamlesi Yunanistan'ın çevreyi koruma adı altında Ege'de deniz alanlarını tek taraflı sınırlandırma ve fiili durum oluşturma girişimi üzerine geldi. Yunan muhalefeti Mitsotakis hükümetini dış politikada başarısızlıkla suçlarken Yunan medyası iki deniz parkını uluslararası hukukun ihlali iddiasıyla manşete taşıdı. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Dersimiz eş seçimi manşeti Milliyet'te. Aile ve nüfus 10 yılı kapsamında 1,1 milyon kişiye aile eğitimi verildi. Yeni dönemde doğru eş seçimi içinde eğitim programları düzenlenecek. Erdoğan El Cezire'ye konuştu. Mekke anlaşması dünyaya mesajdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Doha merkezi El Cezire Arapça televizyonuna konuştu. Mekke ortak savunma anlaşmasının dünyaya önemli bir mesaj verilmesine vesile olduğunu belirten Erdoğan, Mısır'da eğer arzu ederse bu üç ülke arasında anlaşmayı yapar ve Mısır'a da kapısını açar dedi. Atina'yı karıştıran hamle, Türkiye Fethiye Kaş Deniz Milli Parkı ile Kuzey Ege Deniz Milli Parkı olmak üzere iki alanı ilk kez Deniz Milli Parkı olarak belirleyerek Yunanistan'ın oldu bittilerine karşı önemli bir manevra alanı açtı. Mavi Vatan hamlesi Yunanistan'da da geniş bir yankı buldu. 27 yıldır dinmeyen acı, 17 Ağustos 1999'da saat 3.02'de Kocaeli Gölcük'te meydana gelen ve 45 saniye süren 7,4 büyüklüğündeki Marmara depreminde 17.480 kişi öldü, 43.953 kişi yaralanmıştı. Büyük acının 27. yıl dönümünde Kocaeli ve Gölcük ilçesi, Sakarya, Yalova, İstanbul Avcılar ve Bursa gibi depremden en çok etkilenen bölgelerde hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenlendi. Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Şam'dan teyit, entegrasyon sürüyor, fesih yakın, yolun sonu göründü manşeti Türkiye Gazetesi'nde. Değerli dinleyiciler, YPG'nin silahları gömdük açıklaması ses getirdi. Uzmanlar devlet aklı ve sabrı kazandı dedi. 14 yıldır PKK YPG'nin kontrol ettiği Aynel Arap'ın sorumlusu Mahmut Berhuda'nın gazetemiz aracılığıyla verdiği röportajlar geniş yankı buldu. Röportaj Rusya ve Avrupa'da ses getirdi. Suriye yönetimi YPG kurucularından Mahmut Berhuda'nın sözlerini doğrulayıp entegrasyon devam ediyor, örgüt çok yakında kendini feshedecek dedi. Herhangi bir pazarlık yok. Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye için gizli kapaklı herhangi bir pazarlık olmadı. Şehitlerimizin aziz hatıralarına en küçük leke sürülmedi dedi. Artık teslim olma zamanı. Kanun resmi gazetede yayınlanmasıyla örgüt üyeleri için teslim olma süreci başladı. Terörsüz Türkiye'nin hukuki zeminini hazırlayan ve 467 milletvekilinin evet oyuyla meclisten geçen çerçeve yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere milletin tamamını incitmeden süreci devam ettireceklerini söyledi. Fenerbahçe Devler Ligi için sahada 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini sona erdirmek isteyen Kanarya, Kadıköy'deki ilk maçta Lyon'un işini bitirmeyi hedefliyor. Yeni Şafak gazetesine geçtik. Artık ev ev kuşatıyorlar manşeti Yeni Şafak'ta. Gazze'yi yıllardır ablukada tutan İsrail, Batı Şeria'da ise tek tek evleri kuşatmaya başladı. Nablus yakınlarındaki Kusra beldesinde 3 ev 10 gündür İsrail askerlerinin koruması altındaki istilacılar tarafından

0: tarafından sarılmış durumda. Evlere su, elektrik ve temel gıda maddeleri verilemiyor. Amaç Filistinlileri evlerini terk etmeye zorlamak. İsrail gözetiminde infaz. CNN International'ın Batı Şeria muhabirleri, istilacı Yahudilerin toprağını terk etmeyi reddeden bir Filistinli çiftçiyi kaçırıp gözlerini bağladıkları anı görüntüledi. İstilacılar daha sonra askerlerinin hemen yanında çiftçiyi öldürdü. Deniz Olgun'un öldürüldü iddiası. Doğduğundan beri Süleymancılar içerisinde olduğunu anlatan Rüstem Şahin, polise verdiği ifadede Kemal Kaşar'ın vefatından sonra başa geçen Ahmet Arif Deniz Olgun'un öldürüldüğünü iddia etti. Şahin, Deniz Olgun 2016'da Beykoz'da at çiftliğinde öldürüldü. Dayısının öldürüleceğinden Alihan Kureş'in haberi vardı, dedi. İYİ Parti'de yaprak dökümü. Mayıs 2023 seçimlerinde meclise 43 milletvekiliyle giren İYİ Parti'nin sandalye sayısı 3 yılda 27'ye düştü. Partiden istifa eden milletvekillerinden 11'i AK Parti'ye, 3'ü yeni partiye geçti. Partinin kurucusu Koray Aydın dahil 3 isim de bağımsız kaldı. Bu sürede İYİ Parti'ye katılan tek kişi DEVA'dan ayrılan Burak Dalgın oldu. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz efendim. Dijital kuşatmaya tarihi dava. Çocukları ekran başına kilitleyerek bağımlılıktan milyarlar kazanan sosyal medya platformlarına ağır ceza ve köklü düzenleme kapıda. ABD'de 29 eyalet açtığı davayı kazanırsa çocukları dijital esaret altına alan Meta için sömürü düzeninin sonu olacak. Gabar'dan sonra petrolde yeni müjde. Diyarbakır'da Kaya petrolü üretimi için düğmeye basıldı. Hedef 540 milyar dolarlık petrol rezervi. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Blopper listesinde 3000 kişi manşeti akşamda. Alihan Kureş suç örgütünün FETÖ'de olduğu gibi Baylok benzeri bir sistemle haberleşti ve sadece üst düzey isimler tarafından kullanıldığı ortaya çıktı. 27 milyonluk altına düğün takısı dedi. Suç örgütü lideri Alihan Kureş ifadesinde gelirini 380 bin lira olarak açıkladı. Cep telefonu kullanmadığını ve en yakınındaki 50 ismi tanımadığını söyledi. Kasasından çıkan 27 milyon 548 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyaları için eşimin düğün takıları ve çocuklara gelen hediyeler açıklamasını yaptı. Erdoğan korkusu afişe oldu. Netanyahu seçimi kazanabilmek için Erdoğan karşıtlığını kullanıyor. Soykırımcının partisi Likud seçim afişlerinde Erdoğan'ın da fotoğraflarını kullanıp onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor, kazanmalarına izin vermeyin çağrısı yaptı. Efendim son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. TOGA rakip yerli geri sayıma başladı manşeti Ekonomi Gazetesi'nde. Honda'nın Gebze'deki fabrikasını devralarak binek otomobil yatırımına başlayan Habaş Otomotiv yerli üretim araçlarını yıl sonuna kadar tanıtmaya hazırlanıyor. Tasarımını BMW, Ferrari ve McLaren gibi markaların ikonik modellerine imza atan İspanyol Amerikalı Frank Stephenson'ın üstlendiği projede sedan ve crossover olmak üzere iki modelin üretilmesi planlanıyor. Edinilen bilgiye göre araçlar hibrit, plug-in hibrit ve benzinli olmak üzere 3 ayrı versiyonda üretilecek. Bütçe Temmuz'da rekor açık verdi. Merkezi yönetim bütçesi Temmuz'da 378,1 milyar lira, ilk 7 ayda da 1 trilyon 320 milyar lira açık verdi. Geçen yılki rakamın 354 milyar lira üzerinde gerçekleşen Temmuz ayı açık tutarı bu yılın da en yüksek aylık açığına işaret etti. Temmuz 2025'te 110,7 milyar lira olarak gerçekleşen faiz dışı fazla ise bu yıl 51,3 milyar lira açığa dönüştü. Efendim günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir ara var, aranın ardından devam edeceğiz.
1: Reklamlar. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Migros yemek.
1: Migros uygulamasında.
2: 17-24 Ağustos tarihleri arasında Android haftasına özel Samsung Galaxy Z Flip 8 5G, Samsung Galaxy Z Fold 8 5G ve Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 5G modellerinde 10 bin liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk
5: getir. Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
6: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 8'i 12 dakika geçiyor. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz efendim. Bugün yorumcu konuğumuz Orsam'dan Doktor Oytun Orhan. Sayın Orhan, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum, yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi Mekke anlaşmasını konuşacağız. Tabii çok konuşuldu, çok tartışıldı bu anlaşma. Sayın Cumhurbaşkanı da geçtiğimiz günlerde El Cezire'ye verdiği bir röportajda bu anlaşmanın ne kadar önemli olduğunu ifade etti. Dünyaya önemli bir mesaj vermemiz için gerçek bir vesile oldu dedi bu anlaşma için. Ve Mısır'ın bu anlaşmaya önümüzdeki süreçte dahil olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Zaten Dışişleri Bakanı Sayın Fidan'ın da bu anlamda temasları olmuştu, malumunuz. Şimdi tabii çok önemli bir anlaşma ama henüz sınırlarını kavrayamadığımız, ne olduğunu tam olarak çıkaramadığımız, evet, bir vaziyet, bir anlaşma olarak bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Şimdi evet, bu bir savunma anlaşması, işte NATO'daki gibi üyelerden, ittifak üyelerinden herhangi biri saldırıya uğrarsa diğer ülkelerde saldırıya uğramış gibi, evet, refleks gösterecek şeklinde bir askeri ittifak olarak değerlendirilebilir ama şimdi gerek Pakistan'ın konumu, gerek Suudi Arabistan'ın konumu, şimdi her ülkenin bulunduğu bölgelerde tabii farklı sorunları var, problemleri var ve belki de bunlardan en riskli olanı Pakistan'ın Hindistan'la olan, işte zaman zaman sınırlı olsa da çatışmalara, böyle kısa süreli savaşlara da tanıklık ettiğimiz dönemleri geçirdik ve şimdi hem Pakistan hem Hindistan nükleer bir güç. Bilhassa Pakistan kısmı Türkiye açısından biraz düşündürücü gibi görünüyor. Evet. Yine Suudi Arabistan'ın mevcut durumu, şimdi bu çatışmayı Suudi Arabistan, işte Husilerle eğer bir çatışma gerçekleşirse, bir savaş olasılığı olursa Türkiye bunun neresinde olacak? Mesele İran'la mı yoksa İsrail'in saldırganlığı mı gibi birçok, evet, soru soruluyor. Tabii Türkiye için birçok artısı olabileceği gibi işte bahsettiğimiz risklerden kaynaklı.
2: Yani bir parçası olmadığınız bir savaşın
1: durum var,
2: içine çekilebilme durumu.
1: Bambaşka bir hal, evet, alabilir. Şimdi bu NATO bağlamında da konuşuldu, tartışıldı. Tabii ama bunu tabii ki NATO'dan ayrı düşünüyoruz, düşünmek durumundayız. Şimdi siz öncelikle bu anlaşmayı nasıl yorumluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Şimdi o fırsatlar neler, riskler neler, onların da bir altını çizmeye ihtiyacımız var.
2: Evet, yani şöyle başlayalım izin verirseniz. Hani bu anlaşma ne için hayata geçti? Bu ülkeler neden böyle bir askeri ittifak içerisine girme ihtiyacı hissetti? Ona bakmak gerekiyor.

0: Şimdi bölgede özellikle 7 Ekim sonrası Orta Doğu bölgesinde yaşanan bir süreç var. Yani İsrail'in saldırıları, Lübnan işgali, Gazze ve Batı Şeria'yı saymıyorum ama işte Lübnan, Irak, Suriye'ye dönük yine işgal ve saldırı girişimleri, İran'la yürütülen savaş, ABD'nin buna müdahil olması ve savaşın bölgeselleşmesi. Şimdi bu durum tabii ki bölge ülkelerinde çok ciddi bir güvenlik kaygısı yarattı ve bu güvensizlik ortamı içerisinde Amerika'nın da bölgedeki müttefiklerine koruma sağlamadığını gördük, şahit olduk. Yani işte Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, ki Katar bölgede en büyük Amerikan üssüne ev sahipliği yapan ülke, Suudi Arabistan Amerikan sistemlerinin en büyük alıcısı, işte trilyon dolarlar biliyorsunuz Trump
1: Tabii.
0: hep bunların reklamını da yapıyor. Bu kadar Amerikan koruması üzerine yatırım yapmış ülkeler savaşın bir şekilde parçası haline geldi. Şimdi bölgede artık bu İsrail'in yayılmacı politikaları karşısında ve bölge dışı güçlerin sunduğu güvenlik mimarisinin çözüm üretememesine karşılık alternatif arayışları ön plana çıktı. İşte bu noktada bence Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bir bölgesel güvenlik mekanizması kurulması düşüncesi ortaya çıktı. Yani buradaki mantık temel olarak bölgede istikrarsızlık üreten aktörlere karşı bir arada olma, bir caydırıcılık üretme. Çünkü artık herkes bölgede çekiniyor. Yani İsrail'in kime, nerede saldıracağının hiçbir garantisi yok. Katar diyorsunuz, Amerikan üstüne ev sahipliği ve Katar'ı vurdu. Yani Filistinlerle İsrail arasında arabuluculuk yapıyor, son derece dengeli bir ülke.
1: Tabii.
0: Katar da bu saldırıdan hedef oldu. 7 Ekim'den bu yana 7 tane farklı ülkenin egemenliğini ihlal etti İsrail, İşgal dahil olmak üzere. Şimdi burada bölge ülkeleri bunu nasıl dengeleyebiliriz? Bir bölgesel işbirliği mekanizması oluşturulması gerekiyor düşüncesini öne çıkardı. Bence bu Mekke Paktı'nın temel mantığı bu ve bu genişleyerek devam edecek. Siz de ifade ettiniz. Mısır bu işin doğal ortağıdır. Suriye bu işin doğal ortağıdır. Katar muhtemelen bu işe doğrudan ya da dolaylı bir şekilde katılacaktır, destekliyor. Ürdün keza aynı şekilde. Dolayısıyla bir yavaş yavaş bölgede artık bölgenin kendi sorunlarına sahip çıkma, kendi sorunlarını kendisi çözme, ki biz buna bölgesel
1: Sayın
0: sahiplenme
1: Bakan
0: diyoruz,
1: sıkça bunu
0: ifade ediyor.
1: ifade ediyor.
0: Artık bir bölgesel sahiplenme süreci ortaya çıkmış durumda. Temel mantık bu diyebiliriz. Tabii işin farklı boyutları da var. İşte Türkiye'nin bölgede kriz alanlarına müdahalede elde ettiği başarılar, işte Libya'sı, Dağlık Karabağ meselesi, Suriye, Irak, buralarda elde ettiği başarılar, savunma sanayinde elde ettiği önemli ilerleme ve artık Amerika'nın yavaş yavaş bölgeden çekildiği bir ortamda bölgede güvenliği kim sağlayacak? O şemsiyeyi kim oluşturabilir? Türkiye burada öne çıkıyor. Hem ülkelerin savunma sanayi ihtiyaçları konusunda Türkiye çok önemli bir kaynak. Teknoloji transferi konusunda, paylaşım konusunda daha açık Batı'ya göre.
1: Suudlar Körfezi'nin en büyük ekonomik gücü.
0: Gücü. Diğer taraftan işte Pakistan dediğiniz gibi büyük bir nükleer güç, askeri kapasitesi son derece üst düzeyde. Diğer taraftan bu üç ülke baktığınızda şöyle bir haritaya dünyanın farklı coğrafyalarına güç projeksiyonunda bulunabilecek üç jeopolitik alandan bahsediyoruz. Yani Türkiye zaten kendi başına jeopolitik olarak çok etkili. Diğer taraftan Suudi Arabistan bütün Arap coğrafyasını, Kızıldeniz, Körfez, Arap Ortadoğu'su, Pakistan, Afganistan dahil olmak üzere hatta Orta Asya'ya, Afrika'ya uzanacak boyutta bir etki alanı ortaya çıkıyor. Siz buna Mısır'ı bir şekilde dahil edecek olursanız büyük bir askeri ittifak. İşte İsrail'in bence bu noktada en fazla kaygı duyduğu konu, ki bu Mekke İttifakı'na biliyorsunuz en fazla eleştiri İsrail tarafından geldi. Neden? Çünkü İsrail bölgede bir hareket serbestisi istiyor. Yani istediği zaman istediği ülkenin topraklarına saldırı düzenleyebileceği bir hareket serbestisi arayışı içerisinde. Bunun için neye ihtiyacı var? Bir, ülkeler zayıf olsun. Kendi içlerinde güçlü merkezi otoriteler olmasın. Etnik mezhepsel ideolojik temelde bölünsün. Bir, iki,

0: bölge ülkeleri de kendi aralarında sorunlu olsun. Sünni Şii ideolojik bölgesel güç mücadelesi kapsamında o bu şeklinde bir bölgesel parçalanma, atomizasyon İsrail'in en fazla işine yarayan bir bölgesel model. Şimdi Türkiye bir karşı tezle ortaya çıkıyor. O karşı tez şu: bölgesel sahiplenme. Biraz önce ifade ettik. Yani hepimiz bir araya gelelim, bölgede istikrar olsun. İstikrara tehdit oluşturan unsurlara, ülkelere, aktörlere karşı bir arada duralım. İşte tam da bu nedenle, bu bahsettiğim çatışan vizyonlar nedeniyle İsrail şu anda çok ciddi bir tehdit algısı içerisinde. Neden? İstikrar istemiyor. Yani esasında İsrail de bu sürecin bir parçası olabilir.
1: Peki şunu sorayım Sayın Orhan. Mısır'ın tavrı için sorayım. Şimdi eğer mesele İsrail tehdidi ise bunu en yakından hisseden ve algılayan,
0: doğru, Mısır.
1: Şüphesiz bu geçtiğimiz tarihsel süreç içerisinde de İsrail'in, evet, birçok kez saldırısına uğrayan, ağır saldırılara uğrayan Mısır'dan, doğru, bahsediyoruz. Şimdi Mısır'ın çekincesi ne olabilir?
0: Çekincesi ne olabilir? Şimdi tabii çok doğru bir noktayı ortaya koydunuz. Bu anlamda Mısır belki de en yakın tehdidi hisseden ülke. Ama uluslararası politikanın da bazı gerçekleri var. Mısır'ın ekonomik anlamda içinde yaşadığı sıkıntılar var. Amerika'ya olan bağımlılığı söz konusu. Birleşik Arap Emirlikleri ile özel bir ilişkisi var. Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen finansal yardımlara son derece bağımlı. İşte bu noktada baktığınızda Amerika'nın tavrı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ki bu bölgesel kamplaşmada İsrail tarafında yer aldığını biliyoruz. Oraya olan yakınlığı Mısır'ın çekincelerinin temel nedeni. Her ne kadar İsrail'i tehdit olarak görse de toplumsal anlamda, hı hı, bu yavaş yavaş İsrail kurumlarına, karar alıcılarına da yansımış durumda. Ama o sınırlılıklar Mısır'ın yaklaşımını biraz daha temkinli kılmaya itiyor gibi gözüküyor. Ama Mısır dediğiniz gibi, yani bölgede İsrail'in yayılmacı politikalarından en fazla rahatsızlık duyan ülkelerden biri. Bu paktın doğal ortağıdır, bir şekilde parçasıdır. Yakın zamanda belki işte yapılan açıklamalar doğrudan resmi partneri olabilir bu ittifakın. Bu da olursa gerçekten bölgede İsrail'in görmek istemeyeceği kabus gibi bir senaryo. Hı hı. Yani esasında fiilen bir şekilde Türkiye ile Mısır arasında, Mısır'da biliyorsunuz ortak askeri tatbikatlar yürütülüyor. Yani bu bile İsrail kamuoyunu, karar alıcılarını ayağa kaldırdı. Yani iki büyük bölgesel güç bir araya gelip Mısır topraklarında, yani şöyle bir haritaya bakın, İsrail çok küçük bir ülke. Mısır, Türkiye iki büyük güç. Arap dünyası, Türk dünyası bir araya gelmiş bir askeri tatbikat yapıyor. Türk uçakları Mısır hava sahasında uçuyor. O küçücük İsrail coğrafyası üzerinde ciddi bir risk algısı yaratıyor. Ama dediğim gibi tabii uluslararası politikanın bazı gerçekleri var. Mısır'ın henüz tam bağımsız bir dış politika uygulama noktasında bazı sıkıntıları söz konusu.
1: Aslında bu duruma en aşina olan ülkelerin başında belki de bayraktarlığını yapan, yani Araplar, Arap ülkeleri, devletleri dediğimizde aslında özellikle İsrail'le mücadele konusunda başat aktör işte tarihsel süreçte, tabii, Mısır olarak Mısır, ön plana Mısır çıkıyor.
0: Tam aslında da o nedenle gibi, zaten Mısır'da farklı süreçler hayata geçirildi.
1: Yani o simgesel bir durumu da var yani.
0: Tabii ki, tabii ki. Yani Mısır zaten bu kampa dahil olursa, Mısır yani birçok sıkıntı yaşadı, işte darbe süreci, Arap Baharı süreci, içeride zayıfladı, evet. Ama Mısır Arap dünyasının doğal lideridir. Arap dünyasının en büyük askeri gücüdür. Evet, belki baktığınızda Suudi Arabistan teknoloji anlamında, savunma bütçeleri anlamında Mısır'ın önünde, ama Mısır o geçmişiyle birlikte askeri kapasitesi, etki anlamında Arap dünyasının önde gelen ülkesidir. Coğrafyası, nüfusu, şimdi Doğu Akdeniz'deki kaynaklarla birlikte belki Mısır'ın, evet, önümüzdeki süreçte ekonomik anlamda, tamam, da gelişmesi söz konusu olacak. Dolayısıyla Mısır Arap, hı-hı, dünyasının doğal lideridir benim kanaatime göre. Esasında Arap Baharı süresi öncesinde bir Türkiye-Mısır ekseninden de bahsediyorduk. Arap Baharı bir parantez açtı. Şimdi o parantez kapanıyor. Mısır yeniden Türkiye ile birlikte o bölgesel rolüne geri dönüyor. Burada en büyük kaybeden İsrail.

0: gibi gözüküyor.
1: Peki, devam edeceğiz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri tarafından da açıklamalar var. Evet. Başkan Trump tarafından. Biraz daha bu meseleyi ayrıntılandıracağız ama kısa bir reklam aramız var.
2: Reklamlar. Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
2: Bilmenize hiç gerek yok.

0: gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi garanti.bbva.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tablet deyince vatan.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
8: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim. Orsam'dan Doktor Uydun Orhan'la birlikte Mekke Anlaşması'nı konuşuyoruz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri tarafından da açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump hoşnut olduklarını ifade etti bu anlaşmaya dair. Şimdi mesele İsrail'in tehdit algısıysa ve İsrail bundan rahatsızsa, Amerika Birleşik Devletleri'nin de bundan doğal olarak rahatsız olması gerekiyor gibi bir duruma aşinayız, alışkınız. Şimdi bu tabii biraz kafa karıştırıcı oluyor hal böyle olunca. Evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri niçin hoşnut olabilir bu durumdan? Ve eğer günün birinde, ki zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin bir numaralı hedefi şu anda Pasifik'e yönelmek ve Çin'le mücadele etmek. Burada eğer bir Amerikan gücü ya da hegemonyasında bir azalma varsa, bunu böyle bölgesel ittifaklara gönüllü olarak terk etmek gibi bir tercihi var mı Amerika Birleşik Devletleri'nin?
2: Bence ikinci sorunuzun yanıtı kısa, net, evet. Amerika öncelikleri değişiyor. Artık kaynakları bütün bu çatışma alanlarında liderlik rolü üstlenebilmeye yetmiyor. Değişen bir dünya düzeni var. Bunu iyi okumak gerekiyor. İlk kısımda şunu ifade ettiniz. İşte Amerika ile İsrail bir taraf tehdit algılıyor diyoruz. Amerika açıkladı, destekliyor. Ya burada ne düşünmeliyiz? Bence burada temel mesele, Amerika ile İsrail'in bölge politikaları artık giderek ayrışıyor. Yani Amerika İsrail'den tabii ki vazgeçmiyor. Amerika'nın bölge politikasında İsrail güvenliği halen birinci öncelikli konudur. Amerikan siyasetinde İsrail etkisi belki de bizim bildiğimizin ötesinde çok güçlüdür. Bu bir

0: veri ama Amerika'nın Orta Doğu'daki öncelikleri, Orta Doğu'da kurmak istediği düzen ile İsrail'in yapmak istedikleri arasında giderek ayrışan bir durum var. Ha bunu yönetirler, zaman zaman sorun çıkar, çıkmaz. İşte neden Mekke Anlaşması'na Amerika destek veriyor? Yani biraz da İsrail'in o bölgesel yayılmacılığına konusunda onu sınırlandıracak bir bölgesel ittifaka ihtiyaç duymasından da kaynaklanıyor. Dolayısıyla oradaki yanıt Amerika ile İsrail arasında bir ayrışım, görüş farklılığı olduğu şeklinde. Yani şöyle bir okuma doğru değil. Acaba danışıklı bir dövüş mü var? Çünkü Amerika İsrail birdir dersek bu da doğru değil. Çok yakınlar ama bir değiller. Amerikan toplumunda, siyasetinde giderek İsrail'e dönük tepki artıyor. Bunlar yani 10 yıllardır çok fazla şahit olmadığımız konular. Akademi dünyasında, basında Amerikan başkan yardımcısı bile İsrail'i eleştiriyor. Bunlar çok şahit olmadığımız konular. Dolayısıyla bir ayrışım, Amerikan çıkarları mı, İsrail çıkarları mı konusu giderek canlı bir tartışma olarak Amerika'da ortaya çıkıyor ve Mekke anlaşması konusunda da neden Amerika destek veriyor? Dediğiniz gibi Amerika'nın öncelikleri farklılaşmaya başladı. Çin meselesi, işte Ukrayna, Rusya meselesi, kendi içerisindeki sosyal problemler, ekonomik liderliğini kaybetme riski. Bu bağlamda bölgelerde Amerika'nın müdahil olduğu birçok çatışma bölgesindeki Orta Doğu, bunların açık ara önünde yer alan bir bölge. Buradaki sorumluluklarını biraz devretme yönünde bir anlayış ortaya çıkmış durumda. Şimdi devrederken kime ihtiyaç duyarsınız, neye ihtiyaç duyarsınız, kime? Müttefiklere ihtiyaç duyarsınız, Türkiye gibi.
1: Güçlü,
0: Bütün sorunlar
1: istikrarlı diyebileceğimiz.
0: kesinlikle, bütün bu çatışma ortamı içerisinde ABD-İsrail çatışmasında işte bölgede Suriye savaşı yaşanmış, iç savaşı, Irak'taki meseleler, Dağlık Karabağ, Ukrayna savaşı, bütün bu ortam içerisinde bir güvenlik istikrar adası olarak öne çıkmış ve güçlü bir ülke. Amerika şuna değer verir: kim güçlü? Yani Türkiye'yi çok sevdiği için değil. Ama şunu diyor ya, Suriye'yi ele geçirdi diyor. Doğru da bir ifade değil bu arada. Bu çok yanlış bir ifade. Kimse hiçbir ülkeyi başka ele geçiremez ama yani sonuçta Suriye'deki gelişmelerde Türkiye'nin desteklediği unsurlar birlikte, toplumla birlikte başarı elde etti. Şimdi orada etkili olan ülke doğal olarak Türkiye. Bakıyorsunuz Irak keza aynı şekilde. İşte Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği başarılar, kriz alanlarına müdahalesi. Amerika diyor ki, sevdiği için değil, tekrar ediyorum, ama Türkiye'ye ihtiyacı olduğu için ben buradan çekilirken belli alanlarda istikrarın sağlanması noktasında bölgesel müttefiklere ihtiyacım var. Türkiye'ye çok ciddi şekilde ihtiyacım var. Diğer taraftan Suudi Arabistan zaten Amerika'nın çok yakın olduğu bir ülke. İşte Pakistan'da sorunlar olsa da Amerika'nın yakın ilişkileri var. Bu ülkeler bir araya gelip yeni bir bölgesel düzen inşa ederken Amerika diyor ki tamam, yani bu olursa ben sorumluluklarımdan vazgeçebilirim ve ilgimi, alakamı, enerjimi başka alanlara kaydırabilirim diye bir düşünce içerisinde. O yüzden böyle bir destek var. Buradaki soru işareti şu: İsrail karşı, İsrail Amerika için çok önemli. O destekliyor Amerika. Burada bir sorun olur mu? Bence artık Amerika İsrail'e de ya yeter artık. Yani böyle bir düzen kuruluyor. Sen de bu işin bir parçası ol ve zaman zaman da Türkiye önderliğinde kurulan bu ittifakın da İsrail'in bu yayılmacı politikaları önünde bir dengeleyici unsur olmasını istiyor, talep ediyor. Burada bir İsrail'le ayrışımdan bahsedebiliriz.
1: Peki. Devam edeceğiz efendim. Bir telefon bağlantımız var. Şu anda TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikte. Harun Aykaç, merhaba, günaydın, hoş geldiniz.
2: Merhaba, günaydın efendim.
1: Şimdi İran ve Amerika Birleşik Devletleri meselesi tabii Hürmüz Boğazı'na geldi, kilitlendi gibi görünüyor. Tabii bir 60 günlük ateşkes süreci vardı. Mutabakat zaptının 60 günlük süresi sona erdi. Aslında daha önce zaten bunun anlamını ve geçerliğini yitirdiğine ilişkin İran tarafından da açıklamalar vardı. Çünkü karşılıklı saldırılar sürmüştü. Şimdi nasıl bir vaziyetteyiz? Amerika Birleşik Devletleri tehditlerine devam ediyor. İran'sa

0: daha farklı ve daha kapsamlı bir savaşa hazırlanıyor şeklinde uluslararası basında da bazı haberler vardı. Şimdi bunlara ilişkin ayrıntıları da merak ederiz.
1: Evet. Yani özellikle bu 60 günlük mesele işte dün sona erdi, 17 Ağustos'ta. Biz de dün İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'nin hastalık basın toplantısına iştirak ettik. Orada bu mevzu soruldu. Dedi ki 60 günlük bu geçici ateşkes anlaşmasının hiçbir önemi yok. Nedenine gelince biz dedi Amerikalılarla anlaşmayı imza attıktan sonra birkaç hafta içerisinde dedi Amerika Birleşik Devletleri defalarca dedi bizim ülkemize saldırılar düzenledi. Dolayısıyla kağıt üzerinde olan bir şeydi. Bunun olup olmaması da çok o kadar önemli değil dedi. Öte taraftan yine Hürmüz meselesine değindi. Biz dedi Hürmüz Boğazı'nın idaresi noktasında Umman'la görüş alışverişinde bulunduk. Belli noktalarda anlaşmaya vardık. Ancak bazı ülkeler dedi bunun gerçekleşmesini istemiyor. Hatırlarsanız daha önce yine Bekay söylemişti. Biz Umman'la görüşüyoruz. Bu bizimle ilgili ama Amerika'da bilgili. Demek ki Amerika Birleşik Devletleri, İran ve Umman arasında gerçekleştirilen bu görüşmelerin sonucundan haberdar ve neticede her iki tarafın da ilan etmek istediği şartları kabul etmiyor. Dolayısıyla Trump yine İran'ı uyardı. İran işte koşulsuz olarak teslim olmalı. Bizim acelemiz yok. Bu da aslında bir meyanda bu. Yine Umman'ı olabilecek aslında İran'la anlaşma noktasındaki tavrına da şiddetli bir şekilde yine bir haşiye koydu. Dedi ki işte eğer siz bizim askerlerimize, gemilerimize engel olursanız biz sizi müthiş şekilde vuracağız. Yani burada askeri güç olarak Umman'ı da tehdit ediyor. Öte taraftan İranlı yetkililer bu durumun artık bu kadar sürdürülemez olduğunu da sessiz sessiz dile getirmeye başladılar. Yani diyorlar ki eğer Amerika Birleşik Devletleri bizimle İslamabad mutabakatı noktasında anlaşacaksa biz anlaşmaya hazırız. Yok anlaşmayacaksa bunu böyle devam ettirecekse biz de savaşa dair hazırlıklarımızı yaptık. Gerekirse bundan sonraki süreçte savaşın olması halinde İran başta olmak üzere bütün bölgeye bu savaşı yayacağız ve düşman kuvvetlerine karşı mücadele vereceğiz. Hani bu gerçekleşir gerçekleşmez ona bir şey diyemeyiz şu an için. Ancak şu anda İranlı yetkililerin böyle bir tavrı söz konusu. Askeri anlamda da zaten açıklamalar yapılıyor. İran Genelkurmay Başkanlığı Hürmüz Boğazı'nın noktasında sabit kadem olduğunu tekrar tekrar dile getirdi. Dolayısıyla bakalım süreç nereye doğru
0: Peki.
1: evrilecek? Gerçekten anlaşma olacak mı? Yoksa tekrar bu anlaşma zaten ara ara dilinen bu süreç tekrar yeni bir savaşa mı dönüşecek? Beraber göreceğiz.
0: Peki. Harun Aykaç, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Kolaylıklar diliyoruz. Devam ediyoruz Doktor Oytun Orhan'la. Şimdi tabii İran meselesini konuşuyoruz. Hemen her gün sıcak gelişmelere binaen aslında özde temelde Hürmüz Boğazı'na gelip tıkılıyoruz bu anlamda. Şimdi İran bazı bölgelere özellikle saldırılar gerçekleştiriyor. Irak'ın kuzeyinde
2: Evet.
0: bazı bölgelere, oradaki bölgesel Kürt yönetimini, üst düzey yöneticilerini
2: Evet.
0: hedef alan bazı saldırılar var. Şimdi İran niçin buraları hedef alıyor? Bu yapılar İran'a karşı ne gibi adımlar atıyor ki İran böyle bir husumet güdüyor?
2: Şimdi şöyle tabii sadece Irak Kürt bölgesi değil yani İran'ın bölgede saldırı gerçekleştirdiği ülkeler, alanlar hepsi bir şekilde Amerikan varlığına ev sahipliği yapan alanlar. İran Amerika'ya doğrudan erişim olmadığı için doğal olarak bölgedeki Amerikan varlığını, çıkarlarını hedef almaya çalışıyor. Kürt bölgesini neden hedef alıyor? Bir, hedef alabiliyor olduğu için. Yani çok rahat bir
0: Coğrafi
2: şekilde.
0: yakınlık
2: Coğrafi yakınlık,
0: diyebileceğimiz.
2: buraları çok rahat hedef alabilir.
0: Belki hava savunma sistemleri Körfez'de olduğu kadar yoğun bir şekilde yok.
2: Yoğun yok. Ama diğer taraftan tabii oradaki Kürt aktörlere de bir mesaj verme niyeti
0: Evet, onu
2: var.
0: soracağım. Yani hala öyle bir
2: Var.
0: plan var mı? Şimdi Amerika Birleşik
2: Var.
0: Devletleri bölgedeki Kürtleri kullanarak İran üzerinde işte bir zor bir baskı, hatta

0: bir kara
1: Evet.
0: operasyonu olabilir mi şeklinde çok önceden konuşmuştuk.
1: Konuşulmuştu.
0: Hala böyle bir ihtimal var mı sizce?
1: Düşün ama niyet olarak bu söz konusu. İran'da bu ihtimali dikkate alarak yani herkese dikkatli olun mesajı vermek istiyor. Tabii şöyle bir gelişme var. Belki yakından takip etmeyenler tabii ki farkında değil ama Suriye'den biliyorsunuz Amerikan güçleri çekildi. Şimdi Irak'tan da çekiliyor. Yani Erbil'deydi en fazla Amerikan askeri varlığı. Oradaki Patriot sistemlerini çekti. Askeri güç sayısı giderek azalıyor. Dolayısıyla bu artık Kürt bölgesini de Irak'ta daha kırılgan bir hale, Amerikan korumasından mahrum bir hale getiriyor. Bu da İran'ı biraz cesaretlendirdi. Dolayısıyla oradaki Kürt aktörlere de bir mesaj verme niyeti çok net bir şekilde seziliyor şu anda. İran tarafından yapılan saldırılar çok çarpıcı. Bir taraftan Mesut Barzani'nin kişisel konutuna, iki istihbarat kurumuna dönük İran saldırıları. Dolayısıyla diğer taraftan sizin dediğiniz gibi Amerikan yönlendirmesiyle öncülüğünde İran'ı istikrarsızlaştırmaya, etnik mezhepsel temelde işte Kürt kartını tırnak içerisinde kullanmaya dönük çabalar noktasında Irak'taki Kürt yönetiminin pozisyon alması, nasıl pozisyon alacağı veya pozisyon almaması konusunda İran'dan çok güçlü bir mesaj olarak değerlendirmek lazım. Neden yapıyor? Dediğim gibi bir yapabiliyor, iki bölgede çok ciddi bir Amerikan askeri gücü var ve Amerika'nın bölgede Kürt kartı üzerinden İran'a dönük bir istikrarsızlaştırma çabası var. Dolayısıyla bununla ilgili ama baktığınızda esasında bölgede İran'ın yaptığı saldırılar içerisinde Irak içerisinde Kürt bölgesine dönük saldırılar %5, %6'yı geçmez. Dolayısıyla daha çok şu anda işte Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri buralara yoğunlaşmış durumda. Suudi Arabistan, Katar, İran'ın bölgesel saldırıları buralara doğru yönelmiş durumda. Ama İran nerede Amerikan çıkarı varsa, Amerika'nın İsrail'in ittifak ettiğini düşündüğü aktörler varsa oraları vurmak isteyecektir diye söyleyebiliriz.
0: Peki, devam edeceğiz kısa bir ara.
2: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Sıların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros, hepinize iyi gelecek.
6: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
7: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World Puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World Puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim. Bu bölümde Mersin Çağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Murat Koç bizimle birlikte. Sayın Koç, günaydın, hoş geldiniz efendim.
2: Çok teşekkür ediyorum Ceyhan Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Efendim çok teşekkür ederiz. Şimdi Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin konuşmak istiyoruz. Bazı inisiyatifler geliştirilmeye çalışılıyor Doğu Akdeniz'de ama bunu Türkiye olmadan yapılmaya çalışıldığı bazı girişimlere tanıklık ediyoruz. Bilhassa Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tezleri üzerine bina edilen bazı projeler, gelişmeler var. İşte yeni enerji yolları oluşturma ya da Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanına ilişkin bazı girişimler var. Şimdi bu girişimleri nasıl okuyacağız, nasıl değerlendireceğiz? Bunlar neler? Türkiye niçin buradan bypass edilmeye çalışılıyor? Türkiye bypass edilebilir mi? Türkiye'nin elbette uluslararası hukuktan doğan hakları hem Türkiye'nin hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin pekala var ve bunlar diğer devletler sırf kabul etmiyorlar diye göz ardı edilecek meseleler değil elbette, ama yine de ne yapıldığını anlamaya ihtiyacımız var ve buna Türkiye nerelerde ne gibi refleksler gösterebilir, bunları da anlamaya ihtiyacımız var.
2: Evet Ceyhan Bey, tabii programın birinci bölümünde söylemiş olduğunuz bu, daha doğrusu üstünde değerlendirme yapmış olduğunuz mekanlaşması nasıl kendi coğrafyasında askeri anlamda bir güç yoğunlaşması ve aynı zamanda hizalanma ve aynı zamanda yeni bir perspektif ortaya koyuyorsa, tabii özellikle küresel güneyle etkileşim halinde ki bu büyük coğrafya, Akdeniz coğrafyasında da başka ekonomik ve jeopolitik tasarımlar ve kentin özgü de aynı zamanda birliktelikler meydana geliyor. Tabii 2026 itibariyle aslında amacı Doğu Akdeniz bölgesindeki ülkelerle enerji güvenliği ve savunma kapasitesini güçlendirmek ve bu diğer amaçlar doğrultusunda işbirliğini artırmak olan Doğu Akdeniz giriş kapısı tasarısı. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Doğu Akdeniz'i IMEC, yani Hindistan'dan gelip Avrupa'ya kadar giden bir stratejik kapıyı aynı zamanda kurumsallaştırması ve enerji güvenliği bir platformu ve savunma teknoloji işbirliği alanı olarak bu kurumsallaşmayı da şekillendirdiğini açıkça ortaya koyan bir yasa tasarısı. Tabii bu 21 Ocak'ta gündeme gelmişti, kabul edildi. Şu anda 27 Temmuz 2026 itibariyle de resmen Senato'nun önünde duruyor. Ve 5 Ağustos'ta Senato yasama takvimini aldı ve 16 Ağustos itibariyle de henüz yasalaştığına dair bir veri yok. Ancak bu anlaşmada Ceyhan Bey, en önemli siyasi ayrıntı, Senato'da bu tanımlanan metnin Doğu Akdeniz ülkeleri olarak tanımlanan ülkeleri Mısır, Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve İsrail'le sınırlaması oldu. Yani Türkiye'yi bu tanımın dışında bıraktılar ve buna karşılık özellikle IMEC Country denilen bu tanımda Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın sonradan başka bir devleti bu oluşuma tanımlanmasına imkan tanıdığını ortaya koysa da, Türkiye'nin çekirdek Doğu Akdeniz mimarisinden en azından bu noktada dışarıda, ancak IMEC bakımından da hukuken bütünüyle dışlanmamış görüntüsünü ortaya koymak suretiyle bölgesel olarak bir Türkiye açısından kategorize etme çabasının ortada durduğunu görüyoruz. Yani tasarı ayrıca bu IMEC'i Çin altyapı yatırımlarına stratejik alternatif olarak tanımlarken, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın IMF'in Amerikan ortakları arasında bağlantıları arttırarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin etkisinin nasıl dengelendiğini kongreye raporlanmasını da istiyorlar. Yani uygulamaya başlayalım, bundan sonra da siz bize söyleyin ne gibi etkiler oldu diye. Bunun siyasi yönünün ağırlıkta olduğunu, yatırılan para açısından da, aslında Amerika'nın taahhüt ettiği tasarıdaki para açısından da görüyoruz. 1 milyar dolar civarında neredeyse hiç olmayan bir aslında para var. Yani olayın aslında çok daha siyasi olduğu ve üst ölçekli hedefin Avrasya bağlantı düzeninin Çin lehine tekel

0: sosyalleşmesini engellemek olduğunu da görüyoruz. Türkiye açısından ortaya çıkan dışlama ise bunun Doğu Akdeniz'de seçilen ortaklar ve güzergahlar üzerinde doğan bir sonucu olduğunu görüyoruz. Yani aslında bu 2024-26 döneminin tamamına bakıldığında daha önemli bir eğilim var. Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan askeri girişimi, yine Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs Cumhuriyeti savunma yol haritası, yine Kıbrıs'a yönelik Amerikan savunma ihracatı kısıtlamalarının yıllık olarak askıya alınması ve işte Houston'da Doğu Akdeniz Enerji Merkezi'nin kurulması ve 3+1 mekanizmasının canlandırılması talebi, yine Akdeniz'in o interkonektör olarak tanımlanan enerji bağlantılarına Drake Y'nin eklenmesi, IGB'nin ve Yunan LNG altyapılarının da eklenmesiyle beraber Türkiye'yi bir gizli kuşatma planının yanında toplam etkileri Türkiye olmadan çalışabilecek yeni bir askeri, enerji ve lojistik yedeklik üretme noktasına odaklandığını görüyoruz. Bizim açımızdan önemli olan bu Ceyhan Bey. Ve daha isabetli kavram belki Türkiye'yi çevrelemenin yanında Türkiye'ye bağımlılığını azaltan güzergah ve proje temelli stratejik yedeklik ve riskleri azaltma, kendileri açısından riskleri azaltma stratejisi. Tabii Türkiye'nin buna cevabı yalnızca itiraz veya karşı blok kurmak ötesinde Türkiye'nin güçlü argümanlarıyla beraber aslında bu projenin içerisine dahil olabileceği ya da dahil edilmese bile özellikle Orta Koridor, Kalkınma Yolu, mevcut Türkiye-Avrupa Ulaştırma Enerji altyapısıyla Ankara'ya gerçek bir ağırlık kazandıran yapının da bu tasarıyla aslında göz ardı edilmesi oldu. Aslında ortada bir gerçeklik var ve Dünya Bankası 2024'te Türkiye'nin doğu kesimindeki Orta Koridor demir yolunun geliştirilmesi için önemli bir finansman taahhüdü var ve bunun bir kısmını da verdi. Türkiye Ulaştırma Bakanlığı ise Kalkınma Yolu'nun Türkiye ayağı için yaklaşık 24 milyar dolarlık yatırım ölçeğinden söz ediyor. Yani ortada böyle bir siyasi ve belki de hani maddi olarak ortaya konulan enerjinin karşısında Türkiye'nin gerçekten geliştirmiş olduğu başka alternatifler var. Ve buna göre Ankara için aslında ortaya çıkan bu durumda bizim için en güçlü strateji Kalkınma Yolu ve Orta Koridoru birbirine bağlayan aslında bir bağlayıcı devlet konumunu güçlendirerek artırması. Ancak tabii sizin başlangıçta da söylediğiniz gibi deniz hukuku bağlamında bu yasa tasarısının etkisi Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin kabul edeceği böyle bir yasa ile Yunanistan'ın veya Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Münasır Ekonomik Bölge kıta sahanlığı iddialarını uluslararası hukuk bakımından geçerli kılması mümkün değil. Türkiye'nin mevcut kıta sahanlığı iddialarını ortadan kaldırması mümkün değil. Deniz sınırı çizmesi de mümkün değil. Türkiye'nin hakkaniyet, kıyı uzunlukları ve ana karanın kesilmemesi argümanının uluslararası içtihatta kavramsal olarak net dayanakları var ve bu yasa tasarısı Türkiye'nin yetki alanlarını de jure da değiştirme olasılığı da yok. Fakat yasa kanunlaşır ve savunma işbirliği uzun süre birlikte gelişirse Türkiye'nin karşılaşacağı sorun hukuki hak kaybından çok daha farklı bir noktada stratejik ve hukuki ortamın Türkiye dışındaki aktörler lehine kurumsallaştırılması olacaktır. Bunu çok önemsiyorum Ceyhan Bey. Çünkü malumlar olduğu üzere KKTC'nin burada karşılaşacağı risk tek taraflı yumrunan tezlerinin enerji, finansman ve güvenlik ağları aracılığıyla fiili bir bölgesel düzenlemeye dönüştürülme çalışması. Buna verilecek aslında Türkiye'nin pek çok etkili cevabı var. Türkiye ve KKTC'nin koordineli diplomatik ve hukuki tutumunu bu gelişme karşısında sürdürmesi, sahadaki hak ve menfaatlerini bugüne kadar olduğu gibi kararlılıkla korumaya devam etmesi ve Kıbrıs Türk tarafının eşit egemen statüsünün görünür kılınması, işte Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ziyaretiyle oldu bittiye getirilebilecek bazı çözümlere doğru gidilmemesi ve Türkiye merkezli rekabetçi enerji ve ulaştırma bağlantıları geliştirilerek kazanılmış hakları halel getirmeyen, tarafların egemen eşitliğini esas alan müzakere modellerine açık olunması çok önem arz ediyor. Yani Türkiye ve KKTC'nin dışlanarak bu hakların kullanılacağı jeopolitik çevreyi yeniden biçimlendirme girişimlerinin bu yasa tasarısıyla çok daha ön planda durduğunu ve aslında elle tutulur bir hale geldiğinde gördüğümüz bir dönemin içerisinde. halindeyiz.
1: Peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için epey ayrıntılı ve

0: açıklayıcı oldu. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun.
1: Çok teşekkür ediyorum Ceyhan Bey. YKS sonuçlarının tüm gençlerimize hayırlı ve uğurlu olsun diliyorum.
0: Çok sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. Mersin Çağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Murat Koç bizimle birlikteydi. Devam ediyoruz. Orsan'dan Doktor Oytun Orhan'la. Şimdi tabii bölgeyi konuşuyoruz. Mekke Anlaşması ile çıktık. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge konusunda bir ayrı mesafe kat edildi. Mecliste gördüğümüz oylama, ortaya çıkan kanun tasarısı Cumhurbaşkanı'nın onayından geçti ve Sayın Cumhurbaşkanı da milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair bu kanunu onayladıktan sonra hayırlara vesile olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. Tabii fiili anlamda yürürlüğe girmedi diyebiliriz bu kanun için. Şöyle ki aslında tarif edilen de oydu. Terör örgütü silah bırakacak mı? Bunun tespiti olacak ve daha farklı aşamalarında tanıklık edeceğiz dedik. Bunu bir kez daha altını çizmiş olalım. Şimdi nasıl bir sürece tanıklık edeceğiz? Suriye'de önemli gelişmeler var, önemli açıklamalar var entegrasyona ilişkin. Suriye kısmında nasıl bir tablo var? Onu da merak ederiz kısaca.
2: Şimdi tabii bölgesel şartlar, Türkiye içi gelişmeler, küresel ortam, bu terör sorunun çözülmesi için çok uygun bir ortam yaratmış durumda. Yani bir taraftan Türkiye'nin ilk kısımda konuştuk, savunma sanayinde elde ettiği başarılar, bölgede etkisinin, diplomatik, askeri etkisinin giderek artması, bölge ülkeleri nezdinde iyi ilişkiler geliştirmesi, bu ittifaklar, Mekke ittifakı dahil olmak üzere. Bunlar tabii terörün artık sınırlandırılması noktasında, terör örgütünün Türkiye'de sıkıntı, sorun yaşayan ülkeler veya Türkiye'nin belli zayıflıkları üzerinden kendisine alan açma çabaları önünde çok ciddi bir engel oluşturdu. Kendisine alan bulamıyor. Askeri anlamda örgüt zaten biliyorsunuz Türkiye topraklarında büyük ölçüde tasfiye edildi. Ve bir bölgesel boyut Suriye, Irak'taki etkisi de aşamalı askeri, sınır ötesi askeri harekatlarla ortadan kaldırıldı. Ve Suriye'de yeni bir fırsat ortaya çıktı. Yeni bir yönetim, artık Esad döneminde olduğu gibi PKK'yı Türkiye'ye karşı kullanmak isteyen değil, PKK'yı tehdit görüp Türkiye ile bu anlamda bir işbirliği geliştiren bir yeni Suriye yönetimi. SDG meselesinde çok önemli adımlar atılıyor. Zaten biliyorsunuz örgütün kontrol ettiği alanlar küçük bir coğrafyaya sıkıştırıldı. Halen orada direniyor ama çok fazla bir imkanı kalmadı. Doğal kaynaklar, sınır kapıları, toprak, bütün bunları kaybetti. Şimdi yavaş yavaş elinde tuttuğu o sınırlı yapıyı da Suriye devletine entegre süreci hızla ilerliyor ki bu da bu terörsüz Türkiye süreciyle, ki terörsüz bölge diyoruz, bağlantılı yürüyen bir süreç. Irak'ta bakıyorsunuz eskisi gibi artık oradaki boşluğu, güç boşluğunu Türkiye'ye karşı kullanabileceği, Kuzey Irak'ta kendisine bir güvenli alan ilan edebileceği bir ortam söz konusu değil. Türkiye hem askeri harekatlarla orada bir fiili güvenli koridor oluşturdu. Diğer taraftan hem Erbil ile hem de Bağdat ile yakın ilişkiler geliştirip teröre karşı ortaklık noktasında bir işbirliği oluşturdu. Yeterli değil ama ilk kez Irak hükümeti tarafından yasa dışı örgüt olarak, bir terör örgütü olarak tanınması istiyor Türkiye ama en azından yasa dışı örgüt olarak tanınması bile bu anlamda önemli bir gelişmeydi. Ki bu ülkelerle sadece güvenlik alanında değil, işte Suriye ile Irak'la kalkınma yolu projesi, işte bunun Suriye'ye genişlemesi, bir ortak entegrasyon modeli ortaya çıkıyor. İşte Mekke Paktı bunun bir parçası esasında. Mekke Paktı sadece bir güvenlik anlaşması değil, daha geniş anlamda bölgede enerji alanında, lojistik hatlar noktasında bir bütünleşmeyi, Hicaz Demiryolu biliyorsunuz şu anda gündemde, yeniden canlandırılması, Ürdün'ü, Lübnan'ı içine kattığımızda bir bölgesel entegrasyon. Bu entegrasyon sürecinin birinci önceliği güvenlik. Artık kimse güvensizlik istemiyor. Devletler güçlü olsun, terör örgütleri tasfiye olsun ve devlet dışı aktörler keza aynı şekilde bölgede etkisini kaybedip devletlere eklemlensin. Şimdi Irak'ta Şii milislerin biliyorsunuz Irak devletine bağlanması, silahlandırılması meselesi var. Bütün bu süreç terörsüz Türkiye açısından çok ciddi bir içeride ve bölgede uygun ortam sunmuş durumda ve Türkiye bunu şu an

0: çok doğru bir şekilde değerlendiriyor diyebiliriz.
1: Sayın Orhan çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Değerli dinleyiciler, Orsan'dan Doktor Oytun Orhan bugün yorumcu konuğumuzdu. İlk bölümü tamamlıyoruz. Şimdi 9 haberleri.
2: Saat 9. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun resmi gazetede yayımlandı. Kanunun hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne verdiği röportajda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelinen aşamayı değerlendirdi. Bahçeli, terörsüz Türkiye yalnızca güvenlik politikalarının başarısı değil, ekonomik refahın, diplomatik etkinliğin ve bölgesel istikrarın da stratejik anahtarıdır, dedi. Devlet Bahçeli, öncelikle ülke içinde ve bölgede istikrarın tesis edilmesinin, etnik, dini ve mezhepsel ayrışmanın sona erdirilmesinin elzem olduğunu söyledi. Yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan suç örgütü elebaşı Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Kuriş, itibar suikastine uğradığını iddia etti. Örgütün gizli haberleşme uygulaması olduğu belirtilen Glooper'ı duymadığını söyleyen Kuriş, evinden çıkan altınlar için aile birikimi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütleriyle mücadelenin kesintisiz sürdüğünü, İstanbul'da 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik soruşturmada 818 şüphelinin tüm hesaplarına el konulduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz mesajını paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatta milli ve manevi değerlerin önceliklendirildiğini, dijital vatan, mavi vatan ve gök vatan gibi kavramların da ders içeriklerine dahil edildiğini vurguladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları yksonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Ancak acılar hala taze. Dün saatler 3.02'yi gösterdiğinde depremin etkilediği 3 şehirde hayat durdu. Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da gece ve gündüz anma etkinlikleri düzenlendi. Rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İzmir'in Menderes ilçesi belediye başkanı İlkay Çiçek'in yerine vekalet edecek isim seçimle belirlendi. Belediye meclisindeki oylamada AK Partili meclis üyesi Asuman Şen belediye başkan vekili seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asuman Şen'i telefonla arayarak tebrik etti. Her türlü desteği vermek suretiyle Menderes'te yeni bir dönemi sizlerle başlatıyoruz dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki krizler ve ablukalar Orta Doğu'da enerji rotalarını değiştiriyor. Irak petrol sevkiyatını güvenceye almak için Ceyhan ve Suriye hatlarını devreye sokmak istiyor. Basra Ceyhan ve Baniyas hattıyla aynı zamanda Türkiye'yi küresel enerjinin yeni merkez üssü ve koridor kurucu merkez ülke konumuna yükseltiyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskılar sürüyor. Bir grup İsrail işgalci Musa Feryat'ta da Filistinli bir kadına şiddet uyguladı. Kusra'da Filistinlilerin evlerini kuşatan İsrail unsurları Kalendia'da bir evi yıkarak 15 kişiyi yersiz yurtsuz bıraktı. Gazze'de ise Ham Yunus'ta çadırların hedef alındığı saldırıda 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde teknoloji devi Meta davasında süreç başlıyor. Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, çocukların ve gençlerin ruh sağlığına zarar vermek ve kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde toplamakla suçlanıyor. 29 eyaletin açtığı davanın ilk duruşması Kaliforniya'da görülecek. Meta'dan 1,4 trilyon dolar tazminat talep ediliyor.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Playoff Turu ilk maçında Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom değerli hissettirir.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
3: Anahtar teslim mutluluk.
4: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: 99 liraya. Xiaomi Redmi Buds 6 Play TWS Bluetooth kulak içi kulaklık 749 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Reklamlar.
3: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Ukrayna Savaşı'nın sonuçlarını yakından hissettiğimiz bir süreci gördük. Ve yine şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki hem savaşın hem gerilimin yarattığı çeşitli problemler var. Bilhassa önümüzdeki arz riski petrolde zaman zaman fiyat artışlarına sebep oluyor. Bu da tabii bir belirsizlik ortamı yaratıyor. Tabii biz yakın bir coğrafyada olduğumuzdan dolayı daha çok ve daha çabuk etkileniyoruz gibi görünüyor. Ama elbette bu savaşların ve bu ortaya çıkan tablonun küresel ölçekte etkileri de hiç şüphesiz günden güne artarak devam ediyor Sayın Atlı. Şimdi isterseniz Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayalım. Şimdi limanlara saldırılar var. Özellikle Odessa ve İzmail limanlarını Rusların vurduğunu biliyoruz. Ukrayna Rusya içerisindeki bazı lojistik merkezlerini hedef aldığını duyurdu. Bunları görüntülerde de gördük, izledik. Bir taraftan İran'da bu süreç devam ediyor. Önümüzde ciddi bir problem var. Nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız Sayın Atlı? Ekonomi yönetimleri sadece ülkemizde değil tüm dünyada hemen her gün yeni planlama tablolarıyla ortaya çıkıyorlar ama çok farklı gelişmeler bu planlama tablolarını alt üst ediyor diyebiliyoruz kısa vadeler. Şimdi nasıl bir tablo var? Nasıl bir gelecek öngörüyoruz? Bu belirsizlik bu savaşlara rağmen devam eder mi yoksa bu bizim yeni olağanımız olarak kabul edilebilir bir durum ortaya çıkarır mı?
1: Evet, aslında dediğiniz gibi en sondan çok önemli bir vurgu yaptınız. Bu yeni olağanımız, yeni normalimiz mi? Maalesef oraya doğru gidiyor. Çünkü bugün Hürmüz bugün açılsa bile Ukrayna'daki savaş bugün hadi tamam biz bitiriyoruz bu savaşı, imzaladık anlaşmayı deseler bile artık eskisi gibi olmayacak hiçbir şey. Dünya eskisi gibi olmayacak. O belirsizlik hep olacak. Güven, sisteme olan güven artık hani çok büyük zarar gördü. Dolayısıyla artık farklı bir dünyada yaşıyoruz. Yani bunu bir yere koyalım. Hani uzun vadede bu dünyada nasıl biz konum alacağız? Bunu zaten tartışmaya devam edelim. Burada kendi kapasitelerimizi güçlendirelim, daha dirençli olalım. Ama bir taraftan da tabii kısa vadede de anlattığınız şekilde bir durum var. Ve herhalde bu yaz ayları her iki tarafta, yani hem kuzeyimizde, Ukrayna tarafında, Karadeniz'de özellikle, hem de Hürmüz'de artık iyice böyle bir çözümsüz durum veya böyle burada da bir hani tarafların bir türlü anlaşamamasın. Yani herkes bu işler bitsin istiyor. Herkes bir tekrar barış gelsin istiyor ama nasıl geleceğiyle ilgili çok ciddi görüş ayrılıkları var ve bu anlamda da bir ciddi bir çıkmaza girildi diyelim. Hani bu ifade doğru olabilir. Bir dönem yaşıyoruz. Şimdi Rusya Ukrayna'dan başlayacak olursak bu yaz şöyle geçti. Yani bizi de hep ilgilendirdi zaten ama giderek daha fazla hani doğrudan etkilendiren bir duruma geldik. Sadece Temmuz ayında 300 tane gemi vuruldu. Dediğiniz gibi sivil gemi vuruldu. Dediğiniz gibi limanlara şu anda hani saldırılar arttı. Drone, insan sava aracı meselesi her şeyi değiştirdi. Yani bunun ne yapabildiği, güç dengelerini nasıl değiştirdiğini, evet hani teorik olarak tabii ki biliyoruz. Hani Türkiye'de bu anlamda ciddi bir kapasitesini geliştiren bir ülke, bu açıdan da takip ediyoruz. Ama sahada ne yaptığı ile ilgili de hani özellikle Ukrayna Rusya Savaşı ile birlikte bir hani daha iyi bir fikrimiz olmuş oldu. Gelinen noktada aslında şimdi en büyük sıkıntı bence hani kuzeyden başlayacak olursak birincisi hani gıda meselesi. Hatırlayacak olursak 2022'de savaşın ilk aylarında Türkiye'nin de aracılığıyla bir anlaşma yapılmıştı. Yaklaşık bir yıl kadar sürdü. Yani savaş devam ederken en azından güvenli bir koridordan Türkiye'den aracılığıyla gıda ihracatının, tahıl ihracatının devam etmesiyle ilgili. Bu tabii biraz Rusya'nın çekilmesiyle bu sona ermişti. Şimdi ciddi hani tehditin daha da arttığını görüyoruz. Doğrudan sivil gemilere yapılan saldırılar, limanlar, artık bunu da ekleyelim. Çünkü o limanlardan çıkıyor bu ürünler. Artı buna bir de enerji tarafını ekleyelim. Enerji her şeyi ilgilendiriyor. Ve karşılıklı olarak bu savaşta enerji altyapısına doğru odaklanan saldırıların arttığını görüyoruz. Burada işte yine dronlara gelecek olursak Ukrayna mesela binlerce kilometre içeride Sibirya'da hedefleri

0: azıyor artık. Bu mesela kış geliyor. Şu anda bu kışın bir karşılıklı olarak silah haline getirilmesi. Yani çünkü kış, tamam yazın iyiydi ama şimdi kışın hani enerji olmadığı zaman insanlar üşüyecekler. Yani bu çok daha büyük sıkıntılar yol açacak. Hani Eylül ayına iki hafta sonra gireceğiz. Yavaş yavaş yani bu boyutunda ön plana çıktığını göreceğiz. Sadece insanların üşmesi değil, gıdayla birlikte aldığımızda tabii ki fiyatların üzerine artı bir baskı. Zaten baskılanan fiyatlar, yani yukarıya doğru baskılanan fiyatlar da işte küresel ekonomiyi de giderek önümüzdeki aylarda yani yeni bir gıda böyle enflasyonu, gıda enflasyonunun üzerine yeni bir baskıyla göreceğiniz yani bir döneme giriyoruz diyebiliriz. Hı hı. Dilerseniz biraz güney tarafa da
1: tabii,
0: bakalım. Hürmüz tarafına da bakalım. Anlaşma bitti. Hani dündü değil mi? Dün iki aylık bir şey vardı. Bir mutabakat vardı. Haziran'ın ortasında. Hani o ilk günleri hatırlıyorum. Herkes çok olumlu karşılamıştı. Tamam bu iş bitiyor diye. Dün itibariyle bitti. Bu iki aylık süre. Amerika ile İran arasındaki bu ateşkes anlaşmasının süresi. Ama zaten ilk günden beri hani bunun da hiçbir anlamı olmadığını da görmüştük. Yani bitti de ne oldu, hiçbir şey değişmedi aslında. Çünkü ilk günden itibaren yine aynı mesele. Her iki tarafta istiyor ki günümüz açılsın. Ticaret, enerji ticareti devam etsin. Çünkü herkes bundan zarar görüyor. Ama bunun nasıl olacağıyla ilgili anlaşmazlıklar ilk günden beri olduğu gibi son birkaç günde hem hani bu talepler artık karşılıklı olarak artıyor ve diğer tarafta kabul edilemez hale geliyor. Biz diğer tarafından da retoriğin, hani bu söylemlerin çok şiddetlendiğini görüyoruz. Yani Amerikan başkanı diyor ki ben orayı Amerika'nın bir parçası yapacağım diyor. Amerika'ya katacağım ben orayı diyor. Tamam diyebiliriz ki Trump'ın üslubu bu. Hani çok da oradan bunu kastetmiyor aslında denebilir. Ama bu hani çözüm getirmiyor yani sonuçta. İşte İran tarafı Amerikalı askerleri yakalayıp getirenden şu kadar ödül vereceğim demiş. Yani şu anda bir Amerika askeri yok tabii ki İran'da ama hani söylem şiddetleniyor.

6 taleple oluşan yeni bir liste açıkladı. Burada şunlar da var. Yani bir daha saldırılmasın, bu saldırılar bitsin, yaptırımlar bitsin. İşte dondurduğunuz mal varlıkları serbest bırakılsın. Ve aynı zamanda bugüne kadar verdiğiniz zarar için tazminat ödensin. Şimdi buraya geldiğimiz zaman tabii Amerika için yapılamaz bir hale geliyor bu. Hani belki yaptırımlar falan kaldırılabilir, azaltılabilir. Daha önce de oldu. Ama bu tazminat vesaire yapılabilecek bir şey değil Amerika açısından. Amerika'nın hani taleplerine baktığımızda da bu İran için kabul edebileceği. Peki ne olacak? Yani neyi bekliyoruz? Ya yani nereden bir çözüm gelecek diye baktığımızda birkaç tane konu var. Şimdi bence tabii ki İran'ın bakış açısı burada Trump giderek Kasım ayına ara seçimlere yaklaşıyor. Trump'ın durumu içeride iyi değil. Bu evet hani son hatırlarsak geçtiğimiz günlerde enflasyon rakamları geldi Amerika'dan. Olumlu geldi. Yine hani gıda tarafı, enerji tarafı biraz yüksek ama hani nispeten olumlu geldi. Ama ne kadar sürdürülebilir bu? Kasım'a doğru giderken şimdi Ağustos'ta herkes tatilde. Eylül'den itibaren Amerika ciddi bir seçim moduna girecek. İran'ın beklentisi hani Trump iyice sıkıştı. Burada artık biz en üstten açalım kapıyı. En üstten taleplerimizi gönderelim. Trump'ın eli giderek sıkışacağı için hani bu 6 maddenin 6'sını da alamayız ama 5'ini alabiliriz belki gibi bir hani bir yaklaşım içerisinde. Trump peki neyi bekliyor? Trump kendisi de biliyor. Hani Kasım ayında seçim olduğunu ve giderek yani bu sadece demokratlara bir koz vermekle kalmıyor. Cumhuriyetçiler içerisinde de Trump'a karşı hani bir cephelenme artıyor. Bence hani Trump'ın gördüğü şey de hani Trump'ın bakış açısı da hani İran artık iyice sıkıştı. İran'da enflasyon arttı. İran iyice ekonomik olarak boğuldu. Bunu zaten devam ettiremeyecekler. Hani ben de yine en üst düzeyden tehditlerimi hani yaptırımlarımı koyayım. Belki birkaç altından yine kabul edebilir bunu. Çünkü İran bunu zaten bugün olmazsa yarın kabul etmek zorunda. Hı. Bir planlama içerisinde gibi olduğu anlaşılıyor. Ama bu iki planlamanın arasında da hiçbir gelişme sağlanmıyor. Giderek vakit ilerliyor. Her gün herkes için, küresel ekonomi için zarar yazıyor. Yine 100 dolara doğru çıkmaya başladı bu arada petrol fiyatları. Dolayısıyla burada da bir çözümsüzlük var. Ama hani son olarak da şunu ekleyeyim. Bence burada tabii yine Çin faktörü çok önemli. Çin'in burada ne yaptığı, ne yapabileceği bundan sonra önemli. Şu anda aslında tabii petrol fiyatları hala 100 doların altındaysa, hani 120'leri falan bulmadıysa, hani Çin'in çok ciddi bir şekilde ithalatı kısmasından kaynaklanıyor. Çünkü en büyük İran petrolüne talep orada. Tabii konu sadece İran petrolü değil ama en büyük alıcı diğer hani bölge petrolleri içinde Çin. Şimdi burada hep şeyi konuştuk aslında. Yani Çin tabii ki azaltabilir, Çin bunu yapabilir. Çünkü Çin zaten hani bataryayı da elektrikli araçta güneş paneli derken orada bir hani kapasite artırıyor. Hatta tam tersi bunu Çin fırsat olarak kullanabilir. Hani bu alandaki ihracatını artırır. Bakın arkadaşlar hani petrol metrol görüyorsunuz böyle benzinle olduğundan gelin elektrikli araçlara geçin şeklinde bir yaklaşımını güçlendirebilir. Bundan bir fayda sağlayabilir. Ve bu da aslında hatta şöyle en iyimser tabloda da şu, dünyanın zaten bir daha sürdürülebilirliğe, yeşil dönüşme ihtiyacı var. Hani belki de bundan bir hayır bile çıkabilir yani bugünümüzdeki durumdan. Ve burada hani Çin'in aracılığı da önemli olabilir demiştik. Ama konu o kadar basit değil tabii ki. Yani burada biraz daha temkinli, hani Çin'in etkisini de daha gerçekçi görmek lazım. Çünkü hani bu yeşil dönüşüm, bu elektrikli araçlar falan Çin için önemli de evet, Hürmüz etkisi de bir fayda sağlıyor şüphesiz ki. Ama Çin için o kadar büyük bir ekonomik mekanizma ve o kadar büyük bir ihracatçı ki bakın geçtiğimiz yıl yaklaşık 250 milyar dolarlık elektrikli araç ve bununla ilgili batarya gibi şeyler, hani bu yeşil dönüşüm, yeni teknoloji ürünleri ihraç etmiş. Ama bütün ihracatı 4 trilyon dolar. Yani hala işte tişörtler efendim, daha hani düşük katma değerli ürünler hala çok önemli Çin için. Ve Çin açısından bu coğrafyada evet petrol fiyatları iyice fırlasın, istikrarsızlık artsın, ben de yeşil taraftan ihracatımı arttırayım demenin de bir anlamı yok. Çin için her şeyden önce buraya bir istikrar gelmesi, barışın gelmesi gerekiyor ve bunun sebebi de aslında bütün olarak Çin'in
pazarları, yani sadece

0: yeşil enerji bu yeni alanlarda değil, bütün olarak Çin'in yatırımları ve buradaki bütün ihracatı için önemli. Dolayısıyla Çin'den yine temkinli adımlar görmeye devam edeceğiz. Çin önemli bir unsur. Fiyatları hani kontrol edilebilir bir seviyede Çin'in tutumu koruyor. Ama Çin'den çok büyük çıkışlar, çok büyük böyle oyunu bugünden yarın değiştirecek adımlarda beklememeyiz diye düşünüyorum.
1: Sayın Atlı, çok kısa ülkemiz özelinde de bu etkilere ne kadar açığız, nasıl bir etki göreceğiz önümüzdeki dönemde, bunlara da kısaca bir değinmenizi
0: tabii
1: isteyeceğim.
0: Yani, hepsi, maalesef son zamanlarda bu tabii yani ciddi bir güvenlik meselesi haline geldi. Yani Türk gemilerinden bahsediyoruz, Türk sivil gemicilerinden bahsediyoruz burada. Hayatını kaybeden insanlardan bahsediyoruz. Yani Ukrayna Karadeniz tarafında zaten şimdi işin bir boyutu da başladı. Bu tabii kabul edilebilir bir durum değil. Yani burada hani bir çözüme acil bir şekilde ihtiyacımız var. Birincisi bu, ama ikincisi gıda, enerji, kış geliyor, kış bize de geliyor. Ve dediğiniz ilk başta siz yani çok net bir şekilde bunu ortaya koymuştunuz. Yani biz de coğrafyadan dolayı her şeyin içindeyiz. Bütün dünya etkileniyor ama önce biz etkileniyoruz, en çok biz etkileniyoruz. Evet. Şimdi biraz daha zor bir dönem başlayacak gibi gözüküyor. Yani hem gıda anlamı ve gıdadan kaynaklanan enflasyonist etkiler açısından, hem de enerji açısından. Hani kış gelirken işte enerji güvenliği açısından biraz da yani şu andaki tablo önümüzdeki ayların çok da kolay geçmeyeceğini görüyor. Ama burada peki ne yapabiliriz veya çözüm nerede dediğiniz zaman, işte dediğim gibi çözümün de bir kararla, bir anlaşmayla Trump'ın ağzından çıkacak veya Putin'in ağzından çıkacak bir ifadeyle gelmeyeceğini de gördük. Bugün her iki tarafta da anlaşma yapılsa yine bu belirsizlikler devam edecek. Dedik ya, yeni normal. İşte kısa vadede tabii mümkün olduğunca hazırlıklarımızı yapmalı burada. Daha korunaklı bir halde olmalıyız. Ama her şeyden bunun yanında da orta ve uzun vade özellikle bu yeni dünyada biz neredeyiz? Yani gıdada durum böyleyse ve böyle olacaksa biz nerede olmalıyız? Enerjide böyle olacaksa biz nerede olmalıyız? Bence en büyük tartışma bu. Yani hani çünkü bir şekilde yıllardır görüyoruz. Hani kısa vadeli şoklarla yani bunu, bu süreçte yürütebiliyoruz. Ama hani daha değişik bir dünyaya doğru gidiyoruz. Özellikle bu gıda ve enerji gibi en hayati konuda Türkiye daha fazla kendine yeter. Daha az dışa bağımlı. Dışa bağımlı olduğu alanları da mümkün olduğunca çeşitlendirmiş, tek bir tarafta oluşacak kırılganlıklardan, şoklardan bu kadar etkilenmeyen bir ülke nasıl olabilir? Sektörel baktığımızda bunun örnekleri var. Mesela savunma sanayi olumlu bir örnek. İşte bu sektörleri, diğer sektörlerimizde başta gıda ve enerji olmak üzere hani bu uzun vadeli bir yeni dünyayı hazırlamak diye düşünüyorum. Yoksa kısa vadede herkes gibi biz de yaşayacağız bunu. Burada bunun sıkıntıları da çekilecektir ama önlemleri de alınacaktır. Esas olan ise hani uzun vade diye tamamlamış olayım.
1: Peki Sayın Atlı, efendim çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, görüşmek dileğiyle. Atlı Global Direktörü Doktor Altay Atlı konuğumuzdu efendim. Jeopolitik gelişmelerin hem küresel piyasalara hem Türkiye piyasasına etkisini konuştuk. Tabii bu istikrarsızlığın olağan bir hal aldığı gerçeği de artık kanıksanmış ve ispat edilmiş durumda gibi görünüyor. Tabii bu risklere ve bu dalgalanmalara da artık bağışıklık geliştirilmesi gerektiği de hemen her uzman tarafından dile getiriliyor. Biz de bu hususun altını çizmeye çalıştık. Bu bölümde kısa bir ara devam edeceğiz.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim. Bölümde Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel konuğumuz. Hüseyin Öztel, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Ceyhan Bey, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Yurtta havalar nasıl olacak merak ederiz.
2: Bugünlerde güneşli günler ve rüzgarlı günler yaşıyorduk Ceyhan Bey. Geçtiğimiz hafta özellikle fırtına boyutundaydı esintiler. Bütün Kuzey Ege, Marmara, Karadeniz'in batısı ve aslında İzmir çevresi bu rüzgardan etkileniyordu. Ama aynı zamanda hava serinliyordu. Şimdi bugünden itibaren ise rüzgarlar oldukça zayıf esecek. Hem İstanbul, hem Bursa, hem İzmir bu günden itibaren cumartesiye kadar bir 2-3 derece daha sıcak günler geçirecek. Tahminlerimiz İstanbul için 31-32 dereceler gölgede. Ancak gece ve sabah saatlerindeki serinlik bugün de devam edecek. Bu oldukça büyük bir konfor, bir klima lüksü getirdi bu esintiler özellikle Marmara bölgesine. Ancak işte bugünden sonra gündüz sıcaklıklarında biraz artış var. Ağustos ayının gelecek günlerinde yağmur konusu gündeme gelebilir. Çünkü biraz önce jenerikte de anlatıldığı gibi su varsa hayat vardır. Ama gelecek günlerde yağmur yok. Başkent Ankara'da 10 günlük dönemde yağmasını açıkçası beklemiyoruz. 30-32 derecelere yükseliyor sıcaklıklar. Bu tarihten itibaren Eylül ayının ilk haftası da dahil uzun vadeli tahminlerde bir yaz havası görünüyor. Bütün İç Anadolu'da ve Akdeniz'de, Ege'de. Sadece Karadeniz ve Marmara'da zaman zaman yağmur geçişleri bekliyoruz. Özellikle bugün Giresun, Ordu, Rize, Trabzon çevresinde yine yağmur var. Bu yağmurlarla birlikte sıcaklıklar o kesimde 24-25 derecelerde seyrediyor. Ancak gerçekte hissedilen sıcaklıkları 32-33 derece. Çünkü çok nemli, su buharlı bir Karadeniz havası söz konusu bu Ağustos. Doğu Anadolu'da da benzer şekilde yüksek sıcaklıklarla geldik ama bugünlerde serinledi hava. Güneydoğu Anadolu'da da 42-43 dereceydi geçtiğimiz iki hafta boyunca sıcaklıklar, hatta daha da yüksek yerine göre. En sonunda 36-35 derecelere düşüyoruz. Dün geceden beri serinliği hissetmiştir Güneydoğu'daki vatandaşlarımız da. Bu öyle bir 3 gün daha geçireceğiz. Ancak geçtiğimiz yıllara nazaran ülke genelinde farklı bir yaz mevsimi geçti. Bu yıl bunun altını çizmek lazım. Kuzey bölgelerde sonbahara dönen bir hava da vardı arada 2-3 gün, haftanın 2-3 günü. Ancak güney bölgelerde pek bunu yaşayamadık. Özellikle Antalya, işte Bodrum, Çeşme, Muğla, Fethiye gibi yangınların da çıktığı Kuzey Ege'deki alanlarımız gibi buralarda gündüz yüksek sıcaklıklar ve rüzgarlı havalar yaşadık. Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu'da Basra Körfezi'nin sıcak havası yayıldı kuzeye, bize doğru ve çok sıcak bir yaz yaşadık. Yani bölgesel olarak farklı farklı değerlendirmek gerekecek bu yaz mevsimini. Ama serin geçti mi dediğinizde bu kişi eğer Antalya'daysa hayır, serin geçmedi diyebilir. Ama İstanbul'da, Bursa'da, hatta Ankara'da bakınca olaya bu yaz mevsim ortalamalarında ve biraz da altında geçirmeyi başardık. Gelecek günlerde de aşırılık, özellikle kuzey bölgelerde bir aşırılık yok. Yani 35 derece ve üzerine aşırı diyebiliriz. Böyle bir durum beklemiyoruz. Buna da şükür diyoruz aynı zamanda. Ancak yağmurlar azaldı, rüzgarlar da zayıfladı, sıcaklıklar biraz artacak bu önümüzdeki bir hafta içerisinde. Bir sonraki hafta, yani Ağustos ayının sonlarına uzanırken hala 30 derecelerde bir Ankara, 30'larda İstanbul, 34-35 derecelerde İzmir sıcaklıkları bekliyoruz Ağustos'un son haftası. Bu yıl aynı zamanda ilköğretim okulları da 15 Eylül'de biraz geç açıldığı için belki Eylül ayının ilk 15 gününü yaz modunda geçirecek ülke. O yüzden tatil içinde insanlar değerlendirebilir. Hava koşulları müsait olacak görünüyor. Bunu söyleyebilirim. İç Anadolu'nun batısı, yani Kütahya, Uşak, Denizli birkaç gün önce çok kuvvetli yağış kaydetmişti. Bugün de Denizli, Isparta arasında yağabilir. Onu da ilave etmek isterim.
1: Hüseyin Öztürk, şimdi yağışlar ne durumda? Var mı bir yağış olasılığı? Şimdi özellikle Ege bölgesinde işte tarımsal hasadın yapıldığı, işte kuru üzüm malum sezon açıldı. Oralarda şimdi havaların açıldığı.

0: ve sıcak olması bekleniyor. Yağış en istenmeyen durum gibi görünüyor. Böyle bir olasılık, risk var mı?
1: Yani
0: özellikle
1: doğru,
0: dikkat çektiğiniz
1: açık
0: bir bölge.
1: Açık hava eğer sera değilse açık alanlarda hasat vakti birçok ürün için şu anda bu geçerli.
0: Hı hı.
1: Yağmur çok da istenmeyen bir şey. Aslında Türkiye'ye bakınca bir Doğu Karadeniz'de bu durum var. Yağışlı durum var. Bir Denizli, Kütahya, Isparta arasında biraz daha bugün yağmur var ama bu daha dar bir alanda yerel olarak. Yani üreticinin çoğu yağmur görmeyecek bu hafta. Sadece bazı kesimler, vadiler, dağların güney yamaçlarında yağabilir. Yani çok da zorlayacak bizi bir durum değil. Genel olarak bir serin ve yağışlı bir sistemin içine girmiyoruz. Yerel olarak, bölgesel olarak çeşitli alanlarda yağış oluşuyor sadece. Bulutlar artıyor. Yani çoğunlukla %95'in de üzerinde güneşli bir yüzölçümümüz var. Bu geçtiğimiz ayların yağmurlu dönemleri bizim meyve çeşitliliğine ve rekoltelere de yansımış. Tarımda zaten bu yıl geçtiğimiz yıldan çok daha iyi olmayı bekliyorduk açıkçası. Özellikle meyvelerde. Hem yağışlı geçti sezon, hem zirai don çok hafif kuvvette Mayıs'ın başında yaşadık ama o geçtiğimiz yılki büyük felaketten sonra yani bu yıl hiçbir şey yaşamadık. Çok iyi geçti diyor üretici. Bakınca başka ekonomik parametreler var tabii bunlar tarımın üzerinde ama meteorolojik kısmına konuşacaksak çok ideal bir Mayıs-Haziran dönemi geçti. Temmuz'da bir aşırı sıcak hava dalgası yaşamadık. Tamam Akdeniz kıyısı ve Güneydoğu 40 dereceleri aştı da biz tarım yapılan alanlarda 35 ila 40 derecelerde çok uzun süre tutunmadık. Ya haftalarca orada kalsaydık yine her yer kuruyacaktı. Yine bütün sulamaya ihtiyacı artacaktı. Bu aralıklı serin havalar gerçekten bir ilaç gibi, şifa gibi geldi belki de. Her yaz bunu yaşayamıyoruz. Bu yaz başımıza geldi. Ben tabloyu olumlu görüyorum o anlamda.
0: Peki. Senesa çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Efendim Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster bizimle birlikteydi. Yurtta havalar nasıl olacak? Son olarak bu meseleyi konuştuk. Bugün programı Mehmet Ertuğrul Çalık hazırladı. Teknik yapımda Atilla Aleler vardı mikrofon başında. Ben Ceyhan Buran. Yarın aynı saatte gündemde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Sporun unutulmayanları.
1: Efsanelerin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türk futbolunun taçsız kralı Metin Oktay. 1936'da İzmir'de doğan ve futbola 15 yaşında başlayan Metin Oktay, Damlacık Spor, Yün Mensucat ve İzmir Spor forması giydi. 1955'te Baba lakaplı Gündüz Kılıç'ın tavsiyesiyle Galatasaray'a transfer oldu. Beyoğluspor'a karşı oynadığı ilk maçında ilk golünü attı. İsmi adeta Galatasaray'la bütünleşen Metin Oktay, ligde 6 kez gol kralı oldu. Kariyeri boyunca çıktığı 354 maçta tam 314 kez gol sevinci yaşadı. Taçsız Kral lakabını alan efsane futbolcu, 1959 yılındaki Fenerbahçe maçında attığı golle ağları delerek tarihe geçti. Fenerbahçe'nin ve İzmir Spor'un tekliflerini geri çeviren Metin Oktay, 1961'de İtalya ekibi Palermo'ya transfer olsa da bir sezon sonra yine

0: sarı kırmızılı takıma geri döndü. 1969'da futbolu bırakan taçsız kral, teknik direktörlük, Galatasaray'da yöneticilik ve spor yazarlığı yaptı. 1991'de İstanbul'da trafik kazası sonucu Galatasaray'ın efsane futbolcusu Metin Oktay 55 yaşındayken aramızdan ayrıldı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Zahide Ağarel ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
5: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: Reklamlar.
6: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
7: Kartal Yuvası 4. bölüm.

Yazan Osman Çeviksoy. Yöneten İsmet Hürmüzlü. Yapımcı İsmet Keten. Efektör Nebi Tam Yüksel. Müzik Ümit Bekiza.

Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Alpay İzbırak, Karabey Mümtaz Sevinç, Seyit Ali Çavuş Mehmet Atay, kuyucu Sinan Pekinton, Munise Duygu Canbaş.

Karabekir ailesiyle Balcılar arasında süre gelen toprak davası Karabekirler lehine sonuçlanmıştır. Buna rağmen iki aile arasındaki husumet devam etmektedir. Askerliğini yapıp köye gelen Karabekir'in küçük oğlu Karabey, diğer işlerle birlikte Balcılarla mücadeleyi de tek başına yüklenmiştir. Çünkü abilerinden biri Almanya'da çalışmakta, diğeri ise şehre yerleşmiş bulunmaktadır. Karabey bir tarla dönüşü annesini kolu kırılmış bir halde yatakta bulur. Bunu yapanların Balcılar olduğunu öğrenince intikam almak üzere harekete geçer. Tarlalarında çalışmaktayken birini öldürüp diğerini ağır yaraladıktan sonra hemen eve dönerek olanları anlatır. Aile panik içinde traktöre biner ve şehre doğru yola çıkarlar. Ancak yine de jandarmaya yakalanacağını hisseden Karabey, onları yolda bırakıp dağlara kaçar. Ne var ki sürekli dağlarda yaşamaya alışkın değildir. Çaresiz babasının dağ köyünde yaşayan asker arkadaşı Seyit Ali Çavuş'un evine sığınır. Çavuş olanlardan haberli ve üzgündür. Yine de Karabey'i iyi karşılar. Teslim olması için öğütler verir. Ancak yararı olmaz. Karabey gündüzleri dağda, geceleri Çavuş'un evinde kalmaya başlar. Bir süre sonra olanları öğrenen abi Mahir Almanya'dan gelir. Karabey'i görmeden önce Çavuş'la görüşür. Çavuş, Karabey hakkında inanılması güç dedikodular yapıldığını anlatır. Söylentilere göre Karabey dağlarda eşkıyalığa başlamıştır. Aslında Kuyucu adıyla nam salmış bir eşkıya, Karabey'in adını kullanarak çevre halkını yıldırmaktadır. Kuyucu bir gün Karabey'le görüşmeyi başarır. Ona birlikte çalışmayı teklif eder. Cevap vermesi için iki gün süre tanır.

0: Koruyucunun verdiği süre doldu. Bugün mutlaka karşıma çıkar. İşte.
1: Beğenmedim Karabey. Henüz çok acemisin. Silah sesiyle birlikte kendini yere atman gerekirdi ve hemen tabancanı çekip hiç değilse bir ağacın gerisine kayıvermeliydin. Tabancanı çekmekte geciktin. Üstelik hala kazık gibi ayaktasın.
0: Beklemiyordum, şaşırdım birden.
1: Bu ne demektir biliyor musun? Birinci kurşunda vuramadıysan ikincisinde vur demektir. Anlaşılan beni çok uğraştıracaksın. Senin iyi bir eğitime ihtiyacın var. Neyse, şimdi koy tabancanı yerine. Eğitim için bol bol vaktimiz olacak. Teklifimi kabul edeceğinden emindim.
0: Henüz kararımı bildirmedim kuyucu.
1: Hadi canım sen de. Kabul ettiğin her halinden bellidir. Zaten başka da çaren yoktu. Bundan sonra bana kuyucu deme.
0: Peki ne diyeceğim?
1: Ortak de. Ortağız artık.
0: Peki ortak.
1: İşte böyle. Kuyucu demeni iki sebepten istemiyorum. Birinci sebep, biz ortağız. Yani aynı yolun yolcusuyuz.
0: İkinci sebep nedir?
1: İkincisi uzun hikaye. Bana uzakları hatırlatıyor. Üzülüyorum. Ortağını üzmek istemezsin herhalde, değil mi? Müsait bir zamanda sana anlatırım. Gel, şimdi ortaklığımızı kutlayalım ha. Yürü bakalım.
0: Nereye gideceğiz?
1: Evime.
0: Evine mi?
1: Evet. Dağlarda evlerim var benim. Bir tanesi buraya yakın. Bak, bak, bak, bak. Şu başı bulutlara değen duman renkli kayayı görüyor musun?
0: Evet, evet, görüyorum.
1: Ha işte. Bir tanesi o kayada. Görünce hem beğenecek hem de şaşıracaksın.

0: Nasıl? Beğendin mi barınağımı?
1: Çok beğendim. Korunaklı, manzarası güzel. İhtiyaç duyulacak her şeyde var.
0: Biliyor musun buranın benden önceki sahipleri kimlerdi?
1: Nereden bileyim?
0: Kartallardı. Kartal yuvasıydı burası.
1: Ya.
0: Önce onları kovdum.
1: Kolay olmamıştır herhalde.
0: Zor da olmadı. Kalmak isteyenleri vurdum. Asıl zorluğu mağarayı yaşanılır hale getirirken çektim.
1: Neden?
0: Mağara çok derindi. Ortalık pislik içindeydi. Kayadan düşme tehlikesini göze alarak toprak taşıdım. Erzak, eşya vesaire hepsini taşıdım.
1: Yardımcın yok muydu? Yani ortağın demek istedim.
0: Yoktu. Burayı keşfettiğim zaman belki sen daha 2-3 yaşındaydın. Asıl önemlisi burayla ilgili bir takım denemeler yaptım.
1: Ne gibi denemeler?
0: Mesela geldiğimiz yolun dışında başka bir yoldan buraya ulaşmak mümkün değildir.
1: Çok güzel. Başka?
0: Başka. Gündüzleri yakılan ateşin dumanı ne kadar uzaktan görünüyor? Defalarca onu da denedim.
1: Peki bunun neticesi?
0: Bunun neticesi müthiş. Kaya duman renginde ya. Buradan yakılan ateşin dumanı uzaktan da yakından da görünmüyor.

0: Gerçekten müthiş.
1: Şimdi ocağımızı yakıp bir an önce etlerimizi kızartalım. Sonra da çay. Daha sonra da tavla maçı, ne dersin?
0: Harika derim.
1: İyi, o halde durma. İşte ocak, işte odun.
0: Bir şey daha var. Burayı kimse biliyor mu?
1: İkimiz dışında bir de büyük oğlum biliyor. Büyük oğlum diğer evlerimin yerlerini de bilir. Eksilen, tükenen ne varsa çoğu zaman o tamamlar. Mağarada olsa yaşamak için her şeye ihtiyaç var tabii.

0: Nasıl, ısındın mı biraz?
1: Isındım, sağ ol. Bu ateşin dumanı nereye kayboluyor böyle?
0: Köy evlerinin ocaklarında bile böyle baca bulamazsın. Tepede bir delik var. Baksan göremezsin. Dolan başlı çıkıyor çünkü.
1: Ya, onda da talihin yaver gitmiş desene. Peki, kendini anlatıyordun sonra?
0: Kuyuculuk babamın mesleğiydi. O öldükten sonra ben devam ettim. Şöhretim az zamanda

0: Şehir hudutlarını aştı. Su olmayan araziye kazma vurmuyor, kazınca vurduğum yerden su mutlaka çıkarıyordum. Ne var ki son işim felaket oldu ortak. Kendime hala kızarım. Ah ah, o işi kabul etmeyecektim.
1: Neden?
0: Çünkü adamın gösterdiği arazide su yoktu.
1: Öyleyse niçin kabul ettin?
0: Çok yalvardı, çok para teklif etti. Haftalarca uğraştık, arazinin delmediğimiz yerini bırakmadık ama suyu bulamadık. Sonunda da belamızı bulduk.
1: Nasıl oldu bu?
0: Adamın dul bir kızı vardı. Gözlerimin içine bakar dururdu. Kandırdı beni, şeytan oyduk. Bir gün, iki gün derken adamın oğulları geldi üzerimize.
1: Meseleyi az çok anladım.
0: Silahlıydılar. Önce bacılarını vurdular, beni de yaraladılar. Can havliyle ilk cinayetimi orada işledim. Adamın oğullarından birini vurdum.
1: Doğru, hapishaneye tabii.
0: Yo. Yaralı halimde kaçtım, kurtuldum. Nasıl kurtuldum hala şaşırım. Sonrası malum. Yakalandım, kaçtım, yakalandım, kaçtım. Sonunda yakalanmamayı öğrendim. Ama hep kaçtım. Eşkıya oldum. Oysa ben bir eşkıya olacak adam değildim.
1: Bunları hiç bilmiyordum.
0: Doğru söylüyorum. Ben duygulu, içli, ailesinin geçiminden başka bir şey düşünmeyen iyi bir insandım. Para getiren bir mesleğim vardı. Kurulu bir düzenim vardı. Ele muhtaç değildik. Gel gör ki küçücük bir olay insanı tepe taklak ediveriyor.
1: Doğru.
0: Ah, son işimi kabul etmeseydim bu dağlarda kuyucu diye bir eşkıya olmayacaktı.
1: Haklısın.
0: Benim gibi sen de kötü rastlantıların kurbanısın. Anan kadın bahçeye gitmeseydi yahut balcının oğlan onun kolunu kırmasaydı sen de onları kurşun yağmuruna tutmayacaktın. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Direnmek faydasız artık. Sana bildiğim her şeyi öğreteceğim.
1: Bunu neden yapacaksın?
0: Elbette önce kendi çıkarlarım için. İnsan yaşlanınca birileriyle beraber olmak, konuşmak, dertleşmek istiyor. Birinci sebep bu. Dağlardaki yalnızlığımı seninle paylaşmış olacağım.
1: Başka çıkarların da olacak mı?
0: Olacak tabii. Birlikten güç doğar. Bize servet ve şöhret sağlayacak işleri birlikte ve daha kolay yapacağız.
1: Peki daha başka?
0: En önemlisi ben artık yaşlandım. Bir gün ya vurulacağım ya da vademle ölüp gideceğim. Benden sonra bu dağlar sana kalacak. Ben öldükten sonra da adım yaşayacak. Karabey'i kuyucu yetiştirdi diyecekler. Sağlığında kimse nasıl köydeki çoluğuma çocuğuma dokunamıyorsa öldükten sonra da dokunamayacak. Bu defa da senin korkun onları koruyacak. Anladın mı ha?
1: Anladım ortak, anladım da bir soru daha var kafamda.
0: Bu ortaklıktan senin çıkarların neler olacak değil mi?
1: Doğru ya. Benim çıkarlarım neler olacak?
0: Senin çıkarların daha fazla olacak. Önce eşkıyalık nedir onu öğreneceksin. İz sürme, iz takip etme, pusu kurma, pusudan kurtulma, hedef şaşırtma, gerektiğinde ölmemek için öldürme. Sonra birlikte çevireceğimiz işlerden sağlayacağımız servetin ve şöhretin yarısı senin olacak. Ayrıca senin ailene ve yakınlarına da kimse dokunamayacak.
1: Tamam, aklıma yattı.

0: Ortak, günlerdir beraberiz. Sana eşkıyalık konusunda bildiğim her şeyi anlattım. 20 yıllık tecrübemden örnekler verdim. Ders faslı burada bitti. Artık eşkıyalığı sen de benim kadar biliyorsun.
1: Gerçekten çok şey öğrendim.
0: Evet, öğrendin. Gel gör ki bilmek fazla önemli değil.
1: Peki önemli olan ne?
0: Önemli olan uygulama. Bildiklerini uygulayabilecek misin?
1: Birçoğunu uygulayabilirim.
0: Yetmez. Hepsini uygulayabilmelisin. Neden? Çünkü ucunda can var. Senin canın var. En küçük bir hata canına mal olabilir.
1: Haklısın galiba.
0: Tabii haklıyım. Bu sebeple yakında uygulamalı çalışmalara başlayacağız seninle.
1: Nasıl yapacağız bu çalışmaları?
0: Kolaydan zora, küçükten büyüğe doğru işler çevirerek. Yani staj yapmak gibi bir şey. Kendini ispat etmeden sana güvenemem. Seninle büyük işler çevirmeye kalkışamam.
1: Öyleyse bir an önce başlayalım.
0: Acele yok. Sana 2 gün izin. İyice dinlen. İstersen çavuş dayına git. 3. günün sabahı Sarılık mevkinde buluşalım. Birlikte kartal yuvasına çıkar. Hem çaylarımızı yudumlar hem de çevireceğimiz işlerin planlarını yaparız. Tamam mı?
1: Tamam. Tamam da niçin 2 gün sonra? Yarın başlayamaz mıyız?
0: Elbette başlayabiliriz. Ama benim özel işlerim var.

0: iki gün buralarda yokum.
1: İyi, ben de bol bol uyur dinlenirim buralarda. Sıkılırsam geceleri çavuş dayıma uğrarım.
0: Unutma, üçüncü günün sabahı sarılıkta buluşuyoruz.
1: Anlaştık.
0: Bugüne kadar anlattıklarımı da sakın unutma. Takip edilmediğinden emin olursan gel. Biliyorsun, orası bizim sığınağımız. Kimse yerini öğrenmemeli. Anlaştık mı?
1: Anlaştık ortak.

0: Çavuş dayı be.
1: Buyur yeğenim.
0: Sen kızgınsın.
1: Aferin, bildin.
0: Bana mı?
1: Onu da bildin.
0: Neden kızdığını tahmin edebiliyorum. Sana selamı var.
1: Eksik olsun. Hep onunlaydın değil mi?
0: Onunlaydım.
1: Büyük sözü dinlemedin, gittin o çirkef adamın çömezi oldun.
0: Mecburdum dayı. Ne yapayım? Başka çarem yoktu.
1: Demediydi deme. Pişman olacaksın. Başın beladan kurtulmayacak.
0: Başım zaten belada değil mi?
1: Karabey, oğlum. Mahir abin artık teslim olsun diye haber göndereli çok oldu. Hazır gelmişken gel yarın götürüp teslim edeyim seni.
0: Olmaz dayı. Ok yaydan çıktı artık. Çok geç.
1: Zararın neresinden dönülse kârdır oğlum. Anlaşıldı. Üstüne varmayayım şimdi. Yarın salim kafayla yine konuşuruz.

0: Kendisini getirdim Karabey amca.
1: Sağ ol. Dur biraz. Bana bak. Şu tepsiyi bana ver Müise. Gitti mi misafir kadınlar?
0: Gittiler.
1: Niye gelmişlerdi?
0: Hiç. Oturup annemle sohbet etmeye.
1: Peki neden bu kadar çabuk kalktılar?
0: Annem işinin çok olduğunu söyledi. Onlar da sonra geliriz deyip gittiler.
1: Ben evde olduğum için mi öyle dedi yengem?
0: Tabii. Karabey amca, kahvaltını yapınca sesleniver. Annem bulaşığı yıkayacaktı.
1: Gidiyor musun?
0: Gidiyorum.
1: Munise, bana kızgın mısın?
0: Hayır.
1: Kırgın mısın?
0: Hayır.
1: Peki kırgın değilsin de niye böyle soğuk davranıyorsun? Önceden böyle değildin.
0: Bilmem. Ben gidiyorum Karabey amca.
1: Bir dakika. Gitme Munise. Önceden kahvaltını bitirinceye kadar benimle konuşurdun. Yine konuş.
0: Ama sen kötü adamlarla konuşuyorsun.
1: Kimlerle?
0: Kuyucuyla.
1: Ben de onun gibi kötüyüm Munise.
0: Hayır, sen iyisin. Ama onunla konuşa konuşa sen de kötü olacaksın.
1: Kim söyledi bu sözleri?
0: Dedem, babam, sonra annem, Murat amcam, hepsi.

Radyo 1. Saat 10. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Mekke Savunma Anlaşması'nın önemini de gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı, Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte imzalanan ortak savunma anlayışıyla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediklerini ifade etti. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun resmi gazetede yayımlandı. Kanunun hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne verdiği röportajda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelinen aşamayı değerlendirdi. Bahçeli, terörsüz Türkiye yalnızca güvenlik politikalarının başarısı değil, ekonomik refahın, diplomatik etkinliğin ve bölgesel istikrarında stratejik anahtarıdır, dedi. Devlet Bahçeli, öncelikle ülke içinde ve bölgede istikrarın tesis edilmesinin, etnik, dini ve mezhepsel ayrışmanın sona erdirilmesinin elzem olduğunu söyledi. Yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan suç örgütü elebaşı Ali Ankuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Kuriş, itibar suikastine uğradığını iddia etti. Örgütün gizli haberleşme uygulaması olduğu belirtilen Glooper'ı duymadığını söyleyen Kuriş, evinden çıkan altınlar için aile birikimi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütleriyle mücadelenin kesintisiz sürdüğünü, İstanbul'da 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik soruşturmada 818 şüphelinin tüm hesaplarına el konulduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz mesajını paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatta milli ve manevi değerlerin önceliklendirildiğini, dijital vatan, mavi vatan ve gök vatan gibi kavramların da ders içeriklerine dahil edildiğini vurguladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Bir programa

0: Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İzmir'in Menderes ilçesi belediye başkanı İlkay Çiçek'in yerine vekalet edecek isim seçimle belirlendi. Belediye meclisindeki oylamada AK Partili meclis üyesi Asuman Şen belediye başkan vekili seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asuman Şen'i telefonla arayarak tebrik etti. Her türlü desteği vermek suretiyle Menderes'te yeni bir dönemi sizlerle başlatıyoruz dedi. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetleniyor. Rusya son iki yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Ukrayna, Moskova bölgesine 620 İHA fırlattı, 3 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde teknoloji devi Meta davasında süreç başlıyor. Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, çocukların ve gençlerin ruh sağlığına zarar vermek ve kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde toplamakla suçlanıyor. 29 eyaletin açtığı davanın ilk duruşması Kaliforniya'da görülecek. Meta'dan 1,4 trilyon dolar tazminat talep ediliyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Playoff Turu ilk maçında Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklamlar.

0: soralım bakalım.
1: Öfke kontrolünü sağlamak için neler yapılabilir? Klinik psikolog Oya Doğan'a sorduk.
2: Aslında öfke diğer duygular gibi sağlıklı duygulardan bir tanesi. Birçok kez danışanlarımız şöyle söyler. Oya Hanım, ben öfkeli bir birey olmak istemiyorum. Böyle pamuk gibi yumuşacık bir insan olayım. Öfkenin sağlıklı bir duygu olması aslında gerektiği yerde doğru sağaltımını göstermemizle ilgili bir şey. Öfke şiddete dönüşmediği sürece, davranışsal kontrolü sağladığınız sürece bizim yaşamamız gereken duygulardan bir tanesi. Aslında öfkesiz olmayı sağlayamayız. Öfkeyi sağlıklı göstermeyi sağlayabiliriz. Bizler duygularımızı değil, duygularımızın dışa yansımasını kontrol ediyoruz. Şöyle ki, eğer öfkenizin kontrolsüz olduğunu düşünüyorsanız, bunun gerçekten size ve çevrenizdeki insanlara zarar verdiğini düşünüyorsanız,

0: düşünüyorsanız kısa vadede birkaç hap bilgi verebilirim. Bununla ilgili 3 soru var. Çok keyiflidir. Öfkemizi davranışa çevirirken kontrol altına alma adına kendinizi test edebileceğiniz 3 soru. Bunlardan bir tanesi şu: ben öfkemi bu şekilde göstererek karşımdaki hangi davranışı değiştirmek istiyorum? Yapmak istediğim davranış değişikliğine. İkinci soru şu: eğer bu şekilde öfkemi gösterirsem karşımdaki kişide ya da olayda bu davranış değişikliğini sağlayabiliyor muyum? Üçüncü soru da şu: nasıl davranırsam karşımdaki durum ve olayla ilgili daha kalıcı bir değişiklik sağlamış olurum. Öfke bedende başlar. Çünkü biliyorsunuz bedenimiz kayıt tutar. Bedensel kontrolü sağladığımız anda aslında duygularımız da yavaş yavaş yumuşamaya başlıyor. O nedenle öfkelendiğinizi hissettiğiniz anda, ki bu şöyle bir metaforla benzetilir: nasıl su kaynamaya başlar 100 derecede ama kaynama derecesine yakınken böyle ufak ufak fokurdanmalar başlar. Sizler de öfkelenmeden önce o ufak sinyalleri alıyorsunuz. O ufak sinyalleri aldığınızda regüle olmak, sakinleşmek ve dengede kalabilmek adına adım atarsanız burada öfke kontrolünü daha sağlıklı yönetebileceğimizi düşünüyorum.
1: Soralım bakalım.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Sıla Koç. İlim beşikte başlar, mezarda biter. Ya da ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Veya

0: Çocuklarda inanç kavramı nasıl gelişir? İnanç psikolojisi deyince ne anlamamız gerekiyor? Zihinsel gelişim ve yaş dönemlerinin öne çıktığı bu konuda konuğumuz psikolog Betül Çakır olacak. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün ilk konuğumuz 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Neslihan Ünal. Telefon attığımızda kendisi, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Günaydınlar herkese.
0: Günaydınlar. Evet, Hacı Bektaş Veli'yi anma haftasındayız. Siz bu sohbete nasıl başlamak istersiniz? İlk cümleleriniz ne olur Hacı Bektaş Veli ile ilgili?
1: Hacı Bektaş Veli'yi tanıtarak aslında başlamak gerekiyor. Çünkü çok kıymetli bir değerimiz. Özellikle de altını çizmek istediğim husus şu: 13. yüzyılda size aktaracağımız ya da işte günümüzde bile hala dilimize pelesenk olmuş anlayışların sahibi bir kişi. 13. yüzyılın tekrar altını çizmek istiyorum. Ne kadar evrensel değerlere atıfta bulunduğunu görmüş olmamızı sağlayacak bu ifade, 13. yüzyıl kavramı.
0: Neden 13. yüzyılı biraz anlatabilir misiniz? O dönem Anadolu nasıldı? Toplumun hangi özellikleri ön plandaydı?
1: Şimdi 13. yüzyıl baktığımızda bir Moğol istilası söz konusu ve bu Moğol baskısıyla beraber göç etmek zorunda kalan dervişlerden bir tanesi aslında Hacı Bektaş Veli. Horasan tarafından Anadolu'ya geliyor. Kaos var, karmaşa var, korku var insanlarda ve sınırlara doğru sürekli bir baskı yaşıyorlar. Ve bu sınırlara doğru yaşanan işte muhaliflerin ya da işte korkanların, kaçanların bir araya geldiği, sığındığı, birbirinden çok farklı inanç ve kültürlere sahip kişilerin bir araya geldiği bir ortam var. Hı hı. Aslında bu kaostan, bu korkudan, Moğol korkusundan da ortaya çok çok farklı, değerli, kıymetli fikirler ortaya çıkıyor. O kıymetli fikirlerden mesela aslında biz Osmanlı'nın kuruluşundaki o gücünde farkında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu kadar tutunabilir hale gelmiş olması o farklı kültürleri de kendi içerisinde sentezleyebilmiş önemli kişiler vasıtasıyla oluyor. Yani dervişler sayesinde gerçekleştiriliyor bunlar.
0: Ama Hacı Bektaş Veli'yi diğerlerinden ayıran bazı özellikleri de var değil mi? Nedir bu özellik ya da en temeli nedir?
1: Kesinlikle. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi hemen bir bilgi verip işte 13. yüzyılda evet yaşamış bir kişi. Horasan'dan Anadolu'ya geliyor. Anadolu'nun İslamlaşması ve Türkleşmesine önemli bir katkı sunuyor. Bektaşiliğin kurucusu. Bu kuruculukla ilgili bir hemen bir şey söylemem gerekiyor.
0: Buyurun.
1: Bir de tabii şu anda Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde türbesini bulunduğunu söylememiz lazım. Hani belki bizi dinleyenler, gençler içerisinde bilgi olsun diye. Şimdi burada Hacı Bektaş Bey'in gücünü bence ortaya koyan hususlardan bir tanesi şu: kendisinden sonra kurumsallaşmış bir aslında tarikat, bir anlayış, bir Bektaşilik anlayışının ne kadar güçlü bir hale geldiğini görüyoruz. Hı hı. Şimdi burada sözlü geleneğin de aslında bizde ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Yani öğrencisi olan Aptal Musa sayesinde ve Aptal Musa'nın Orhan Gazi'nin hizmetine girmesiyle beraber bu güçlü anlayış, o sentezleyen farklı inançları, kültürleri sentezleyen anlayışla beraber Yeniçeri Ocağı'yla, ocağının bu kült anlayışını birleştiği bir ortam yaşanıyor. Yani devletle işbirliği içerisinde bir anlayış sergileniyor. Sonrasında 16. yüzyılda Balım Sultan yine Bektaşilik tarikatının kurucusu olarak görüyoruz. Bakın 13. yüzyıldan 15 ve 16'dan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Yani kültürün taşınmasındaki güce bakar mısınız?
0: Değil mi?
1: Ve, evet aynen, devletin 16. yüzyıldan itibaren tanıdığı gayri sünni, tek hatta tek gayri sünni tarikat olarak görüyoruz. Ve ikinci Beyazıt da Balım Sultan'ı zaviyenin başına getiriyor ve o hepimizin bildiği Bektaşi'nin işte 1826'ya kadar ki her tarikatında sonuçta yani Yeniçeri Ocağı'yla bağlantısı kesilen bir tarikat görüyoruz karşımızda ama en sonunda zaten bütün tarikatların

0: 1925'te sona erdiği bir süreç yaşanıyor. Evet. Ama 1826'ya kadar herhangi bir şekilde bir sorun yaşanmadan aslında devlete hizmet etmiş bir anlayışa sahip.
1: Şimdi peki Anadolu'ya gelişi kendisinin Hacı Bektaş Veli'nin bir dönüm noktası diyebilir miyiz? Bu güçlü bir tanımlama mı olur acaba? Ne dersiniz bu konuda? Belki felsefesinin ana başlıklarına da değinmek gerekir bu anlamda.
0: Tabii ki manevi bir dönüşümde kritik rol oynuyor. Şimdi biz bu Osmanlı kurucu unsurlardan bahsederken Abdalan Rumlar, Gazihan Rumlar, Ahiyan Rumlar ve Bacıyan Rumlardan bahsederiz. Abdalan Rumlar yani Anadolu'nun Türkleşmesini, İslamlaşmasını sağlayan temel unsurlardan bir tanesi. Issız yerleri şenlendirmek suretiyle kolay bir aslında fetih, yani gönülle fetih işlevini üstleniyorlar. Zaten Hacı Bektaş Veli de gönül adamı bir kişi olduğu için çok önemli bir hizmette bulunmuş. Bir de tabii şöyle bir şey söylememiz gerekiyor. Bu Anadolu'nun durumu ile ilgili 1240 yılında çok önemli bir isyan var. Babai isyanı bilenler bilir.
1: Evet.
0: O isyana katılmamış bir derviş var karşımızda. Ve işte gözlerden ırak bir şekilde kendini biraz böyle inzivaya çekip sonrasında ortaya çıkıp aslında fikirleri yayılmaya başlıyor. Yani o yüzden kurucu unsurlarından bir tanesi aslında Osmanlı'nın. Farklı kültürleri için bir köprü. Şimdi düşünün, Hristiyanları Müslümanlaştırmış, Moğolları Müslümanlaştırmış, işte Şamanizm, ne bileyim farklı Türk İslamiyet öncesi anlayışların bir şekilde Maniyezm gibi. Bunların hepsinin aslında buluşma noktası haline gelebilmiş bir anlayışa sahip. Aile teşkilatını, yine esnaf teşkilatını geliştiren bir anlayışı var. Yani çok önemli hizmetlerde bulunmuş ve tabii ki Türk İslam kültüründe bir sentezi ortaya konuyor kendi görüşleri sayesinde.
1: İşte bu kültürlerin buluşması ve yeniden harmanlanması bazı temel unsurlar etrafında onu çok ayrıcalıklı kılan bu sanıyorum. Ama sizce Hacı Bektaş Veli'nin en önemli değerlerinden biri neydi? Sevgi diyebilir miyiz? Hoşgörü mü deriz? İlim mi deriz? Hepsine dair, çünkü yol göstermiş.
0: Ya aslında hiçbirini ayırmamak gerekiyor ama belki de en önemlisi işte bu istimaiyet politikası var Osmanlı'nın da kuruluşunda çok önemli etkiye sahip. Hoşgörü kavramını ön plana çıkartabiliriz. Sizin de vurguladığınız gibi işte İngilizsen de İngilizme. Yani bugünün insanı da aslında insana da belki böyle bir yol gösterici bir anlayışa sahip. Şimdi öğretilerine ben biraz birkaç ilave daha yapmak istiyorum. Ne kadar kıymetli olduğunu bize gösteriyor. İngilizsen de incitmeyi zaten söyledik. Şimdi bakın, kadınları okutunuz demiş. 13. yüzyıldaki bir, yani ne kadar evrensel olduğunu ya da daha doğrusu geleceğe ne kadar aslında ışık tuttuğunu bize gösteriyor. Benim mesela derslerimde öğrencilerime çok böyle altını çizdiğime çok hoşuma giden, eline, diline, beline. Yani şey diyorum, neye inanırsanız inanın ya da ne bileyim nasıl bir anlayışa sahip olursanız olun fark etmez ama şu 3 tane unsura dikkat etseniz doğru insan olmayı, iyi insan olmayı başaracaksınız. Yani eline, diline, beline o kadar hani özet bir ifade ve o kadar derinliği olan bir ifade ki.
1: Evet.
0: İyiye, kötüye, iyi ve kötüyü seçen akıldır. Akıllı ön plana çıkartıyor. 13. yüzyıl. Yani Avrupa'nın bu işte aydınlanma ve akıl üzerine yoğunlaştığı bir süreci 13. yüzyılda yakalamış bir değer aslında. Ondan sonra devam edersek marifet ehlinin ilk makamı edeptir. İnsanın cemali sözünün güzelliğidir. Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme. Ya bunlar o kadar kıymetli şeyler ki. Sizin de en başta söylediğiniz ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.
1: Evet.
0: Ama tabii en önemli değer olarak ben günümüz için belki de hoşgörünün çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Bu incinsen de incitme sözü aslında o kadar derin bir söz ki, hani kısacık bir cümle ama çok günümüzde de sanki ihtiyacımız olan, hatırlamamız gereken sözlerden biri, ışık tutacak sözlerden biri. Bununla ne kastediyor, ne anlatmak istiyor? Siz bu derinliği nasıl paylaşırsınız özellikle günümüz insanıyla ve gençlerle?
0: Tabii içinde o kadar çok şey barındırıyor ki zaten o ismi büyük yapan da bu. Yani bir cümleyle saatlerce anlatabileceğiniz şeyi aslında özetlemiş. Şimdi bir kere bu sözde empati var. Çevreye saygı var, sosyal barış var, insan onuru, şiddet karşıtlığı, yani daha ne kadar kapsayıcı olabilir değil mi? O kadar çok şeye ilham olabilecek bir sözcük ki. Yani başkalarının acısını hissetmeyi ön plana koyuyor. Barışçıl çözüm yolları öneriyor, şiddetten uzak durmamızı öğütlüyor. Her insanın değerli olduğunu, toplumda huzurun

0: sağlanması gerektiğini, doğal yaşamı korumamız gerektiğini, bunların hepsini aslında bu sözde barındığını söyleyebiliriz.
1: Evet. Tabii müthiş bir olgunluk seviyesi değil mi? Herkesin ulaşması gereken ya da bunun için çabalaması gereken bir yer. Kadın erkek eşitliği. Şimdi bunun üzerinde de özellikle durmak gerekiyor sanırım Sayın Ünal. 13. yüzyıl diyorsunuz. Evet. O çağda buna değinmek, bunu bu kadar net dile getirmek, bunu nasıl değerlendirirsiniz bizim için?
0: Çok kıymetli. O dediğim gibi 13. yüzyıl. Yani bir düşünsenize, şu anda bile çoğu şeyi aşamamış bir dünya
1: evet,
0: var
1: evet,
0: karşımızda. Evet. Kadının toplumsal yaşama katılımını destekleyen bir duruşu var. Eğitim hakkı konusunda eşitlik isteniyor. Yani aile içi demokrasiyi aslında vurguluyor. Ondan sonra manevi gelişimde cinsiyet ayrımı yapmıyor. Ve karma bir eğitim aslında uygulamaya çalışıyor. Yani 13. yüzyıl için bunlar çok kıymetli, çok değerli.
1: Günümüze taşınmış olması çok güzel tabii onun fikirlerinin. Bunda sözlü kültür mü etkili oldu, yazılı kaynaklar var mı, bunlar mı etkili oldu? Ne dersiniz bu konuda?
0: Şimdi başında da söylediğim gibi gerçekten sözlü kültürün gücünü gösteriyor. Biz zaten yapı olarak, millet olarak aslında sözlü bir geleneğe sahibiz. Yani yazmaktan ziyade söz üzerine aslında inşa etmişiz mevcudiyetimizi. Şimdi ben şöyle bir şey, hemen ekstra da bir bilgi vermek istiyorum. Belki faydalı olabilir diyerekten. Şimdi Hacı Bektaş ile ilgili alakalı bilgiler kendisinden sonra yazılıyor. Eserlere baktığımızda 15. ve 16. yüzyılda karşımıza çıkıyor. Şimdi en eskisi ise şöyle bir şey ama 14. yüzyılda Aşık Paşa'nın oğlu Elvan Çelebi'nin eseri var karşımızda. Bu da Baba İlyas Horasani'nin torunu. Onun elinden çıkan bir kaynak. Yine Mevlana Celaleddin Rumi'nin torunu Ulu Arif Çelebi'nin isteğiyle Ahmet Ezraki'nin yazdığı bir eser var. Ve 15. yüzyılda da Hacı Bektaş Vilayetnamesini görüyoruz. Ve yine çok önemli bir kişi, Osmanlı tarihini araştırma yapanlar bilir ya da ilgilenenler bilir. Aşık Paşazade'nin Tevali Ali Osman'ını da görüyoruz. Kendisiyle ilgili bilgileri. Yani 13. yüzyılda yaşamış ama kaynaklara baktığımızda bir tanesi de en eskisi 14. yüzyıl olmak üzere 15'te 16 olarak karşımıza çıkıyor. 16. ve 15. yüzyıl kaynaklarıyla karşımıza çıkıyor. Ya ama kendisinin öğrencileri tarafından aslında ne kadar güçlü temsil edildiğini ve yazılı bir hale geldiğini anlıyoruz. Değerlerinin ve kıymetlerinin. Şimdi burada kültürel etkiler de var. Halk ozanları, Alevi Bektaşi geleneği, modern sanat eserleri, yani bunlar da çok etkili bir hale geliyor.
1: Evet. Şöyle bir soru sorsam, o Anadolu'ya ne getirdi, ne bıraktı?
0: Anadolu'ya getirdiği manevi birlik getirdi bir kere. Şimdi kaos ortamında zaten bulunduğunu söylemiştik. Öyle bir ortamda bu çok anlamlı, birleştirici bir. Zaten senkretik bir yapıya sahip. Senkretik, işte bağdaştıran, farklı inanç kültürleri, hatta çelişkili anlayışları bile bir araya getirip sentezleyebilen bir anlayışa sahip aslında. Baktığımızda düşünceleri, fikirleri. Evet, sentezlemeyi, Türk İslam medeniyetinin bir sentezlemesini getirdiğini söyleyebiliriz. Sosyal adaleti getirdiğini, eşitliği ve kardeşliği. Bu da çok kıymetli bence. Üretim ahlakı. Ahi teşkilatının anlayışı içerisinde baktığımızda ve ona da çok büyük bir dokunuşlar olan bir anlayış olduğu için. Ve bilim sevgisi. Yani bunlar aslında çok çok zaten hani kültür ve medeniyetimizi inşa ettiğimiz unsurlara baktığımızda manevi harçtaki değerlerin bu olduğunu görüyoruz.
1: Evet.
0: İyi değerlendirmişiz aslında yani bu anlayışı. Yani çok da böyle nasıl diyeyim bir farkındalığımız var Hacı Bektaş Veli'ye dair.
1: Ne güzel. Genç kuşaklar tanıyor mu acaba?
0: Genç kuşakların ne kadar tanıdığı tabii tartışılır. Ama sizin sayenizde, işte bizim sayenizde, eğitim, öğretim sayesinde umarım daha da böyle kuşaklara daha da geçen bir şekilde onları onu anlatmaya çalışacağız. Çok iyi ama tanıdıkları falan düşünmüyorum.
1: Belki sözleri kulaklarına çalınıyordur ara ara ama daha iyi tanısalar ne kadar güzel olur, merak etseler, araştırsalar, öyle değil mi? UNESCO'nun 2021 Hacı Bektaş Veli Yılı ilan etmesi neden önemliydi sizce? Neden yapıldı bu?
0: Önemi evrensel değerlerinin vurgulanmasını sağlıyor aslında baktığımızda. Kültürel mirasın korunmasını sağlıyor. Yani çok kıymetli böyle bir yılın gerçekleşmiş olması. akademik

0: satışların artmasına vesile oluyor.
1: Hı hı,
0: yine
1: hı.
0: Turizm ve tanıtım faaliyetleri bu Nevşehir'de de odaklanmış olması dolayısıyla orayı da çok önemli bir merkez haline getiriyor. O yüzden çok büyük katkısı var.
1: Hı hı.
0: Ve dünyanın onu tanımış olması çok doğal. Yani bizim tabii ki ekstra bir çaba sarf etmemiz gerekiyor ama dünyanın tanıması ve kabul etmesi çok normal. Çünkü evrensel bir anlayışa sahip.
1: Evet, her insan için geçerli değil mi? Peki
0: aynen.
1: Günümüz insanı Hacı Bektaş Veli'den neler öğrenmeli, neleri almalı?
0: Şimdi kişisel gelişim de çok önemli ya modern hayatımızda.
1: Evet.
0: Bir şekilde böyle kılavuz arıyoruz kendimize.
1: Yeniden şimdi keşfediyor burada, gibi davranıyoruz bazı
0: tabii
1: şey.
0: Aynen aslında ama birileri bir şeyleri çok önce çözdü zaten.
1: Evet, evet.
0: Bir cümleyle bile sizin böyle bir aydınlanmanızı sağlayabilir aslında. Hacı Bektaş'tan bir şekilde feyiz almış olmanız. Bir kere kişisel gelişim açısından önemli. Sürekli öğrenme, manevi olgunluk, sabır ve hoşgörü. Toplumsal ilişkilere baktığımızda empati kurmamızı aslında bize öğütlüyor. Farklılıklara saygılı olmamızı gösteriyor. Yani bize öğütlüyor. Sosyal adaleti savunuyor. Yani bunlar belki de bugünümüz insanın böyle sıkıştığı anlarda kurtarıcı olabilecek. Dediğiniz gibi çok öncesinde aslında çözülmüş olaylar.
1: Sadece bir düşünür olarak görmek yeterli değil, değil mi? Az önce de anlattıklarınızdan yola çıkarak.
0: Kesinlikle. Geride bir kültürel miras bırakıyor. Kurumsal yapılar bırakıyor. Her ne kadar tabii dediğimiz gibi işte öğrencileri sayesinde işte Abdal Musa ve Balım Sultan sayesinde olsa da onun fikirlerinden zaten gelişim gösteriyorlar. Pratik çözüm üretmiş. Yani Bektaşi fırkaları diye bize de böyle hoş tebessüm ettiren bir anlayışa sahip. Bir rahatlık, böyle bir hoşgörülü olma halini insanları aslında öğütlüyor. Toplumsal dönüşüm gerçekleştiriyor. Yani sadece bir düşünür değil. Yaşam felsefesi sunuyor. Yani aslında şimdi ben çok şey yapacağım ama belki böyle zaman olarak uyuşmayabilir.
1: Hı.
0: Şimdi Rönesans insanı diye bir kavram var.
1: Evet.
0: Böyle her şeyden anlayan ve her şeyi bilen, her şeyi meraklı olan bir insan tipi. Şimdi ben bunu mesela 13. yüzyılda Hacı Bektaş Bey'inde görüyorum. Aktardığı ve geride bıraktıklarından.
1: Evet.
0: Yani bilime ilgili, insana ilgili, doğaya ilgili, meraklı, araştırmaya sevk eden bir anlayışı var. Yani aslında biz çok önemli değerlere sahibiz. Sadece fark etmemiz gerekiyor.
1: Evet, evrenseli sık sık vurguladık ya, zamansız da demek gerekiyor galiba. Hani çağının sesi kadar çağının ötesinde sözleri hala geçerli. Ne dersiniz
0: kesinlikle,
1: bu konuda?
0: Kesinlikle öyle. Çağın ötesinde. Şimdi mesela teknolojinin çok hızlı geliştiği bir dönemde yaşıyoruz. Bakıyoruz onunla bile uyuşan bir anlayışı var. Çevre yine, çevreyi koruma, işte doğayı bir emanet olarak algılama. Bilginin paylaşılması mesela, bilginin paylaştıkça çoğalması, saklandıkça azaldığı. Yani bunların kulağımızda böyle sürekli bir aslında bize bir şekilde böyle bir fısıldaması gerekiyor. Farklılıklar, farklılıkların zenginlik olduğu, ayrışma sebebi olmadığını bize hatırlatıyor.
1: Hı hı.
0: Adalet gecikse bile mutlaka gelir. Yani sabrın sonunda bir şekilde bir hediye alınacağını ifade ediyor. Yani çağdaş insanın da aslında dediğim gibi onu ilaç olabilecek aslında bir anlayışa sahip.
1: Tabii çok değerli sözleri var, çok değerli bir bakış açısı var. Bu soru biraz zor olabilir yanıtlaması ama Hacı Bektaş Veli bugün yaşasaydı mesela bizlere hangi sözüyle seslenirdi size göre Sayın Ünal?
0: Yani incinsen de incitme sözü bence şu anda bile çok kıymetli, çok değerli ve mevcut durumda o kadar aslında imkanlarımız ve o kadar işte gelişmiş düzeyimiz var ki o asıl özümüze dönmemiz gerektiğini belki de bize tekrardan fısıldardı.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bugün bize katıldığınız için önemli bir hafta Hacı Bektaş Veli anma haftası. Daha çok hatırlamak lazım, daha çok öğrenmek lazım. Sağ olunuz, iyi günler diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

İnsanı anlamak, hayatı anlamaktır. Sorular, çözümler ve hayata dair tüm konular. Her düşünceye yer var, her sesin bir karşılığı, her sorunun bir cevabı var. Yaşamın ritmi her an yanında. Yaşamın ritmi TRT Radyo 1'de devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde özellikle çocuklar için inanç kavramını ve inanç psikolojisini konuşmak istiyoruz. Konuğumuz psikolog Betül Çakır bizlerle. Hoş geldiniz Yaşamın Ritmi programına.
1: Merhabalar, hoş bulduk.

0: inancından bahsettiğimizde aslında çok geniş bir alandan söz ediyoruz. Çünkü çocuk inanç için yalnızca bir dini bir kavram değil. Çocuğun dünyaya, kendine, ailesine, insanlara, hayata ilişkin geliştirdiği temel kabullerin tamamı aslında inanç dünyasının parçaları. Örneğin bir çocuk dünya güvenli bir yer mi? İnsanlar ihtiyaç duyduğunda yanımda olur mu? Ben değerli miyim? Hata yaptığımda sevilmeye devam eder miyim? İyi davranışların bir anlamı var mı gibi soruların cevaplarını zaman içinde oluşturur. Hı-hı. Dolayısıyla çocuk aslında daha çok küçük yaşlardan itibaren bir anlam dünyası kurmaya başlıyor. Burada önemli bir nokta var. Çocuk inancı sadece dinleyerek öğrenmez, yaşayarak öğrenir. Hmm. Bir anne çocuğuna sürekli insanlara saygılı olmalısın diyebilir ama çocuk evde insanların birbirine nasıl davrandığını gözlemliyorsa onun için asıl öğretici olan söylenen cümleden çok gördüğü davranış olacaktır. Bu yüzden çocuklarda inanç psikolojisini konuşurken aslında üç temel noktadan bahsederiz. Anlam, ilişki, model alma. Çocuk önce ilişkiler içinde güven duygusunu geliştirir, daha sonra dünyayı anlamlandırır ve zaman içinde kendi değerlerini ve inançlarını oluşturmaya başlar. Burada ebeveynlere vereceğim en önemli mesajlardan biri şu olur. Çocuğun inanç dünyasını şekillendirmeye çalışırken çocuğun zihinsel ve duygusal gelişimini de dikkate almak gerekiyor. Çünkü yetişkinin soyut olarak anladığı bir kavramı çocuk aynı şekilde anlamayabilir.
1: Bunu biraz acaba açabilir miyiz? Zihinsel gelişimle ve yaş dönemleriyle paralel olarak somut ve soyut düşünceler farklı şekil alıyor çocuklarda. Çok yetişkinler gibi değil. Nasıl bir şekil alma bu?
0: Burada gelişim psikolojisinin en temel noktalarından biri devreye giriyor. Çocuğun düşünme biçimi. Bu yaşla birlikte değişen bir bilişsel süreç aslında. Özellikle küçük çocuklarda somut düşünme daha baskın. Yani çocuk elle tutulabilen, gözle görülebilen, deneyimleyebildiği şeyleri anlamlandırmakta daha başarılı. Örneğin mesela yetişkin için iyilik, merhamet, sonsuzluk, adalet, maneviyat gibi kavramlar çok soyut olabilir. Bunların üzerine konuşabiliriz. Ama küçük bir çocuk için bu kavramları doğrudan soyut tanımlarla anlatmaya çalışmak çok anlamlı olmayabilir. Çocuğa merhamet nedir diye sorduğumuzda yetişkin gibi felsefi bir tanım bekleyemeyiz. Ama çocuğa arkadaşın düştüğünde ne yaparsın, bir hayvanın canı acıdığında ne hissedersin diye sorduğumuzda kavramı yaşantı üzerinden anlamlandırmasına yardımcı olabiliriz. Yani soyut kavramların çocuk için ilk öğretmeni somut deneyimler. Özellikle okul öncesi dönemde çocukların hayal dünyası da çok güçlü. Bu yüzden bazı kavramları kelimesi kelimesine oldukça somut biçimde algılayabiliyorlar. Mesela yetişkinin mecaz olarak söylediği bir cümleyi çocuk gerçek anlamıyla anlayabiliyor. Bu yüzden inançla ilgili kavramları aktarırken kullanılan dilin çocuğun yaşına uygun olması çok önemli. İlerleyen yaşlarda özellikle okul çağı, ergenlik döneminde çocuk artık neden sonuç ilişkileri kurmaya, farklı bakış açıları değerlendirmeye, giderek daha soyut düşünmeye başlıyor. Ergenlik döneminde çok önemli bir değişim var mesela. Çocuk artık sadece bana ne söylendi diye bakmıyor. Ben buna neden inanıyorum? Bunun anlamı ne? Başka insanlar neden farklı düşünüyor? Bir sorular sormaya başlıyor. Bu dönem ebeveynler açısından bence çok önemli. Çünkü ergenin soru sormasını bir tehdit olarak görmek kesine, düşünsel gelişimin bir göstergesi olarak görmek gerek. Çocuğun soru sorması inancın zayıfladığı anlamına gelmez. Tam tersine çoğu zaman çocuğun kendi zihinsel dünyasını oluşturmaya başladığını gösterir.
1: Bazı şeyleri sağlamlaştırdığı yaşlar onlar galiba değil mi? Öyle diyebiliriz. Şimdi bu söylediğinizden şunu da anlıyorum verdiğiniz örneklerden. İnanç dünyasından önce çocukların davranış modellerini geliştirmesine yardımcı olmamız gerekiyor. İşte bir arkadaşı düştüğünde ne yapmalı, nasıl hissetmeli değil ama hissettiği şeyi nasıl yansıtmalı belki.
0: Evet, burada önceliği aslında bakılırsa güven, empati, sorumluluk, öz denetim, merhamet ve sağlıklı sınır gibi bunlar temel beceriler. Çünkü çocuk önce ilişkiler içinde dünyayı deneyimliyor. Örneğin çocuk hata yaptığında ebeveyn onu tamamen reddediyorsa çocuk hata yapmak sevgiyi kaybetmeme neden olabilir gibi bir temel inanç geliştirebilir. Ama ebeveyn yaptığın davranış doğru değildi, bunu konuşabiliriz, davranışını değiştirebilirsin diyebiliyorsa çocuk çok daha sağlıklı bir ayrım öğreniyor. Ben kötü değilim, yaptığım davranış yanlış olabilir diyor. Bu ayrım çocuğun ileride hem benlik algısı hem de ahlaki gelişme açısından çok kıymetli. Burada öncelikle şunların desteklenmesini öneririm. Duygularını tanıyabilmesi, ifade edebilmesi, başkasının duygusunu fark edebilmesi, sorumluluk alabilmesi,

0: hata yaptığında telafi edebilmesi, beklemeyi ve dürtülerini yönetmeyi öğrenmesi. Hı hı. Doğru ve yanlış arasındaki farkı yalnızca cezaya bağlı olarak değil, davranışın sonuçları üzerinden anlamlandırması. Çünkü çocuk sadece bunu yaparsam ceza alırım düzeyinde kalırsa davranışın arkasındaki değeri öğrenemez.
1: Evet.
0: Bizim hedefimiz çocuk korktuğu için doğru davranıyor değil, zaman içinde doğru davranmanın neden önemli olduğunu anlayabiliyor noktasına gelmesi. Dolayısıyla hı hı. inanç eğitimi, değer eğitimi öncesinde çocuğun duygusal ve sosyal gelişimini desteklemek çok önemli.
1: Hı hı hı. Çocuk hangi davranış veya duygu modelleri için doğrudan bağ kurarak ya da modelleme taklit yoluyla ilerler acaba?
0: Aslında çocukların en güçlü öğrenme yollarından biri model alma. Hı hı. Çocuk özellikle yaşamının ilk yıllarında yetişkinin söylediklerinden çok yaptıkları da gözlemler. Örneğin ebeveyn çocuğa sakin olmalısın diyor ama kendi öfkelendiğinde bağırıyorsa çocuk sakinliği değil, öfke karşısındaki davranış biçimini öğrenir. Ya da insanlara yardım etmelisin demekten ziyade çocuğun yanında birine yardım etmek, çocuğun bu davranışı gözlemlemesini sağlamak çok daha güçlü olur. Aynı şekilde özür dileme davranışını düşünelim mesela. Anne babaya çocuğundan sürekli özür dilemesi bekleniyor ama kendi hata yaptığında hiç zaman özür dilemiyorsa çocuk burada bir tutarsızlık görüyor. Hı hı. Oysa ebeveyn az önce sana yüksek sesle konuştum, bunun doğru olmadığını fark ettim, özür dilerim dediğinde çocuk çok güçlü bir model görüyor. Bu yüzden çocuklara değerleri anlatmaktan önce o değerlerin günlük hayatta nasıl yaşandığını göstermek gerekiyor. Duygular da böyle öğreniliyor. Çocuk üzüntünün nasıl karşılandığını, öfkenin nasıl yönetildiğini, korkunun nasıl ele alındığını gözlemliyor. Dolayısıyla çocuğun inanç dünyasında sadece ne söylendiği değil, o inancın hangi duyguyla yaşandığı da önemli. Eğer bir çocuk inançla sürekli korku, tehdit, cezayı ilişkilendiriyorsa onun zihninde inanç kavramı korkuyla eşleşir. Ama inanç anlam, merhamet, değer, umut, sorumluluk, aidiyet duygularıyla birlikte yaşanıyorsa çocuk da bunu daha sağlıklı bir çerçevede içselleştirebilir.
1: Peki inanç kavramı çocukla ne zaman paylaşılabilir? Siz nasıl yaklaşıyorsunuz, nasıl tavsiye ediyorsunuz?
0: Burada şu yaşta başlanmalı şeklinde tek bir yaş söylemek doğru değil. Çünkü mesele yalnızca ne zaman söylediğimiz değil, nasıl söylediğimiz. Çocuk küçük yaştan itibaren ailesinin değerlerini ve inançlarını gözlemleyebilir. Ama çocuğun gelişim düzeyine uygun olmayan, yoğun soyut açıklamalar yapmak yerine yaşına uygun bir dil kullanmak gerekiyor. Örneğin okul öncesindeki bir çocukla konuşurken hikayeler, günlük yaşam örnekleri, davranışlar, somut deneyimler kullanılabilir. Çocuk büyüdükçe sorularına daha fazla alan açabiliriz. Burada ebeveynler özellikle şunu öneririm. Çocuk soru sorduğunda hemen susturmaya veya tek bir doğru cevabı ezberletmeye çalışmayın. Sen bunu neden merak ettin? Sen nasıl düşünüyorsun? Bu konuda ne hissediyorsun gibi sorularla çocuğun düşünmesine alan açmak çok daha sağlıklı. Çünkü amaç çocuğun yalnızca bazı cümleleri ezberlemesi değil, zaman içinde kendi anlam dünyasını geliştirmesi. Bir de korku üzerinden öğretme konusuna dikkat etmek gerek. Bunun özellikle küçük çocuklarda bunu yaparsan başına kötü bir şey gelir, bunu yapmazsan cezalandırılırsın gibi ifadelerin aşırı kullanılması çocuğun zihninde inançla korku arasında güçlü bir bağlantı oluşturur. Sınır koymak elbette gerekli ama sınırla korkutmayı birbirinden ayırmamız gerekiyor. Çocuğa değerleri aktarırken mümkün olduğunca sevgi, anlam, sorumluluk ve davranışın sonucu üzerinden konuşmak daha sağlıklı bir yaklaşım.
1: Tabii çocuğun inanç dünyası için ailelerin rehberliği çok güçlü ve çevresel etkenler de var. Onlar ne ifade ediyor acaba?
0: Aile burada çocuğun ilk sosyal çevresi. Bu yüzden çok önemli bir konumda. Ama çocuğun inancını aile belirler demek yerine şöyle ifade etmek daha doğru olur. Aile çocuğun inanç ve değer dünyasının oluştuğu ilk çevreyi sağlar. Ama çocuk büyüdükçe kendi düşünsel dünyasında oluşturur. Çocuğun arkadaşları, öğretmenleri, okul ortamı, medya, sosyal medya, izlediği içerikler, içinde bulunduğu kültürel çevre de bu sürece dahil oluyor. Özellikle günümüzde çocukların bilgiye erişimi çok daha erken yaşlarda başlıyor. Dolayısıyla ebeveynin ben anlatmadım, çocuk bunu bilmiyor yaklaşımı artık çok gerçekçi değil. Çocuk bir şekilde farklı fikirlerle karşılaşabiliyor. Bu yüzden ebeveynin görevi çocuğun karşısına çıkan her bilgiyi engellemekten ziyade çocuğun bilgiyi değerlendirebileceği bir düşünme becerisi geliştirmesine yardımcı olmak. Aile içinde açık iletişim çok önemli. Çocuk neden böyle inanıyoruz diye sorduğunda, çünkü öyle demek yerine yaşına uygun şekilde açıklamak, sorularına alan açmak gerekiyor. Bir diğer önemli nokta da aile içindeki tutarlılık aslında. çocuk ebeveynin söylediği değerlerle davranışları arasında büyük bir fark görürse bu durum çocuğun kafasında karmaşa yaratabilir. Dolayısıyla ailelerin kendilerine şu soruyu sormaları çok önemli. Çocuğuma ne öğretiyorum kadar çocuğum beni gözlemlediğinde ne öğreniyor? Çünkü çocuk bazen bizim anlattığımız ders değil, yaşadığımız hayatı öğreniyor.
1: Bunları söylediğinizde şimdi sadece inanç kavramı için değil aslında birçok şey için çocuğun bazı şeyleri kendi anlamlandırabilmesi, kendi dünyasında yeniden oluşturabilmesi için ona alan açmanın ne kadar önemli olduğu geliyor akla. Bu sadece inanç kavramı için değil, gerçekten her şey için, hayatla ilgili her şey için ona çok yol gösterici olacaktır. Bunun önemi nedir? Belki inanç psikolojisindeki kavramlarla da bağdaştırarak bunu bize nasıl açıklayabilirsiniz acaba?
0: Burada biraz önce mesela model almadan bahsettik. Somut algı, soyut algıdan bahsettik. Aile, çevre gibi kavramlardan bahsettik. Bunların hepsi birbirine bağlı. Taklit ve model alma mesela çocuğun davranışları nasıl öğrendiğini açıklıyor. Somut algı çocuğun soyut kavramları hangi gelişimsel düzeyde anlamlandırabileceğini gösteriyor. Aile, çevre, çocuğun bu deneyimlerin nerede, kimlerle yaşadığını belirliyor. Bunları bir araya getirdiğimizde şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Çocuk önce bir davranış görüyor, sonra bunu deneyimliyor. Ardından zaman içinde bu davranışın arkasındaki anlamı kavramaya başlıyor. Örneğin paylaşmayı ele alalım. Çocuğa paylaşmak güzeldir diyebiliriz. Ama çocuk evde paylaşmayı görüyorsa, bir başkasına yardım edildiğine tanık oluyorsa ve paylaşmanın sonucunda ortaya çıkan olumlu duyguları deneyimliyorsa kavram artık çocuk için somut bir yaşantıya dönüşüyor. Daha sonra çocuk büyüdükçe bu davranışın arkasındaki soyut değeri anlayabiliyor. Paylaşmak neden önemli? İşte burada davranıştan değere, somuttan soyuta doğru bir geçiş görüyoruz. İnanç dünyasında da benzer bir süreç var. Çocuğun inanç dünyasının sağlıklı gelişmesi için bence en önemli şeylerden biri çocuğun soru sormasına izin vermek. Çünkü soru sormayan çocuk mutlaka inanan çocuk değildir. Bazen sadece soru sormanın güvenli olmadığını öğrenmiş çocuk olabilir. Bizim hedefimiz çocuğun korkmadan merak edebilmesi, düşüncelerini ifade edebilmesi, farklı sorular sorabilmesi ve yaşına uygun biçimde anlam arayışını sürdürebilmesi aslında.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için. Son olarak nasıl seslenmek istersiniz ailelere acaba?
0: Son olarak ailelere tek bir cümle bırakacak olsaydım şunu söylerdim herhalde. Çocuklara yalnızca neye inanmaları gerektiğini anlatmak yerine nasıl iyi bir insan olacağını, nasıl merhamet gösterileceğini, nasıl sorumluluk alınacağını, nasıl hata yapılıp telafi edileceğini ve nasıl anlam aranacağını da öğretelim. Çünkü çocukların inanç dünyası yalnızca söylediklerimizle değil, onlara yaşattığımız ilişkiler, gösterdiğimiz davranışlar ve oluşturduğumuz güven ortamıyla şekilleniyor. Belki de çocuğa bırakabileceğimiz en güçlü miras, bütün soruların cevabını vermek değil, soru sorabileceği güven

0: bir zihin ve anlam arayabileceği sağlam bir dünya bırakmak.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.
0: İyi günler dilerim.
1: Psikolog Betül Çakır konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, yaşamın ritminde bugün özel bir konuyu ele aldık. Her zaman olduğu gibi ama bu haftanın başka bir özelliği var. Hacı Bektaş Veli'yi anma haftası. Gerçekten de konuk hocamız çok hoş anlattı bize temel unsurlarıyla Hacı Bektaş Veli'nin felsefesini. Ama sanıyoruz dönüp tekrar tekrar okumak, tekrar tekrar hatırlamak da onun söylediklerini günümüze taşımak da faydalı olacaktır. İncinsen de incitme sözünü bugün de anlamaya çok ihtiyacımız var diye düşünüyoruz ve geldik programımızın sonuna. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin ve Mutlu Füsun Küçük. Teknik yönetimde Gülden Acar. Spikeriniz ben Sıla Koç. Yarın aynı saatte 10 haberlerinin ardından 10.10'da Radyo 1'de yaşamın ritmiyle sizlerle buluşmayı umuyoruz. Hoşçakalın.
1: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar. Mutfağın Sırları'ndasınız. Yapımcım Ebru Karakaya ile selamlarımızı gönderiyoruz. Tam zamanındayız vişnenin. O halde vişne reçelinden bahsetmek istiyorum bugün. Açıkçası ben geçenlerde yaptım ama çekirdekleriyle yaptım. Size de tavsiye ederim. Çünkü vişne çekirdeği reçelin hem lezzetini hem rengini doğrudan etkiler. Üstelik de böyle tek tek uğraşmak zorunda kalmazsınız. Reçel yapmanın tüm püf noktalarını açıklayarak tarifime başlıyorum. Öncelikle 1 kilogram vişneye ihtiyacımız var. 1 kilogram şeker kullanacağız. 1 tatlı kaşığı tereyağı ya da bunun yerine sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Bu tamamen köpürmeyi önlemek için. Yoksa yağ reçele herhangi bir lezzet katkısı katmıyor. Önce vişneleri ayıklayıp yıkadıktan sonra sularını tamamen süzdürüyoruz. Süzülen vişneleri geniş bir tencereye aktarıyoruz. İçine hiç alışık olmadık bir tarif duyacaksınız şu anda. Yağ koyuyoruz. 1 tatlı kaşığı tereyağı ya da 2 tatlı kaşığı kadar herhangi bir sıvı yağ. Tahta kaşığın arka kısmıyla arada bir karıştırarak 5 dakika kadar vişneleri tencerede çeviriyoruz. Sonrasında üzerine şekeri ekleyip birkaç saat sulanmasını bekliyoruz. Vişneler suyunu bıraktıktan sonra kısık ateşte kaynama süresinden sonra en az 45 dakika pişiriyoruz. Hiçbir zaman reçel harlı ateşte pişirilmez çünkü tencere kenarlarındaki şeker karamelleşir, reçelin rengi bozulur. Sonrasında efendim 45 dakikanın sonunda bakıyorsunuz ki reçeliniz biraz daha kıvam kazanmak istiyor. Biraz daha pişirebilirsiniz, bir 10 dakika daha. En son olarak içine şöyle 2 tatlı kaşığı kadar limon suyu ya da nohut iriliğinde limon tuzu ekleyerek 1-2 dakika daha kaynatıp ateşten alıyoruz. Eğer konserve yapacaksak kaynar kavanozlara doldurup ilk kez kullanılacak madeni kapakla kapağını sıkıca örtüp ters çevirerek soğuyana kadar bekletmek yeterli. Ama hemen tüketecekseniz, yani birkaç ay içinde tüketecekseniz buzdolabında bekletebilirsiniz reçelinizi. Burada kullandığım şeker size çok gelebilir ama reçelin küflenmemesi, bozulmaması için aynı miktarda şeker kullanmak önemli. Eğer siz daha az şekerle yapmak istiyorsanız reçelinizi tabii ki yapabilirsiniz ama o zaman ya hemen tüketin ya da uzun süre beklemesini istiyorsanız mutlaka konserve usulü hazırlayın. Evet, reçellerin püf noktaları var. Ben burada hem köpürmeyen hem kararmayan reçelden bahsetmek istedim. Bir kere şunu bilmemiz lazım. Reçel durdukça, soğudukça kıvam kazanır. Efendim bugün de yayınımızın sonlarındayız. Yeniden görüşmek dileklerimizle hoşça kalın diyoruz.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Mekke Savunma Anlaşması'nın önemini de gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı, Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte imzalanan ortak savunma anlaşmasıyla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediklerini ifade etti. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun resmi gazetede yayımlandı. Kanunun hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı kulvarlarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne verdiği röportajda, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelinen aşamayı değerlendirdi. Bahçeli, terörsüz Türkiye yalnızca güvenlik politikalarının başarısı değil, ekonomik refahın, diplomatik etkinliğin ve bölgesel istikrarın da stratejik anahtarıdır, dedi. Devlet Bahçeli, öncelikle ülke içinde ve bölgede istikrarın tesis edilmesinin, etnik, dini ve mezhepsel ayrışmanın sona erdirilmesinin elzem olduğunu söyledi. Yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan suç örgütü elebaşı Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Kuriş, itibar suikastine uğradığını iddia etti. Örgütün gizli haberleşme uygulaması olduğu belirtilen Glooper'ı duymadığını söyleyen Kuriş, evinden çıkan altınlar için aile birikimi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütleriyle mücadelenin kesintisiz sürdüğünü, İstanbul'da 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik soruşturmada 818 şüphelinin tüm hesaplarına el konulduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz mesajını paylaştı. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun resmi gazetede yayımlandı. Kanunla vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltildi. Görev sırasında yaralanan ancak malul sayılmayan personele gazilik unvanı ve maaş alma hakkı getirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatta milli ve manevi değerlerin önceliklendirildiğini, dijital vatan, mavi vatan ve gök vatan gibi kavramların da ders içeriklerine dahil edildiğini vurguladı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetleniyor. Rusya son 2 yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Ukrayna, Moskova bölgesine 620 İHA fırlattı, 3 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde teknoloji devi Meta davasında süreç başlıyor. Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, çocukların ve gençlerin ruh sağlığına zarar vermek ve kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde toplamakla suçlanıyor. 29 eyaletin açtığı davanın ilk duruşması Kaliforniya'da görülecek. Meta'dan 1,4 trilyon dolar tazminat talep ediliyor.

0: Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Playoff Turu ilk maçında Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
0: Yol durumu. Ankara Kırıkkale yolunun 18-22. kilometreleri arasında onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak düzenleniyor. Seydi Kemer Söğüt yolunun 4-49. kilometreleri arasında asfalt kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Elazığ Malatya yolunun 38-42. kilometreleri arasında yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
2: Reklamlar. Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Doğada ne varsa Sevrana'da.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklamlar.
5: Ailenin sesinde bugün.
6: Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT radyolarında Ailenin Sesinde Bugün programındasınız. Ben Deniz İş Yapan. Bugün eğitimde başarının çok önemli ama çoğu zaman ihmal edilen bir tarafını konuşacağız. Çocuğun gücünü de, sınırlarını da kabul edebilmeyi. Her çocuk aynı yerden başlamaz. Her çocuğun dikkati, ilgisi, öğrenme hızı, iç disiplini, duygusal dayanıklılığı ve yeteneği birbirinden farklıdır. Ama biz bazen hepsini tek bir çizgiye dizip aynı sonuçları bekliyoruz. Bir çocuk matematikte çok rahattır, diğeri dilde parlar. Biri hızlı öğrenir ama çabuk dağılır. Diğeri ağır ilerler ama öğrendiğini daha sağlam tutar. Biri sınıfta görünür başarı gösterir, biri sessiz ama derin bir emek taşır. Ailelerin en önemli görevi çocuğu başkalarının ölçüsüyle değil, kendi yapısı içinde tanımaktır. Çünkü çocuğun gücünü görmek kadar sınırını kabul etmek de sevgidir. Bazı anne babalar çocuklarını motive etmek isterken aslında onları sürekli zorlayarak tüketebilir. Biraz daha çalışsan olur, isteseydin yapardın, bak herkes yapıyor gibi cümleler dışarıdan teşvik gibi görünse de içeride yetersizlik duygusunu büyütebilir. Oysa çocuğu gerçekten tanıyan bir aile, nerede destek vereceğini, nerede baskı azaltacağını, nerede bekleyeceğini ve nerede yön değiştireceğini daha doğru kurabilir. Sınır kabul etmek, pes etmek değildir. Tam tersine çocuğun gerçek kapasitesini doğru okuyup onu oradan güçlendirebilmektir. Çünkü her çocuk zorlanabilir. Ama her zorluk tembellik değildir.

0: Bazen çocuk gerçekten yapamıyordur. Bazen ne yapacağını bilmiyordur. Bazen de korktuğu için başlayamıyordur. Başarıyı büyüten şey çocuğa sürekli yük bindirmek değil, gücünü doğru yerden açabilmektir. Bugün çocuğun gücünü ve sınırlarını kabul etmenin eğitim yolculuğundaki önemini konuştuk. Belki çocukları gerçekten desteklemek, onları başkalarına benzetmeye çalışmak değil, kendi hakiki yerlerinden tanıyabilmektir. Ben Deniz İş Yapan TRT radyolarından, ailenin sesinde bugünden her çocuğun kendi ritmiyle büyüdüğünü hatırlatarak sizlere seslendim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
1: Ailenin sesinde bugün.
2: Gün başlarken geç kalmadan anı kaçırmadan ritme katılıyoruz. Güne bakan.
3: Bu toprakların güneşe tutkun kadim çiçeği, güne bakan gibi.

cisimler farklı, sıcak sarı, zarif duruş, güneşe dönüş aynı.

0: Zaman durmadan ilerliyor. Hiçbir şey eski yerinde kalmıyor. Her şey değişiyor, çoğalıyor, eksiliyor ve yeniden doğuyor. Geçmişin izleriyle, geleceğin umuduyla devam ediyor yolculuk. Her yeni hafta, her yeni gün yeniden başlamak, daha iyi başlamak için bir fırsat veriyor bize. Zamanda, mekanda, içimizde, dışımızda daima bir yolculuk halindeyiz. Üstelik tek başımıza da değiliz. Bize eşlik eden koskocaman bir yeryüzü ve uçsuz bucaksız bir gökyüzüyle birlikteyiz. Bizler program yapımcımız Kemal Çat, teknik yönetmenimiz İhsan Bulut ve mikrofon başında ben Sezin Zor. Güne Bakan başlıyor. Hoş geldiniz.
1: Güneş, ışık, sarı, umut, düş, şimdi, gelecek birlikte. Güne Bakan devam ediyor.
0: Anadolu'nun kentleri, yapıları, sokakları, doğal alanları ve bütün bunların içinde biriken hikayeleri yalnızca geçmişin izleri değil, bugünümüzü anlamamızı sağlayan ortak bir hafıza. Peki bu hafızayı nasıl koruyabilir, nasıl erişilebilir, kılabilir ve gelecek kuşaklara nasıl aktarabiliriz? Çekül Vakfı 35 yılı aşkın saha deneyimini ve Profesör Doktor Metin Sözen'in 1960'lardan bu yana oluşturduğu geniş arşivi dijital dünyaya taşıyan iki önemli projeyi hayata geçirdi. Yapay zeka destekli ortak bellek ve kültürel miras haritası Rota Miras. Binlerce fotoğraf, belge ve yayını bir araya getiren bu platformlar geçmişi yalnızca arşivlemekle kalmıyor, araştırmacılara, öğrencilere, yerel yönetimlere ve kültürel mirasa ilgi duyan herkese yeni keşif yolları sunuyor. Şimdi Çekül'ün kültürel miras anlayışını, dijitalleşmenin bu alana getirdiği imkanları ve Metin Sözen'in birlikte düşünme, birlikte üretme ve birlikte koruma yaklaşımının geleceğe nasıl taşındığını konuşacağımız güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz programımızın ilk dakikalarında. Telefon hattımızda Çekül Vakfı Bilgi Belge Merkezi ve Projeler Koordinatörü Ayşen Kılıç Özarslan Türk ve Metin Sözen Okulu Proje Koordinatörü Muhsin Doğan var. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
3: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Efendim kolaylıklar dileyerek başlayalım ve tabii sizi tanıyarak başlayalım. Ben ilk sözü müsaadenizle Ayşen Kılıç Özarslan Türk'e vereyim. Efendim hoş geldiniz. Siz ne kadar zamandır bu güzel vakfın içindesiniz? Neler yaptınız? Biraz anlatır mısınız dinleyicilerimize?
2: Tabii Sezin Hanım, hoş bulduk. Günaydın tekrardan. Ben Ayşen Kılıç Özarslan Türk. Dediğiniz gibi Çekül Vakfı Bilgi Belge Merkezi Projeler Koordinatörü olarak yaklaşık 16 yıldır Çekül ailesindeyim. Bizim için Çekül çalışanları için aile olarak bahsederiz.
0: Evet, evet, çok güzel. 16 yılda dile kolay.
2: Evet.
0: Maşallah diyelim. Asıl lisansınız nedir? Hangi alanda çalışırken bir yandan Çekül Vakfı ile tanıştınız?
2: Ben üniversitede okurken son senesinde gönüllü olarak başladım aslında Çekül Vakfı'nda. Bilgi Belge Yönetimi ve Tarih Bölümü mezunuyum İstanbul Üniversitesi'nde. Gönüllü başladığım yolculukta da daha sonra profesyonel olarak çalışmaya başlayıp 16 yıldır da devam ediyorum. Sevgili Metin Sözen'in de, Profesör Doktor Metin Sözen'in öğrencisi olarak yetiştim. Bununla da gurur duyuyorum. Kendisini de rahmetle anıyoruz. Bir yıl önce kaybettik.
0: Evet, evet. Aslında zaten ben bu tür değerli hocaların hep ölümsüz olduğuna inananlardanım. Çünkü tek bir ağaç bile dikseniz hani bu dünyaya bir şey bırakmış oluyorsunuz ya. O nice ağaçlar, evet. Nice öğrenciler, nice dostluklar ve aslında bu kültürün yaşatılması için nice emekler verdi. O yüzden ruhu şad olsun diyelim. Siz de lütfen devam edin sözlerinize.
2: Biz de kendisinin değerlerini ve bize öğrettiklerini yaşatabilmek ve geleceğe de aktarabilmek adına projelerimizle çalışmaya devam ediyoruz aslında. Ben Ortak Bellek ve Rota Miras projelerinin koordinatörlüğünü yapıyorum. Sevgili ekip çalışma arkadaşım Muhsin Bey de Metin Sözen Okulu projesinin koordinatörlüğünü

0: yürütmekte. Dilerseniz kısaca ben başlayayım ya da Muhsin Bey'ime verelim sözü. Siz nasıl organize edersiniz?
1: Şöyle yapalım. Siz lütfen devam edin, hazır mikrofon sizdeyken. Sonrasında okula geçtiğimizde de Sayın Doğan'a mikrofonu uzatmak isteriz. Ortak bellek ve rota miras. Bu ikisi aynı proje mi yoksa farklı farklı projelerde sonrasında mı bir araya geldi?
0: Aslında bunlar farklı projeler ama birbirlerini tamamlayan projeler olduğu için biz ikiz projeler olarak kendi içlerimizi adlandırıyoruz. Hı hı. Kurucumuz Profesör Doktor Metin Sözen'in kültür öncelikli koruma politikasını benimseyerek telif sorunu yaşamadığımız, çekimleri tamamen alan gezilerinde ve sanat saha çalışmalarında Tekül ekibi ve Metin Sözen Metin Hoca'ya ait Anadolu kültürel mirası, kent dokusu ve sivil mimari yapılarına odak alan ciddi bir görsel arşiv hafızasına sahibiz. Ve bu arşivde kent basında tahsis edildiğinden elimizde ortalama 25 bin kadar ilk başladığımızda yani 2,5 sene önce kent fotoğrafları mevcuttu. Bu hafızayı günümüz teknolojisine uyumlu hale getirebilmek için de ortak bellek ve rota miras ikiz projeleri doğdu aslında. Tamamen birbirlerini tamamlayan projeler. Ortak bellek sizin de dediğiniz gibi yapay zeka destekli bir Çekül hafıza merkezi aslında. Tamamen Çekül Vakfı'na ait olan tüm yayınlar ve görsel arşiv ortak bellek sistemine aktarılmış durumda. Sanat sahi Anadolu kent kültürü alanında araştırma yapan tüm araştırmacılar için Çekül asistanı görevi görüyor aslında ortak bellek. Hem görsel hem de metin bazında tarama yapabilerek yardımcı olabiliyor araştırmacılara. Hı hı hı. Burada tamamlayıcı olarak rota miras devreye giriyor. Burada da bölge ve kent bazlı haritalandırma sistemi şeklinde ilerledik. Bölge veya kent seçiminden sonra araştırmacı sivil mimari yapılarında seçimini yaptıktan sonra o yapının işlevselliğini, tarihçesini, genel bilgilerini, koordinatlarını ve şu anki fotoğraflarını görebiliyor. Ama siz bir araştırmacısınız veya bir gezginsiniz veya bir yurttaşsınız. Oraya gittiniz, koordinatlarını gördünüz. Orada bazı değişiklikler var bu fotoğraflardan farklı olarak. Onları fotoğraflayıp bize iletirseniz etkileşimli bir halde biz de o fotoğrafları yenileyerek haritayı genişletmeye devam edeceğiz. Şu anda 33 il haritada mevcut.
1: Kaç il? 33.
0: 33 il, evet. Ama bizim elimizde 61 ile ait fotoğraflar var. Yani genişlemeye devam ediyoruz. Hali hazırda İpek Yolu Kültür Yolu haritamız vardı zaten. Onu da haritaya istedik. Rota miras haritamıza.
1: Bu harita nasıl oluşmuştu?
0: Bu haritayı da biz havza boyutunda çalıştığımız için aslında 7 bölge, 7 kent ve havzalar özelinde oluşturduk. Hı hı. İlk olarak İzmir'den başladık. Çünkü Küçük Menderes Havzası'nda araştırmalarımız çok yoğundu. Oradan başlayıp bölge bölge ilerledik kentler. Yani hangi kentlerin fotoğrafları elimizde mevcutsa. Dediğim gibi 33 ili şu anda tamamladık. İzmir'e gittiğinizde müzemi seçmek istiyorsunuz, kütüphanemi seçmek istiyorsunuz ya da bir sivil mimari yapısını seçmek istiyorsunuz. Bunu tıkladığınızda o yapı türüne tarihçesini, genel bilgilerini, şu anda nasıl kullanıldığını veya kullanılmadığını, koordinatlarının bilgisini ve fotoğraflarını görebiliyorsunuz haritada.
1: Evet, bu çok ciddi ve çok güzel bir arşiv. Çekül Vakfı zaten çok aslında kalabalık bir aile, siz de öyle ifade ettiniz. Evet. Dolayısıyla farklı disiplinlerle bir arada çalışıyor olmalısınız. Kaç kişilik bir aile? Bu çalışma disiplini nasıl oluşturdunuz? Çünkü önce tabii bilgi belgelerin bir kayda alınma süreci var. Hatta kayda alınma sürecinden önce fotoğraflanma süreci var. Bu en baştan bu sistematiği bir anlatır mısınız bize? Fotoğraflar ilk nasıl elinize ulaştı? Sonrasında o fotoğraflar mühendislerinizce ya da mimarlarınızca ve belki de sizlerce nasıl kayıtlara ulaştırıldı?
0: 1990 yılında kuruldu Çekül Vakfı, Profesör Doktor Metin Sözen önderliğinde. Ve sürekli de Anadolu'yu hedef aldığımız için kent kent geziler, belediyelere, daha doğrusu yerel yönetimlerin ağırlamalarıyla kent bazında çalışmalarımızı sürdürdük ve Çekül Vakfı'nda da hep yerel yönetimleri ağırladık. Ve gelen yerel yönetimlerde gelirken bize mutlaka mal varlıklarıyla geldiler. Yani yayınları, fotoğrafları, raporları, kitapları, ellerinde ne varsa dijital ya da basılı, bunların hepsini bize getirdiler. Ve 90 yılından bu yana ciddi bir havuz oluştu zaten. Aynı zamanda biz de kentlere gittiğimizde koruma çalışmaları, sağlıklaştırma çalışmalarına destek olmak ve danışmanlık vermek amacıyla hem giden ekibimiz hem de Metin Hoca da çok iyi bir fotoğrafçı zaten. Kendisinin çok ciddi bir fotoğraf arşivi vardı. Bu yüzden telif sorunu da hiçbir zaman yaşamadınız. Evet, o gün bugündür Çekül Vakfı arşivinde

0: toplamda materyal türü ayırt etmeksizin 45 bin kadar materyalimiz mevcut zaten Bilgi Belge Merkezi'nde. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlere dair çok fazla kaynak bizde bulunmuyor. Hep Anadolu kent kültürü, Anadolu sanat tarihi, kent envanterleri ve Anadolu kent mimarisine yönelik bir koleksiyonumuz mevcut bizim. Bu şekilde koleksiyonumuzu büyüttük ve bugünlere geldik.
1: Evet, ilerleyen zamanlarda İstanbul, İzmir, Ankara bunları da devreye alacak mısınız? Yoksa sadece yine Anadolu olarak devam edecek mi rota miras?
0: Yani bizim hedefimiz hep Anadolu'yu koruma olduğu için özel araştırma kütüphanesi olarak geçiyoruz zaten. Hı hı. O yüzden Anadolu odaklı devam edeceğiz diye düşünüyorum.
1: Evet, sonrasında bu arşiv bilgisayara işlendi. Peki biz evimizden bilgisayarımızın başından bu arşive rahatlıkla ulaşabiliyor muyuz? Yoksa mutlaka kütüphaneye mi gelmemiz gerekiyor?
0: 2016 yılında zaten dijitalleştirme projesiyle kitaplar ve tezler hariç tüm materyaller dijitalleştirerek erişime sunuldu. Erişim açıldı, açık erişim mevcut. Hı hı. Herhangi bir ücret talep edilmiyor. Ama tabii ki özellikle kışın lisansüstü öğrencilerin daha fazla kullandığı bir kütüphanemiz var. Hem kütüphaneye gelip çalışmak istiyorlar hem de kitapları daha çok karıştırmak istedikleri için.
1: Nerede bu kütüphane?
0: Beyoğlu'nda bizim merkez.
1: İstanbul'da. Bu yani yüksek lisans öğrencileri kitaplara erişimi ancak kütüphaneye gelerek sağlayabilirler. Ama onun dışındaki bütün arşiv internet üzerinden dijital olarak öğrencilerle buluşabiliyor. Daha doğrusu tüm araştırmacılarla desek daha doğru.
0: Yerel yönetimler de aynı şekilde. Çünkü birçok kente koruma çalışmaları yaptığımız için yerel yönetimlere dair o kentlere dair fazlaca fotoğraflar mevcut zaten. İstanbul'u. Gaziantep, Erzincan gibi. Hı hı. O yüzden yerel yönetimlerde kullanıcı profili arasında.
1: Evet, yerel yönetimlerle rahatlıkla sizin arşivinize ulaşıp bilgilerini de güncelleyebiliyorlar. Tabii. Ve hatta siz bu güncelleme konusunda aslında toplumdan da faydalanıyorsunuz. Değil mi? Kişisel olarak arşivlerini sizinle paylaştığı zaman öyle söylemiştiniz. Bunu tabii da anlatır ki. Mısınız? Nasıl yapabiliriz?
0: Rota Miras Projesi için geçerli bu. Gittiğimiz bir yerde bir foto, bir mimari yapının, bir sivil mimari yapısının değişimini gördünüz ya da kent dokusunda bir değişim gördünüz ya da bir kent odaklı bir fotoğraf çalışması yaptınız. Bunları bizimle tabii ki paylaşabilirsiniz. Tasnif ettikten sonra bizler Rota Miras yani bir elemeden geçtikten sonra dublike kayıtlar olmaması nedeniyle bu elemeyi yaptıktan sonra sisteme bizler Rota Miras'a ya da kent arşivimize dahil edebiliyoruz tabii ki seve seve.
1: Evet, çok güzel. Çok iki proje de gerçekten birbirinden kıymetli ve geleceğe dair hep böyle umut veren projeler.
0: Biraz güzel projelerimizden biri de Mektup Sazan Okulu zaten ondan.
1: Evet, şimdi tam döneceğim o konuya. Çünkü hep zaten siz öğrencilerle ve araştırmacılarla aslında iç içe olarak bu projeleri yürütüyorsunuz. Çünkü sürekli kendini yenileyen projeler ve dolayısıyla bu okulun da bu projelerin de yenilenmesinde çok büyük kıymeti olduğunu düşünerek hemen ben sözü Sayın Doğan'a vermek istiyorum. Efendim siz de tekrar hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Sezen Hanım. Teşekkür ederim.
1: Sizi tanımak isteriz. Siz ne kadar zamandır bu ailenin içindesiniz?
2: Tabii ki. Ben fiziken ve son bir yıl içerisinde burada yer alıyorum. Çekil'de aktif katkı veriyorum ama onun öncesinde ruhen her zaman Çekil'de kariyerim boyunca çalıştım.
1: Öğrenciyken mi dahil olanlardansınız o ruha?
2: Ben dağcılık ve diğer doğa sporlarıyla uğraştığım için Çekil'in doğa tarafı benim çok ilgimi çekiyordu her zaman. Hı hı. Ve o ruhu her zaman yaşıyordum. Tek sorun vardı. Ben Ankara'da yaşadığım için İstanbul'a cesaret edemiyordum.
1: Evet.
2: O sebepten ötürü yıllar sonra böyle bir buluşmamız oldu.
1: Sizin lisansınız hangi alanda?
2: Ben iktisat çıkışlıyım ama sonra da ODTÜ'de master ve doktoramı teknoloji ve bilim tarihi üzerine yaptım. Hı hı. Ama doğa araştırmaları, sürdürülebilirlik gibi konularda çalıştım. STK'larda çalıştım, profesyonel hayatta çalıştım. Ama bir şekilde her zaman hayatımın %80'den fazlasını tarih, miras, doğa ve buna benzer konular oluşturduğu için şekilde de bu noktada buluştuk.
1: Evet, Çekül'e yani. Geçmeden önce hemen şunu da merak ettiğim için sormak istiyorum. Evet, dediniz ya, doğa sporları çok ilgimi çekiyordu ve ben zaten ruh olarak aslında Çekül'le hep beraberdim diye. Şu anda sizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimizin arasında da mutlaka sizin gibi genç ve doğa sporlarına, tarihe, kültürel mirasa ilgi duyan hem üniversite öğrencisi düzeyinde hem de sadece zevk ve o mirası korumak için neler yapabilirim diye düşünenler muhakkak vardır. Siz öğrenciyken o ruhu nasıl içinize işledi ve hani ben bireysel olarak neler yapabilirim diye düşündünüz, sonrasında Çekül Vakfı'na dahil oldunuz?
2: Ben aslında 40 yaşındayım. Bir zamanında akademisyenlik yapıyorum üniversitelerde. Oradaki öğrencilerime de buna benzer bir cevap veriyorum. Şöyle özetleyebilirim kısaca. Bir şeyler gözümüzün önünde gerçekten gidip gidebiliyor ve onlara baktığımız zaman bu jeolojik miras da olabilir, kültürel miras da olabilir, sözlü ya da sözlü olmayan miras da olabilir. Bunların gitmemesi için bir şey yapmak istiyorsanız gönüllü olun, bir yerden tutun, o gönüllülük sizi bir yerlere götürecektir diye hep nacizane tavsiyede bulunuyorum. Benim bu yola çıkış sebeplerinden bir tanesi Türkiye'nin dağlarında tırmanırken o da dağların ne kadar zor kullanıldığını gördüğümde, o zaman insan etkisinin doğa üzerindeki tahripkar gücünü ben nasıl düzgün bir şekilde ifade eder ve düzeltmek için elimden geleni yapabilirim diye düşündüğümde kendimi STK'larda buldum.
1: Ne yapıyordunuz mesela? Hani o doğadaki tahribatı görünce bireysel olarak bunu öğrenmek için gerçekten soruyorum ve öğrencilerinize de ve aslında tüm gençlere belki bir ışık olur diye sormak istiyorum. Hani ne yapmamız gerekiyor? Gençlerin ne yapması gerekiyor?
2: Ben hep merak ettim ve merak ederken de hep bir soru sordum. Ve o soruların cevabını almak için de insanlarla temasa geçtim. Aradım, sordum, etkinliklerine katıldım, onları anlamaya çalıştım, eleştirdim. Eleştirildim, tenkit edildim ve böylelikle bilgimi geliştirebildim. Ama şunu söyleyebilirim, bu Metin Sözen'in de bir lafıdır. Oturduğunuz yerden rica edilerek bir şeyler korunmuyor, korunmaz. Bir şeyler yapmak zorundasınız, eyleme geçmek zorundasınız ama bu eylem illa aktivizm boyutunda olmak zorunda değil. Ben literatüre katkı vermeyi çok önemli, Türkçe literatüre katkı vermeyi çok önemli görüyorum. O yüzden Çekül'ün içerisinde bunu dillendirebileceğim yeni projeler de oluşacak ama dillendirebileceğim birçok alan var. O anlamda ben her zaman genç arkadaşları, yetişkin insanları davet ediyorum temasa geçmeleri konusunda. Buradaki konuları kurcalamaları ve bu anlamak için soru sormalarını her zaman öneririm.
1: Evet, çok güzel anlattınız. Ben bunu özellikle sormak istedim çünkü hem akademisyen olduğunuzu ifade ettiniz hem de gençken daha öğrencilik yıllarınızda bu tür koruma faaliyetlerinde ruhunuzu kattığınızı anlattınız. Dolayısıyla belki örnek olur gençlerimize, çocuklarımıza diye özellikle sormak istedim. Peki sonrasında da dediniz ki Ankara'daydım ama İstanbul'a bir türlü gitme imkanım olmadığı için Çekül'le biraz geç tanıştım ama şu anda Çekül ailesinin içindesiniz.
2: Evet.
1: Şu anda neler yapıyorsunuz? Hemen hem de okul, Metin Sözen Okulu'ndan da konuşarak bu detayları da öğrenelim.
2: Tabii ki. Ben Çekül Ailesi'ne girdiğimde ilk Metin Sözen Okulu projesiyle Ilgın Hanım'la başlamıştık konuya. Ben bu projenin, bu programın eş koordinatörüyüm. Bir de şu anda yayında olmasa da beraber çalıştığımız Ceyda Hanım eş koordinatörlük yapıyor. Aslında konu şuradan yola çıkmıştı. Ilgın Hanım, o zaman Çekül Vakfı'nın genel sekreteri Ilgın Hanım bize şunu söylemişti. Metin Bey'in Türkiye'ye katkısı hiç kimse tarafından yadsınamaz. Gerçekten Anadolu'ya gittiğinizde, ki ben en son Metin Sözen Okulu'nun lansman programı için Gaziantep'e gittiğimde, o gün insanların hem hissi tarafını hem de Metin Bey'e olan saygılarını gördüğümde, o zaman onun bir kez daha ne kadar büyük bir insan olduğunu, Türkiye için ne kadar büyük bir şans olduğunu görmüştüm. Ve onun için bir, onun felsefi pozisyonunu anlatacak, onun koruma anlayışını, bütüncül koruma anlayışını tüm gençlere, yetişkinlere, profesyonellere anlatacak bir okul, bir eğitim programı projesi konuşulmuştu. Benim geçmişte Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'ndan böyle bir deneyimim vardı. O vesileyle Ilgın Hanım'la bu konuyu derinleştirmiştik ve Metin Sözen'in yaşatabilmek için onun ismini bir yerlere vermenin ötesinde, onun felsefi pozisyonu, onun derinliğine insanların anlayabileceği hem uygulama, hem bilimsel bilgi, hem de yerel deneysel bilgiyi kapsayacak bir okul projesiyle yola çıktık. Ve mirası mekanla, zamanla ya da doğayla kurulan sorumlu bir ilişki biçimi olarak yeniden düşünmeye, sorgulamaya davet eden bir öğrenme yeri tasarladık. Amacımız burada 3 programı yürütüp bu 3 programın içerisinde

0: gençlere, profesyonellere dokunabilmekti.
1: Üç programı da hemen lütfen anlatın bize. Ortak Bellek, Rota Miras mı bu programlar, yoksa başka programlar da var
0: başka
1: mı?
0: Başka programlar. Metin Sözen Okulu'nun içerisinde metinsozen.org adresinden de detaylı bakabilir değerli dinleyicilerimiz. 3 adet program var. Bu programlar Çekül Çemberleri, Çekül Yaşayan Miras ve Etki Programı, Çekül Yerel Etki ve Öncülük Programı. Şu özetle şöyle söyleyebilirim. Hı hı. Çekül Çemberleri herkesin katılabileceği 8 haftadan oluşan online çevrim içi grup öğrenmesiyle geniş bir açık program gibi düşünebilirsiniz. Burada 8 hafta boyunca bizim uzmanlarımızla birlikte genç arkadaşlar, profesyoneller, katılmak isteyen herkes miras, hafıza, tanıklık, bilim gibi konuları konuşuyor olacak Çekül'ün perspektifiyle ve eleştirel bir perspektifle. Bu programa iki tane de uzun soluklu programımız var. Bunları uzun soluklu bir eğitim programı gibi düşünebilirsiniz.
1: O diğerlerine geçmeden bu az önceki çemberler. O programı biraz daha detaylandırmanızı rica edeyim. Şimdi online bir platform mu? Evet, herkes nasıl katılacak? Örneğin hani ben evde şu anda sizi dinliyor oluyorum olsam ve ben bu programa dahil olmak istesem ne yapabilirim?
0: Çok iyi bir noktaya değindiniz Sezin Hanım. Çekil çemberleri diğer programlarımız gibi web sitesinden online herkese açık bir başvuruyla başvuru toplayarak başlıyor. Ve katılımda biz çemberlere katılmak isteyen kişilerden bir niyet mektubuyla birlikte kişisel bilgilerini rica ediyoruz. Ve kısa bir değerlendirme sürecimiz oluyor. Değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra çemberler oluşuyor.
1: Değerlendirmede hangi kriterler göz önüne alınıyor?
0: Burada en çok baktığımız konulardan bir tanesi kültür, miras, doğa, hafıza. Bu konularla ilgili bir şey yapmaya hevesli ve bu konularla ilgili derinleşmek isteyen insanlara öncelik vermek.
1: Yaş sınırı var mı?
0: Çemberler programında yaş sınırımız yok.
1: Hı hı, güzel, tamam, devam edin lütfen. Ben bir yandan da kendimi bu programa dahil edecekmiş gibi düşünerek size bu soruları yönlendiriyorum.
0: Her zaman bekleriz sizi de.
1: Teşekkür ederiz.
0: Sonra çemberlerimiz oluşuyor. Çemberlerimiz 8 ila 10 kişi arasında. İçeride bir tane, en az bir tane Çekül'den moderatörün bulunduğu çemberler şeklinde başlıyor. Her döngü 8 hafta sürüyor. 8 hafta sonunda da ortak bir bilgiyle, fikirle bir proje üretme, ama bir başlangıç projesi gibi bir proje üretmeyi hedefliyoruz. Her döngü tamamlandıktan sonra çemberlere dahil olan kişiler daha sonra Çekül'ün ilerleyen programlarına da katılma şansı hakkı elde ediyorlar. Bu bence önemli bir ayrıcalık.
1: Elbette.
0: Çünkü çemberleri biz birazcık daha bizim misafir odamız, evlerimizde olur, misafir odasında ağırlarız misafirlerimizi, birazcık daha ora gibi program düşünüyoruz, tasarladık. Daha biraz tanıştıktan sonra da diğer programlarımızın içerisine gönüllü ya da başka şekillerde almayı hedefliyoruz.
1: Evet, herkes doğayı, dünyayı, çevreyi, Türkiye'yi ve kültürel miras korumak için neler yapabileceğini aslında masaya yatırıyor bu çember içinde. Ve bir bilgi paylaşımı söz konusu oluyor. Sonrasında bir proje oluşturuluyor ve bu projeler hayata geçmek üzere yola çıkıyor diyelim.
0: Aynen öyle. Bu projeler başlangıç projesi olabilir. Bu projeler daha fikir aşamasında ama uygulamaya daha yolu olabilir. Önemli değil. Hı hı. Bunları derinleştirip geliştirebileceğimiz başka programlarımız da var. Hı hı. Bu yüzden diğer iki programdan da bahsetmek
1: lütfen istiyorum. Hemen devam edelim.
0: Bunlardan bir tanesi Çekül Yaşayan Miras ve Etki Programı. Bu uzun 6 aylık bir program. Yaşayan miras ve toplumsal etkiyi odağa alan, o 8 haftalık kısmın daha derinleştirilmiş, uygulama tarafı olan ve yüz yüze gerçekleşecek olan bir program. Bu program tasarımı bitti ama henüz uygulamaya geçecek durumda bu sene değil. Çünkü bizim bir diğer programımız olan okulun altında üçüncü bir programımız Çekül Yerel Etki ve Öncülük Programı. Bu programımız da ikinci programla benzer olmakla birlikte, kafa karıştırmadan direkt basit bir şekilde söyleyecek olursak, belediye çalışanlarına ve yerel yönetime yönelik tasarlanmış bir program. Yani burada katılımcılarımızın çoğu yerel yönetimle ilgili ya da belediye ile ilgili görevler üstlenen insanlardan oluşacak şekilde tasarlandı. Bu programda 4 aylık bir program. Bu 4 aylık programın içerisinde kısaca 4-3 modülümüz ve bir kapanış modülümüz var. Modüllerimizin birincisi hafıza, mekan, zaman ve iz diye başlıyor. Başladığı yerde sadece teorik eğitimler vermiyoruz. Aynı zamanda saha gezileri, aynı zamanda doğa yürüyüşleri, aynı zamanda gökyüzü gözlemleri yapıyoruz. Ve konuyu sadece dar bir perspektiften değil, daha geniş bir perspektiften bakarak, yani kozmolojik bir varoluşun da insanlık mirasına etkilerini konuşarak devam ettiriyoruz. Ki bu çok önemli bir nokta. Çünkü Metin Sözen'in de holistik bakış açısı bunu ifade ediyordu. Daha yalın bir ifadeyle Metin Bey her zaman şunu söylerdi. Sadece bir taşı, bir mezarı korumak değil, onun yanından akan nehri de, ağacı da korumanın
1: bütüncül bir yaklaşım.
0: Evet, bütüncül bir yaklaşımla korumanın önemli olduğunu vurgulardı. O yüzden yerel etki programımızın içerisinde de bu temalara yer vererek bir program tasarımı yaptık. Ve geçtiğimiz 3 Ağustos tarihinde Gaziantep'te bu programın lansmanını Gaziantep Belediyesi'nin işbirliği ve yardımlarıyla gerçekleştirdik.
1: Evet. Bu programlar da yine herkese açık mı? Herkes rahatlıkla katılabilir mi? Yoksa yine yaş sınırımız var mı?
0: Bunda açık çağrımız var. Bu programın içerisinde yaş sınırımız olacak. Web sitemizde zaten detayları yazıyor. Yerel etki programımızın en önemli yani ön koşullarından bir tanesi, bir proje önerisiyle bize, bu sefer elle tutulur bir proje önerisiyle başvuru yapmaları gerekiyor.
1: Evet. Örneğin o zaman önce çembere katılacaklar, proje üretecekler ve sonrasında belki bu projelere dahil olacaklar.
0: Dahil olabilecekler ya da ellerinde hazır bir projeleri varsa
1: onu da sunabilecekler.
0: Bu
1: programlar bu arada ücretli mi yoksa gönüllülük esasına mı dayanıyor?
0: Şöyle, bu programlar şu anda diğer çemberler ve yaşayan miras ve etki programı ücretsiz bir şekilde tasarlandı. Geri etki programı da kendi belediyelerin kendi sponsorluğunda yine ücretsiz bir şekilde tasarlanmış programlar. Bu programların yürütümü, yani yürütülmesi esnasında ortaya çıkan herhangi bir masrafı da biz program paylaşlarıyla birlikte paylaşıyor oluyoruz.
1: Evet, aslında her şey Türkiye için. Yeter ki yeni fikirler, yeni arzular ve sizin hani o gençken ruh dediğiniz doğa koruma, çevre koruma, özellikle evet, kültürel mirası koruma ruhu içimizde olsun. Bu kadar güzel anlattınız ki çok teşekkür ediyoruz Sayın Doğan.
0: Bu arada
1: son cümlenizi rica ederek dinleyeyim. Lütfen buyurun.
0: Zaten çok özür dilerim.
1: Estağfurullah.
0: Yerel etki programımız bu sonbahar ayında Gaziantep'te başlayacak. Gaziantep Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin bize sağ olsun Metin Sözen Okulu için çok güzel bir restore edilmiş kiliseyi de okul yeri olarak gösterdi. Bu sonbaharda web sitemizden takip edebilirler değerli dinleyicilerimiz. Yer etki programımızın başlangıcını yapacağız.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Ayşen Kılıç Özarslan, Türkiye'de çok teşekkür ediyoruz. Son cümlelerinizi de almak isteriz. Biz biraz okulu konuşurken sizi biraz dinlendirdik ama son cümle olarak neler söylemek istersiniz?
2: Kısacık bir hatırlatma yapmak, bir duyuru yapmak istiyorum. 1 Kasım'da 48. İstanbul Maratonu'na katılıyoruz. Çekil olarak da hedefimiz 20.000 filan. Herkesi bu hedefi gerçekleştirmek için Çekil ailesini bekliyoruz. Herkes koşucu olabiliyor. Kurumlar takım olarak koşabiliyorlar. Geçen yılda katılmıştık, bu yılda katılıyoruz. Sloganımız Ormanlar için birlikte koşuyoruz. Bir yalnız bırakmazsanız seviniriz.
1: Evet.
2: Çekil takımına katılmak ve birlikte koşmak için Çekil sitesini ziyaret ederek form doldurabilirler veya iletişime geçebilirler bizimle. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ve bu güzel çalışmaya emek verdiğiniz için. Türkiye için her şey, emeklerinize sağlık. Sayın Doğan'a da çok teşekkür ediyoruz. Sizin de son cümleleriniz varsa almak isteriz. Veda edeceğiz.
0: Ben çok teşekkür ediyorum gerçekten bu fırsatı sağladığınız için ve bunları anlattığınız için. Herkese web sitemize ve bizle ilgili daha fazla bilgi almak için bizlerle görüşmeye, iletişime geçmeye davet ediyorum.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sayın Ilgın Sözen Hanımefendi'ye de sevgi ve selamlarımızı da iletiniz lütfen. Onunla da daha önceden programda birlikte olmuştuk, konuk olarak ağırlamıştık. Saygılarımızı, sevgilerimizi iletiniz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
0: İyi yayınlar. Hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Çekil Vakfı Bilgi Belge Merkezi ve Projeler Koordinatörü Ayşen Kılıç Kılıç Özarslan Türk ve Metin Sözen Okulu Proje Koordinatörü Muhsin Doğan telefon hattımızın diğer ucundaydı. Çok teşekkür ediyoruz aktardıkları için kendilerine bir kez daha ve Güne Bakan devam ediyor.

0: Güne Bakan devam ediyor.
1: Kültür, tarih ve doğanın iç içe olduğu Anadolu'nun eşsiz coğrafyasında gerçekleşen Trans-Anatolia 2026 macerası başlıyor. İstanbul'dan start alıp Karadeniz'in yeşil dağlarını aşarak Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasına, oradan da başkent Ankara'ya uzanan 2026 rotası yarışmacılara unutulmaz bir off-road deneyimi sunuyor. Tarih, kültür ve zorlu doğa şartlarının iç içe geçtiği bu eşsiz parkur, pilotların ve co-pilotların navigasyon yeteneklerini en üst düzeyde test edecek. Şimdi ülke tanıtımımız için çok önemli olan bu organizasyonu Trans-Anatolia Sportif Direktörü Orhan Çelen'le konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Sizi tanıyarak başlayabilir miyiz sohbetimize?
2: Eski bir otomobil sporcusuyum. 2010 yılından itibaren Trans-Anatolia organizasyonunda sportif koordinatör olarak görev alıyorum. Bu sene 16. yılımız. Gene İstanbul'dan 2400 kilometrelik bir parkurla 9 ülkeden yaklaşık 50 araçla start alacak bir organizasyon Trans-Anatolia.
1: Hep 4 tekerlekli araçlar mı yoksa motosikletler de var mı?
2: Şöyle tarif ediyorum, arazide hareket etme kabiliyetine sahip her türlü araç.
1: Ha, bisiklet de olur.
2: Evet. Motosikletler, ATV'ler, SSV dediğimiz iki kişilik ATV'ler, hatta arazide hareket edebilen kamyonlar bile yarışmamıza katılabiliyor.
1: Aa, kamyonlar güzel. Evet. Çok ilginç bir deneyim. Bu 16 yıldır bu şekilde mi gerçekleşiyor? Yok, 20, kaç yılda unuttum şimdi, siz lütfen tekrar söyleyin. Yani kaç yılında başladı?
2: Evet, bu sene 16. kez evet. Start alıyoruz. 16 yıldır Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bir hafta süren macera dolu ve sizin söylediğiniz gibi ülkemizin tanıtımına katkı sağlayan, kültürümüzü, doğamızı, tarihimizi öne çıkartan bir organizasyon Trans-Anatolia.
1: Siz de mi bu şekilde başlamıştınız bu tür, hani çünkü otomobil sürücüsüyüm dediniz, muhtemelen yarış parkurlarında.
2: Otomobil sporlarının farklı branşlarında, rally ve off-road branşlarında yarıştım. 1999 senesinde ülkemize gelen bu branşın benzer bir yarışı Master Rally ile, Rally Raid yarışlarıyla tanıştım. Hı hı. Fikir de oradan ortaya çıktı. Ülkemiz çünkü tarihiyle, doğasıyla bu spor dalı için son derece müsait bir ülke. 99'da Master Rally ile tanıştıktan sonra 2010'da ilk Trans-Anatolia'yı organize etmek bizlere
1: nasip oldu.
2: Nasip oldu diyelim, evet.
1: Evet. Trans-Anatolia'yı da anlatın lütfen. Şimdi Rally Raid diyoruz. Hani siz de bu terimlerin anlamlarını ve siz ve bu sporlara ilgi duyan herkes çok iyi biliyorum ama bilmeyen dinleyicilerimiz için off-road nedir? Rally Raid nedir? Farkları nelerdir? Trans-Anatolia neden Rally Raid olarak geçiyor örneğin? Biraz anlatır mısınız bu kavramı?
2: Tabii ki. Şimdi aslında bir off-road yarışı diye tabir edebiliriz ama hiçbir zaman çok belirli alanlar dışında, yol dışına çıkmıyoruz. Arazi yollarında, tarla yollarında, orman yollarında, yayla yollarında geçen bir yarışma Trans-Anatolia.
1: Ama bunlar da belirli yollar değil mi? Öyle hani kafamıza göre gittiğimiz yollar değil.
2: Hayır, hayır. Yani biz bu rotaları çok detaylı bir çalışmayla tespit ediyoruz. Arkasından Trans-Anatolia sadece bir yarış değil, aynı zamanda bir navigasyon yarışı.
1: Evet.
2: Yarışmacılar bizim hazırladığımız yol kitaplarıyla, elektronik dijital destek olmadan yollarını bularak, navigasyonlarını kendileri yaparak da yarışıyorlar. Dolayısıyla Trans-Anatolia'nın içinde hem bir yarış hem bir navigasyon yarışması var.
1: O zaman süre de çok önemli olmuş oluyor değil mi? Yani normalde önemlidir ama.
2: Kategorilerimiz var. Rally kategorisinde yarışmacılar zamana karşı yarışıyorlar. Tabii zamana karşı yarışan ekiplerin belli güvenlik önlemlerini almış olmaları, belli güvenlik önlemlerine sahip arabalara sahip olmaları veya araçlara sahip olmaları gerekiyor. Ama bir de Raid grubumuz var. Raid grubunda standart araçlarla bu Trans-Anatolia ruhunu yaşamak isteyen misafirlerimiz zamana karşı olmadan belli sürat sınırlarıyla sadece navigasyon becerilerini kullanarak aynı parkurları geçebiliyorlar.
1: Evet, çok şimdi siz anlattıkça böyle daha çok heyecanlandıran kısımları da oluyor. Daha önceden katılıp da hani her sene yenilenen bir etkinlik, fakat yerleri değişiyor değil mi bu parkurların? Bunu neye evet. göre belirliyorsunuz? Hani yer
2: şöyle her sene rotamızın aşağı yukarı %30-40'ı tamamen yepyeni rotalardan oluşuyor. Bu sene de ilk defa Batı Karadeniz sahilinde Zonguldak ilimize uğrayacağız. Transanatolia yaklaşık bu sene 2400 kilometrelik bir parkurda gerçekleştirilecek. Bu 2400 kilometrelik parkurun üzerinde 22 il ve 87 ilçenin sınırından geçerek yarışı tamamlayacağız.
1: Peki hani daha önceden belirli bu rotalar dediniz. Şimdi şunu öğrenmek için soruyorum. Normalde bir şehirler arası bir yolculuk yaptığımızda gittiğimiz bir rota vardır. Bir de arazi yolu vardır. Hani bazen otobana çevrilir o arazi yolları. Daha doğrusu arazi yol eski yol olarak kalır. Yeni bir otoban yapılmış olur. Normal araçlar oradan gider. Şimdi bizim bu rotamız nasıl çizildi? Neye göre çizildi? Çünkü 87 ilçeye 22 ile uğrayacağız dediniz. Hepsinde şu anda bu rotalar, arazi yolları belirli mi?
2: Hepsinde belirli. Bu tabii çok detaylı bir çalışmayla hazırlanan bir güzergah. Biz önce yaklaşık 2500-3000 kilometrelik bir rotayı hazırlamak için 20-25 günlük bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Tabii bu ön bilgisayar çalışmasından sonra gerçekleşiyor. Genellikle yerleşim yerlerinden uzak dağ, orman, yayla yolları veya tarla yollarını kullanarak bu güzergahı ortaya çıkartıyoruz. Biz bu güzergahı tespit ettikten sonra bir İspanyol ekip, bu konuda çok tecrübeli bir İspanyol ekip bu yarışın, güzergahının yol kitabını hazırlıyor. Demin de söylediğim gibi bu yarışta elektronik destek kullanmak yasak. Yarışmacılar tamamen bizim hazırladığımız yol kitaplarındaki notları takip ederek, yolu metre metre ölçerek, kavşakların, dönecekleri yerlerin mesafeleri, yol üzerindeki karşılaşacakları riskler vesaireler, bütün bu bilgiler o yol notlarında mevcut. Ayrıca yine yarışmacıları bu iş için geliştirilmiş çok özel direkt uydu takibiyle de takip ediyoruz. Kendileriyle yarış sırasında direkt uydu üzerinden mesajlaşma veya onları takip etme şansımız mevcut.
1: Dronlarla bir takip mi söz konusu, yoksa sadece sizin elinizdeki navigasyon mu?
2: Dronlar tabii sadece çekim için kullanılıyor ama dediğim gibi bu iş için geliştirilmiş özel uydu takip cihazlarıyla yarışmacılarımız sürekli bizim tarafımızdan takip ediliyorlar.
1: Yarışmacılar genellikle hep hani Türkiye'den yarışmacılar mı, yoksa yurt dışından da gelen katılımcılar oluyor mu?
2: Ülkemiz dahil bu sene 9 ülkeden misafirimiz var. İsterseniz kısaca bu ülkeleri de hemen lütfen, size sayabilirim. Lütfen. İtalya, Hollanda, Romanya, İsveç, Fransa, Slovenya ve İspanya'dan ve Türkiye ile birlikte 9 ülkeden yaklaşık 50 araç ve 100 küsür yarışmacıyla start alacağımızı düşünüyorum.
1: Evet, bu ülkeler kendileri mi istekli oldular, yoksa biz mi onlara teklif götürüyoruz?
2: Tabii ki kendileri istekli oluyorlar.
1: Şimdi Transanatolia'nın başlarken de dedik ki ülke tanıtımımıza aslında çok güzel katkıları var, özellikle spor turizmimize diye. Bu tanıtım nasıl sağlanıyor? Yalnızca yurt dışındaki ülkelerden gelen sporcular dışında onlar bizi nasıl takip ediyor bu rally'i?
2: Şimdi tabii bu sporcuların içinde çok sayıda takipçisi olan ünlü sporcular, profesyonel ekipler de var. Biliyorsunuz bugün artık sosyal medya günümüzde çok önemli bir mecra.
1: Evet.
2: Dolayısıyla direkt olarak sporcuların buradaki olumlu duygularını dışarı yansıtmaları bence bizim için, ülkemiz için en önemli tanıtım. Ama bunun haricinde Transanatolia çeşitli yayın mecralarında, televizyon ve işte yazılı basın gibi yurt dışında da sıklıkla tanıtılan bir organizasyon.
1: Peki izlemek istersek biz böyle televizyonlar izler gibi rally'i izleyebilir miyiz?
2: Tabii yani televizyon programlarında en azından belli kanallarda yarışı takip etmek mümkün. Ama ayrıca Transanatolia'yı bizim yine sosyal medya imkanlarımızdan, Instagram ve Facebook sayfamızdan da takip etmek bence mümkün.
1: Lütfen onları da söyleyin. Instagram sayfanızı, Facebook sayfanızı ve size katılımcı olarak ulaşmak için kaç ay öncesinden başvurularını yapmak gerekiyor? Bunda gerçi şimdi süre geçmiştir artık, katılımcılar bellidir, ama halen bir şansları var mı?
2: Evet, bu ayın sonuna kadar hala kayıt yaptırma imkanımız var. Tabii belli şartlar var. Yarışmaya katılacak kişilerin federasyondan lisans almaları vesaire gerekiyor. Onun için çok az bir vakit kaldığını düşünüyorum.

0: Düşünüyorum kayıtlarımız kapanmak üzere.
1: Bu ayın sonunda yani Eylül başı itibariyle artık katılımcıların tamamı belirlenecek. Şu anda 100 katılımcımızın olduğunu söylediniz. Araçlar
0: evet.
1: Ne tür araçlar katılacaklar? Çünkü onlar da muhakkak siz hani güvenliğe de önem verdiğinizi söylemiştiniz. Bu güvenlik testinden de geçecek mi?
0: Dediğim gibi bu yarışmaya motosiklet, ATV, SSV veya 4x4 araçlarla katılmak mümkün.
1: Bunun o güvenlik kontrolleri nasıl yapılıyor?
0: Şimdi rally sınıfında yarışacak araçlar için yönetmeliğimizde belirtilen güvenlik önlemlerinin alınmış olması gerekiyor. Bu önlemlerin alınıp alınmadığını biz yarış öncesi gerçekleştirdiğimiz idari ve teknik kontrollarda bizzat federasyon nezdinde kontrol ediyoruz.
1: Neler bu güvenlik önlemleri, biraz hani sözlü olarak anlatabilir miyiz?
0: Tabii ki pilotlar için özel yan mask kıyafetler, kask gibi koruyucu malzemeler, araçlar için de özel yarış koltukları, özel emniyet kemerleri ve takla anında araç içindeki sürücüleri koruyacak takla barları, roll cage dediğimiz arabanın içindeki emniyet sistemleri, rally araçlarında bulunması gereken emniyet unsurları.
1: Evet, katılımcılar hep daha önceki yıllarda da hali hazırda katılmış olan sporcular mı, yoksa yeni sporcularınız da var mı?
0: Her sene yeni sporcularımız oluyor ama bizi sevindiren konulardan bir tanesi de yeni sporcularımızın daha sonraki senelerde bizimle birlikte bu organizasyona katılmaya devam etmeleri.
1: Evet, ne kadar zevk aldıkları buradan belli diyorsunuz, ne kadar mutlu oldukları. Yaş sınırı var mı? Hani ehliyetten sonra elbette.
0: Tabii ki, yani ehliyet yaşından itibaren hiçbir sınırımız yok yaşla ilgili.
1: Hı hı. Peki üst yaş sınırı var mı?
0: Onu hayır, sorayım. Hiçbir sınırımız yok. Ehliyetiniz olduğu sürece Trans Anatolia'ya katılmanız mümkün.
1: Şimdi bu tür sporlar hep toplum tarafından çok hani ürkütücü de gelir aslında. Çünkü tehlikeli olduğu da düşünülür. Muhakkak güvenlik önlemleri alınıyor ama bu tür tehlikeler karşısında nasıl davranılacağı ya da ne yapılacağı konusunda da muhakkak çalışmalarınız vardır. Bunlardan da bahseder misiniz? O tehlikeyi önlemek için neler yapılıyor?
0: Evet, özellikle bu konuyu açtığınız için seviniyorum. Çünkü bu konuda organizasyonumuza devletimizin büyük desteği var.
1: Hı hı.
0: İçişleri Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Kuvvetleri, hı hı, bu rota üzerindeki yolun güvenliğini sağlayan unsurlar. Ayrıca Sağlık Bakanlığı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, UMKE ekipleri yarışma boyunca sürekli bizimle beraberler ve acil bir durum olduğu takdirde de en kısa zamanda yarışmacılarımızın yanında olacak şekilde organizeler. Dolayısıyla kendilerine buradan sizin vasıtanızla, bakanlıklarımıza, Sağlık Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza çok teşekkür etmek istiyorum.
1: Evet, biz de kolaylıklar diliyoruz hem tüm katılımcılara hem de siz bu konudaki bu alanda çalışan tüm sporculara diyelim. Siz ne zaman bıraktınız en son katılmayı? Kaç yılında da devam ediyor
0: evet,
1: musunuz diyelim?
0: 2004 yılından itibaren ben artık bu
1: organizasyonda
0: sporu
1: görev almaya
0: organizasyon başladım. Kısmında görev almaya başladım. 2004'e kadar aktif olarak yarışan bir sporcuydum.
1: Evet, olsun, insanın hani yapması ayrı bir zevktir ama organizasyon kısmında bambaşka bir keyiftir muhakkak. Sayın Çelen, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, aktardıklarınız için.
0: Efendim.
1: Sürenin devam
0: ben
1: ettiğinde bir kez
0: ederim.
1: Daha hatırlatalım, halen katılmak isteyen olursa Ağustos sonuna kadar.
0: Evet, son günler.
1: Son günler, ellerini çabuk tutsunlar diyelim. Size de kolaylıklar dileyelim. Bu zorluklarında aşılacağında muhakkak o tehlikeler konusunda, eğer endişeleri olan dinleyicilerimiz varsa da bütün bakanlıklarımızın, İçişleri Bakanlığımızın ve Sağlık Bakanlığımızın da arkanızda olduğunu da bir kez daha hatırlatarak
0: evet,
1: sevgi ve saygılarla uğurlayalım sizi.
0: Çok teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Trans Anatolia Sportif Direktörü Orhan Çelen telefon konuğumuzdu. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve biz de böylelikle bugün de Güne Bakan'ın sonuna gelmiş olduk. Bizler Kemal Çat, İhsan Bulut, Sezin Zor yoldaydık günün yarısına doğru. Kalanı hakkını vererek yaşayalım. Hoşçakalın.
2: Gün başlarken geç kalmadan, anı kaçırmadan ritme katılıyoruz. güne bakan.

0: Reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
0: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
0: Reklamlar.
4: Kelimenin peşinden gel. Bugünün kelimesi çeyiz. Söyler söylemez gözünün önüne belki danteller, işlemeli örtüler, özenle katlanmış kumaşlar ve kapağı açıldığında kendine özgü kokusu yayılan bir sandık geldi. Her parçada bir hazırlık, her ilmekte yaklaşan yeni bir hayatın heyecanı vardır. Çeyiz yalnızca eşyaların değil, yıllar içinde biriken emeğin de adıdır. Hadi gel, çeyizin peşinden gidelim. Çeyiz, Türkçe'ye Arapçadan geçmiş bir kelime. Arapçadaki cehaz ya da cihaz, yolcunun, gelinin veya sefere çıkacak ordunun ihtiyaç duyacağı eşya ve malzemelerini anlatır. Türkçe'de cihaz, çehiz ve çeyiz biçimleriyle kullanılan kelimenin anlamı zamanla daralmış, evlenecek kişi için hazırlanan giysi, ev eşyası ve benzeri şeylerin adı olmuştur. Geçmişte çeyiz, kurulacak evin gündelik ihtiyaçlarını karşılayan önemli bir hazırlıktı. Yatak, yorgan, örtü, halı, kilim ve mutfak eşyalarının yanında oya, dantel, nakış ve dokuma gibi el emeği ürünler de çeyizde yer alırdı. Nelerin hazırlanacağı ailenin imkanlarına, yaşanılan bölgeye ve yöresel geleneklere göre değişirdi. Anadolu'nun farklı yörelerinde çeyiz yalnızca hazırlanmaz, düğün öncesinde akraba ve komşulara da gösterilirdi. Çeyiz serme ya da çeyiz asma denilen bu gelenekte el işleri ve ev eşyaları bir odada düzenlenir, ardından yeni kurulacak eve taşınırdı. Bu hazırlığa aile üyelerinin ve yakınların katılması çeyizi ortak bir emeğe dönüştürürdü. Kız beşikte, çeyiz sandıkta sözü hazırlığın geçmişte ne kadar erken başladığını anlatır. Çeyiz sandığı yalnızca eşya saklanan bir yer değil, tamamlanması beklenen işlerin, el emeğinin ve geleceğe ayrılan parçaların bir araya getirildiği yerdi. Bugün evinde uzun zamandır sakladığın bir eşyaya bak. Belki bir örtü, bir fincan ya da sana büyüklerinden kalan küçük bir hatıra. Bazı eşyaların değeri ne kadar yeni olduklarıyla değil, kimin elinden çıktıkları ve hangi günler düşünülerek saklandıklarıyla ölçülür. Kelimenin peşinden gel.

0: Merhaba değerli dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'ndan selamlıyoruz sizi. Hafta içi her gün canlı olarak sunduğumuz haber yorumuna karşınızdayız. 18 Ağustos 2026 günlerden salı bugün. Programımızı Şükrü Oral hazırladı. Teknik yönetimde Atilla Aliler var. Mikrofonda ben Dilek Torun. Haber yorum başlıyor. İç ve dış politikada yaşanan önemli gelişmelere bakacağız. Terörsüz Türkiye süreci hepimizi yakından ilgilendirmeye devam ediyor. Sürece ilişkin kanun resmi gazetede yayımlandı. Kanunun hayırlara vesile olmasını diledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Farklı kulvarlarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Bir başka mühim mesele, şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanundu. O da resmi gazetede yayımlandı değerli dinleyenler. Kanunla vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltildi. Malul sayılmayan personele gazilik ünvanı ve maaş alma hakkı getirildi. Düzenlemeyle vazife ve harp malullerinde muayene yaş haddi 41'den 55'e yükseltildi. Böylece malullük derecesi ağırlaşanların da hak kaybı olmaksızın aylıkları artabilecek. Teklifle şehit çocuklarına verilen eğitim desteği genişletildi. Vazife malullerinin tedavi masrafları ve bazı sağlık giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak. Yine resmi gazetede yayımlanan yeni kanunla çocukların karıştığı suçlar ve çocukların korunmasına yönelik önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Yapılan kritik önemdeki değişikliklerle çocukların silah ve bıçak erişimi, ceza sorumluluğu, dijital riskler ve infaz süreçleri yeniden düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı atama kararları da vardı. Katar, Ürdün, Kuveyt, Moldova, Cibuti, Estonya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, İran ve Botswana'ya yeni büyükelçiler atandı. Kararlar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konuşacağımız çok başlık var. Stüdyomuzda da çok kıymetli bir konuk. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden, aynı zamanda İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doktor Kadir Ertaç Çelik bizimle. Kadir Hocam, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Terörsüz Türkiye sürecinden bahsettik değerli dinleyenlere. Kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi dedik. Terörle mücadeleye ayrılan kaynakların farklı alanlara yönlendirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi, özellikle Güneydoğu Anadolu'da üretim, istihdam artışı, sınır ticaretinin yeniden canlanması, o kadar çok boyutu var ki. Şimdi bu başlıkların her birine baktığımızda nerelerden ellerimizin, kollarımızın bağlandığını düşündüğümüzde terörle mücadelenin önemi bir kez daha anlaşılıyor değil mi?
1: Tabii ki çok doğru. Şimdi terörle mücadele Türkiye'ye, Türk milletine, Türk milletinin siyasi organizasyonu olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne toplumsal ve beşeri sahaların tamamına yakında ciddi maliyetler olmuş bir husus. Bunun maalesef şehitlerimiz olmuştur, gazilerimiz tabii olmuştur. En önemli maliyeti bu anlamda bir kan olgusunun coğrafyamızda olması. Bunun dışında çok ciddi ekonomik maliyetler var. Bu ekonomik maliyetler açıkçası trilyon dolarlık rakamlarla ifade edebileceğimiz, yani 84-2020 arası yapılan çalışmalara bakıldığında 1 trilyon dolar, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir beyanatındaysa fırsat maliyetiyle birlikte 2 trilyon dolara yaklaşan bir rakamın Türk ekonomisine, Türk milletine ve Türk devletine maliyeti olduğunu görüyoruz. Bu maliyeti düşününüz, 2 trilyon dolarlık bir rakamın eğitime, enerji sektörüne, çeşitli altyapı, üst yapı yatırımlarına, sanayiye, bölgenin turizmine, sadece terörün hedeflediği bölge değil, tüm Türkiye'nin ve

0: tüm Türkiye'nin yakın coğrafyasının ekonomisine katma değerini düşündüğünüzde müthiş bir refah toplumu olgusuyla karşılaşacağınız bir diyalektikten bahsediyoruz. Yani 84'ten günümüze yaklaşık 50 yıllık hikayenin bu fırsat maliyetlerini alt alta koyduğumuzda ciddi bir altyapı tahribatı var. Yani askeri operasyonlarımız, üsler, mühimmatlar bunlar ciddi bir ekonomik kaybıyla beraberinde getiriyor ve bu ekonomik kayıp aynı zamanda başka ekonomik güçlere bağımlılığı da beraberinde getiriyor.
1: Tabii.
0: Bu bizim endüstriyel anlamda sanayi noktasında ilerlememizi de engelleyen bir set görevi görüyordu aynı zamanda.
1: Tabii.
0: Bir diğer altyapı tahribatı. Çok ciddi anlamda yol, köprü, okul, sağlık, enerji hatları buna benzer bir sürü çeşitli altyapı unsurlarının tahrip edilmesi söz konusu olur. Terör olgusunun olduğu coğrafyalarda.
1: Tabii.
0: Yatırım kaybı var.
1: Yatırım.
0: Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da ciddi anlamda yatırım kaybı söz konusu.
1: Tabii.
0: Bakınız bu bölge sadece kamu yatırımları değil, özel sektör yatırımlarına da aç bir bölge. Bu bölgenin ciddi bir beşeri kapasitesi var. Yani insan kaynağı var, genç nüfusu var. Bu genç nüfus dinamik bir nüfus. Bölgede özellikle hayvancılık güçlü bir sektör. Bununla birlikte bölgenin yeraltı kaynakları önem arz etmekte. Ve bölge aslında Kafkasya, Hazar jeopolitiği gibi yakın havzalara, Orta Doğu jeopolitiği gibi ciddi önemli stratejik noktalara ekonomik anlamda komşu. Bu komşuluğun bir harekete geçirilememe durumu söz konusu oldu. Bu 50 yıllık hikayede.
1: Tabii.
0: Son dönemde.
1: Tabii.
0: Bununla birlikte bir iç göç yaşandı. İç göç neyi beraberinde getirdi? Kırsaldan kentlere, aynı zamanda kentten kente göç. Yani o bölgenin o bölgede kaldığı zaman ciddi bir potansiyel, enerji ve sinerji oluşturacak unsurları başka kentlere göç etmek suretiyle bir, kırsaldaki ekonomik verimlilik düştü. İki, kentten kente göçle göç alan kentlerdeki sosyolojik ve ekonomik problemleri beraberinde getirdi. Neydi bunlar? Daha kalabalık okullarımız oldu.
1: Çok
0: bu kalabalık okullarda daha eğitim imkanlarımız maalesef sınırlı oldu. Hastanelerde sağlık hizmetlerimiz sınırlı oldu. Çünkü ciddi bir nüfus yoğunluğu oldu.
1: Tabii.
0: Kontrolsüz bir şekilde, hızlı bir şekilde gelişti. Bununla beraber
1: çarpık kentleşme.
0: Çarpık kentleşme oldu. Çarpık kentleşmeyle beraber lümpenleşme geldi. Yani kentte entegre olamayan, aynı zamanda da iş istihdam noktasında problem yaşayan bir takım sosyolojik katmanlar oluştu.
1: Tabii.
0: Bu sosyolojik katmanlar ekonomik anlamda dışlanmakla beraber, yani bu bilinçli bir dışlama değil çünkü iş bulamıyorsun.
1: Elbette.
0: Sınırlılıklar dahilinde. Bununla beraber sosyolojik olarak da bir problematiği beraberinde getirdi.
1: Gettolaşma deriz
0: değil mi
1: hocam?
0: Gettolaşmayı evet beraberinde getirdi ve bu gettolaşmanın aynı zamanda kriminal anlamda da olumsuz noktada getiriler oldu.
1: İşte az evvel resmi gazetede yayımlanan önemli kararlardan bahsederken çocuklarımızla alakalı düzenlemeleri konuşuyoruz. Keşke hiç konuşmuyor olsaydık.
0: Evet.
1: Çünkü suça sürüklenen çocuk kavramı üzerinden konuşuyoruz. Bu bahsettiğiniz tüm etmenler bir karşılığını buluyor toplumda. Özellikle de çocuklarımızın üzerinde buna engel olmamız lazım.
0: Çok doğru, çok haklısınız. Bunun psikolojik boyutları da var uzun uzun konuşulması gereken. Yabancı sermaye de gelmedi Dilek Hanım. Yani bütün kapitalist ekonomik modelde yer alan uluslararası sistemdeki bütün ulus devletlerin beklediği bir şeydir yabancı sermaye.
1: Tabii.
0: Ülkelerin ekonomik katkınmasına pozitif anlamda katkı sunar doğru yönetildiği zaman. Gelmedi.
1: Tabii.
0: Yabancı sermaye neden gelmiyor? Bir, güvenlik riskinin olduğu bölgelere yabancı sermaye gitmez. İki, toplumsal stabilizasyonun sağlanmadığı, kaosun olduğu bölgelere yabancı sermaye gitmez. Bir diğeri, bakınız beşeri anlamda verdiğimiz kayıplar bizim demografik anlamda problemler yaşamamıza sebep oldu. Yani şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Bunların ciddi bir kısmı tamamına yakın hatta devletin özel yatırım yaptığı insanlardı. Neydi? Subay yaptığı insanlardı.
1: Tabii ki.
0: Veyahut üniversitelerde eğitim almış, işte mühendis olmuş, doktor olmuş, işte hemşire olmuş, öğretmen olmuş insanlarımızdı. Bunların bir kısmı sivil, bir kısmı da silahlı kuvvetler bünyesindeyken bu terörden kaynaklı bir şekilde maalesef üzülerek ifade ediyorum.
1: Tabii ki.
0: Şehit oldular,
1: tabii
0: gazi oldular.
1: Vazife başında.
0: Vazife başında. Hem yani çok derin bir vicdani travmadır bu.
1: Elbette.
0: Hem de bu bağlamda baktığınızda

0: Bunların da maliyetleri var. Yani bir gazimiz düşünün, 85 yılında gazi olan bir kahraman vatan evladı.
1: Evet.
0: Günümüze kadar sürekli hastanelerde tedavi hizmetleriyle muhatap olmak zorunda. Tabii.

0: içeren konulara harcasaydık. İlaç sektörüne değil de tıbbi sektörlere değil de bu anlamda daha iyi eğitime, daha refah sunan, daha sosyal konulara harcasaydık anlamında ifade ediyorum. Bütün bunları alt alta koyduğumuzda müthiş bir travmatik ekonomik çöküşü beraberinde getirmiştir. Bakınız, terörsüz Türkiye başarılı olursa, bırakınız başarılı olmasın, şu anki durumunda dahi meyvelerini vermeye başladı. Ne oldu? Irak'ta Kalkınma Yolu Projesi gibi bir proje terörsüz Türkiye ile entegredir. Neden? Siz Basra'dan Türkiye'nin işte güneyine, o sorunlu bölgeye uzanan bir ekonomik kuşağı ve bu ekonomik kuşak hem bölgesel ekonomiyi hem de küresel ekonomiyi ciddi anlamda hareketlendirecek. Bölgenin yerli kaynaklarını yine bölgenin insanlarının başta güvenliğini ardından da refahına sunacak bir projeksiyon. Küresel ekonomiyi etki edecek bir projeksiyon. Terörsüz Türkiye olmasaydı, buralarda terör olgusu olsaydı, terörden arındırılmış bir bölge olmasaydı bu projeyi tartışmanız bile çok mümkün olmayacaktı.
1: Evet.
0: Veyahut Kafkaslar'da bugün kamuoyunda Zengezur Koridoru olarak bahsedilen projeksiyon hat Batı Türk coğrafyasıyla, yani Anadolu'yla ta Türkistan'ın en uç bozkırlarına kadar uzanan hattın coğrafi olarak bütünleşmesi.
1: Evet.
0: Bu coğrafi bütünleşme sosyolojik, kültürel bir bütünleşme ve ekonomik ayağı çok güçlü. Çünkü Orta Koridor'un merkezi. Burada Avrasya'nın kadim ekonomik unsurlarının hareketli bir şekilde bu bölgeden batıya aktarılması ve karşılıklı diyalektik içerisinde bir ekonomik ranta dönüştürülmesi söz konusu oluyor. Dolayısıyla en basit ifadeyle fırsat maliyetini de içine dahil ettiğimiz 2 trilyon dolar kaybımızın olduğu, bu kayıpların işte güvenlik harcamalarından ziyade yatırıma, turizme, efendim, üretim mekanizmalarına yönlendirilseydi, tarım ve hayvancılığa yönlendirilseydi, bugün refah toplum olarak dünya sıralamasında ilk sıralarda yer alan ülkelerden bir tanesi olmamız hiç hayal ürünü değildi.
1: Olmayacaktı. Hem içeride hem dışarıda nasıl maliyetleri olabileceğini anlattınız bize. Kalkınma yolundan örnek verdiniz. Enerji ve ulaştırma projelerinden bahsettiniz. Türkiye'nin büyüme ve bölgesel ticaret merkezi olma hedeflerine sağlayacağı katkıları anlattık. Tabii Türkiye'nin içeride güvenlik yükü azaldıkça dış politikada da mücadele etmesi gereken başlıklar da akıllara geliyor. Irak'ta yaşananlar, Suriye'de yaşananlar, Körfez ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, belki bölgesel diplomasiye daha fazla odaklanılacağı, orada da önümüzü göreceğimiz çok daha önemli meselelerin gündeme gelmesi gibi durumlar da söz konusu, öyle değil mi?
0: Çok haklısınız. Çok yerinde bir tespit. Bakın, öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki 3. nesil savaşlardan sonra uluslararası sistemde güvenlik paradoksu noktasında aktörler düzeyinde bir farklılaşma söz konusu oldu. Bu devlet dışı aktörler Soğuk Savaş döneminde, 2. Dünya Savaşı sonrası tesis edilen dönemde çok fazla işlerlik kazandı.
1: Evet.
0: Çünkü 2. Dünya Savaşı sonrası tesis edilen sistemde büyük güçler, yani devlet dediğimiz aktörlerin doğrudan çatışması iki kutuplu sistem içerisinde çok rasyonel, çok pragmatik durmamaktaydı. Bunun yerine tercih edilen sektörel durum devlet dışı aktörler. Evet. Burada da terör örgütlerinin çok ciddi anlamda aparat olarak
1: kullanışlı olduklarını da biliyoruz yaşanan gelişmeler ışığında.
0: Çok doğru. Dolayısıyla terör örgütü demek bir noktada da küresel veyahut bölgesel aktörlerin kendi çıkarları, emperyalist hedefleri, revizyonist stratejileri doğrultusunda kullandıkları bir aparat.
1: Evet.
0: Bu aparat işte sadece iç politika konusu değil, aynı zamanda dış politikada da karşımıza çıkıyor. Birkaç başlıkta ele alabiliyoruz. Bir, karar alıcı mekanizma terör sorununu iç politika noktasında sınırların içerisinde bir sorun olarak gördüğü dönemde enerjisini buna harcayıp küresel ve bölgesel gelişmelerden izole olmak mecburiyetinde kalıyordu. İkincisi, herhangi bir bölgesel veya küresel nitelikte çatışma durumunda veya ikili bir çatışma riskinde ihtilaflı bir durum söz konusu olduğunda inisiyatif alınırken karşı aktör veya sizin bu etkinizi sınırlandırır.

0: kandırmak isteyen üçüncü aktörler terör kartını size karşı bir argüman olarak kullanıyordu.
1: Tabii ki.
0: Yani zaman zaman Türkiye'ye karşı işte sahada şunu yaparsanız PKK ile muhatap olursunuz şeklinde tehditler geliyordu. Veyahut Avrupa Birliği sürecimizde, üyelik müzakerelerimizde karşımıza çıkan önemli sorunlardan bir tanesiydi.
1: Tabii.
0: Bir diğeri, savunma harcamaları yapıyorsunuz. Yaptığınız harcamalarda aldığın askeri kapasitenizi arttırıyorsunuz maddi unsurlarla. Yani silah alımı yapıyorsunuz.
1: Evet.
0: Bunları kullanma noktasında size sınırlıklar konuyordu. Hepsinde bu aparat, enstrüman kullanılıyordu. Bu da ne yapıyordu? Sizi daha küçük ölçekli bir devlet haline getirip daha fazla sınırlılıkları olan, ekonomik kaynaklarını kullanamayan, beşeri kapasitesini kullanamayan, siyasi motivasyonlarını dış politikadan ziyade içerideki bu güvenlik sorununa aktaran, gündemini bununla meşgul eden
1: Meşgul eden.
0: bir devlet aygıtı haline dönüyordunuz
1: Tabii.
0: ve bununla uğraşıyordunuz. Dolayısıyla hemen sınırlarınızın dibindeki mesela 90'lı yılları hatırlayalım. Ciddi gelişmelerde edilgen ülke olarak kalıyordunuz. Ama bugün Türkiye etken bir ülke, aktif bir ülke. Bırakın oyun bozucu olmayı, Batılılar öyle tanımlardı bizi. Bugün oyun kurucu bir ülke.
1: Tabii.
0: Ve bölge jeopolitiğinin şekillenmesinde söz sahibi olan, bölgenin hilafına, bölgedeki huzur sükun projeksiyonunun hilafına, emperyalist, maksimalist, genişlemeci, revizyonist, irredentist, yani uluslararası hukuka,
1: Evet.
0: tarihsel gerçekliğe ve sosyolojik kabule aykırı, hakkaniyete aykırı bütün emperyalist müdahalelere karşı da bölge aktörlerinin yanında olan bir barışçıl dış politikaya sahip oldunuz. Bu gücü tesis ettiniz. Karşılığı da oldu, Suriye'de oldu,
1: Tabii ki.
0: Irak'ta oldu.
1: Tabii ki.
0: Bunlar teorik düzlemde de kalmadı Dilek Hanım. Ne oldu? Irak'la geçtiğimiz günlerde 5 tane anlaşma
1: Tabii.
0: yaptık. Çok stratejik önemli anlaşmalar.
1: Çok.
0: Bunun içerisinde hidrokarbon kaynaklarla ilgili bir anlaşma var ki de Türkiye'nin günlük petrol ihtiyacının neredeyse tamamı oradan karşılanacak. 1,2 milyon varil
1: Evet.
0: ihtiyaç var, 1 milyonu buradan gelecek.
1: Bir de kriz yaşanmıştı, dinleyicilerimiz
0: Evet.
1: hatırlayacaktır. Kalkınma yoluyla alakalı imza töreninde İran Dışişleri Bakanı'nın müdahalesinin olduğuna dair bir görüntü çıktı karşımıza. Çok da enteresandı, öyle değil mi?
0: Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın ne
1: Evet.
0: derece diplomatik
1: Tabii.
0: zekaya, kıvraklığa,
1: Tabii.
0: takibe, hassasiyete sahip
1: Tabii.
0: olduğu da
1: Tabii.
0: görüldü. Bu da Türk Devleti'nin karar alıcı mekanizmasının ne derece reaksiyoner ve konuya vakıf, dinamik olduğunun da bir
1: Tabii,
0: göstergesi.
1: tabii.
0: Bu Çinliler krizi tanımlarken fırsat derler. Yani Çin etimolojik olarak
1: Evet.
0: Çince'de kriz aslında fırsat anlamına gelir. Burada da bir fırsat söz konusu olduğu
1: Tabii
0: neydi?
1: ki.
0: Türkiye diplomatik gücünü, karar alıcı mekanizmanın gücünü bir kere daha göstermiş oldu.
1: Tabii,
0: Yetkinliğini
1: tabii.
0: göstermiş oldu.
1: Doğru.
0: Bu çerçevede sadece kendi ihtiyacımızı gideren bir anlaşma değil bu. Aynı zamanda orada söz sahibi olduk. Bir ortaklık gelişti.
1: Elbette.
0: Bakın, Sykes-Picot düzeninden itibaren Orta Doğu coğrafyasında özellikle hidrokarbon kaynaklarda Batılıların hegemonik liderliği tartışılırdı. Onların firmaları olurdu. İsim
1: Tabii,
0: zikretmiyorum, belki
1: tabii.
0: bilemiyorum. Yani yayın
1: Yo,
0: kuralları
1: çok
0: gereği
1: doğru, çok doğru.
0: veremiyor olabiliriz. İşte beş kız kardeş dedikleri büyük
1: Tabii.
0: firmalar orada söz sahibiydi. Bunlar bir modern emperyalist sömürü düzeni kurmuşlardı. Bakın, oraya girip söz sahibi olmak suretiyle bölgenin kaynaklarını yine bölge için kullanacak bir projeksiyonu da açıyoruz. Hem biz
1: Kaynaklara sahip
0: kazanıyoruz.
1: de olsanız bunun ne kadar çıkarılacağına, ne kadara satılacağına karar verici siz değilsiniz ve bu refah dönüp sizin ülkenize yansıyacağı yerde bu bahsettiğiniz şirketler eliyle batıya akan bir kaynağı konuşuyoruz aslında.
0: Çok doğru. İşte modern emperyalizmin
1: Tabii.
0: tipik uygulaması.
1: Tabii.
0: Bugün burada söz sahibi oldunuz. Suudi Arabistan ve Pakistan'la anlaşma yaptınız.
1: Mekke
0: Mekke
1: Anlaşması.
0: Anlaşması.
1: Tabii.
0: Bu müthiş bir eksen, müthiş bir bölgesel dizayn ve küresel etkileri olabilecek stratejik vizyon. Bunların hepsi işte Türkiye'nin bu terörsüz Türkiye konseptiyle paralel. Yani birebir bu konseptin sonucu demek çok iddialı ama 2000'li yıllarda birlikte Türkiye'nin iç ve dış politikadaki kapasite artışı, karar alma mekanizmasındaki milli
1: Evet.
0: reaksiyonların
1: Evet.
0: güçlenmesi, Türk bürokrasisinin kuvvetlenmesi, hariciyenin kuvvetlenmesi, milli savunma sanayimizdeki atılımlar alt alta konulduğunda güçlü

0: bir siyasi irade ve içerideki sorunlarla radikal bir mücadele konseptiyle bugün bunların meyveleri alınıyor.
1: Tabii.
0: Ve Türkiye'ye karşı herhangi bir angajman, şantaj, tehdit unsuru
1: Yok.
0: konulmuyor.
1: Tabii.
0: Türk ve Türkiye yüzyılına girdiğimiz bu 2053'te lider ülke Türkiye vizyonuna doğru evrildiğimiz dönemde aslında tarihi gelişmelere bizler de şahitlik ediyoruz.
1: Ediyoruz. Şimdi tabii biz böyle bir projeksiyondan dünyaya bakarken terörsüz Türkiye, terörsüz bölge demeyi ihmal etmedik. Ve anlattığınız örneklere bir yenisini de ekleyelim. Şimdi yapımcı arkadaşım gösterdi bu haberi. SDG'den bir açıklama geliyor. Şam yönetimi görev verirse İsrail'e karşı savaşırız diyen bir SDG var bugün.
0: Bakın nereden nereye?
1: Nereden nereye?
0: Tabii şimdi o yapı içerisinde çatı bir organizasyon, bir sürü farklı organizasyonlar da var biliyorsunuz, farklı klikler var bu yapılar içerisinde. Ama şunu ifade etmek gerekiyor, bundan 3 yıl önce, 4 yıl öncesine kadar, 8 Aralık döneminden öncesine kadar böyle bir açıklamayı ihtimal dahilinde dahi görmezdi hiç kimse.
1: Çok doğru.
0: Bölgeyi takip edenler, uzmanlar, hatta bu sürecin içerisinde aktif olan unsurlar da böyle bir beklentiye giremezdi. Ve İsrail bölgeyi Ben-Gvir'in açıklamalarıdır, Netanyahu zaman zaman vurgu yapar, onların ifadesiyle işte Kürtler ve Bürzüler, buradaki kasıtları bölgenin kadim unsurları değil, o yapılar üzerinden tahkim ettikleri paramiliter gruplar, devlet dışı aktörler üzerinden bölgeyi şekillendireceklerini
1: Tabii ki.
0: söylerlerdi.
1: Tabii ki.
0: Bölge nasıl şekilleniyor? İsrail'in güvenliğini merkeze alan bir şekilde. İsrail'in güvenliği nasıl merkeze alınıyor? Kendi doktrinleridir. İsrail'in güvenliği bölgenin güvensizliği üzerinden
1: Tabii ki.
0: bir mimari anlamda dizayn edilir. Bölgeye güvensizlik üreten bir aktör pozisyonundan bugün Suriye'nin teritoriyel bütünlüğünü, Suriye'nin üniter bütünlüğünü sağlama noktasında irade ortaya koyan mevcut yönetiminin içerisine entegre olmak isteyen ve onlarla birlikte hareket etmek isteyen bir duruma evriliyorsunuz. Orta Doğu'da güç bileşenlerinin siyasi karşılığı olur. Bu güç bileşenleri sadece konvansiyonel yöntemlerle elde edilecek başarılarla sınırlı değildir. Sizin konvansiyonel yöntemlerle silahlı mücadele konsepti içerisinde elde edeceğiniz başarının siyasal ve sosyolojik karşılığı olmadığı zaman bir netice elde etmeniz mümkün değil. İşte bugün o neticeler sağlanıyor ve bu sadece Suriye hattı değil, Irak'ta
1: Tabii.
0: karşılık buldu.
1: Tabii.
0: İran'da buldu Dilek Hanım. Hürmüz Savaşı'nda Trump da itiraf etti. Biz de onlara silahlar verdik. Ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi birincisi tabii o mesele çok uzun bir mesele. Detayına girmiyorum ama şunu biz görmüş olduk. Bölgede Amerika Birleşik Devletleri gibi hegemonik güçler,
1: Tabii.
0: emperyalist hedefleri doğrultusunda bu tip yapıları, çünkü orada da 5 tane bu terör örgüsüyle ilintili organizasyon vardı İran'da.
1: Evet.
0: Bunların 5'i de sürecin başında açıklama yaptılar İran'a karşı mücadele edeceklerine dair. Ama etkisiz hale geldiler. İran Dışişleri Bakanı söyledi, Türkiye olmasaydı bizim bölünmemiz daha ciddi
1: Tabii ki
0: risk olurdu
1: Irak'tan
0: derdi.
1: gelecek terörist unsurları ve grupları engelleyen Türkiye'dir dedi.
0: Evet. Ha, bu da nasıl engellendi? Hem bu terörsüz Türkiye konseptinin siyasi yansımaları,
1: Evet.
0: hem de onun öncesinde sahada verilen başarılı mücadele. Bakınız M4, M5 karayolları Suriye coğrafyasında çok önemli. Bu karayollarının terörden arındırılması, aynı zamanda Davut Koridoru projeksiyonunu da ortadan kaldırma suretiyle Suriye ile Irak arasındaki lojistik hat desteğinin ortadan kaldırılmasını
1: Evet.
0: beraberinde getirdi. Bu noktada teritoriyel anlamda bir kopukluk, lojistik unsurların sınırlı hale gelmesini gündeme getirdi.
1: Evet.
0: Hem beşeri hem teknik kapasiteleri ciddi anlamda düştü.
1: Evet.
0: Siyasal süreçte diğer yandan ilerleyince bunun psikolojik etkileri de oldu.
1: Şimdi hemen başka bir yeri daha hatırlattınız bize bu bağlantıları kurduğunuzda. Litani Nehri geldi akıllara, Lübnan geldi. Oradaki huzursuzluğu, karışıklığı fırsat bilen ve oralardan da çekilmeyeceğini açıklayan İsrail geldi. Buna gerekçe olarak gösterdiği Hizbullah geldi. Ve biz yine bir Amerikan başkanının ağzından bırakın Hizbullah'la Suriye savaşsın açıklamalarını duymuştuk. Hem bölgeyi istikrarsızlaştırıyorlar hem de bölgede devletler bu istikrarsızlıkla kendi başlarına mücadele etsin istiyorlar. Çok enteresan gelmiyor mu size bu öneriler?
0: Bakınız, bir taşla, sizin de işaret ettiğiniz üzere, bir taşla çok sayıda kuş vuruyorlar.
1: Evet.
0: Birincisi, bu yapıları bölge devletlerinin istikrarsızlığı noktasında kullanıyorlar.
1: Tabii
0: çatışma unsuru olarak.
1: Tabii ki.
0: İkincisi, bu yapılar bölgenin devletlerinin kendilerine bağımlılığı noktasında da bir aparat haline geliyor. Silah alıyorsunuz, ekonomik bağımlılığınız oluyor. Endüstriyel kalkınmanız zayıf olduğu için ihtiyaçlarınızı onlardan karşılıyorsunuz.
1: Tabii
0: tek ki. Taraflı bağımlılık.
1: Tabii.
0: Üçüncüsü, bu aktörleri tehdit unsuru gibi kullanıp yeniden size askeri ve siyasi müdahale yapma imkanına erişmeye çalışıyorlar. İşte en tipik örneği sizin verdiğiniz Lübnan örneği. Tarihsel olarak Suriye'nin bir parçasıdır. Siyasal anlamda çok Sykes-Picot düzeninin suni bir ürünüdür. Tabi bunlar ayrı bir konudur. Ama bugün Lübnan'da bir problem varsa, bu problem İsrail'e yönelik değildir. Fakat İsrail nehrin öbür tarafına geçmek suretiyle su kaynaklarını elinde tutmak, tarım havzalarını elinde tutmak, stratejik derinlik elde etmek, Golan'ı dengelemek, Golan tepelerini dengelemek, böylece Suriye'yi kuşatmak istiyor. Kimi bahane gösteriyor? Tırnak içinde yine bir terör olgusunu. Türkiye zaten bölgede terörle mücadele noktasında en samimi ülke. Sadece PYD, YPG, Suriye'yi konuştuğumuz için söylüyorum.
1: Evet.
0: Ve sınırlı değil. DAEŞ'te de mücadelesinde Amerika'dan, İsrail'den, Amerika'nın DAEŞ'te mücadele ettiğini savunduğu aktörlerden çok çok daha samimi, etkin ve başarılı bir şekilde mücadele etmiş.
1: Evet.
0: Bu mücadelesi neticesinde de Suriye'de kurulması planlanan garnizon devlet projesini, Rojava projesini, Suriye'nin parçalanması projesini, istikrarsızlaştırması projesini hayata geçmesi noktasında engellemiş, bu projeleri kadük bırakmış, rafa kaldırmış, çöpe atmış bir devletten bahsediyoruz. Ve bunu yaparken hiçbir şekilde emperyalist genişleme arzusuyla da hareket etmemiştir Türkiye.
1: Çok doğru.
0: Bu netice itibarıyla Trump da, Amerika Birleşik Devletleri de artık bu mevcut ilişkinin çok rasyonel olmadığını da gördüler. Terör başarısız oldu bu coğrafyada. Tarih de bunu destekler. Bu coğrafyada emperyalist kuvvetlerle işbirliği yapan, sömürgeci kuvvetlerle işbirliği yapan, bölgenin kendi kadim unsurlarına tırnak içinde ihanet ilişkisi içerisine giren aktörler günün sonunda hep kaybetmiştir Dilek Hanım. İmparatorluklar tarihi bununla doludur.
1: Tabii ki. Hemen işte bir örnek daha geliyor akıllara. Bu sefer de Hamas diyeceğiz. Mısır'da görüşmeler vardı. Hamas heyeti Trump'ın planının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini yineledi. Hani bunlar demin de söylüyoruz ya, İsrail perspektifinden, Batı perspektifinden baktığımızda terör örgütü olanlar bunlar ya, anlaşılmaz ve uzlaşmaz olanlar bunlar ya, kabul ettiklerini bir kez daha yineleyen bir Hamas vardı. İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi şartı, Filistinlileri öldürmeyi durdurması gerektiğinin altının çizilmesi. Sadece yaşam istiyorlar. Ne istiyorlar da bu kadar üzerlerine gidilmeye devam ediliyor? Çünkü Batı Şeria'ya bakıyoruz, Doğu Kudüs'e bakıyoruz. Filistinlilere yönelik baskılar devam ediyor. Kadınlara yönelik, çocuklara yönelik şiddet görüntüleri her gün gözlerimizin önünde yaşanıyor. Artık yeter dedirtiyor.
0: İnsanlığın en büyük kanayan yaralarından bir tanesi. İnsanlık tarihinin yaşadığı en büyük travmalardan bir tanesi. Maalesef dünyada en fazla amputé çocuğun olduğu coğrafyalardan bir tanesi.
1: Çok yazık, çok üzücü bir bilgi.
0: Haklısınız. Ne kadar insanın öldüğüne dair veri yok elimizde Dilek Hanım. Çok üzücü bir tablo. Enkazların altında kimler var bilemiyoruz. Ve bunların tamamına yakını sivil unsurlar. Kadınlar, silahsız erkekler, yaşlılar, hastalar ve
1: bebekler,
0: çocuklar,
1: bebekler.
0: Bu bebekler, bakınız, hem ateşli silahlarla hayattan koparılıyor, hem yasaklı kimyasal silahlarla hayattan koparılıyor, hem de aç bırakılmak suretiyle hayattan koparılıyor. Veya hastalar tıbbi imkanlara erişemediği için, ilaca erişemediği için çok ciddi problemlerle, çok ciddi travmalarla hayatını kaybediyorlar. Bir işkence diyalektiğine dönüşmüş durumda İsrail'in politikaları. Yani soykırımın en ağır fiilleri orada işleniyor. Dün sanıyorum, dün gördüm, bir çöplüğün içerisinde 3-4 yaşlarında bir kız çocuğu ve bu kız çocuğu akli melekelerini yitirmiş. Düşünün, o kadar ağır bir travma yaşıyor ki 3 yaşındaki bir çocuğu.

0: çocuk artık akli melekelerini yitirmiş ve orada çöplüğün içerisinde anne baba hiç kimse yok. Akıbeti ne derece problemli sizler tahmin edebiliyorsunuz. Bu travmayı yaşatan İsrail mi terörist, yoksa bu travmaya maruz kalanlar
1: diyenler
0: mı
1: terörist?
0: Bu terörist. İsrail bir terör devletidir. Bunun evet. altını çizmek gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü terörün tanımı nettir Dilek Hanım. Terör siyasal amaçlara ulaşma noktasında sivil asker ayrımı gözetmeksizin tetiş eylemi yapan aktörün yapmış olduğu eylemin adıdır.
1: Tabii.
0: Bunu sivil aktörler yaptığı zaman terör dersiniz. Devlet tarafından yapıldığı zaman devlet terörü dersiniz. Hı hı. Alt unsurlar vardır. İster bugün Tabii. bir devlet terörü uygulaması yapmaktadır.
1: Çok doğru.
0: Bu savaş suçlarıyla birlikte işlenmektedir. Hı hı. Ve insanlığa karşı işlenebilecek en ağır suçlar da içerisinde barındırmaktadır. Dönüyoruz Hamas'ın taleplerine. Çok net bir talep ortaya konuyor. Yaşam hakkı. Bakınız, yaşam hakkı insan hakları tarafından dokunulamayacağı, dokunulması tartışılamayacağı bir haktır.
1: En yücesi.
0: Tabii. Çekirdek haktır, dokunamazsın. Tabii. Yaşam hakkından kişinin kendisinin bile vazgeçmesi söz konusu değildir. Yani yaşam hakkından ben vazgeçiyorum. Bakın çok ciddi tartışmalar var.
1: Elbette, hatta işte ötenazi konusunda. Çok doğru.
0: Bu tartışmanın temelinde de bu var. Çünkü yaşam hakkı o kadar kutsal bir hak ki insan Siz kendisi bile kendi yaşam hakkından vazgeçebilir mi noktasında tartışma yürütülüyor. Ve geçemez görüşü de daha ağır basıyor hala. Evet. Şimdi siz bu nokta, bu hakkı ihlal ediyorsunuz. Bu hakkı ihlal ederken de biraz önce de ifade ettik. Yaşlı, genç, kadın, erkek, çocuk, bebek gözetmeksizin ve öldürme fiilinin de en ağır yöntemlerini kullanıyorsunuz. En ağır ihlallerini gerçekleştiriyorsunuz. En ahlaksız boyutunu gerçekleştiriyorsunuz. İşte bu terörist faaliyetin varabileceği en son noktadır. Ama Hamas ne yapıyor? Hamas diyor ki doğrudan öldürmeye son verelim. Hı hı. Bakın çok net siyasal talepler ortaya henüz konmuyor.
1: Tabii
0: diyor ki. Ateşkesi yapalım, öldürmeler bitsin.
1: İkinci aşamasını
0: ondan sonra konuşalım.
1: Artık.
0: Evet. Ve baskıcı bir talepleri yok.
1: Hı hı.
0: Burada yapıcı olan onlar.
1: Hı
0: hı. Yapıcı olmayan İsrail. Evet. Sadece Gazze şeridinde bunu yapmıyor. Batı Şeria'da da bunu yapıyor.
1: Tabii ki Doğu Kudüs'te.
0: Lübnan'da da bunu yapıyor.
1: Doğu Akdeniz'de yapmayacağının garantisi yok. Oradaki kuvvetlendirmeye çalıştığı ittifaklar bu sefer bizim oradaki ülkelerle ilişkilerimizi etkiliyor. Hemen Mavi Vatan politikasına da bir göz atalım. İlan edilen milli parklar var. Türkiye'nin Fethiye, Kaş ve Kuzey Ege'de deniz milli parkları ilan etmesi. Yalnızca bir çevre politikası, çevre koruma politikası olarak değerlendirilmiyor bu konjonktürde. Çünkü Mavi Vatan perspektifinden baktığımızda daha stratejik bir anlam taşıdığı aşikar. Komşudan herhangi bir açıklama geldi mi?
0: Şimdi öncelikle şunu ifade edelim ki Türkiye'den herhangi bir karar alıcı Akdeniz'e baktığı zaman sizin sorduğunuz komşuda rahatsızlık baş gösteriyor.
1: Hemen.
0: Çünkü orada uluslararası hukuka aykırı bir şekilde gasp etmeye çalıştıkları, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde statikoyu değiştirmeye çalıştıkları önemli lokasyonlar var.
1: Evet.
0: Bu stratejik lokasyonlarda Türkiye Mavi Vatan'da daha erken davranması gereken bir konudu aslında Mavi Vatan. Ama son yıllarda Mavi Vatan konsepti merkeze alındı ve egemenlik haklarından vazgeçmeyeceğini deklar etti. Bizim tek kasus bellimiz aslında Mavi Vatan'la ilgili bir husustur. Adalar Denizi olarak adlandırılan aslında Akdeniz olan
1: Tabii
0: bölgedeki
1: ki.
0: Karasular meselesiyle ilgili. Hmm. Karasularının sınırlarının arttırılması halinde savaş sebebi sayılmıştır. Bu şu demektir. Devlet kara, hava ve varsa kıyısı deniz ülkesinden müteşekkildir. Bir devletin olmazsa olmaz şartlarından bir tanesidir ülkesi. Ülke sadece kara ülkesiyle sınırlı değildir. Sizin kara ülkenizdeki egemenliğiniz, otonominiz ne derece önemliyse aynısı deniz ülkeniz içinde önemlidir. Tabii bu Mavi Vatan konsepti Türkiye'nin bu hibrit dönemde dijital vatana sirayet etti, yeşil vatana sirayet etti. Yani egemenlik ve otonomi göstermemiz gereken bütün sahalarda konsept inşası suretiyle daha baskın bir politika izleyeceğimizin mesajları verildi.
1: Evet.
0: Meis Adası'nı merkeze alarak

0: sevili haritalar üzerinden İsmet projesi gibi bölgenin hidrokarbon kaynaklarını, bölgedeki parsellerdeki egemenlik haklarını, deniz egemenlik alanlarını gasp etmek suretiyle sadece Türkiye'nin de değil Mısır'ın da, bakın Mısır İsmet'in bir parçasıydı, onun da egemenlik alanlarını gasp etmek suretiyle bir paylaşım yaptılar. Maalesef komşumuz olan Yunanistan ve İsrail. Bu paylaşımı yaparken Türkiye'nin her adımında, Mekke Anlaşması'nda, Milli Park Projesi'nde, Türkiye'nin İHA SİHA teknolojisindeki atılımlarının tamamında bir gelişme olduğu zaman onların kendilerine karşı bir projeksiyon olduğuna dair biraz da kışkırtıcı söylemlere başvurdular. Bunu iki durumla açıklayabiliyoruz. Birincisi, bunu iç politikada malzeme olarak kullanıyor Yunanistanlı siyasetçiler. Türkiye karşıtlığı, ötekiliğini bir içerideki diğer sorunları örtme noktasında
1: artık çok demode olduğunu söylemeden geçemeyeceğiz. İçeride de artık çok demode bulunuyor.
0: Hiçbir karşılığı. Evet. Yani olay şu, ekonomik kriz var. Yunanistan iflas etmiş bir ülke. Bu ekonomik krize gerekçe olarak, ya bakın Türkiye güçlendi, biz silah alıyoruz, size maaş ödeyemiyoruz diyorlar. Bunun hiçbir mantıklı, rasyonel açıklaması olmadığı gibi kabul edilir bir boyutta. Yani Yunanistan toplumunda da kabul edilmiyor. Hatta bugün Yunanistan ekonomisinin en önemli kalemlerinden birini bizler ayakta tutuyoruz.
1: Turizm. Tabii ki.
0: Bizler ayakta tutuyoruz. Bizler bu noktada düşman tavır içerisine girmediğimizi de net bir şekilde gösteriyoruz.
1: Yani burada da hemen belirtmek
0: devletimiz
1: lazım.
0: Şunu yapabilirdi.
1: Yakın zamanda gidenlerden olduğum için söylüyorum. Halkların arasında asla böyle bir problem yok. Ve kiminle konuşsak hepsi diyor ki bizler kardeşiz. Bizler iki yakanın komşu çocuklarıyız. Birbirine çok benzeyen çocuklarıyız. Tepedekilerde problem var diyorlar.
0: Yani tepedeki tarafta, evet, tek tarafta, evet, karşı tarafta bir problem var. Sizin de dediğiniz gibi, yani sosyolojik olarak herhangi bir problemin olması durumu söz konusu değil. Artı bizim karar alıcı mekanizmamız da çok dostane yaklaşıyor. Nedir? Örneğin biz turizmde öyle teşvikler, öyle stratejiler, politikalar izleyebiliriz ki adalara Türkiye'den kimse gitmeyebilir Dilek Hanım. Gidişi zorlaştırabiliriz, şartları ağırlaştırabiliriz veya Türkiye içinde tutmak için pul... Bunu yapmıyoruz.
1: Tabii.
0: Neden? Dostluk politikası içerisinde bir serbeste bırakıyoruz. Bu bizim
1: hemen
0: bir dostane.
1: Hemen kapıdan alınacak bir vizeyle geçilebiliyor. Evet. Bu kadar kolay yani.
0: Şimdi buna rağmen siz bizim İHA SİHA teknolojisindeki atılımımızı kendi güvenliğiniz için tehdit olarak sunup bir aşil kankalım projesi gerçekleştirip kendi kaynaklarınızı heba ediyorsunuz. Ülkenizi Amerikan işgalini açıyorsunuz. Amerikan DEDAŞ başta olmak üzere Yunanistan'la kurduğu üsler ciddi anlamda problem olacaktır Yunanistan için.
1: Tabii ki.
0: Kıbrıs, Güney Kıbrıs Rum yönetimi de dahil olmak üzere Kıbrıs'ta İsrail'e bir yayılma alanı açıyorsunuz. Bu ortaklık, stratejik ortaklık adı altında. Ama şunu bilmiyorsunuz ki İsrailler 96 yılında deklare ettiler. Kıbrıs Darzım Evud'un içerisinde demeye başladılar. Ya. Bugün orada toprak satışlarınız var.
1: Tabii.
0: Bu emperyalist planların tamamı hakkaniyetten uzaktır. Türkiye başta Lozan olmak üzere uluslararası anlaşmalardan doğan hakları çerçevesinde egemenlik sahalarına sahip çıkmakta. Bu egemenlik sahalarına sahip çıkarak Mavi Vatan konseptini genişletmekte. Bunu da hem Türkiye'nin kendi çıkarları hem de bölgenin güvenliği ve refahı için ortaya koyuyor. Libya ile yapmış olduğumuz anlaşma bunun temel göstergesidir.
1: Evet. Peki, komşudan da şöyle bir açıklama gelmiş. Yunanistan'ın Türkiye'nin deniz milli parkları kararına hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle tepki göstermişler. Tabii iki ülke arasında Ege ve Doğu Akdeniz rekabetinin aslında yeni bir boyuta taşınacağına dair sinyaller olarak okuyoruz. Kadir Ertar Çelik, çok teşekkür ediyoruz. Hem değerli katkılarınız için hem stüdyomuza kadar geldiğiniz için, gelişmeler oldukça yine fikrinize, yorumunuza başvuracağız.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun hocam. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden aynı zamanda İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doktor Kadir Ertaç Çelik'ti. Haber yorumunun ilk bölümünde konuğumuz. Türkiye'de yaşanan o çok önemli süreci, terörsüz Türkiye'yi, ardından da terörsüz bölgeyi konuştuk.
2: Reklamlar.
3: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Bunların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Mutfakta bulacaksın.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklamlar.
7: Haber yorum, TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
8: Devam ediyoruz değerli dinleyenler. Yaz aylarındayız malum, sıcaklığın yükselmesi, seyahatlerin artması, kalabalık ortamlar, deniz ve havuz kullanımı, gıda ve su kaynaklı riskler düşünüldüğünde yaz aylarında enfeksiyon hastalıkları açısından enteresan bir tabloyla karşı karşıyayız. Ayrıntıları soralım. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doçent Doktor Meliha Çağla Sönmezer hattımızda. Sayın Sönmezer merhaba.
9: Merhabalar Dilek Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
8: Hocam çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ve vakit ayırdığınız için. Hepimizi kaygılandıran enfeksiyonlar bunlar. Her biri ayrı ayrı başlıklar altında da konuşulabilir. Hangisi en dikkatinizi çekense ya da en çok uyarmak istediğinizse dilerseniz ondan başlayalım.
9: Aslında açılışı çok güzel yaptınız Dilek Hanım. Yazın enfeksiyon görülür mü, özellikle viral enfeksiyonlar gibi. Hani yaz gribi diye bir şey mi var hocam demişti geçen gün bir hasta bana. Ama enfeksiyonların mevsimi değişiyor, etkenler değişiyor ama ortadan kalkmıyor ne yazık ki. Kışın hepimiz bildiğimiz üzere grip, influenza, işte solunum yolu virüsleri daha çok konuşurken ama yaz aylarında da özellikle ishal, gastroenteritle seyreden enterovirüsler, adenovirüs ve norovirüs enfeksiyonları, yine seyahat ilişkili enfeksiyonlar, özellikle başka ülkeye seyahatle birlikte ülkemize geldiğinde semptomu başlayan hastalarımız olmaya başladı. Sivrisinek ve kene ısırmaları ile birlikte. Bu enfeksiyonlar son zamanlarda yaz döneminde gündemimize oturmuş durumda şu an.
8: Evet. Şimdi tabii Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığından da bahsettiniz. Çok yakın zamanda da bir ölüm vakasıyla karşı karşıya kaldık. Bunları da gördüğümüz zaman acaba hayat şartlarımızı mı kısıtlayarak bunlara önlemler alacağız? Yoksa başkaca önlemlere mi ihtiyaç var? Çünkü malumunuz bu toplumda yaz aylarında piknik bir kültür, gezme, parklarda, bahçelerde oturma bir kültür. Bunu mu acaba kısıtlayacağız yoksa başkaca önlemlere mi ihtiyaç var?
9: Çok güzel bir yere değindiniz. Enfeksiyonlardan korunmak için, yani yaz, kış demeyelim aslında. Hayatımızı kısıtlamamamız gerekiyor. Tatilimizi yapabiliriz. Doğuda denize girelim. Doğada vakitimizi geçirelim. Ama önemli olan riskleri bilmek.
8: Evet.
9: Bu

0: bilerek de önlemler almak. İşte el hijyenimize devam etmek. Covid pandemisiyle bunu çok güzel öğrendik aslında. Ellerimizi yıkamak.
1: Öğrendik değil mi hocam? Öğrendik çünkü öyle görüntüler vardı ki hani ellerimizi ne kadar üstün körü yıkadığımızı aslında fark ettik, öyle değil mi?
0: Evet, kesinlikle. Bazen zor ve kötü koşullar bize doğruları öğretiyor. Evet. Zor günler atlattık pandemiyle birlikte ama doğruları öğrendik diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Bu el hijyenine dikkat etmek, güvenli gıda ve su tüketmek, kapalı alanları havalandırmak, seyahat edeceğimiz bir bölgenin risklerini bilmek. Bu ulusal düzeyde veya uluslararası düzeyde. Gittiğimiz bölgenin risklerini. Bunlar artık teknolojik ulaşımlar çok rahat. Yazıp gittiğimiz ülkede o dönemde bir salgın var mı veya gittiğimiz şehirde şu an görülen sık bir enfeksiyon var mı bilip o önlemi alarak gitmek önemli.
1: Çok önemli.
0: Ve doğayı sevenler için özellikle doğadan döndüğümüzde vücudumuzu kendi açısından kontrol etmemiz en basit önlem aslında.
1: Nasıl yapılır? En kolay kontrol nasıl yapılır? Vücudumuzu yoklayarak mı, yoksa ağrı acı olan yerlere dikkat ederek mi? Nasıl yapılır o kontrol?
0: Şöyle kontrol, yani ki döndükten önce, sonrayı değil gitmeden ne yapabiliriz? Kısaca ondan bahsedeyim.
1: Tabii.
0: Özellikle uzun kollu ve uzun paçalı kıyafetler giymeye, uzun paçalı giyip çorabı, pantolon paçasını çorabın içine sokmak mesela, kenenin girişini engellemek için. Ve işte bu temas ettiğimiz hayvanın kan veya sıvılarıyla, salgılarıyla temastan kaçınmak. Dönünce de özellikle zaten görünür yerlerimizde evdeki yakınlarımız da görebilir ama kendilerin özellikle sevdiği, yerleşmeyi sevdiği koltuk altı, kasıklar, diz arkası, kulak arkası, saçlı deri gibi tüm vücudu kendi açısından kontrol etmek.

0: Bu temas, her temas sonrası hekime mi başvursunlar? Hayır. Temasla kendileri çıkarmayı deneyebilirler mi? Evet, üzerimde kene gördüm diyor mesela. Biz lütfen ve lütfen bunun üzerine kolonya, alkol, vazelin, yağ dökmeyin. Yakmaya çalışmayın.
1: Evet.
0: Yapabiliyorsanız, alabiliyorsanız ince uçlu bir cımbızla deriye yakın, mümkün olduğunca yakın bir yerden tutup ezmeden kontrollü bir şekilde yukarı doğru çekerek kenenin çıkarılmasını öneriyoruz. Evet. Çıkardıktan sonra da ellerimizi mutlaka yıkayalım. Ama kendimiz çıkaramıyorsak lütfen en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurun. Keneyi üzerimizde bekletmeyin uyarısında bulunuyoruz.
1: Evet. Şimdi tabii seyahat kaynaklılardan bahsettik, keneden bahsettik. Bir de bu yazın getirdiği o havuz ve deniz kullanımındaki artış ve çok sık rastladığımız kulak enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, oralara dair nasıl önlemler almalıyız?
0: Aslında şöyle, son dönemlerde bana hastalarımın en çok sorduğu, hocam havuzdan kapar mıyım bu virüsleri?
1: Evet.
0: Ya şöyle, havuzdan enfeksiyon kapmak kaçınılmaz değildir. Ama iyi bakımı ve uygun dezenfeksiyonu yapılan havuzlarda bu risk oldukça az.
1: Evet.
0: Sorun önemli, özellikle çok yoğun kullanılan, hijyen koşulları yeterli olmayan havuzlarda ortaya çıkıyor. Ve burada daha çok dediğiniz gibi mesela ishali olan bir kişi havuza girdi, çok azıcık da olsa kaçırdı.
1: Tabii.
0: Direkt alma olasılığınız çok, %90 üzerinde.
1: Tabii ki.
0: Veya
1: tabii ki.
0: Adenovirüs var mesela, göz enfeksiyonu yapıyor ve solunum yolu enfeksiyonu yapıyor.
1: Evet.
0: Bu da havuz suyundan direkt alınma olasılığı yüksek. O yüzden dezenfeksiyonun iyi yapıldığı ve çok kalabalık olmayan havuzlara girilmesi bizim için önemli. Yine yazın başka görülen viral enfeksiyon, solunum yolu enfeksiyonları mesela. Hani hep biraz önce açılışta da aslında değindik. Ya yazın grip oldum, ateşim var, boğaz ağrım var. Yaz gribi mi olur diyorlar genelde. Veya işte klimadan mı acaba hasta oldum hocam deniyor. İlk önce klimaya bir açıklık getirebiliriz.
1: Tabii, lütfen.
0: Klima virüs üretmiyor. Yani en önemlisi bunu bilmesi gerekiyor halkımızın. Ve tek başına klima bizi aslında enfekte etmiyor. Sorun klimanın çalıştığı ortamın kapalı olması. Ve bu kapalı ortamda da diğer insanlarla birlikte uzun süre bulunmamız.
1: Tabii.
0: O ortamda enfekte olan, virüsü taşıyan birinin olması demek, kapalı ortamda benim direkt virüsü almam demek. Klima bunu nasıl etkiliyor? Klimaya bağlı soğuk ve kuruluk, burun ve boğazımızda bizde kuruluk ve iritasyon, hassasiyeti artırıyor. Bundan dolayı da ne yazık ki bizimle aynı ortamda bulunduğumuzda aldığımız virüsü kolaylıkla ilerletebiliyoruz.
1: Evet.
0: Bir de klima bakımı, yine havuz bakımı dedik, klima bakımının da iyi yapılması tabii ki önemli.
1: Çok.
0: Çünkü bakımı iyi yapılmayan klima sistemlerinden ne yazık ki tozlar, küfler, alerjenler birikip bunlar da direkt viral enfeksiyon yapmıyor. Ama viral enfeksiyonların gelişimini kolaylaştırıyorlar.
1: Evet.
0: Bir diğer yaz şeyimiz tabii biraz önce bahsettiğimiz seyahatlerimiz ve değişen coğrafya ne yazık ki.
1: Evet, şimdi tabii iklim değişikliği, değişen çevre koşulları zannediyoruz enfeksiyon hastalıklarının haritasını da değiştiriyor. Katılır mısınız buna?
0: Kesinlikle. Bu son zamanlarda en çok konuşulan bir olay bu. Deniliyor ki bugün artık enfeksiyon hastalıklarında coğrafya kavramı değişti. Yani bir kişi dünyanın başka bir bölgesinde enfeksiyon alıp henüz hiçbir belirtisi yokken uçağa binip Türkiye'ye döndüğünde onu buraya taşımış oluyor. O yüzden biz hep seyahat dönüşü, ateşiniz varsa hekime sadece ateşim var demeyin. Şu ülkeden, şu bölgeden işte 3 gün önce döndüm, 2 gün önce döndüm bilgisini mutlaka verin diyoruz. Çünkü bu tanıyı değiştiren bir bilgi olabiliyor bazen bizim için. Coğrafya değişmesiyle birlikte değişen coğrafyadaki bu virüslerin taşınmasını kolaylaştıran vektörler, aracılar da tabii ki yerlerini değiştirdi. O yüzden de hem küresel ısınmanın getirdiği coğrafi değişiklik, hem de seyahatlerle birlikte, özellikle son dönemde artan göçlerle birlikte olan vektör ve virüslerin değişimi de enfeksiyonun coğrafyasını değiştirdi diyebiliriz.
1: Evet.

0: Peki bu noktada sağlık sistemi açısından bir erken uyarı ve izleme mekanizmasına ihtiyacımız var mı? Yapılabilir mi?
1: Aslında bakanlığımız tarafından bu şekilde bulaşan enfeksiyonlara yönelik sürekli uyarı zaten bilgilendirme amaçlı web sitelerinde mevcut. Bizler de hekimler olarak hastalarımızı seyahat edecek olan veya işte tatile giderken önlem alması zorunlu olan altta yatan bir kronik hastalığı olan hastalarımızı biz özellikle uyarıyoruz. Ama acil uyarı sistemi gibi bir şey pandemi durumlarında ancak olabilir. Onun haricinde düzenli uyarılar, bakanlığın bildirimleri ve web sayfalarında hastalık hakkındaki uyarıları yeterli diye düşünüyorum.
0: Evet, şimdi tabii suları da bir konuşmamız gerekiyor. Sadece su üzerinden de değil de buz üzerinden de konuşmamız gerekiyor. Çok sıcak malumunuz. Bazen böyle çok serin bir içecek tüketme ihtiyacımız oluyor. O zaman da içine buz konulmasını arzu ediyoruz. Sonra bir geliyoruz evimize, bağırsaklarda müthiş bir hareketlilik başlamış, ishale dönmüş, mide bulantılarına dönmüş, oradan da suyu sorgulatıyor bize. Bu tarz enfeksiyonlara dair neler söylersiniz?
1: Evet, aslında bu bahsettiğiniz enfeksiyonlar şu son bir ayda sık karşılaştığımız enfeksiyonlar. Evet, enterovirüs ve norovirüs denen virüslere bağlı ishaller sık olarak artmakta. Bu işte hijyen koşulları iyi olmayan yiyeceklerle veya sularla. Bunlardan buz etkili mi? Direkt olarak etkili değil. Şöyle diyebiliriz. O suyun içinde, yani dondurulmadan önceki normal suyun içinde virüs varsa soğutulmayla birlikte virüs canlılığını devam ettirebileceği için anlamlı. Ama onun, yani o öncesinde zaten su enfektedir. En önemli olanı. O yüzden direkt buzdan demeyelim, sulardan, enfekte sulardan bulaşması. Eğer ki zaten şebeke suyunda böyle bir şeyle karşılaşılıyorsa gerekli önlemler mutlaka alınıyor, ama biz özellikle vurguluyoruz. Eğer hazır su kullanma olasılığınız yoksa kaynatarak kullanarak birisi öldürme yolunu deneyebilirsiniz diyoruz hastalarımıza.
0: Evet. Sayın hocam, sizi bulmuşken sormadan geçemeyeceğim. Bu tamamen kişisel merakımdan. Enfeksiyon karnemizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz çünkü genelde kendi kendine geçmesini bekliyoruz ya. Bu tarz rahatsızlıkların, işte kulağımız ağrıyor, kendisi geçsin. İdrar yolu enfeksiyonumuz var, su içeriz, geçer gibi düşünürüz. Enfeksiyon karnemizi nasıl değerlendirirsiniz? Bu anlamda bilincimiz nasıl?
1: Enfeksiyon karnemizi 5 üzerinden 3 vereyim, orta vereyim. Evet. Pandemiyle, aslında pandemi öncesi bunu 1-2 diyebilirdim. Pandemiyle birlikte halk olarak farkındalığımız arttı.
0: Evet.
1: Bulaş yollarını öğrendik. Bulaş yollarına göre korunma önlemlerimizi nasıl alacağımızı öğrendik. Ama bu biraz solunum yolu enfeksiyonları açısından daha öğretici oldu pandemimizde. Ama biraz önce yaklaşık 10 dakikadır bahsettiğimiz o yazın görülen diğer viral enfeksiyonlar, virüs kaynaklı, işte kene olsun, sivrisinekler olsun, onlarla olan farkındalığımız, karnemiz biraz düşük. Bu açıdan da bilgi almak için hekiminize başvurun diyoruz. Veya teknolojik olarak gerçekten güvenilir sitelerden bilgi alarak hareket etmenizi öneriyoruz. Ama karnemiz 3 diye düşünüyorum ben.
0: Bir de yapay zekayı ekleyelim mi üzerine? Gerçi 1 dakika kadar vaktimiz kaldı ama yorumunuzu merak ettiğim için soruyorum. Artık her şeyi, tüm bilgileri oralara yükleyerek soru sorma ve öğrenme var. Neredeyse oraları doktor ilan etme seviyesine yaklaştık. Oraya dair yorumunuzu da bilmek isterim.
1: Ah, keşke verdiği yanlış cevapları da anlayabilsek işte halkımız diyorum.
0: Keşke.
1: Bizler de yapıyoruz hekimler olarak. Tabii. Ama verdiği bazı cevaplarda ne yazık ki şok oluyoruz.
0: Tabii.
1: Biraz daha bu açıdan ilerleme gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Peki.
1: En azından hekim olarak hastaya dokunup tanı koymak bizim için önemli.
0: Çok. Peki. Doçent Doktor Meliha Çağla Sönmezer, çok teşekkür ediyoruz kıymetli vaktiniz için. Bize bu hastalıkları ayrıntılarıyla anlattığınız için kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun hocam. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doçent Doktor Meliha Çağla Sönmezer'di konuğumuz. Yaz aylarında artan enfeksiyon hastalıkları açısından

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgen. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonla görüştü. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türk'ün gazetesine verdiği röportajda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelinen aşamayı değerlendirdi. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun resmi gazetede yayınlandı. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. 8 ilde 25 şeker şirketine sahtecilik ve vergi kaçakçılığı soruşturması başlatıldı. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonla görüştü. Erdoğan, Trump görüşmesinde ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmeye ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu belirterek görüşmelerin sürmesi temennisini dile getirdi. Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Mekke Savunma Anlaşması'nın önemini de gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı, Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte imzalanan ortak savunma anlaşmasıyla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediklerini ifade etti. Görüşmedeki ana başlıklardan biri de Gazze oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiği bir dönemde İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşandığına dikkat çekti. Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladı. Terörsüz Türkiye Kanunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylamasının ardından resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk değerlendirmesinde Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Sürecin milletin tamamının hassasiyetlerine dikkate alan bir yaklaşımla yürütüldüğünü vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sürecin bugünlere gelmesine katkıda bulunan devlet kurumları ve görevlilerini de tebrik etti. Genel af niteliği taşımayan kanun, PKK-KCK harici hiçbir terör örgütünü kapsamıyor. Kanunda cezasızlık algısı yaratacak hükümler de yer almazken herhangi bir kişiye de özel statü tanımlanmıyor. Bu arada silahlı terör saldırılarına karışan örgüt üyeleri kanundan yararlanamayacak. Tarihi nitelikteki kanun yürürlüğe girdi. Terörsüz Türkiye hedefine bir adım daha yaklaşıldı. Şimdi gözler yeni yol haritasında. İlk toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında 24 Ağustos'ta yapılacak. Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün silah bıraktığını teyit etmesi beklenecek. Çerçeve yasada öngörülen düzenlemeler adım adım hayata geçirilecek. Terör örgütü suçlarından yargılananlar 6 ay içinde soruşturma ve kovuşturma ile infaz ertelemesi için başvuru yapabilecek. Kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında tutulacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk'ün gazetesine verdiği röportajda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelinen aşamayı değerlendirdi. Türk barışının başta Suriye olmak üzere Irak, Lübnan gibi bölge ülkelerinde güçlü merkezi otorite, milli birlik ve toprak bütünlüğüyle demokratik hukuk devletini hedeflediğini belirtti. Bunun için de öncelikli olarak illegal silahlı yapıların ve terör örgütlerinin mutlaka ortadan kaldırılması gerekmektedir uyarısında bulundu. Terörün, şiddetin ve vandalizmin olduğu bir yerde demokratik kültürün gelişemeyeceği gibi devlet kurumsallığının da zayıflayacağına dikkat çekti. Terörsüz Türkiye ile yalnızca dağdaki terörist unsurların değil, radikalleşmiş ve marjinalleşmiş yapıların tasfiyesinin bütünüyle şiddetin bitirilmesinin

hedeflendiğini vurguladı. Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye, gelecek Türk asırlarının müjdecisidir. Aynı zamanda kaos ve kargaşa ile anılan bölgemizde barış ve huzurun, kardeşlik ve dayanışmanın, istikrar ve kalkınmanın anahtarı olacaktır ifadesini kullandı. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun resmi gazetede yayınlandı. 9 maddelik kanunla şehit anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına asgari gelir güvencesi getirildi. Ayrıca terörle mücadele sırasında yaralanan ancak mağlup sayılmayan güvenlik personeline unvanları verilecek. Terör eylemleri ve terör örgütü mensuplarına saldırıları sonucu yaralanan ancak mağlup sayılmayanlara da maaş bağlanmasının önü açıldı. Düzenleme ile vazife ve harp malullerine muayene yaş haddi 41'den 55'e yükseltildi. Böylece malullük derecesi ağırlaşanların da hak kaybı olmaksızın aylıkları artabilecek. Teklifle şehit çocuklarına verilen eğitim desteği genişletildi. Vazife malullerinin tedavi masrafları ve bazı sağlık giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararlarına göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'na Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy atandı. Akademik atama kararıyla 11 üniversitenin rektörü de belirlendi. Buna göre Düzce Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Nedim Sözbir, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Ufuk Kuyruklu Yıldız, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Emine Gümüşsoy ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Hacı Ali Mantar getirildi. İhsan Doğrumacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Behzat Orhan Aytür, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Hüseyin Botanlıoğlu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Mustafa Balcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Yusuf Yılmaz, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Hamza Al ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Ahmet Ulusoy atandı. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı'na ise Profesör Doktor Hüseyin Karaman getirildi. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişebiliyor. YÖK Başkanı Erol Özvar sınava ilişkin verileri paylaştı. Bu yıl sınava giren 2.255.076 adaydan 1.279.439'u tercihte bulundu. Adayların 730.854'ü bir yükseköğretim kurumuna yerleşti. Devlet üniversitelerinde doluluk oranı %99,5'e ulaştı. Vakıf üniversitelerinde ise %79,7 olarak gerçekleşti. Başarı sıralaması şartı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarında doluluk oranı %100 oldu. Mühendislik programlarında doluluk %98'i aştı. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, işletme ve ekonomi programlarının devlet üniversitelerindeki genel kontenjanlarında boşluk kalmadı. Bu yıl ilk kez açılan yapay zeka tabanlı lisans ve ön lisans programları da %100 doluluğa ulaştı. Yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adaylar 24-28 Ağustos tarihleri arasında işlemlerini yapacak. Elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarının açıklanmasına ilişkin mesaj paylaştı. YKS yerleştirme sonuçlarının genç kardeşlerim için hayırlı olmasını diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı, yeni eğitim öğretim yılının başarılı geçmesini temenni etti. Nişasta bazlı şekerde kota ve satış sınırlamalarını ihlal ederek halk sağlığını tehdit eden ve vergi kaçıran firmalara yönelik soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 47 şirket yöneticisinin ifadeye çağrıldığını açıkladı. Gürlek, açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul merkezli 8 ilde 26 adres 25 şirket arandı ve evraklara el konuldu. Şirket yöneticisi olarak belirlenen 47 şüphelinin ifadeye çağrıldığı duyuruldu. Gürlek, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın incelemeleriyle ilgili tespitleri sıraladı. Buna göre bazı ürünler gerçek niteliği gizlenerek maltodekstrin, glukoz, nişasta, fruktoz ve benzeri adlarla faturalandırıldı. Faturada gösterilen ürünle fiilen

teslim edilen ürün cinsi arasında farklılıklar bulunduğu anlaşıldı. Soruşturma bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti, belge kaçakçılığı, belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme suçlarından yürütülüyor. Bakan Gürlek açıklamasında halk sağlığını tehdit eden, devleti vergi kaybına uğratanların kim olursa olsun hukuk önünde hesap vereceğini vurguladı. İran ve ABD arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu. Süre uzayacak mı sorusu gündemdeyken ABD Başkanı Donald Trump'tan mutabakatı uzatmak istemiyoruz açıklaması geldi. Trump, Tahran yönetimi için benim gerekli gördüğüm türden bir anlaşma yapmayacaklar dedi. Amerikan basınına konuşan Trump, Oman'ı Hürmüz'de ABD'nin faaliyetlerine engel olması durumunda askeri güç kullanmakla tehdit etti. Trump, Umman yolumuza çıkarsa onları fena halde bombalarız ifadelerini kullandı. Tahran yönetiminden açıklamalara tepkiler geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı ABD geçici anlaşmanın şartlarını yerine getirinceye kadar kapalı kalacak dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da İsrail'i işaret etti, mutabakatın hayata geçirilmesinin önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu belirtti. Arakçı varılan mutabakatın İran'ın çıkarları doğrultusunda olduğunu vurguladı. Bu nedenle ABD'nin 2 haftadan kısa bir süre sonra mutabakatı ihlal etmeye başladığını ifade etti. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetleniyor. Rusya son 2 yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Ukrayna Moskova bölgesine 620 İHA fırlattı. Hava savunma sistemleri saldırılara karşılık vermeye çalıştı, 180 İHA'yı düşürdü. Birçok noktada sivil altyapı hasar gördü, 3 kişi yaralandı. Rusya'nın en büyük e-ticaret platformlarından Wildberries'in Moskova'daki binası da hedef alındı. Bölgede yangın çıktı. Rus ordusu da Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Füze saldırısında Ukrayna'nın Kharkiv bölgesinde 10 kişi hayatını kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığı Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonla görüştü. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türk'ün gazetesine verdiği röportajda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelinen aşamayı değerlendirdi. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun resmi gazetede yayınlandı. YKS'ye yerleştirme sonuçları açıklandı. 8 ilde 25 şeker şirketine sahtecilik ve vergi kaçakçılığı soruşturması başlatıldı.

Lyon'u konuk edecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş Tere Yatırım Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Törende konuşan Başkan Serdal Adalı, sezonu galibiyetle açmanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi.

0: hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'le Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Kastamonu'nun güneyi, Tokat, Ordu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara ve Hatay 30, İstanbul ve Samsun 29, Bursa ve Sakarya 32, İzmir, Eskişehir ve Gaziantep 33, Manisa, Denizli ve Diyarbakır 35, Antalya ve Adana 34, Konya 31, Trabzon, Rize, Erzurum ve Van 27 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
1: İkizdere İspiri yolunun 3 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılıyor. Tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 10 ile 11. kilometreleri arasında Aydın istikametindeki üst yapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatıldı. Trafik akışı sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
1: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
4: Reklamlar.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Türkcell'le bağlan hayata. Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
11: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
12: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 18 Ağustos Salı bugün saat 13.18. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Feyyaz İşleyen teknik yönetmenimiz. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Sıcak havalar devam ediyor ve sıcak havalarla birlikte ne yazık ki hem ülkemizden hem dünyadan orman yangını haberleri geliyor. Bu geçen senelerde de böyleydi, bu sene de devam ediyor ve bu yangınlarda tabii ki kendi kendine oluşması vesaire haricinde çok fazla insan etkisi mevcut. Hem bu yangınlarla ilgili biraz konuşacağız. İnsanların ihmali nasıl sebep oluyor? İnsanlar nasıl davranırsa aslında bu yangınların çıkması engellenebilir. Hem bunlardan bahsedeceğiz. Hem de çocuklarımıza doğa bilinci kazandırma konusunda neler yapabiliriz? Bunları konuşacağız. Tarım yazarı Mine Ataman bizimle birlikte olacak. Ailece başladı. Mine Ataman stüdyomuzda, hoş geldiniz yanımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Şimdi hep şöyle bir algı oluşabiliyor bu orman yangınları ile ilgili. Birisi bir ateş yaktı, işte orada bıraktı, o orman yandı. Sadece buymuş gibi sebep algılanabiliyor. Ama aslında çok fazla sebebi var orman yangınlarının ve bunların belli ki %90'ı da dolaylı ya da doğrudan insan eliyle yapılmış ve onun sebebiyle oluşmuş orman yangınları. Neler diyeceksiniz bununla ilgili? İnsanlar nasıl etkiliyor bunu?
1: Özellikle de son yıllarda iklim değişikliğinin bir takım sonuçları sebebiyle, artan sıcaklık sebebiyle, ormanların yapısındaki değişimler sebebiyle aslında geçmişte de insan etkisi vardı ama insanın sebep olduğu etkiler bu kadar çok yangın çıkmasına sebebiyet vermiyordu. Evet. İşte bu bahsettiğimiz iklim değişikliği sebebiyle aslında şu anda insani her küçük hata bir yangına, büyüyen bir yangına sebebiyet verebiliyor. Daha da kötüsü aslında tabii bilim insanları şunu bize söylüyor. Yangınların çıkma ihtimali çok arttı. Sıklığı arttı, şiddeti arttı. Söndürülme zorluğu da çok ciddi arttı. O yüzden de aslında hep üzerine basıyoruz.

0: Yani artık şu anda yangını söndürmek değil, çünkü bu çok maliyeti yüksek ve çok
1: Tabii.
0: efor gerektiren bir süreç. Bizim aslında yangın çıkmaması için yangınsızlığı bizim konuşuyor olmamız lazım. İşte o da aslında ta böyle çocukluktan itibaren doğa bilinci içerisinde bir yere oturtulan orman bilinci, çevre bilinci ile yapılabilecek bir şey. Çünkü İklim çok büyük ödetiyor bize.
1: Tabii.
0: Yani işte bu hep konuşuyoruz ya. Yani çünkü orman dediğiniz şey aslında biliyorsunuz bir Afrika atasözü de vardır ya, bir çocuk büyütmek için bir orman lazım aslında. Ama işte aynı çocuk bir ormanı da yok edebiliyor
1: Tabii.
0: günü geldiğinde. Bu bakımdan da aslında işte o çocukları o ormanla ta bebekliklerinden itibaren bir yerde buluşturmamız gerekiyor. Sadece Türkiye'de değil. Yani bugün dünyanın pek çok ülkesinde görece kuzey ülkeleri biraz daha burada avantajlı. Oralar çünkü daha mevsimler işte doğru yaşanabiliyor. Hava sıcaklığı çok yüksek değil. Nem oranı daha kontrollü. Ama özellikle de Akdeniz Havzası. Biliyorsunuz bu sene İspanya çok ciddi, Yunanistan, İtalya, yine
1: Evet.
0: Kanada, Amerika'nın bazı eyaletleri, Güney Amerika'da, özellikle de yine Asya Pasifik'te de çok ciddi, Japonya'da bile inanılmaz yangınlar çıkıyor ve hep neyi görüyoruz? Söndürülemiyor. Türkiye mesela bu sene çok kontrollü gidiyor. Çünkü hem Orman Genel Müdürlüğü hem Tarım Orman Bakanlığı o kadar çok çaba sarf ediyor eğitimlerden tutun da farkındalık çalışmalarına. Ama bu önümüzdeki dönemde insanlığın en büyük sınamalarından biri. Yani aslında kontrollü ısı dediğimiz şey bugünkü uygarlığımızın temeli. Kontrollü fırın, kontrollü ısı. Bunların her birini insanlık öğrendiğinde çok ciddi bir konfor alanı yarattık. Yani bugün sanayiden tutun da evimizde bile kontrollü ısı bizim hayatımızı kolaylaştırır. Ama bugün
1: Çok da kontrol
0: genel
1: edilemeyecek bir noktaya gidiyor gibi.
0: kesinlikle
1: Evet.
0: iklim değişikliği kontrolsüz ısı riski sebebiyle sahip olduğumuz her şeyi kaybedebiliyoruz. Hatırlayalım işte Los Angeles'ta o modern binalar, o
1: Evet.
0: konfor alanlarının hepsi kontrolsüz ısı sebebiyle maalesef yok olmuştu. O yüzden de bizim yeniden bu kendimizi kontrol ederek davranışlarımızı kontrollü bir dünya için kontrollü ısıyı da yönetmemiz gerekiyor.
1: Peki geri dönüş mümkün mü, yoksa bari hani bunlar kaybedildi, burada en azından sabit kalalım gibi mi bir düşünce var? Yoksa hakikaten bu sıcaklıkları mesela geriye döndürmek, bir 50-60 yıl öncesine döndürmek mümkün mü mesela?
0: Maalesef mümkün
1: Değil, değil
0: değil.
1: mi?
0: Geçti önümüzdeki Kasım ayında da biliyorsunuz COP31 dediğimiz
1: Evet.
0: dünyanın en büyük iklim taraflar, Birleşmiş Milletler
1: Hı.
0: taraflar konferansı Antalya'da
1: Evet.
0: yapılacak. Şimdi o da aslında temelde dünyadaki sıcaklığı belli bir düzeyde tutma üzerine
1: Tutmak.
0: kurulu. Yani 1.5 deniliyor ki sanayi öncesine göre 1.5 derece artsa hani bunu kabul ediyoruz.
1: Hı
0: Buna göre
1: hı.
0: önlemlerimizi alabiliriz. Buna göre hayatımızı revize edebiliriz ama 2 olduğu zaman bu hayatı riske atıyor.
1: Tabii.
0: Bu bugün kurmuş olduğumuz sistemleri riske atıyor ama şu andaki raporlara göre de aslında 1.5 dereceyle sınırlandırmak mümkün değil. Onun için de zaten uzmanlar şunu söylüyor. 2050 yılı itibariyle dünyanın bazı bölgelerinde yılın 250 günü dışarı çıkmak mümkün değil. Okula gitmek mümkün değil. Çalışmak mümkün değil. Bu ne demek? Üretkenlik kaybı demek. Bu ne demek? Ormanların daha fazla yangına açık hale gelmesi anlamına
1: Bu
0: geliyor.
1: dediğiniz ne zaman için öngörülen
0: 2050
1: senaryo?
0: itibariyle dünyanın bazı bölgeleri, yani Sahra Altı Afrika var, Akdeniz
1: Hı.
0: Çanağı var, yine Asya Pasifik'te bazı bölgeler var, Avustralya'nın bazı, Endonezya var, bazı ada ülkeleri var. Yani biz hani bu yıl çok bereketli bir yıl geçirdik. Hep ne vardı? Yağmuru konuştuk,
1: Evet,
0: yağmur
1: çok
0: geldi,
1: şükür.
0: bereket
1: Hı
0: yağdı
1: hı.
0: diye konuştuk ama işte bu yıl da mesela bu fazla yağmur demek de aslında doğanın normal düzenini bozuyor. Fazla nem demek, fazla nem demek
1: Evet,
0: yeni
1: o da öyle bir
0: haşereler
1: şey
0: demek,
1: var.
0: yeni
1: Evet, doğru.
0: istilacı türler demek hem hayvan hem bitki açısından. Bu bir yeni mücadele alanının da açılmış olması anlamına geliyor. O yüzden de aslında insanlık biz hep şey sanıyorduk ya, 11 yıl önce işte tarım devrimi oldu, bitkileri kültüre aldık, sanayi devrimi yaptık, evler yaptık, arabalar, işte ne bileyim yollar, hatta uzaya bile gittik döndük ve çok da keyifli bir döneminde sanki insanlık. Yani her şeyi biliyoruz, sağlığımızı isterse kontrol altında tutabiliyoruz ama dünya şu anda yeni bir sınamayla karşı karşıya. Eğer doğru davranış değişiklerini gösterebilirsek, yangın başta olmak üzere doğayla ilgili ilişkilerimizi yeniden çerçeveleyebilirsek, esasen bugüne kadarki üretmiş olduğumuz bu uygarlığı devam ettirebiliriz. Üzerine yeni kazanımlar koyabiliriz. Yok, bu davranış değişikliklerini gerçekleştiremezsek aslında eldekini de kaybetme riski çok yüksek.
1: Evet, şimdi o davranış değişiklikleri ne olabilir, onlara bakacağız ama sizin de bir yazınızı gördüm. Sıcaklık arttıkça aslında çocukluk dönemi kısalıyor diye. Orada neyi kastettiniz? Neden böyle bir şey oluyor?
0: Bilim insanları şunu söylüyor. Sıcaklık artışı dünyada en çok dezavantajlı grupları etkiliyor. Çocuklar, yaşlılar, hamileler, kadınlar, yaşlılar, yoksul ülkelerdeki yoksullar, ada ülkelerindekiler, yerel halklar, kabileler. Bunlar daha kırılgan ve az dayanıklı. Bunlardan bir tanesi de çocuklar. Özellikle de gettolarda yaşayanlar. Yani görece daha az kaynağa erişenler. Sebebi de şu deniliyor ki daha sıcaklık arttığı zaman aslında o bölgedeki geçim kaynakları azalıyor. Gelir düşüyor, evet. Okula gitme oranı düşüyor. Aynı zamanda da çocukların fiziksel olarak da aslında işte beyin gelişimi azalıyor. Beslenme kaynakları dolayısıyla daha kötü beslenebiliyor. Bunları bir tarafa bırakın. Bu yıl sadece İngiltere'de ve Almanya'da çok ciddi, sadece sıcaklık arttığı için kalbi dayanamayıp vefat eden yaşlılarımız var. Çocukların ergenlik dönemi çok hızlanıyor mesela. Çok erken yaşa çekiliyor çünkü.
1: Bunun da sıcaklıkla ilgisi var.
0: Tabii bedenimiz çünkü belli bir sıcaklık ortalamasına alışmış. Yani nasıl ki biz hani denir ya, çiçek satın aldığımız zaman çiçekçiler bize der ki yani bunu ılık bir yerde olsun, güneş görmesin, çok su istemez. Şimdi insan da öyle aslına bakarsanız. Kuzey ülkeler, güneydekiler, tropikaller, belli bir yaşama rutinimiz var. Yani sıcaklık belli bir şeyin üstüne çıktığında sadece kendi iç sıcaklığımız değil, nasıl ki insanın iç sıcaklığı arttığında yoğun bakıma kaldırılıyoruz, işte dışarıdan gelen etkiyle de aslında günlük daha fazla sıcaklığa maruz kalan çocuklar daha az oyun oynuyor. Obezite artıyor, daha çok susuyor, daha fazla proteine, vitamine, bir takım şeylere, besin değerlerine ihtiyaç duyuyor. Bunları da elde edemediğinde işte o zaman büyümesi risk altına giriyor, ergenlikle ilgili problemler, beyin gelişimiyle ilgili problemler ve dolayısıyla aslında uzun vadede günümüzdeki doğan çocuklar, yetişen çocuklar 20 yıl sonranın beyni ya aslında. 20 yıl sonraki gelecek dediğimiz şey, bugün ne ürettiğimiz bugünkü çocuklar ya, işte bugünkü çocuklar kırılganlaştıkça 20 yıl sonrayı kırılganlaştırmış oluyoruz aslında.
1: Evet, ne kadar her şey birbiriyle bağlantılı, çok ve ilintili. Çok önemli. En ufak bir hareketimiz aslında bütün doğal dengeyi etkileyebiliyor. Şimdi ne dersiniz, nasıl bir önlem alabiliriz biz bireysel ya da toplumsal, genel olarak şöyle ülke açısından baktığımızda da tabii ki bazıları tek başımıza bireysel yapmamız da hallolabilecek şeyler değil. Genel bir belki politika gerekebilir. Neler öngörüyorsunuz? Neler yapılırsa sizce iyi olur?
0: Bir araştırma yapılmış, Nature'da yayınlanmış. Şuna bakıyorlar. Çevreyle ilişkilerimiz, doğayla ilişkilerimiz, daha doğa dostu birey olabilmemiz için ne yapmak gerekiyor ve kimler daha duyarlı diye. Şu çıkmış: kadınlar daha duyarlı.
1: Evet.
0: Çünkü onlar aslında çocuk doğuruyorlar ve doğurdukları çocuğun hayatta daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde.
1: İleriyi de düşünüyor kadınlar.
0: Evet.
1: Çünkü. Evet.
0: O yüzden de ona da şunu, şöyle bir kavram diyorlar. Kuşaklar arası sosyal fedakarlıkta kadınlar daha hevesli ve daha aktifler. Çünkü işte çocuklarımızın içimiz burkuluyor derler ya hani. Çünkü çocuğumun da ben gelecekte sağlıklı bir ortamda yaşamasını istiyorum. Şimdi buradan da yola çıkarak aslında son dönemde iklim iletişimi konusunda uzmanlar hep şunu söylüyor. İklim iletişimini doğru yapabilmek için aileyi merkeze koymak gerekiyor. İnancı merkeze koymak gerekiyor ve çocuklara aslında bir şeyin parçası haline dönüştürmek gerekiyor ve şunu anlatmak gerektiğini söylüyor bilim insanları. Çocuk doğduğundan itibaren aslında anne, baba, çocuk, çekirdek ailenin yanına doğa, çevre, ağaçlar, nehirler, çiçekler, arılar, karıncalar, bu da bizim büyük ailemiz. Nasıl ki biz çatımızın altında küçük çekirdek ailemizle ilgili bir takım sorumluluklarımız var. Hı hı. Aile içinde ilişkilerin bir formatı var, bir çerçevesi var. Sorumluluklarımızın karşılığında günlük bir takım yapmamız gerekenler var. Bu büyük aile dediğimiz çevreyle ilgili de aslında çocukların bir takım sorumlulukları var. Yani gidip süpermarketten domatesi almak için aynı zamanda bizim yaşantımız içerisinde de bu domatesi alabilmeye giden yolda adım adım bu sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor. Suyu az kullanmamız gerekiyor, çevreye çöp atmamamız gerekiyor. Yangına sebebiyet verebilecek davranışları ortaya koymamamız gerekiyor. Nehirlerle ilgili onları kirletmememiz gerekiyor. Yani aslında bu da ailemizin, büyük ailemizin bir parçası doğa ve biz o parça içerisinde yaşarken sorumluluk sahibi olmalıyız. Ama bunu da bize kim verir? Aslında ailede bu bilincin mayalanması gerekiyor. Tabii. Bu bir çünkü kalıcı bir davranışa dönüştürülebilmesi için doğduğumuzdan itibaren aslında biz çevreye saygılı bir evde büyümüş olmam gerekiyor benim. Zaten şu da söyleniyor bilim insanları. Deniliyor ki eğer çevre bilinci yüksek, doğa bilinci yüksek insanlar sırt ağrısıyla ilgili bir araştırma yapılmış. Sırt ağrısı olanları doğaya götürmüşler belli bir dönem boyunca, bazılarını da hastanenin içerisinde bunları iyileştirmeye çalışmışlar. Doğaya gidenlerin hem ağrısı azalmış hem de iyileşme oranları daha yüksek çıkmış.
1: Aslında şifa orada değil mi?
0: Evet, işte o evet. Çocuklara aslında büyük aile dediğimiz çevrenin de ormanında, nehirlerin de içerisinde olduğu aile içerisinde güvendesin. Hı hı. Burası hem senin besin kaynağın, hem huzur kaynağın, ama sen de bu büyük ailenin kıymetli bir parçasısın, ama parçasısın, sahibi evet. değilsin.
1: Yani huzur bulmak istiyorsan sen de onlara huzur tabii. vereceksin. Yani tabii. huzursuzluk yaratmayacaksın tabii. o doğal çevrede.
0: Kardeşinle ilişkini konuşurken hani hı hı. annelerimiz diyor ya, aman kardeşine öyle davranamazsın. Kardeşin odasına girerken kapıyı çalmadan giremezsin.
1: Ya da hiç zarar veremezsin, canını acıtamazsın.
0: Tabii evde yüksek sesle konuşamazsın. E o zaman doğaya gittiğinde de hı hı. doğayla olan iletişiminde de aynı şekilde oraya çöp atamazsın. Orada nehirleri kirletemezsin. Orada yüksek sesle doğaya zarar veremezsin. Bugün biz artık şunları bilimden öğreniyoruz. Ağaçların bir dili var. Ağaçlar birbiriyle konuşuyor. Ağaçların altında miselyum interneti denen bir şey var. Endişelerini birbirlerine iletiyorlarmış, biliyor musunuz?
1: Ay. Yani hiç aklımızın ucundan
0: hiç
1: geçmez.
0: Hiç aklımızdan evet. geçmiyor. Yani o bakımdan da aslında, ama bunları işte arılar, yani arıların iletişimi, sonra ormandaki hayvanların birbirleriyle iletişimi, birbirleriyle kurdukları denge. Hı hı. Şimdi onun için de aslında doğa eğitiminin çocuklara verilebilmesinin en önemli unsurlarından bir tanesi, bir, bu büyük aile çemberi içerisinde olduğumuzu anlamak. İkincisi de onları çocuklarla tanıştırmak. Nasıl ki biz hep şey diyoruz ya, mesela eve genelde köpek, kediler alırız ve hep şöyle olur ya, hani köpekler şunu sevmez, köpekler kuyruklarını salladıklarına sinirlendikleri anlamına gelir. Aynı eğitimi aslında doğayla ilgili de bizim çocuğa vermemiz gerekiyor. Ağaçlar büyükken kolları işte aşağıya doğru eğiliyorsa bu ne demek? Rüzgar estiğinde ormanda ne olur? Ormanda ne bileyim işte arılarla karıncalar karşılaştığında ne olur? Toprak dediğim şey aslında bütün kökleri içinde barındırır. O kökler aslında birbiriyle konuşur gibi, bize birazcık doğayı tanıma derslerinin veriliyor olması lazım.
1: Evet, bizim de bilmemiz lazım bu durumda.
0: Tabii tanımamız evet. lazım. Yani hani arıların aslında, biliyor musunuz, arılar petekten dışarı çıkıp ilk bir arı bir peteğe geldi, kondu. İçlerinden bir tane öncü. Birkaç kişi de olabiliyor bu. Dışarı çıkıyor, beslenme kaynaklarına gidiyor, çevreyi kontrol ediyor, bakıyor, buluyor ve geliyor. Peteğin içerisine dans ediyor. Dans etmesi onun aslında bir konum. O konumu diğer arılar anlıyor ve artık diyorlar ki ha geldi, adres belirledi ve bütün arılar oraya doğru gidiyor. Şimdi düşünsenize, bunu öğrendiğimizde biz şunu öğreniyoruz, yani teknoloji dediğin işte konum bir tek bize has bir şey değilmiş.
1: Evet, meğersem arıların doğal navigasyon
0: Tabii doğal delegasyon evet. varmış.
1: Aa, çok enteresan. Şimdi, ben de bilmiyordum bunu. Bugün öğrendim. Şahane bilgi.
0: Bunun gibi evet. aslında doğanın kendi o yaşamsallığı içerisinde, canlılık mekanizması içerisinde müthiş bilgiler var. Evet. Hatta ona işte biyolojik çözümler diyoruz, biyoteknoloji diyoruz. Yani biz bunları öğrendikçe hayranlığımız da artıyor ama bir taraftan da öğrendikçe dilimiz ortaklaşıyor.
1: Evet, belki,
0: doğanın dilini anlamaya çalışıyoruz.
1: Belki de okullarda bunlara çok daha fazla

0: fazla yer verilmesi lazım. Çünkü bazen çocuklar aileden duyduklarından bile ziyade okulda öğretmenim şöyle dedi, derste bunu işledik diye gelip bize bile böyle öğretebiliyorlar ya da onu aşılamaya çalışabiliyorlar. Çok fazla görüyoruz işte mesela tasarruf konusunda bir şeyler işleniyor. Böyle söylendi, bunu böyle yapalım diye ailede bile bunu dönüştürüp değiştirebiliyor çocuklar. Bazen çocuklar da bize çok şey öğretebiliyor ama işte o konumda biraz okulun bence etkin olması lazım.
1: Kesinlikle zaten hep bu son yıllarda da değişik eğitim modelleri var ya, doğada eğitim, yaşayarak
0: Evet.
1: eğitim gibi. Bizim gördüğümüz uzmanların pek çok raporu, makalesinde hep şu söyleniyor: bir ekosistem tasarımı. Aslında eğitimin kendisi de öyle bir şey değil mi? Hani bu da aslında bir eğitim şekli ama bu bir ekosistem tasarımı diyorlar. Yani evde gördü. Dışarıya çıktı, dışarıda tanık oldu. Okula gitti, pek orada hani mevzuyu perçinleştirmiş oldu. Kamuya gitti, kamusal alanda bunları gördü. Yani bütün ekosistemde, mevzunun bütün zincirdeki halkalarında eğer bunu yaşıyorsa, karşılık buluyorsa, o zaman bu bir davranışa dönüşüyor. O zaman zaten işte çocuk büyüdüğü zaman siz istediğiniz kadar arabada giderken camı açın, o dışarıya bir şey atmıyor. Ya da orada biri bir şey yaptığı zaman onu görüyor ve hemen müdahale ediyor. Çünkü içselleştirmiş.
0: Evet, işte çocukluk döneminde
1: Tabii,
0: oluşuyor
1: tabii
0: bunlar.
1: içsel, yani nasıl ki evde hani evde bir şey yaptık mesela, evde çöpümüzü ne yaparız? Herkes kendi
0: Çöp kutusu.
1: odasındaki çöp kutusuna atar ya da mutfaktaki çöpe atar. Yoksa salonun ortasına kimse bir şey atmaz. Niye?
0: Diye
1: Çünkü
0: umuyoruz. Bazen
1: evet,
0: olabiliyor ama.
1: bazen olabiliyor. Evet. Evet, ama evin bir hani terbiyesi vardır ya, evde yaşamanın da bir kuralı vardır. Şimdi bu evde tamamız. Ama belli ki dışarıda da böyle
0: Buna
1: işte.
0: ihtiyaç var.
1: Evet, bunu hem kurallarla, yasayla ama özümseyerek, kültürün bir parçası haline dönüştürerek bir ekosistem içerisinde olduğu zaman toparladığımızda, aslında işte o zaman bir bakıyorsunuz ki bazı ülkelerde mesela daha az orman yangını çıkıyor. Niye? Çünkü daha dayanıklı bir kültür sistemleri var. O yüzden aslında toplumsal dayanıklılıklarımızı arttırmamız gerekiyor. Terbiye etmemiz gerekiyor davranışlarımızı ve tercihlerimizi.
0: Devam edeceğiz sohbetimize. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine hem doğa bilinciyle ilgili hem çocuklarda özellikle bunu nasıl artırabiliriz, bununla ilgili konuşmaya devam edelim.

0: ailece devam ediyor. Yazarı Mine Ataman'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Özellikle bilinçten bahsettik, çocuklara kazandırılması gereken, onlara anlatılması gerekenlerden bahsettik. Programın başında orman yangınlarından da konuşmuştuk. Çok önemli bir konu hakikaten, yaz aylarında özellikle duyduğumuz haberler bu yönde olmaya ne yazık ki devam ediyor. Dediğiniz gibi bu sene en azından öyle çok canımızı yakacak biz ülke olarak böyle bir haber çok fazla duymadık. Çünkü çok canımızın yandığı seneler var. Hakikaten birçok sıkıntının yaşandığı, hem doğal türlerle ilgili artık belki de yok olmuş bile doğal türler olabilir, hem ağaçlarla ilgili böyle şeyler yaşadık. Bu sene ona nazaran biraz daha iyiyiz ama zaten dünya açısından da düşünüldüğünde çok fazla bu yangınlar var. Şimdi biliyoruz ki bunlar insan eliyle oluyor. Genel söyleyebileceğimiz şeyler var. Tabii ki bir ateş yakılmaması gerekiyor. Artık bunun bilinmesi lazım. Ve bununla ilgili de çok ciddi yaptırımların tabii uygulanıyor olması lazım. Başka neler söylersiniz? Mesela yangın konusunda sizin hakikaten bu da çok etkiliyormuş ve işte yangınlar bu sebeple de çıkıyormuş dediğiniz şeyler neler? Mesela hem bu çöp atma mevzuunda olabilir, hem başka şeyler de olabilir.
1: Aslında tabii biz Orman Genel Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu orman yangınları gönüllülük sertifikası programına ben katıldım geçtiğimiz aylarda. Çok da güzel bir programdı. İki gün boyunca hem teknik olarak eğitildik, hem de sahada ormanları, yangınları da söndürdük bir şey orada. Şimdi bunu tabii görünce konuya daha da farklı yaklaşıyor. Bir kere şunu söyleniyor: orman yangını neden çıkıyor işte? İçerisinde o kadar çok sebep var ki, orman alanlarıyla tarım alanlarının çok bitişik olmaya başlaması, yerleşim alanlarıyla orman alanlarının çok yakınlaşmaya başlaması. Örneğin tarımla ilgili işte anız yakma çok önemli çok. Sebeplerden bir tanesi. Evet. İşte sigara izmaritleri. Çünkü insan doğaya gitmek istiyor. Günümüzde hepimiz nefes almaya çalışıyoruz. Oksijen için şehirlerden gidiyoruz. Konutlar çok fazla yakınına gidiyor. Şimdi bunlar aslında riski arttıran etmenlerden bir tanesi. Yine sıcaklığın çok artması ve bir önemli konu da şu: aslında ormanın yapısı bu risklerin çarpan etkisiyle daha fazla yangın çıkmasına sebebiyet de verebilir, aksine önleyici bir etkisi de olabilir. Ne demek? Diyelim ki bir ormanda, ormanın altı tertemiz, hani bazıları böyle dikenler olur, çalılar olur, sonra da büyük büyük ağaçlar olur. Diyelim ki ormanda çok büyük ağaçlar var, altı da tertemiz. Çok da bir şey yok. Hani onlara yapraklar dökülmüş, temizlenmiş, diken yok, evet, çalılık yok. Şimdi burası mesela çok korunaklı bir orman anlamına geliyormuş. Eğer ormanda bakım yapılmıyorsa, o büyük ağaçların altında çalılıklar bilmem ne varsa, orada bir yangın çıktığında ona şey diyorlar, yanıcı potansiyel madde.
2: Daha çabuk tutuşuyor.
1: Tabii, çünkü her yer bir anda tutuşuyor ve o tutuştukça da orada çalılar bilmem neler var, o hemen ağaca doğru yöneliyor. Onlar yukarıya doğru sarmaşıklardan çıkıyor çıkıyor, ağacın en tepesine çıkıyor. En tepeye çıktığında da buradan o sırada bir de rüzgar varsa

0: rüzgarın da etkisiyle metrelerce uzağa oradan bir tane kıvılcım gidebiliyor. Düşünsenize, ağacın tepesinden oradaki bir rüzgarla oradaki kıvılcım hop 100 metre ileriye gidebiliyor.
1: Bunu kontrol etmek çok
0: gibi.
1: Zor.
0: O yüzden de şunu söylüyorlar. Yani artık orman sahibiyizden öte ormanlarımız ne kadar bakımlı? Ormanlarımız orman yangınlarına karşı ne kadar dayanıklı? Ne kadar mukavemeti yüksek? O yüzden de şu anda ormancılar sadece yangını önlemek değil, yangının olmayacağı bir orman ekosistemi üretmeye çalışıyorlar. Silvi kültürel bakım dediğimiz, mesela ormanların dönem dönem budanması, altının temizlenmesi gibi, ormanların aralarına yolların yapılması, o ormandaki türlerin ona göre seçilmesi. Mesela yanlış bildiklerimizden bir tanesi, hep deniliyor ya, kozalaklar işte patlıyormuş, başka bir yere gidiyor.
1: Evet.
0: Halbuki yanlış. Hı hı. Meğersem olay neymiş biliyor musunuz? O kozalaklar, diyelim ki bir yerde yangın çıktı, ısıyla beraber, ısı etkisiyle beraber o kozalak başka bir yere doğru hop atlıyor ve gittiği yerde aslında bu ısı etkisiyle açılıyormuş. Yangın bittikten sonra içerideki o ağacın aslında tohumu kendini koruyor. Yangın bittikten sonra o gittiği yerde yeniden orada ağaç büyüyebiliyor.
1: Hiç
0: tabii biz
1: şey
0: diyoruz ya, herkes işte niye her yer çam ağacı, kozalaklar patlıyor, yangını arttırıyor. Halbuki yanlış. Bakın, ben bu eğitimi aldığım için bunu şimdi çok gönül rahatlığıyla...
1: Bunlar nasıl peki bu kadar yanlış bilgi yayılabiliyor gerçekten? Bunu kim ortaya atıyor da mesela böyle bu kadar yanlış bir bilgi yayılabiliyor? Çünkü tam tersi etkisi var.
0: Galiba biz biraz da insanoğlu olarak hani yanlış bilgiye, sosyal medyada dönen bir takım şehir efsanelerine çok talepkarız. Çünkü daha detaylı teknik ve bilimsel bilgi biraz hazmetmesi de zor. O yüzden de biz basit olanı... Bir de o basit olan üzerinden de şöyle yapıyoruz ya, bakın işte doğru dürüst uçakta yokmuş, o yüzden orman yangınları çok çıkıyor dediğimizde böyle kendimizi de aynı zamanda bir vatansever ve bu işi de biliyor gibi de gösterebiliyoruz. Halbuki yine başka bir yanlışlık. Orman yangınlarında, ormanı söndürmede uçağın, helikopterin rolü o kadar az ki, %3'lerden bile az. Çünkü zaten şuncacık, şöyle avuç içi kadar bir su taşıyor, onun da çoğu zaten sağa sola dökülüyor. Bir de hele rüzgar varsa o kadar yukarıdan suyu bıraktığınızda aşağıya inene kadar çoğu buharlaşıyor bile. O yüzden ormancılar şunu söylüyor. Aslında ormanı arazöz gibi, insan gibi aşağısı söndürüyor. Yukarıdaki uçak gönüllerdeki yangını söndürüyor. Biz kendimizi iyi hissediyoruz.
1: Yani i̇şte alttan müdahale var.
0: Tabii, çok önemli. Yoksa o, hani isterseniz 100 tane helikopter, 100 tane uçak olsun, yukarısı çok az etkisi var. O yüzden asıl aşağısı, arazözler, ormancılar, yangını söndüren oradaki afet ekipleri, bunlar çok etkili. Ve elbette o süreçte bizim de bilinçli olmamız, yani yangını yanlış söndürmek bile yangının şiddetini artırabiliyor. Daha öte size şunu söyleyebilirim. Deniliyor ki büyük bir orman yangınında orman yangını söndürmek için yakın bir mesafede kontrollü yangın çıkarılıyormuş. Bu tarafta kontrollü bir yangın çıkarıyorsunuz. Öbür taraftaki rüzgarla yangın bu tarafa geldiği zaman buradaki şeyler zaten yanmış olduğu için buradan yeni yerlere gidemiyor.
1: Yani, bu da bir yöntem.
0: Tabii orman yangınlarıyla mücadele inanılmaz bir bilim dalı. Çok ciddi bir know-how gerekiyor. Türkiye'deki Orman Genel Müdürlüğümüz dünyadaki en başarılı kurumlardan bir tanesi. Hatta onların Antalya'da bir yeri var ve orası yurt dışından gelen diğer ülkelerin ormancılarına da eğitim veriyor. Bu kadar da aslında biz bu konuda başarılıyız. Elbette sadece orman yangınlarında değil, devamında da ormanın bakılması, yeniden oraların rehabilite edilmesi, öncesinde dediğim gibi, yani şu anda bütün dünya şunu tartışıyor aslında teknik olarak da. Yangını değil, bir ormanın yangınsızlığı üzerinden önleyici sağlık hizmeti gibi tıpkı.
1: Evet, kesinlikle önlem almak çok daha önemli. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun aktardıklarınız için.
0: Teşekkürler.
1: Tarım yazarı Mina Tamam bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı ve yaz işleyen teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Anne,
3: baba,
2: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anne.

0: anne, babaanne.
1: Sen,
2: ben,
1: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün tüketicinin korunması hakkında kanun çerçevesinde ayıplı mal konusu üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: Tüketici hukuku. Tüketiciyi kendisine mal ve hizmet sunan, üretici, satıcı ve aracılarla yaptığı hukuki işlemlerde korumayı hedefleyen hukuk dalıdır.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

0: değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz tüketici yasası çerçevesinde ayıplı mal kavramı ve konuğumuz İstanbul Barosu'nun değerli avukatlarından Sayın Avukat Ömer Haydar Kahraman. Ömer Bey, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim.
0: Tabii hepimiz birer tüketiciyiz. Yani şahsi ihtiyaçlarımız için günlük yaşamda birçok hukuki işleme taraf oluyoruz. Bazen bir eşya alıyoruz, bazen bir sigorta sözleşmesi yapıyoruz, bazen bir vekalet, bazen abonelik. Tabii tüketicinin hakları tüketici yasasında ayrıca düzenleniyor ve tüketicilerin en çok karşılaştığı sorunlardan bir tanesi de aldığı malın ayıplı çıkması ya da daha halk deyimiyle defolu, bozuk, kırık, kusurlu çıkması yani. Böyle bir durumda acaba tüketici ne yapabilir? Malın ayıplı olması ne demektir? Bununla ilgili konunun uzmanı olarak görüşlerinize başvurmak istiyoruz. Evet, nedir ayıplı mal? Nasıl ortaya çıkıyor?
1: Elbette hocam. Esasen ayıplı mal kavramı bizim önce Türk Borçlar Kanunu'nda gördüğümüz bir kavram olarak karşımıza çıkmıştı. Orada tabii genel anlamda bir ayıptan ve ona ilişkin haklardan bahsediliyor. Fakat ifade ettiğiniz gibi bugünkü konumuz tüketicinin korunması hakkında kanun kapsamındaki ayıplı mallar olduğu için burada ilgili kanundaki ayıplı mal kavramının nasıl açıklandığına, izah edildiğine değinmek istiyorum ben. Kanunda ayıplı mal şöyle tanımlanıyor. Diyor ki tüketici teslimi anında taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da model uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan mal ayıplı maldır. Yani bir malı biz satın almak istediğimizde, örneğin bir cep telefonu, bir bilgisayar almak istediğimizde bununla ilgili olarak orada bildiğiniz gibi hani standlarda olur ya telefonlar, bilgisayarlar, kameralar, o tarz ürünler. Orada bir ürün görüyoruz, beğeniyoruz. Diyoruz ki beyefendi, hanımefendi ben bu ürünü almak istiyorum diyoruz. Yani aslında orada bir örnek var veya orada bir model var. O modele uygun bir malın bize verilmesi gerekiyor. Biz gittik, bizim orada elimize aldığımız, incelediğimiz örnek olan eşyada, malda A özelliği var diyelim. Fakat bize teslim edilen, o ambalajlı kutuda teslim edilen eşyada o A özelliği yoksa bu durumda ne olmuş oluyor? Bizim o malla ilgili kararlaştırdığımız yahut bize örnek olarak gösterilen hal ile o özellikle bize teslim edilen özellikleri kapsayan mal arasında bir fark olmuş oluyor. Dolayısıyla kanun koyucu diyor ki bu bir ayıplı maldır veya illa spesifik bir model veya örnek üzerinden gidilmemiştir de örneğin yine telefon üzerinden devam edelim. Telefon dediğimizde aklımıza ne gelir? En temel kullanım ihtiyacı onun bir başkasını arama aracı olarak kullanılmasıdır. Şayet bize teslim edilen telefonda bir başkasını arayamıyorsak veya aradığımızda dediğimiz iletişimi kuramıyorsak, örneğin mikrofonu bozuktur, sesimiz gitmiyordur, ahizesi bozuktur, ses gelmiyordur. Bu özelliklerde aslında o malın objektif

0: teknik olarak sahip olması gereken bir özelliktir. Dolayısıyla bunların sağlanmaması halinde olan ayıplı sayılır. İlaveten ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında yahut reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan mallar yine kanun kapsamında açıkça ayıplı mal olarak kabul edilmiştir. Benzer şekilde satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesine tespit edilen niteliğe aykırı olan mallar ayıplı maldır. Muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan mallar ayıplı mallardır. Tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı mal olarak kabul edilir. Aslında kanunun sistematiğine baktığımızda başlangıçta ayıplı mal kavramının genel çerçevede bize çizmiş. Sonrasında hususi olarak belli başlı durumlarda da ilgili malların ayıplı mal olarak kabul edileceğini söylemiş. Örneğin bir reklam düşünün. İnternet sitesinden almak istediğiniz bir ürün var. O ürünün reklamında, pazarlamasında yahut açıklamalar kısmındaki teknik özelliklerinde A özelliğinin olduğunu söylüyor. Fakat ürün size geliyor, A özelliği yok. Örneğin bugün bir temizlik yapmak için bir mop aldığınızda oynar başlıklı diyor. Tanıtımda, reklamda, ilanda, broşürde. Fakat siz ürünü sipariş ediyorsunuz, elinize geliyor, bir bakıyorsunuz ki oynar başlıklı değil. Düz olarak kullanabiliyorsunuz sadece. Bu nedir? Bu bir ayıptır. Niye? Çünkü verdiği reklamda yahut ilanda ne var demişti? Başının oynadığını söylemişti. Böylelikle temizlik yaparken sağa sola daha iyi şekilde kıvrılabilir sahikiyle biz almıştık. Bu özellik var diye almıştık ama bize vaat edilen bu özellik aslında orada yokmuş. Bunun dışında sözleşmeye konu olan malın sözleşmeye kararlaştırılan süre içerisinde teslim edilmemesi veya montajının satıcı tarafından yahut onun sorumluluğu altında gerçekleştiği durumlarda gereği gibi monte edilmemesi sözleşme aykırı ifa olarak kabul edilir. Örneğin bir mobilya aldınız, bir yatak aldınız, yatağın siparişini verdiniz mobilyacıdan. Mobilyacı bir kurulum ekibi gönderdi sizin evinize. Evde kurulum yapılıyor. Kurulumu satın almış olduğunuz mobilyacının gönderdiği bir ekip yapıyor. Onun gözetimindeki bir ekip yapıyor. Ve kurulum esnasında mobilyanın yatağın ayaklarından bir tanesi çok yüksek oranda sıkıldığı için vidası kırıldı diyelim. Ve o kırılma sebebiyle artık ne olmuş oldu? Dört ayaktan bir tanesi kırık. Bu durumda yatak sağlam bir şekilde zemine oturmuyor. Bu bir ayıptır. O yatağın ayaklarından bir tanesinin kırık olması bir ayıp olarak karşımıza çıkar. Burada hangi durum söz konusu? Satıcı tarafından gönderilen yani satıcının sorumluluğu altında gerçekleştirilen montajdaki sözleşmeye aykırı ifadan bahsediyoruz. Bir de satıcı da bizzat monte edebilir. Örneğin bir klima satın aldınız. Satın aldığınız klimayı direkt satıcı geldi kurdu kurarken borusunu kesti. Bu da bir ayıp olarak karşımıza çıkar. Yahut süresi içerisinde teslim etmedi. 10 gün dediniz. 15 gün sonra geldi, 30 gün geçti, hala gelmedi. Bu da sözleşme aykırı olarak karşımıza çıkıyor. Peki malı satıcı sattı, kurulumu siz yaptınız. Ve burada monte ederken bir zarar meydana geldi. Bu durumda kanun koyucu diyor ki malın montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hallerde montaj talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle montaj hatalı yapılmışsa sözleşmeye aykırı ifa söz konusu olur. Yani kurulumu, montajı biz tüketici olarak şahsen yapacak olsak da şayet ilgili montaj talimatlarında bir hata, bir eksiklik varsa ve söz konusu montajdaki hata o talimattan kaynaklanıyorsa bu durumda yine sözleşmeye aykırı ifa söz konusu olur.
1: Değerli meslektaşım çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki borçlar yasası ile tüketici yasası arasında konunun düzenlenmesi bakımından önemli farklar var. Tüketici yasasında tabii ki çok daha kapsamlı koruyucu hükümler var. Tüketici lehine getirilmiş. Bu çerçevede haklarımızın bilinmesi bakımından ya da nelerin ayıp, nelerin malın kusurlu olması bakımından bu değerli açıklamalar oldukça aydınlatıcı oldu. Teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konumuz tüketici yasası çerçevesinde ayıplı mal, kusurlu mal idi. Ve konuğumuz İstanbul Barosu'nun değerli avukatlarından Sayın Avukat Ömer Haydar Kahraman'dı. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Kerem abi.
9: Hayrola çocuklar?
8: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
10: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
9: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
9: Turkcell çözüm gücü.
8: Vallahi bravo Turkcell'e.
9: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
12: Turkcell'le bağlan hayata.
0: Reklamlar.

1914 yılında Almanya'nın Schlieffen planı doğrultusunda Belçika üzerinden Fransa'ya saldırmasıyla açıldı Birinci Dünya Savaşı'nın batı cephesi ve kısa sürede tarihin en yıkıcı siper savaşlarından birine dönüştü. Kuzey Denizi kıyılarından İsviçre sınırına kadar yaklaşık 700 kilometre boyunca uzanan cephede taraflar yıllarca birkaç kilometrelik toprak parçası için milyonlarca askerini ateşin, ölümün, çamurun ve yokluğun içine sürdü. 1916'daki Verdun ve Somme muharebeleri yalnızca askeri tarihin değil, insanlık tarihinin de en kanlı çatışmaları arasında yer aldı. Verdun'da yaklaşık 700 bin, Somme'da ise 1 milyondan fazla asker öldü, yaralandı veya kayboldu. Makineli tüfekler, ağır toplar, zehirli gazlar ve ilk kez yoğun biçimde kullanılan tanklar savaşın karakterini kökten değiştirirken sanayi çağının ölüm makinesine dönüştü Batı cephesi. 1918'de Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa ağırlığını koyması ve Alman ordusunun son taarruzlarının başarısızlığa uğramasıyla cephede dengeler İtilaf Devletleri lehine değişecek. Almanya'nın ateşkes istemesi sadece bu cephenin değil, 4 yıl boyunca Avrupa'yı kana bulayan savaşın da sonunu getirecekti. Milyonlarca insanın hayatını, Avrupa'nın siyasi haritasını ve 20. yüzyılın kaderini geri dönülmez biçimde değiştiren Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından da birçok cephede verilen zorlu mücadeleler anlamına geliyor. 29 Ekim 1914'te Birinci Dünya Savaşı'na fiilen katıldıktan sonra, üç kıtaya yayılan geniş coğrafyada aynı anda farklı cephelerde mücadele etmek zorunda kaldı Osmanlı Devleti. Kafkasya ve Çanakkale'nin yanı sıra Irak, Filistin, Suriye, Hicaz, Yemen, Kanal, Galicia, Makedonya ve Romanya cephelerinde verilen bu savaşlar toprak savunmasının ötesinde.

de imparatorluğun varlığını sürdürme mücadelesinin de simgesiydi aynı zamanda. Ancak insan gücü, ekonomik kaynaklar ve lojistik imkanlar bakımından büyük ölçüde tükenmiş olan Osmanlı Devleti, cepheler arasında asker ve malzeme yetiştirmekte giderek zorlanacak. 4 yıl süren savaş boyunca yüz binlerce Osmanlı askeri farklı coğrafyalarda çarpışırken, cephe gerisinde açlık, salgın hastalıklar ve yokluk da en az savaş kadar yıkıcı olacaktı.

0: şehadet nefes kadar yakındı. Dönmedi Türk askeri. Delinmez denilen zırhlılar parçalandı. Batmaz denilen gemiler tek tek Çanakkale Boğazı'na gömüldü. 18 Mart 1915'te büyük bir destan yazıldı. Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşı başladığında henüz taraf değildi. Ancak Almanya ile gizli bir ittifak yapmıştı. İki Alman gemisi Göben ve Breslau, Fransız üslerini bombalayıp Çanakkale'ye sığındı. Artık Osmanlı Devleti'nin tarafsızlığı ortadan kalkmıştı. Yavuz ve Midil ismi verilen gemiler Alman mürettebatıyla Osmanlı donanmasına katıldı. Ardından İngiliz filosu Çanakkale Boğazı'nı ablukaya aldı. İlk düşman saldırısı 3 Kasım 1914'te gerçekleşti. İngiliz abluka filosu Septülbahir Kalesi'ni bombaladı. 5 subay ve 81 er şehit oldu. İlk şehitler anıtı da bu noktada yükseldi. İtilaf devletlerinin hedefi İstanbul'du. Önce Çanakkale'yi geçmeleri gerekiyordu. Osmanlı ordusu boğaz hattında savunmasını güçlendirdi. Tabyalar yeniden düzenlendi, gemilerden sökülen toplar kıyılara yerleştirildi. Boğazın her iki yakasında seyyar bataryalar oluşturuldu. Boğaza yeni mayın hatları döşendi. Çanakkale Boğazı'na önce 19 Şubat'ta ardından da 6 gün sonra iki deniz harekatı düzenlendi. İtilaf devletleri başarısız oldu. Çağrı'yı komuta değişikliğinde aradı. Donanmanın başına Amiral John de Robeck getirildi. 18 Mart sabahı büyük deniz harekatı başladı. Gemilerin ilerleyişini Kumkale ve Septülbahir'deki bataryalar karşılık verdi. Ancak yeterli olmadı. İlerleyen dev zırhlılara merkez tabyalardaki Türk topçuları cehennemi yaşattı. Nusret Mayın gemisi harekata çoktan hazırdı. 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece Nusret'in döşediği mayınlar 18 Mart günü İtilaf devletlerine öldürücü darbeyi vurdu. İtilaf devletlerinin savaş gemileri topçu atışından kaçarken mayınlara takıldı. Fransız zırhlısı Bouvet o mayınlardan birine çarparak 3 dakika içinde 603 mürettebatıyla suya gömüldü. İngilizlerin Ocean ve Irresistible gemileri de aynı sonu yaşadı. Agamemnon, Inflexible, Suffren ve Galois gemileri de ciddi yaralar alarak savaş dışı kaldı. Amiral de Robeck kalan donanmayı geri çekti. 18 Mart 1915'te meydana Çanakkale Destanı'ndaki ilk büyük zaferini kazandı. İtilaf devletleri bir ay sonra Çanakkale'yi karadan geçmeyi denedi. Tarih sahnesine bu kez Yarbay Mustafa Kemal çıktı. Gelibolu'da şehit kanlarıyla bir destan daha yazıldı. Çanakkale geçilmez sözü hafızalara kazındı.
1: Osmanlı Devleti'nin en büyük savunma zaferlerinden biri olan Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları tarihimizde çok özel ve anlamlı bir yere sahip. Çanakkale'de elde edilen büyük askeri başarı ulusal hafızamıza kazınırken Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndaki kaderini de belirleyen dönüm noktası oldu. Nitekim İtilaf devletleri İstanbul'u ele geçirerek boğazları açmayı ve Osmanlı'yı savaş dışı bırakmayı hedefleyecek. Ancak denizde 18 Mart 1915 zaferi, karadaysa Gelibolu Yarımadası'nda aylar süren direniş bu planı bozacaktı. Başka bir ifadeyle dünyanın en güçlü donanmaları ve seçkin birlikleri Anadolu'nun dört bir yanından gelen askerlerin sarsılmaz savunmasını aşamadı Çanakkale muharebelerinde. Çanakkale zaferinin Osmanlı Devleti'nin savaş boyunca elde ettiği en büyük askeri başarı olmasının yanı sıra Türk milletinin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya gösteren bir dönüm noktası olduğunu, Mustafa Kemal'in üstün askeri yeteneğini ortaya çıkararak onu milli

0: mücadelenin doğal liderliğine taşıyan tarihsel sürecin de başlangıcını oluşturduğunu vurgulamak gerek. Gelin şimdi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tuncay Öğün'e kulak verelim ve hem Batı cephesinde hem de yine tarihimizde ayrı bir konumda bulunan Kafkas cephesinde yaşananları ondan dinleyelim.
1: Savaş başladığında Almanya Schlieffen Planı adı verilen ve Yıldırım Harekatı'na dayalı bir askeri organizasyon planlamıştı. Bu plan gereğince Alman orduları Yıldırım Harekatı'yla önce Belçika üzerinden Fransız topraklarına girecek. Orada Fransız ve İngiliz birliklerini mağlup ettikten sonra Doğu Cephesi'ne dönecek ve Rus kuvvetlerini de Doğu Cephesi'nde mağlup ettikten sonra savaşı kesin olarak kazanmayı planlamışlardı. Fakat bu plan Almanların arzu ettiği şekilde yürümedi. Fransa'da Alman orduları beklenmedik bir güçlü direnişle karşılaştılar ve Eylül 1914'te artık Schlieffen planı işleyemez hale geldi ve Almanya iki cepheli bir savaşla karşı karşıya kaldı. Tahmin edilenden daha hızlı toparlanan ve savaş hazırlıklarını bitiren Rusya ve Almanya'ya karşı saldırıya geçince Almanya iki cepheli savaşın ağır yükü altında ezilmeye başladı. İşte bu süreçte Osmanlı Devleti'nin Kafkasya'da Ruslara karşı yeni bir cephe açması gündeme geldi. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesiyle birlikte Alman Genelkurmayıyla ortaklaşa bir harekat planı hazırlandı. Bu harekat planı gereğince Kafkas cephesinde Osmanlı kuvvetlerine verilen görev buradaki Rus kuvvetlerine Avrupa cephesine nakledilmesini önleyecek şekilde baskı altına almaktı. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nin fiilen idaresini birinci derecede yöneten Enver Paşa'ydı. Enver Paşa hem başkumandan vekili hem de Harbiye Nazırı olarak gerçekten de devletin hem siyasi kararlarında hem de askeri operasyonlarında belirleyici rol oynamaktaydı. Enver Paşa da o dönemde dünya genelinde hakim olduğu üzere savaşın 1915 Noel'inde en son o tarihte biteceğini ve taraflardan birinin savaşı kazanacağını düşünüyordu. Tabii ki Enver Paşa savaşı Almanya'nın kazanacağını öngördü.

yaptıkları ve bu şekilde Rusya'nın bir daha Türk ve İslam alemine tehdit oluşturmayacak derecede hırpalanıp ortadan kaldırılacağı düşünülüyordu. Bu plan çerçevesinde, bu düşünce çerçevesinde Enver Paşa Ağustos başında seferberlik ilan edildikten hemen sonra Teşkilat-ı Mahsusa adı verilen Osmanlı İstihbarat Örgütü'nün görevleri vasıtasıyla Kafkasya'da bir yani Rus egemenliği altında bulunan Kafkasya'daki Müslüman ve Türk halklarını örgütlemeye başladı. Doktor Bahattin Şakir'in öncülüğünde Kafkas İhtilal Cemiyeti adında bir cemiyet kuruldu. Bu Türkçü ve İslamcı bir politikanın yansımasıydı. Tabii bu sırada yine Almanya ile istişare edilerek Cihad-ı Ekber yani kutsal cihad ilan edilmiş ve bütün İslam dünyasının Ruslara, İngilizlere, Fransızlara karşı savaşa katılmaları arzu edilmişti. Dolayısıyla bir yanda cihad çağrısı, öbür tarafta Türkçü ve İslamcı siyasetin de ağır bastığı bu plan ve proje çerçevesinde Teşkilat-ı Mahsusa sınır ötesinde Rus topraklarında teşkilatlanmaya başlamıştı. Ruslar aslında Kafkas cephesinde o sırada oldukça zayıf durumdaydılar. Çünkü Almanya karşısında Tannenberg'de başlayan bir dizi mağlubiyet neticesinde ağır kayıplara uğrayan Rus ordusu Kafkas cephesindeki birliklerinin önemli bir bölümünü zaten Batı cephesine, Avrupa cephesine nakletmişti. Şöyle ki Rusların bölgede 3 kol ordusu varken 2 kol ordu Avrupa cephesine nakledilmiş ve dolayısıyla Rus ordusu Kafkas cephesinde zayıf duruma düşmüştü. Bu zayıf durumu da göz önüne alan Enver Paşa, Kafkas cephesinde Rus birliklerine karşı kazanılacak bir başarının, elde edilecek bir zaferin Rusya'nın yıkılması için bir başlangıç olacağını ve Rusya'nın domino taşı gibi adeta isyanlarla Kafkasya'da başlayan isyanların Türkistan'a kadar yayılmasıyla birlikte Rusya'nın içeride yıkılacağını düşünmüştü. Tabii Ruslar da Osmanlıların bu planından haberdardılar ve mümkün mertebe Osmanlılara bu şansı tanımamak için Osmanlı birliklerini Kafkas sınırından uzak tutmak istiyorlardı. Yani Osmanlı Devleti Rusya ile savaşa girerken plan bu şekildeydi Kafkas cephesinde. Malumunuz olduğu üzere Rusya ile savaş 29 Ekim'de Sivastopol ve Odessa limanlarına Osmanlı donanmasının baskın tarzında düzenlediği bir harekatla başladı. Fiilen savaş başladı. Ruslar Osmanlıları Kafkasya'dan uzak tutmak için zayıf olmalarına rağmen 1 Kasım 1914 tarihinde Osmanlı-Rus sınırını geçerek Erzurum istikametinde ilerlemeye başladılar. Fakat burada Osmanlı komuta kademesi arasında bir planlamada bir kopukluk olduğu anlaşılıyor. Çünkü Kafkas cephesini komuta eden 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa tıpkı Almanlarla varılan uzlaşmaya uygun olarak taarruza değil savunmaya yani Rus birlikleri üzerinde sürekli bir tehdit oluşturarak o birliklerin Kafkasya'dan uzaklaştırılmasına yönelik bir harekat düzenlemiş. Dolayısıyla Erzurum'da savunma tertibatı almıştı. Fakat Enver Paşa şimdi bu planın dışına çıkmış ve bir an önce Kafkasya'ya girilmesini istiyor. İşte Ruslar sınırı geçip Erzurum istikametinde Köprüköy önlerine kadar gelince Enver Paşa olaya müdahale etti ve zayıf Rus birliklerinin burada ezilerek geri atılmasını istedi. Büyük bir çaba gösterildi. Gerçekten fedakarca muharebeler neticesinde Rus birlikleri Köprüköy'de durduruldu. Hatta kısmi bir mağlubiyete de uğratıldı ve bir miktar geri çekilmeye zorlandılar. Bu arada kış geldiği için yani Kasım ayının sonları geldiği için harekat durdu. İki tarafta sıcak teması kesti. Ruslar aslında artık bahara kadar bir harekat olmayacağını öngörüyorlardı. Enver Paşa ise Rusların bu rehavetinden yararlanarak sürpriz bir saldırıyla, bir kış harekatıyla Rus birliklerini mağlup edeceğini, Rusya'nın yıkılmasını başlatacağını düşündü. Ama Türk ordusunun tabii karşı karşıya kaldığı bir takım zorluklar vardı. Bir kere kışlık giyim noksandı. Çünkü orduya sevk edilen kışlık giyim Karadeniz'de Rus donanması tarafından batırılmıştı. Ulaştırma vasıtaları yetersiz olduğu için Türk birliklerine lojistik olarak bir kış taarruzunu desteklenmesi pek muhtemel görülmüyordu ordu komutanlığınca. Bu nedenle Enver Paşa Kafkas cephesine Alman Genelkurmayından yanında görevli olan isimlerle birlikte bizzat gitmek ve duruma müdahale etmek gereği duydu. Netice itibariyle

Aralık ayında Enver Paşa Kafkas cephesine geldi. Birlikleri denetledi. Aslında sorunları, erzak sıkıntısını, ulaştırma vasıtaları konusundaki sıkıntıları, kışlık giyim noksanını gördü. Ama bütün bunların Kafkasya'ya girildikten sonra Kafkasya'daki Türk ve Müslüman halklardan alınacak destekle telafi edileceğini, Rus ordusundan ele geçirilecek ganimetlerin ordunun lojistik ihtiyaçlarını çözeceğini düşündü ve hazırlıksız yakalanacak Rus ordusunun bir kuşatma harekatıyla yok edileceğini düşündü. Gerçekten de bakıldığı zaman bu çok da böyle uçuk kaçık bir plan değildi. Kafkasya'da yaklaşık olarak 5 milyon Müslüman ve Türk vardı, işte Azerbaycanlı kardeşlerimiz başta olmak üzere. Ondan sonra Türkistan'ı ve iç Rusya'yı dahil ettiğimiz zaman Rusya'nın yaklaşık olarak 20 milyonluk bir Müslüman tebaası vardı. Bunların ayaklanması durumunda Rusya gerçekten de zaten Batı cephesinde Almanlar karşısında zor durumda bulunan Rusya'nın parçalanması, dağılması işten bile değildi. Neticede 22 Aralık 1914 günü Enver Paşa'nın komutasında ve Enver Paşa'nın vermiş olduğu harekat emriyle, taarruz emriyle tarihe Sarıkamış Harekatı olarak geçecek olan büyük kış taarruzu başlamış oldu. Taarruzun Sarıkamış Harekatı adını alma sebebi de şudur. Sarıkamış bu cephedeki en önemli stratejik hedefti. Çünkü bu harekat sırasında Ruslar sayısal olarak Türk kuvvetlerine göre gerçekten azdılar. Rus ordusunun mevcudu 60 bin civarındayken Türk ordusunun mevcudu 90 bin savaşçıya ulaşmıştı. Ama Rusların bir avantajı vardı. Lojistik sorunlarla boğuşmakta olan Osmanlı ordusundan farklı olarak Rusya'nın lojistik imkanları çok daha elverişli, çok daha iyiydi. En önemlisi Ruslar Sarıkamış'a kadar uzanan ve bütün cepheyi destekleme kapasitesine sahip olan bir demir yolu hattına sahip bulunuyorlardı. Bu demir yolu hattı bir taraftan Batum Limanı'na, bir taraftan Bakü'ye, öbür taraftan da ana Rus demir yolu hattına sahip. Rusya'nın her bölgesinden cepheyi destekleme, takviye etme imkanına sahipti. İşte Enver Paşa'nın harekatı Sarıkamış'a o nedenle yöneldi. Eğer bu destek hattı sürpriz bir kış taarruzuyla kesilecek olursa Rus ordusu aç bırakılacak, Rus ordusu destekten yoksun kalacak, ya teslim olacak ya da yok edilecekti. Gerçekten harekat ilk günlerde Türk harekatı büyük bir başarıyla ilerledi. Ama Türk ordusu beklenmedik şekilde bir takım sorunlarla karşı karşıya kalmaya başladı. Esasen bu sorunları toparladığımızda harekatın başarısız olmasının asıl nedeni kışlık giyim veya açlıktan öte Enver Paşa'nın emri altındaki komuta kademesinin onun enerjisine ve onun planına uyma konusunda başarısız olmalarından kaynaklanmıştır.

0: İnsanlık tarihinin o ana kadar gördüğü en yıkıcı çatışma oldu. 1914 yılında başlayan ve 4 yıl süren Birinci Dünya Savaşı. Milyonlarca insan hayatını kaybetti, imparatorluklar çöktü, sınırlar yeniden çizildi. Topyekün savaş kavramı ilk kez bu ölçekte deneyimlendi. Biz de dünya tarihinde çok önemli bir dönüm noktasını oluşturan Birinci Dünya Savaşı sırasında açılan cephelere bakmaya çalıştık bu hafta. Kapanışımızı da ölümsüz bir sesten, Ruhi Sudan dinleyeceğimiz unutulmaz bir eserle yapalım. Mikrofon başında programı hazırlayıp sunan ben Özlem Coşar, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş. Yeniden görüşünceye dek, hoşça kalın.
1: İbdi seferberlik ilan olanda, bir od düştü cümle cihan ağladı.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Hacı Bektaş-ı Veli, aşk, gönül, akıl, ilim kavramlarının yükleneceği biricik süje olan insan konusuna tasavvufun karakteristik yapısı içinde bakarken onları hiyerarşik tasnif içinde abidler, zahitler, arifler ve muhipler diye dörde ayırarak değerlendirmektedir. Bu tasnifte yaratılışın dört unsuru olarak kabul edilen yel, hava, od, ateş, su, toprak motiflerini kullanmaktadır. Ahlaki olgunluğuysa dört kapı erkanı doğrultusunda açıklamaktadır. Hacı Bektaş-ı Veli'ye göre abidlerin taatları, ibadetlere sımsıkı sarılmak, nefsin arzularından uzak durmak ve dünyayı terk edip ahireti tercih etmektir. Fakat bunlar ibadetlerin şart ancak yeterli olmadığını bilmez. Kuralları icra etmenin her şey olduğuna inanır, bunun ötesine geçemezler. Birbirlerini incitirler. Zahitlerin aslı ateşten olup bunlar ateş gibi günden güne kendilerini yakar, korkuyla ümit içinde hayatlarını geçirirler. Başlıca kaygıları ahiret için yararlı işler yapmaktır. Bundan dolayı sürekli olarak Allah'ı zikir halindedirler. Ariflerin ise aslı sudandır. Bunlar marifet kavmidirler. Bu sebeple hem temiz olmaları hem de temizleyici olmaları gerekir. Arifler katında şirk murdardır. Onu içlerinde bırakmaz, dışarı atarlar. Hacı Bektaş-ı Veli'ye göre muhipler hakikat ehli olup asılları topraktandır. Toprak teslimiyet ve rızayı temsil eder. Bu yüzden muhip de teslimiyet ve rıza içinde olmalıdır. Hacı Bektaş-ı Veli'ye göre insanın çalap tanrıyı kendilerinden, kendilerini de çalap tanrıdan bildiklerini söyleyen muhiplerin, arif ve aşıkların, kısaca kamil velilerin yolunda olması gereklidir. Bunun için insan her şeyden önce içini tertemiz kılıp dış görünüşe önem vermemeli, tevazu sahibi olmalı, 72 milleti ayıplamamalı, bütün yaratılmışları yaradandan ötürü sevip onlara karşı hoşgörülü ve emin olmalı, daima münacat, aşk ve şevkle Allah'la biliş buluş içinde bulunmalıdır. Hacı Bektaş-ı Veli, dini ve ahlaki değerleri tasavvuf eksenli bir süluk içinde kat etmeyi tavsiye etmektedir. İşte dört kapı, kırk makam esprisinin temel niteliği de budur. Aklımda kalan bu satırlar Cengiz Gündoğdu'nun Hacı Bektaş-ı Veli ve Kamil İnsan Fazıl Toplum Paradigması adlı kitabından, Sufi kitaptan.
0: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklamlar.

0: Ayraç.
1: TRT İstanbul Radyosu Ayraç programından herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Mehmet Bahar. Güzel bir salı günü öğleden sonra yine sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızda hem yetişkin hem de çocuk kitapları yazarı Günay Gafur bizlerle birlikte olacak. 1978 yılında Ankara'da doğan yazar, Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü mezunu. İlk polisiye romanı Kuklacı'yı 2011 yılında okurlarla buluşturduktan sonra yine aynı türdeki romanı Kahin 2015 yılında raflardaki yerini aldı. Türkiye Polisiye Yazarları Birliği'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Gafur, birliğin ortak çalışması olan Kanla Karışık Hikaye kitabına da Ölüm Manifestosu adlı öyküsüyle katkı sağladı. Polisiye türünde farklı mecralarda eserler verdi. Şiirsel bir dile sahip romanı Yargıç'ın ardından da 2024'te yayımlanan Baba kitabıyla 2024 yılı Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Roman Ödülünü kazandı.

0: Son polisiye romanı Empat, 2026'da okurlarla buluşan yazarın ilk çocuk romanı Kelebek Etkisi de yine aynı yıl 2026'da Kaos Oyunları adlı dizinin ilk kitabı olarak Günüşü kitaplığının Gizemli Maceralar koleksiyonunda yayımlandı. Günay Gafur Ankara'da yaşamakta, bir kızı ve bir oğlu var. Bugünkü program konuğumuz Günay Bey'i çok bekletmeden hemen kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Günay Bey, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Aslı'nın.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Çok teşekkürler. Şimdi biyografiden de tabii anlaşılacağı üzere aslında okurlar sizi ağırlıklı olarak polisiye gerilim türündeki romanlarınızla tanıyor. Hatta bu alanda da ödüllü yazarlarımızdan birisiniz. Fakat son dönemde yazdığınız çocuk kitapları da var. Onlardan da bahsedeceğiz ama polisiye gerilim türü denince bana çok zor bir türmüş gibi gelir her zaman. Okuması kesinlikle en keyifli türlerden biri. Keza dizilerde de benim en sevdiğim diziler polisiye gerilim dizileridir. Ama bir taraftan da hem okurun hem de bana göre izleyicinin beklentisinin çok yüksek olduğu, aslında orada yazarı ve yönetmeni de arka tarafta mutfakta çok zorlayan bir türdür diye düşünüyorum. Önce biraz buradan başlayalım. Sizin polisiye gerilim türüne olan merakınız nasıl başladı? Bu türde romanlar yazmaya nasıl karar verdiniz?
1: Benim bu türe olan merakım da bir okur olarak başladı. Herkes gibi. Küçük yaşlarda bol bol kitap okumaya başladım. Okuduğum ilk roman Agatha Christie'nin romanıydı. Agatha Christie'den sonra babam çok severdi polisiye gerilim türü romanları. Evde büyük kalın Mario Puzo'nun Baba adlı romanı vardı. Hani bu 3 serilik filmi olan Baba filminin romanı vardı ve ben o kitabı da 14-15 yaşlarında falan okumaya başladım ve çarpıldım polisiye gerilim türüne. Oradaki o gizem, merak, zeka, belki de insanın karanlığı, bilmiyorum, beni içine bir şeyler çekti. Böyle okumaya başladım ve yıllar boyunca tür içerisinde verilmiş dünya ve Türkiye edebiyatına dair yazarları okuyarak herhalde doldum ve bir gün geldi, artık ben de bir taşmak istedim. Böyle başladım.
0: Aslında sadece yetenek yetmiyor bence. Bir taraftan da üretkenlik de lazım. Belli bir şekilde aslında isim edinebilmek için yayıncılık dünyasında. Şöyle bir dönüp baktığım zaman gerçekten çok üretken de bir yazarsınız. Okuru aslında hiç soğutmadan arka arkaya ve aynı türde romanlarla sürekli hep o aranızdaki ilişkiyi aslında sıcak tutmuşsunuz. Ve bir ödül de kazandırmış size 2024 yılında, aslında bu okur yazar belki de ilişkisi. Ödülün bir yazarın hayatında neleri değiştirdiğini, onun yazarlık yolculuğunda nasıl bir rolü olduğunu düşünüyorsunuz?
1: Şöyle, şimdi ödülden önce benim için en büyük ödül yazdığım kitapların okurlar tarafından öncelikle okunması, ardından da beğenilmesi, geri dönüşler yani. Bu olumlu dönüşler beni zaten çok mutlu ediyordu. Yani en büyük ödül hala da bu. Ancak ödülü veren kuruluş Polisiye Yazarlar Birliği ve yılların polisiye yazarları jüri üyeleri. Onlar bir jüri üyesi olarak benim kitabımı böyle bir ödüle layık gördüklerinde tabii ki yetkinliğimi kendi kendime ispatlamış olduğumu hissettim. Bu ayrı bir gurur verdi bana. Ödülün ardından da yazar olarak diğer okurlarla olan iletişimim biraz daha güçlendi tabii. İsmim biraz daha duyuldu. Okurlara biraz daha kolay ulaşabilme imkanım oldu. Ödül hem bundan sonraki yazacağım romanlar için bir motivasyon oldu, hem de öncekileri pekiştirmemi sağlamış oldu.
0: Biraz aslında diğer türlerde de okurlarda bana göre bir muhafazakarlık var aslında. Şöyle ki, genel olarak Türk okuru, benim tabii ki bu şahsi yorumum ama, hep bildiği, sevdiği yazarların yeni yazdığı kitaplara ya da seri devamlarına ilgi gösterirken o türdeki yeni bir yazarın ilk romanına çok fazla şans vermeyi maalesef tercih etmiyor. O açıdan da belki bu tarz ödüller aslında dediğiniz gibi çok kıymetli isimleri olan jürilerin seçtiği kitaplar olması itibariyle belki okurlarda da yani yeni bir yazar var, yeni bir roman var, ödül almış, acaba ona da bir şans versem mi gibi bir düşünce de belirtiyordur zihinlerinde diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle haklısınız. Yani ilk romanımı yazdığım 2012 senesinde çıktı, yaklaşık 14 sene önce. Romanı okurlara duyurabilmek burada en önemli yaşadığım zorluklardan birisiydi. Okuyanlar beğeniyor ama okuyan sayısı az. Ve yeni okurlara ulaşabilmek için bayağı bir mücadele sarf ettim. Tabi bu kendi içimde verdiğim bir mücadele aslında. Hani çok fazla bir mecrada kendinizi gösterebilecek bir şansınız da yok. Eğer popüler değilseniz, ünlü değilseniz, daha önce yazdığınız herhangi bir kitap ödül almamışsa veya tanınmış değilseniz. Haklısınız. Bu yolculuk içerisinde ödül daha farklı okur kitlelerine ulaşabilmemi sağladı. Sadece polisiye okurları değil, polisiye haricinde okuyan insanların da ilgisini çekti. Böylece kitlenin genişlemesine büyük bir katkısı oldu diyebilirim.
0: Son yıllarda

0: Çağdaş Türk Edebiyatı'nda da genelde farklı türlerde kitapları yayımlanan ama son yıllarda polisiye gerilim türüne yönelen bazı isimler var. İşte mesela Tuna Kiremitçi geliyor aklıma, Ayşe Erbulak geliyor. Siz bu türün genel olarak son yıllarda Türkiye'de daha popüler olduğunu, daha fazla okur kitlesi kazandığını düşünüyor musunuz?
1: Yani polisiye gerilim ya da suç gizem diyeyim ben aslında buna çatı başlık olarak. Polisiye bunun bir alt başlığı olarak aslında nitelendiriliyor dünyada. Suç gizem türünde verilen eserler öncelikle dünyada da Türkiye gibi bir yükselme trendine girdi. Son belki 10-15 sene içerisinde. Bunun en büyük sebeplerinden birisi benim kendi şahsi fikrim. Dijital yayıncılık platformları. Yani dizilerle, filmlerle insanlar daha fazla buluşmaya başladılar bu türle ve bu türü sevmeye başladılar. Bu türün iyi örnekleriyle karşılaştıkça edebiyat tarafında da acaba ne var, neler var, bizim ülkemizde kimler var diye yönelmeye başladılar. Ve bu sayede bir ilgi alaka oldu. Dolayısıyla bazı farklı alanlarda yazan yazarlar da bu türe geçiş yapmayı tercih etmiş olabilirler. Artık onu sebep olarak bilemiyorum. Onlarla da görüşüp konuşmak lazım. Ama yazması zevkli bir tür. Öyle söyleyeyim. Belki bir kere deneyince yazmayı, aa bunu yazmak çok zevkliymiş, ilerlemesi zevkliymiş, giriş, gelişme, bölüm, sonuç bölümlerini yazmak, okuyucuyu ters köşeye yatırmak, bilim işin içine bir zeka pırıltısı katmak falan keyif veren bir uğraş polisiye yazarı olmak. Dolayısıyla severek yaptıklarını düşünüyorum. Bu belki onları bu türe iten yeni bir sebep de olabilir.
0: Dijital platformlardaki bu türdeki yapımlar da kitaplar olan ilgiyi artırmış olabilir dediniz. Bir de tam tersten bakarsak şimdi aslında kitap olarak halihazırda çok sevilmiş ve farklı yapımlara uyarlanmış kitaplar da var. Filmler, diziler de var. Mesela ilk aklıma gelen Kızıl Nehirler mesela çok kitap da çok sevdiğim bir kitaptır. Bence uyarlama da fena bir uyarlama değildi. Yine Kayıp Kız var. Siz mesela eserlerinizle ilgili böyle bir uyarlamanın olmasına sıcak bakar mıydınız?
1: Kalitesi düşmeyecek şekilde olursa tabii neden olmasın. Aslında bununla ilgili bazı girişimlerde oldu. Ama henüz bir sonuca ulaşmadı. İstanbul'dan bir senarist Ferhat Ergün benim Kuklacı kitabımı okumuş. Beğenmiş ve ben senaryosunu yazmak istiyorum müsaade ederseniz dedi. Tabii çok sevindim ve onur duydum. O süreci birlikte tamamladık hemen hemen. Senaryosunu yazdıktan sonra Altın Portakal Film Festivali'ne hatta yarışmacı olarak gönderdi. Ancak işte şans o ki o sene Altın Portakal Film Festivali iptal edildi. Belki de o yolculuk orada kısa bir mola vermek zorunda kaldı. Dolayısıyla bu tarz girişimlerde bulunuluyor. Yani kitaplarımla ilgili benzer çalışmalar yapılıyor. Umarım güzel bir şekilde de noktalanır diye umuyorum.
0: Tabii şöyle de bir gerçek var ki bir kitap ne kadar popüler olursa olsun, ne kadar çok sevilirse sevilsin, böyle bir uyarlama olduktan sonra gerçekten yıldızı çok daha fazla parlıyor. Çünkü kitlesini çok çok genişletmiş oluyor. Dilerim sizin de o birbirinden güzel kitaplarınızdan bir tanesi için böyle bir fırsat olur günün birinde. Beyaz Perde'de de bu güzel hikayeleri izleme şansını buluruz. Peki
1: umarım,
0: son
1: umarım.
0: Kitabınız Enfat'tan da birazcık bahsedelim istiyorum çocuk kitabına geçmeden önce. Çok yeni 2026 yılın içinde yayımlanmıştı demiştik. Enfat'ta okurları nasıl bir kurgu bekliyor, nasıl bir sürprizle karşılaşacaklar?
1: Enfat dediğiniz gibi daha henüz bir ay oldu. Yani yolculuğuna çok emekleyerek başladık. Umarım yürüyerek ve koşarak devam eder. Kelebek Etkisi çocuk kitabımla birlikte hemen hemen aynı günlerde çıktı farklı yayın evlerinden. Şimdi bir yandan Empat gibi bir polisiye gerilim suç kurgusu, bir yandan çocuk kitabı, çok ikisi zıt ve farklı aslında kulvarlar. İkisiyle birlikte farklı bir yolculuk yaşıyorum ben de şu anda. Bir yandan çocukların o renkli dünyası, eğlenceli dünyası, maceralı dünyası, bir yandan da insanın karanlığını anlatan, acılarımızı, toplumsal travmalarımızı anlatan bir kitap Empat. Benim daha önceki yazdığım suç ve gizem romanlarından bir farkı var Empat'ın. İşin içinde biraz daha fazla hüzün var ve acı var. Yani yaşadığımız yaklaşık yarım asırlık acılarımızı da Empat'ın içerisine dilim döndüğünce, kalemim yettiğince yedirmeye çalıştım. Bu acılarımızla yeniden yüzleşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve empati kurarak bu acıların üstesinden gelebileceğimizi söylüyorum. Ve bunu da bir suç, gizem ve gerilim kurgusuyla bütünleştirmeye çalıştım. Umarım keyif alarak okur bütün okurlar.
0: Romanlarda şüphesiz çok çok büyük emek var. Dolayısıyla yeni kitabınızın Empat'ın da öncelikli olarak okurdan hak ettiği değeri görmesini ve çok sevilmesini elbette ki diliyoruz. Umarım yolu çok açık olur.
1: Şimdi çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: romanlardan biraz çocuk kitaplarına da şöyle bir geçiş yapalım isterim. Çünkü hep polisiye gerilim romanı olarak sizi tanıyoruz demiştim ama çocuk kitabı tabii bambaşka bir alan, bambaşka uzmanlıklar da gerektiriyor. Hassasiyetleri yüksek olan bir tür. Bu noktada sizin aslında biraz geçişinizi de merak ediyorum. Yani polisiye romanları yazarken çocuk kitaplarına geçişiniz nasıl oldu ve iki yazarlık disiplini arasında ne gibi farklar var?
1: Polisiye gerilim romanları yazarken bir karanlık dünyanın içerisinde insanın da kendi karanlığıyla yüzleştiği bir kurgunun atmosferinde ilerliyorsunuz. Biraz daha tekinsiz bir atmosfer. Hırsızlar var, uğursuzlar var, suçlular var. O suça karşı tepki veren, psikolojisi bozulan insanlar var. Ona dair bozulan hayatlar var. Gerçekten yazım süreci de, okuma süreci de daha karanlık bir atmosfere çekiyor sizi. Bu karanlık atmosferin içerisinde ben yolculuk ederken bir gün oğlum benim yanıma geldi. Oğlum o sene 11 yaşındaydı, yani 2 sene öncesinden bahsediyorum. İsmi Çınar. Baba dedi, ben dedi senin kitaplarından hangisiyle başlayayım dedi okumaya. Oğlum dedim, benim yazdığım kitaplar yetişkinlere yönelik, senin büyümen lazım. O yüzden biraz beklemen lazım. Önce peki dedi. Ama 2-3 ay sonra ödül töreni yapıldı. Kristal Kelepçe benim kitabım ödül aldı. Çınar tekrar geldi yanıma, baba ödül de aldı, artık ben okuyacağım. Dayanamıyorum. Ya bunu okuyacağım ya başkasını, hangisini tavsiye ediyorsun dedi. Ben birazcık tabii direndim falan, baktım olacak gibi değil, okuyacak yani bu çocuk. O zaman dedim senle bir anlaşma yapalım. Ben senin yaş grubuna, senin zihnine ve aklına uygun bir çocuk kitabı, ama işin içinde yine macera olsun, gizem olsun, heyecan olsun ama çocuklara yönelik olsun. Ben böyle bir kitap yazayım. Ben yazıp bitirene kadar sen de benim yetişkin kitaplarıma dokunma. Büyüdüğünde hepsini birlikte okursun. Anlaştık mı dedim. Anlaştık dedi. Ve ben işin doğrusu Çınar sayesinde böyle bir çocuk kitabı yazma serüvenine girmiş bulundum. Hatta birlikte yazdık bazı bölümleri. Karakterlerin oluşumunda bana çok katkısı oldu. Çınar'ın arkadaş çevresinin. Birlikte yaptık. Bu süreci birlikte ilerledik. Ortaya çıktı Kelebek Etkisi ve çok büyük bir keyif aldım. İşin doğrusu çocuk kitabını yazarken. Kitap bitti, Çınar okudu, bayıldı. Ardından bir 10 gün 15 gün sonra bir baktım elinde benim diğer yetişkin kitaplarımdan birisi Kahin. Kahin de 750-800 sayfa, yani böyle bayağı kalın bir kitap. Oğlum ne yaptın sen dedim falan. Baba yarılamış, kitabın yarısında duruyor ayraç. Baba bu da efsaneymiş ya dedi. Ben anlaşmaya uydum ama Çınar sanırım 2 sene ancak dayanabildi. Anlaşmayı bozdu ama onun sayesinde de çocuk kitabım Kelebek Etkisi okurlara kavuşmuş oldu böylece.
0: Çok şanslısınız bence bir baba olarak. Çünkü çağımızın en büyük problemlerinden bir tanesi çocuklarımızın kitap okuyamaması, odaklanma sürelerinin kısa olması. Evet. Çınar tam tersi kitaplar okumak için aslında çok büyük bir heves ve heyecan duyuyormuş. Ne mutlu evet. Size. Sadece bir yazar olarak değil, bir baba olarak da gerçekten gurur duyulacak bir şey.
1: Kesinlikle. Şimdi
0: tabii bu kitaptan ve seriden de biraz aslında dinleyicilerimize bahsetmek isterim. Birazcık daha net kafalarında bir imaj oluşturmak için. Aslında çok da keyifli bir koleksiyonun bir parçası. Yani Gün Işığı Kitaplığı'nın 30. yılına armağan olarak aslında hazırladığı Gizemli Maceralar koleksiyonunun ikinci dizisi diyebiliriz Kaos Oyunları için. Evet. İçinde bilim var, merak var, macera var tabii ki ve çok sürükleyici bir hikaye. Galiba bu yaştaki çocuklar, gençler diyelim, içinde birazcık eğlence, biraz macera olmayan metinlere çok sıcak bakmıyorlar değil mi? Sıkıcı geliyor. Yani çok didaktik metinler artık bence çocuk edebiyatında yer bulamıyor.
1: Kesinlikle öyle. Çocuklar zaten okul dönemi boyunca, hatta ailelerinin içerisinde o yetişme süreci boyunca çok böyle şunu yap, bunu yapma, bunu böyle yaparsan böyle olur, böyle yapmazsan böyle olur şeklinde doğrudan didaktik öğretilere maruz kalıyorlar. Onların o sıkıcı dünyadan kurtulup eğlenebilecekleri belli başlı alanlar var. Kitap da bunlardan en güzeli belki de. Bari kitaplar içerisinde hayal güçleri zenginleşsin. Dedikleri gibi özgür bir dünyada at koşturabilsinler. O yüzden o eğlence, o merak, o gizem, o heyecan, o neşe orada alabildiğine yer alsın. Çünkü renkli bir dünyaları var. Onların zihinleri, onların kalpleri, onların hayal güçleri. Hepimiz çocuk olduk ve o yaşlardan geçtik, hatırlarsınız. Mesela trafikte gidiyoruz, çok sıkıcı, 2 saattir o trafik bir türlü açılmıyor. İşte önde veliler, arkada çocuklar, bir bakıyorsunuz çocuklardan kahkahalar yükseliyor. Ne bileyim işte bir tane otobüsü balinaya benzetmiş. O işte gelen bir tane motosikleti Yunus'a benzetmiş. Gökte uçan bir tane kuşu uzay gemisine benzetmiş. O bambaşka bir dünyaya geçmiş bile. O sıkıcı, bunaltıcı atmosfer onların dünyasında yer etmiyor, edemiyor. Dolayısıyla o renkli dünyaya hitap edebilmek için yazılan kitapların da böyle olması gerekir diye düşünüyorum.
0: Sizin bir kızınız bir de oğlunuz var bildiğim kadarıyla. İki çocukla birlikte yaşamak, onları büyüten aynı zamanda...

0: ebeveyn olmak bir çocuk kitabı yazarı için bir avantaj mıdır?
1: Kesinlikle bir avantaj. Zaten biraz önce söyledim, Çınar'la birlikte geliştirdik bu çocuk kitabını. Onların o dünyasına ne kadar dahil olabilirsek, yaşımız kaç olursa olsun, içimizdeki çocukla hala onlarla oyunlar oynayabiliyorsak, biz de bu dünyada o neşeyi, o rengi, o rengarenk cıvıltıyı hala yaşıyoruz demektir. Bundan hiç vazgeçmememiz gerekir. O yüzden çocukların olduğu ortamlarda her zaman bir cıvıltı vardır. Kuş cıvıltısı gibi bir bahar vardır, bir renk vardır. Yani dikkat edin, böyle bir parka gidin ya da bir okul bahçesine gidin. Bir şamata, böyle bir eğlence, kahkaha, koşanlar, gelenler, gidenler, her zaman bir hareket vardır. O yüzden sizi hep canlı tutuyor, genç tutuyor ve hayal dünyanıza da yansıyor tabii bu. Hele bir yazar iseniz, yazar olarak aklınızda sürekli bir kurgu düşünüyorsanız, o kurgunun da genişlemesini, zenginleşmesini sağlıyor.
0: Kitabın ismi Kaos Oyunları serisi Kelebek Etkisi.
1: Evet.
0: Tabii ki seri olduğunun ipucunu hemen veriyor bize ilk kitap. İçinde isimden de yola çıkarsak bilimsel kavramlar var, eğlenceli bilmeceler, bulmacalar var. Hemen aklıma şu soru geliyor. Bu kitabın hedef yaş grubu nedir? Yani kaç yaşındaki çocuklar ya da ebeveynler bu kitabı alıp gönül rahatlığıyla okuyup anlayabilir?
1: 10 yaş üzeri çocuklar diyebilirim. 10 yaş üzeri çocuklar ve içindeki çocuğu da yaşatmaya devam eden yetişkinler olarak hedef kitleyi tanımlayabilirim.
0: Kaç kitaplık bir seri olmasını düşünüyorsunuz şu an?
1: Şimdi Kaos Oyunları serisinin ilk kitabı Kelebek Etkisi. İkinci kitabı Kuantum Adası. O da bitti. Şu anda edit aşamasında yayın evinde. O da çok kısa bir süre içerisinde raflarda yerini alacak. Bir üçüncü kitap için hazırlıklara başladım. Henüz ismi belli değil. Onun ismi üzerinde biraz daha düşüneceğim. Bakalım çocuklardan gelecek bir talep doğrultusunda bu seri 4'e de 5'e de 6'ya da çıkabilir. Ama en azından şu anda Kuantum Adası serinin ikinci kitabı hazır ve çok yakın bir tarihte raflarda yerini alacak. Bunun müjdesini verebilirim.
0: Harika. Yani Kaos Oyunları serisinin ilk kitabı Kelebek Etkisi'ni okuyan okurlar, eğer ki bu kitabın tadı damağımızda kaldı, keşke birazcık daha uzun olsaydı diyorlarsa üzülmesinler. Çünkü seri arkadan birbirinden güzel kitaplarla yayımlanmaya devam edecek diyebiliriz.
1: Evet. Evet Aslanım. Bu iki kitap da isimlerinden anlaşıldığı üzere bilimsel bir tarafı var. Yani işin içinde eğlence var, gizem var, macera, dostluk, arkadaşlık, bunlar var. Bunların yanı sıra büyük bilimsel bir, hatta iki teori de var. İlk kitapta kaos teorisinden aslında dem vuruyorum. Diğer kitapta ise kuantum teorisinden. Hani bunlar çok yetişkinlerin bir anlamakta zorlandığı büyük teoriler, büyük isimler, karmaşık mevzular gibi görünse de aslında çocuklar o kadar açık zihinlere sahip, o kadar parlak zihinlere sahip ki onlara az bile geleceğine eminim ben. Dolayısıyla hiç merak etmesinler, çok eğlenceli, çok severek okuyup aynı zamanda kaos teorisi gibi, kuantum teorisi gibi dünyanın en zor ve en karmaşık teorilerine bir bakmışlar ki hakim olmuşlar. Bu da bu yaş çocukları için bana göre çok ama çok büyük bir artı. Bilim bir ülkenin olmazsa olmaz onu uçuracak kanatlarından birisi. Naçizane fikrim.
0: Çok haklısınız. Bir taraftan da bilim gibi önemli bir konunun çok didaktik bir metin yerine sizin yaptığınız gibi hikayeleştirme yoluyla çocuklarla paylaşılması da çok çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum bugün program konuğumuz olduğunuz için.
1: Ben teşekkür ederim Aslanım, davet ettiğiniz için. Çok keyifli bir söyleşiydi.
0: Hem yetişkin kitabınız Empath'ın hem de yeni ve ilk çocuk kitabınız Kelebek Etkisi'nin okurunun bol olmasını diliyorum. Sevgili dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün programımızda yine bir yazar konuğumuz vardı ve programı keyifli bir şekilde noktalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Güzel bir sohbetti. Programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Mehmet Bahar. Gelecek hafta tekrar görüşünceye dek sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Hoşçakalın.
2: Ayraç.

göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

çok köklü bir tarihe ev sahipliği yapmış. Nice kahramanlıkları, nice sevinçleri bünyesinde barındırmış coğrafyamız, dünden bugüne taşınanlarla kutsallaşarak vatan olma vasfını kazanmıştır. Saniye Öztürk'ün hazırladığı Coğrafyadan Vatana her perşembe saat 22.10'da TRT Radyo 1'de sizlerle.

0: Nezaket mevsimi.
1: Elimize aldığımız bir kitabın sadece kağıt ve mürekkepten ibaret olmadığını, onun bir ruhun meyvesi ve hakikatin taşıyıcısı olduğunu ne zaman unuttuk? Bugün nezaket mevsiminde ilmin yolculuğunun sessiz ama sadık yoldaşlarına, kitaba ve kaleme duyulan hürmeti konuşacağız. Bizim lügatimizde kitaba nezaket, onu bir nesne gibi değil, bir emanet gibi aziz bilmektir. Sayfasını hoyratça çevirmemekten, üzerine gelişi güzel notlar düşmemeye, onu rastgele bir yere fırlatmamaktan, kalemin haysiyetini korumaya kadar her dokunuş aslında bizim bilgiyle kurduğumuz o derin bağın gizli nezaketinin resmidir. Şükrü Erbaş o ince ve sızılı mısralarından birinde diyor ki, kitabın kapağını açan aslında bir başkasının kalbinin kapağını açmıştır. O kapıdan içeriye ayakkabıyla girilmez. İşte bu tespit bizi o kadim kitap edebinin gerçeğine götürür. Kitaba hürmet onu okumaktan evvel başlar. Bir kitabın kenarını kıvırmak, onu yüzüstü açık bırakmak veya kalemi bir kazma aleti gibi kullanmak o kitabın ruhuna ve yazarına karşı yapılmış bir nezaketsizliktir. Bergson eşyanın üzerimizde bir hafıza bıraktığını söyler. Bergsoncu bakışla bir kitaba gösterdiğimiz ihtimam o bilgiyi daha derinden kavramamıza, o hafızayı daha vakur bir şekilde sahiplenmemize vesile olur. Nezaket nesneyi hor kullanmamak, onun onuruna sahip çıkmaktır. Gazali Kimya-i Saadet'te her varlığın kendine has bir haysiyeti olduğunu ve insanın kullandığı her eşyadan sorumlu olduğunu anlatır. Gazali'ye göre kaleme duyulan hürmet, kelama duyulan hürmettir. Kalemi hırsla ve öfkeyle veya dikkatsizce tutmak, ondan süzülecek olan hikmete de engel olur. Buhari'nin Edeb-ül Müfredindeki ahlakın temeli olan başkasına eziyet vermeme ilkesi burada da eşyaya eziyet vermemeye dönüşür. Kitabı temiz tutmak, ona bir yastık veya sehpa muamelesi ya da bir nihale muamelesi yapmamak, bilgiyi basitleştirmemenin, onu bir pazar malı gibi görmemenin birer nişanesidir. Bizim medeniyetimizde kitap her zaman bel hizasından yukarıda, en mütena köşelerde saklanırdı. Çünkü bilgi hürmetle yücelirdi. Hazreti Mevlana, kelam ağlar, kağıt inler de yine de o sırrı fahş etmezler derken, kitabın ve kelamın o büyük suskunluğundaki vakarı selamlar. Bugün bilgiyi ekranların hızıyla tüketen, kitabı sadece bir aksesuar gibi sergileyen modern insanın unuttuğu o sessiz dostluk hukukunu geri çağırmalıyız belki de. Bir kitabın tozunu almak, sayfalarını birer çiçek yaprağı inceliğiyle çevirmek, Edeb-ül Müfred'in özündeki o rifkat yani yumuşaklık ahlakıdır. Kalemin ucunu açarken bile gösterilen titizlik aslında düşüncenin netliğine ve berraklığına yapılan bir yatırımdır. Kıymetli dinleyiciler, kitaba duyulan hürmet, insanın kendi şahsiyetine duyduğu saygının aynasıdır. Gelin bugün kitaplarımıza, kalemlerimize birer canlı gibi, birer dost gibi bakmaya başlayalım. Onları masamızın

0: üstünde değil, gönlümüzün, gözümüzün en seçkin köşesine yerleştirelim. Sayfaların arasına birer gül yaprağı değil, nezaketimizin o sarsılmaz imzasını bırakalım. Unutmayalım ki eşyasına nezaket göstermeyenin hakikate ulaşacak yolu daima engebelidir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Betül Şatır, kitaplarınızın yoldaş, kalemlerinizin derttaş olduğu, nesneye ihtimamınızla ruhunuzun aydınlandığı çok güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Radyo 1.
1: Saat 15.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Erdoğan, görüşmede Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediklerini de ifade etti. Terörsüz Türkiye Kanunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylamasının ardından resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk değerlendirmesinde Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Sürecin milletin tamamının hassasiyetlerine dikkate alan bir yaklaşımla yürütüldüğünü vurguladı. Sürecin takibini yapacak kurulun ilk toplantısı ise 24 Ağustos'ta. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefini bölgesel barış ve istikrarın stratejik anahtarı olarak nitelendirdi. Terörsüz Türkiye, gelecek Türk asırlarının müjdesidir, dedi. Türkiye'nin yakın coğrafyasında barışın güçlenmesinin bölgesel etkinliği de artıracağını belirten Bahçeli, bölgeye yönelik dış müdahalelerin sona ermesi gerektiğini söyledi. Yükseköğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. 730.854 aday bir yükseköğretim kurumuna yerleşti. Kayıt hakkı kazanan adaylar 24-28 Ağustos tarihleri arasında işlemlerini yapacak. Elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Türkiye'nin yapay zeka eylem planı yürürlüğe girdi. 2030 yılına kadar izlenecek rota belli oldu. Hedef hem 1 trilyon lirayı aşan ekonomik değer hem de 5 milyon vatandaşa farkındalık sağlamak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, plan kapsamında Türkiye'nin yapay zeka alanında bir merkez haline geleceğini vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin klasik suç yapılanmalarından farklı yöntemler kullandığını söyledi. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın aktif görev alacağını açıkladı. Bakan Çiftçi, şebekelerin hukuken terör örgütü sayılmasa da topluma verdikleri zararla benzer tehditler oluşturduğunu vurguladı. Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 4 ağır, 10 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıkladı. Trump, Tahran yönetimi için benim gerekli gördüğüm türden bir anlaşma yapmayacaklar, dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da ABD şartları uyana kadar Hürmüz kapalı kalacak ifadesini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetleniyor. Rusya, son iki yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Ukrayna, Moskova bölgesini 620 İHA ile hedef aldı. 3 kişi yaralandı. Rusya'nın füze saldırısındaysa Ukrayna'nın Kharkiv bölgesinde 10 kişi hayatını kaybetti. Avrupa orman yangınları ile mücadele ediyor. Fransa tarihinin en büyük orman yangınları ile karşı karşıya. Fransa Dışişleri Bakanı söndürme çalışmalarına destek veren Türkiye'ye ve diğer ülkelere teşekkür etti. Belçika'da yağışa rağmen alevler söndürülemiyor. Portekiz, Sırbistan ve Kanada'da yangınlar yayılıyor. Yunanistan'da ise yangına neden olduğu iddiasıyla 35 yaşındaki bir İsrailli gözaltına alındı. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçiş için yürütülen görüşmelerde anlaşmazlık sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın danışmanı Kushner, katil Netanyahu'nun heyetiyle bir araya geldi. Gazze'nin silahsızlandırılması için çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı. Ancak İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve yeniden inşa sürecinin başlatılması konularında uzlaşma sağlanamadı. Haberleri sunduk.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
0: Yol durumu.
1: Ankara Kırıkkale yolunun 18 ile 22. kilometreleri arasında onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak düzenleniyor. Seydi Kemer Söğüt yolunun 4 ile 49. kilometreleri arasında asfalt kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Elazığ Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Reklamlar.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
5: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklamlar.

TRT Radyo 1 dinleyicilerine mutlu günler. Aklı tekten çıkarıp çoğa taşıdığımız, insan zekasıyla yapay zekanın o muazzam ortaklarını konuştuğumuz kolektif zekaya hoş geldiniz. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, yapımcımız Berkin Güvendik ve mikrofon başında ben Mustafa Alkan. Bugün yapay zekanın hayatımıza getirdiği kolaylıkları ve fırsatları bir kenara bırakıp madalyonun diğer yüzünü, haklarımızı, sorumluluklarımızı ve gri alanları konuşacağımız değerli bir isimle avukat Esat Erbil Tavus ile birlikteyiz. Esat Bey ile yapay zekanın hukuki sınırları, kim haklı kim sorumlu başlığı altında günlük kullanımda farkında olmadan aldığımız riskleri, mahkeme salonlarında yapay zekaya verilen komutların verilen delillerin niteliğini, avukat müvekkil gizliliğini ve şirketlerden vatandaşlara uzanan o hassas hukuki sorumluluk çizgilerini konuşacağız. Esat

0: Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kendinizden bahseder misiniz?
1: Ben avukat Esat Erbil Tavuz. Yaklaşık olarak 5 yıldır Ankara'da avukatlık yapıyorum. Aynı zamanda yapay zeka ilk çıktığından bugüne kadar zannediyorum ki Şubat 2023 tarihi olması lazım. Aktif bir şekilde kullanıyorum. Kullanırken kendi mesleki ihtiyaçlarımı nasıl karşılayabilirim daha yola çıkarak bugün legal tech alanında projeler geliştirmeye, etkinlikler vermeye ve insanlara eğitimler vermeye başladık. Asıl maksadım açıkçası öncelikli olarak kendimi geliştirmek. Kendimizi geliştirirken de olabildiğince bilgilerimizi paylaşmaya çalışıyoruz.
0: Çok teşekkürler. Legal tech diye bahsettiğimiz hukuk teknolojileri olarak ifade edebiliriz diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yapay zeka araçları dava dilekçelerinden içtihat taramasına kadar hukukçuların masasında artık iyice yer almaya başladı. Siz kendi pratiğinizde veya meslektaşlarınızda bu araçlarla çalışırken o kontrol ve sorumluluk çizgisini nerede çekildiğini görüyorsunuz?
1: Kontrol ve sorumluluk çizgisi aslında çok güzel bir tespit ve bir soru. Günümüzde maalesef bununla ilgili net bir otorite oluşmamış durumda. Otorite oluşmadığından dolayı herkes kontrol ve sorumluluk çizgisini kendisine göre belirliyor. Kimileri hiç kullanmıyor ve güvenmiyorken kimileri ise çok güveniyor ve kullanabiliyor. Buradaki en temel soru, buradaki boşluk, yasal boşluk veya işte otoritenin görüşü veya hukuk kanun yapıcıların görüşü ne zaman belirlenecek ve ne zaman ortaya çıkacak? Bu süreçte kimi meslektaşlarımızın, özellikle yaşça ve kıdemli olan meslektaşlarımızın hiç kullanmadığını görürken, kimi meslektaşlarımızın ise kendine güvendiğinden dolayı hiç kullanmadığını görüyoruz. Bunun yanı sıra bazı meslektaşlarımız ise buradaki firmalara ve sağlayıcılara çok güvenerek kullanırken, kimileri ise teknoloji okuryazarlığı olmadığından dolayı çok güvenebiliyorlar. Bunun bir şu an için net bir ölçütü bulunmamakta. Ancak olay olay konuştuğumuzda birçok şey daha ortaya çıkacaktır.
0: Evet, hızlı bir yükseliş var. Hukuk alanında yapay zeka araçlarının da gelişmesi bir gündemde. Yani firmalar, global firmalar, dünyadan büyük firmalar bu konuda çalışmalar yapıyor. Ve söylediğiniz üzere işte kimisi kendine güvenirken, kimisi teknoloji okuryazarlığından biraz daha geride olduğunu değerlendirerek buradan biraz daha uzakta kalıyor. Ya da komple güven konusu, bunu da yine tekrar konuşacağız. Çünkü komple güvenin verdiği riskler, daha doğrusu oluşturacağı riskler konusu da bir gündemimizde olacak. Yapay zekanın bazen olmamış kararları var gibi gösterip halüsinasyon ürettiği durumlarla karşılaşıyoruz. Bunları okuyoruz. Bazı haberler önümüze geliyor ya da kendimiz de rastlıyoruz böyle şeylere. Bir avukat bu çıktılara güvenip hareket ettiğinde günün sonunda o hatalı işlemin faturası hukuken kime kesiliyor?
1: Bunun en yakın örneği Haziran ayında Ankara'da Kızılcahamam'da bir meslektaşımızın başına geldi. Meslektaşımız 25 yıllık bir avukat olup kendisi yapay zeka çıktısına güvenerek ilgili Yargıtay kararlarına atıfta bulunup bir dilekçe yazıyor. Yazmış olduğu dilekçede aslında var olmayan kararlara künye uyduran yapay zekaya güveniyor ve sanki bu kararlar gerçekte varmış gibi paylaşıyor ve ilgili yargılama aşamasında dilekçeyi sunuyor. Fakat bunu fark eden yargı makamı meslektaşımız hakkında suç duyurusunda bulundu ve çok bu ağır bir süreç meslektaşımız adına başladı. Bununla birlikte yapay zeka güvenilmez algısı Türkiye'de oluşturulmaya başladı. Bu da yetmezmiş gibi meslektaşımız için oldukça itibar kaybedici bir durum oldu ve Ankara'da 25 yıllık avukat yapay zeka ile sahte kararlar yazdırdı şeklinde bir durum ortaya çıktı ve herkes açısından üzücüydü. Bu arada şuna değinmek istiyorum. Öncelikle halüsinasyon konusunun ne olduğu ne teorik olarak ne de hukuk dilinde doğru anlatılmamakta. Bunu doğru anlatmak da burada başlamamız gerektiği kanaatindeyim ben. Biraz uzatmış olacağım burada.
0: Lütfen.
1: Halüsinasyon kavramı aslında şudur. Yapay zeka dediğimiz husus bir bilimsel bir içerik olduğundan dolayı yani bir bilim ürünüdür. Yani pozitif bilim ürünü olarak değerlendirebiliriz. Tamamen arkasında yazılım ve matematik vardır. Yazılım ve matematik olduğundan dolayı da hiçbir şekilde yani kendi kendine uydurayım bir şeyler yapayım gibi bir amaca hizmet etmez. Ancak yapay zekanın insanları mutlu etmeye yönelik veya sordukları sorulara cevap almaya yönelik bir politikası var mıdır? Vardır. Bunu Türkiye'deki ve dünyadaki firmaların ekseriyeti yapıyor. Bununla ilgili hatta internette yapay zeka saçmalama indeksi gibi bir arama yaptığınızda karşımıza çok güzel sonuçlar çıkabiliyor. Peki bu ne demek? Şöyle ifade etmek istiyorum. Dünyada en iyi konuştuğun dil hangisi diye sorduğumuzda İngilizce deyip ikinci dil hangisi diye sorduğumuzda Türkçe şeklinde cevap verebiliyor. Bunun sebebi ise biz Türkiye'de olduğumuz için kendisi hem gerçekçi hem de bizi mutlu eder bir cevap vermeye çalışıyor. Fakat eğer bunu İspanya'da soruyorsak en iyi konuştuğu ikinci dile İspanyolca cevabı veriyor. Rusya'da soruyorsak Rusça cevabı veriyor. Peki bunu neden yapıyor? Çünkü öncelikli olarak bu yapay zeka firmalarının amacı da para kazanmak.

para kazanmaları için ise bizleri mutlu etmeye veya bizleri tatmin etmeye ihtiyaçları var. Peki halüsinasyon kavramının bununla ilişkisine bunu da şu şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Halüsinasyon kavramı aslında bizim öğrenmek istediğimiz

0: bize cevap verirken de sanki bir GPS'teki otomatik yol doldurma veya otomatik kelime tamamlama yapar gibi en çok tekrar edilen kelimeleri veri setinden seçerek bize cevap veriyor. Hani en basit tabirle böyle anlatabiliriz. Ancak veri setinde eğer aramış olduğumuz şey matematiksel karşılığı yoksa, bu sefer veri setinde arıyor, bulamıyor, olmamasına rağmen bu sefer diyor ki ben bu kişiyi mutlu edecek bir cevap vermeliyim diyor ve kendisi bizi tatmin etmeye yönelik bir cevap veriyor. Buna da halüsinasyon diyoruz. Bu ciddi bir problem mi? Ciddi bir problem. Buradaki en büyük sorun ne? Bizlerin okur yazar olmaması, yani yapay zeka okur yazarlığı olmadan kullanmamız ve neticesine almış olduğumuz çıktıları ise büyük bir güvenle kullanmamız. Yapay zeka okur yazarlığını arttıkça halüsinasyon probleminin ortadan kalkacağını düşünüyorum. Ancak kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere yapay zeka okur yazarlığıyla ilgili bir mesleki entegrasyonun veya dönüşümün olması için de biraz geç kalıyoruz diyebiliriz.
1: Çok teşekkürler. Bir dijital medya kuru yazarlığı vardı. Bununla ilgili çalışmalar çokça vardı. Şimdi yeni bir kavram geldi. Yapay zeka okur yazarlığı. Burada halüsinasyon kavramına birazcık değindiniz. Çok teşekkür ederiz. Halüsinasyonla ilgili belki şunu da bir denkleme dahil edebiliriz. Yani bir işte hukuki olarak baktığımızda buna kaynaklar nelerdir, dışarıdan bir şeyleri ara bul getir konusu dediğimizde yapay zeka için doğru ya da yanlış diye bir kavram yok. O bu doğrudur bu yanlıştır diye bir matematiksel bir karşılığı yok. Sadece bir sonuç üretme odaklı getiriyor. O zaman biz o sonuç üretmek yerine belki işte muhakeme konusunda işte burada nasıl bir anlam, bağlam, işte yönlendirme olabilir olarak değerlendirdiğimizde, hani burada bir destekleyici olarak konumlandırdığımızda, yapay zekayı merkeze almak yerine yanımıza koymak gibi bir denklemde, o zaman daha böyle nitelikli, daha bizim için de daha doğru sonuçlar alabiliriz diye düşünüyorum açıkçası.
0: Kesinlikle zaten yapay zeka tercihimizdeki en önemli şeylerden bir tanesi yapay zekadaki veri setinin kaliteli ve nitelikli olması. Bunu bilerek tercih ettiğimizde ve yapay zekayı internetten araştırma seçenekleri veya bizim dosya yükleme ve yüklemiş olduğumuz dosyaları analiz ettirme gibi seçeneklerle beraber kullandığımızda çok daha iyi bir netice getiren sonuçlar almamız kaçınılmaz olacaktır. Dediğim gibi burada halüsinasyon bizim için çok büyük bir problem. Özellikle asla hatanın geri dönüşü olmayan tıp ve hukuk alanında maalesef çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Ancak zamanla da bu problemin aşılacağını ben düşünüyorum. Şu an bir teknolojik devrimin geçiş dönemindeyiz. Emekleme dönemindeyiz. Yakında artık zaten otonom sistemlerle kendisi yapay zeka
1: kendine karar veren.
0: Evet kesinlikle ve tespit eden denetleme mekanizmasını da kendi içerisinde kurmuş şekilde karşımıza çıkacaktır. Şunun altını çizmek istiyorum. Halüsinasyonla bu karıştırmaması gerekiyor. Yapay zekaya bir soru sorduğumuzda yapay zekanın bize internetten bir cevap getirmesi, ancak internetten getirmiş olduğu cevabın doğru olmaması halüsinasyon değildir. Mesela atıyorum avukat Esat Erbil Tavus'un web sitesinde yapay zeka ile ilgili bir karar var olduğunu varsayalım. Yapay zekaya bizi karşımıza bu konuyla ilgili bir karar istediğimizde getiriyor. Ancak benim sistemdeki karar yanlışsa bunun sorumlusu yapay zeka değildir, benimdir. Bu halüsinasyon olarak değil, internetteki bilgi kirliliğinin yapay zekanın ayırt edememesi olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun da güncel çözümlerinden bir tanesi aslında MCP bağlayarak veya başkaca denetleme araçları bağlayarak kullanmamızdır. Şimdi MCP hususuna da biraz aslında değinmemize fayda olacak diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. MCP dediğimiz biraz daha teknik bir boyuta geçiyor aslında. Bu kararları daha böyle kaynakla birbirine bağladığımız, belki o kaynaklarla konuşabildiğimiz bir teknik bir protokol olarak ifade etmek, hani kullanıcılarımız, dinleyicilerimiz açısından biraz daha açıklayıcı olabilir. Çok teşekkür ederiz. Hepimiz günlük hayatta sohbet robotlarına dert anlatır gibi, yani karşımızda bir robot var, bizi dinliyor, normal derdimizi anlatıyoruz gibi. Hatta bazen özel belgelerimizi, hatta ticari fikirlerimizi paylaşıyoruz. Buraya yazılan bir şeyin yarın bir gün karşımıza nasıl bir hukuki risk çıkarabileceğini pek düşünmüyoruz sanki. Yani bu konuda fikriniz nedir?
0: Bu çok güzel ve çok önemli bir konu. Öncelikli olarak vermiş olduğumuz veri kullanmış olduğumuz yapay zeka tarafından kullanılabilir mi? Kullanılırsa eğitim setine, verisine dahil edilebilir mi? Dahil edildiği takdirde yarın vermiş olduğumuz tüm veriyi tüm dünya görebilir mi? İlk sorumuz bu olması gerekiyor bence. Hı hı. Hukuki boyutun ise ikinci aşamada yer almamız gerekiyor. Yapay zekalar hangisini kullanırsanız kullanın ekseriyeti diyor ki ücretsiz sürümlerde bizimle olan yazışmalarını bizler eğitim setinde kullanıyoruz. Herhangi bir şekilde ise koruma veya KVKK garantisi vermiyoruz. Ve bunların içeriklerin silinip silinmeyeceğine dair de bize bir taahhütte pek bulunmuyorlar.

0: açıkçası. Ancak ücretli sürümleri kullanmaya başladığımızda bize bu imkanları tanıyorlar ve bize bir takım vaatler sunuyorlar. Bundan dolayı kendi özel hayatımızla, ticari hayatımızla, akademik hayatımızla veya ekseriyle ne olursa olsun bizim şahsımızı ilgilendiren ve kimliğimizi belli edebilecek, kişiliğimizi belli edebilecek, işletmemizin kimliğini ortaya çıkartabilecek tüm içerikler noktasında eğer yapay zeka kullanıyorsak ücretli sürüm olan modelleri kullanmamıza kesinlikle fayda olacak. Bunun yanı sıra Türkiye ile de işbirliği içerisinde olabilecek ülkelerin çıkartmış olduğu modelleri kullanmakta fayda olduğu kanaatindeyim. Şimdi Çin merkezli modellere ne kadar güvenilebilir? Çünkü kimi Çin merkezli ürünlerin Çin Komünist Partisi'nin parti ideolojisi kapsamında dünyada rekabet edebilmek amacıyla çıkartıldığını görebiliyoruz. Bundan bazı yapay zeka firmalarına da örnek verebiliriz. Ancak Avrupa veya Amerika, ki bu işin öncüsü şu an Amerika için merkezli, Amerika merkezli ürünlerde biraz daha hukuki güvenilebilirlik veya öngörülebilirlik daha rahat olacaktır. Nitekim biz biraz geriden geliyoruz, ancak Amerika'da buna dair emsal davalar var. Amerikalı şirketlerin olağan uyuşmazlıklarda nasıl bir tutum ve tavır sergileyeceğini öngörebilirken, diğer firmaların, gerek Avrupa gerekse Çin menşeli firmaların nasıl bir tutum izleyeceğini şu an göremiyoruz. Çünkü karşımıza çıkan, kendi ülkelerinde görülmüş pek emsal dava yok. Var ise dahi bizimle şu an için paylaşılmıyor. Bunu bu şekilde belirtmek istiyorum.
1: Burada tabii ücretli sürümleri kullanırken de hani sadece onların taahhütlerini değerlendiriyoruz. Onlar diyorlar ki bu verileri biz kullanmayacağız. Asla, kat'a biz çok güzel saklayacağız, hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğiz gibi taahhütler paylaşabiliyorlar. Fakat buna ne kadar güvenebiliriz, bu da ayrı bir denklem. Belki bunu da bir zihnimizin bir kenarında tutmakta fayda var. Burada yerli tarafta yapılan çalışmalar da var. Henüz yayına alınmamış işte Havelsan, TÜBİTAK gibi kurumlarda yapılan çalışmalar var. Bununla birlikte sadece şirketinizin içerisinde bulunduracağınız, işte sunucularda çalıştırabileceğiniz yapay zeka modelleri var. Yani dil modelleri olarak tarif ettiğimiz bu modeller internete bağlanmadan sadece şirket içindeki verileri bir şekilde analiz etme, yönlendirme, size karar destek konusunda yardımcı olma gibi baktığımızda hani daha güvenli bir liman olarak değerlendirebiliyorum açıkçası. Hani buradaki saha gözlemlerim olarak paylaşıyorum. Çünkü dijitale yüklenen herhangi bir şeyin geri dönüşünün olmayacağını da bir masaya koymak gerekiyor.
0: Ben şöyle basit bir giriş yapmak istiyorum bu hususta. Kesinlikle haklısınız. Ya yani bunu bahsetmiş olduğunuz modellere daha çok lokal model olarak değerlendiriliyor. Kendi sunucumuzda çalıştırabildiğimiz veya kendi bilgisayarımızda çalıştırabildiğimiz. Ancak parametre açısından ve veri seti açısından, nitekim arkasındaki algoritma açısından bulut tabanlı modellere göre çok çok geride şu an. Halen yetişemiyor. Yetişemediği için de profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamakta bir hayli zorlanıyorlar. Yoksa kesinlikle ben de sizinle hemfikirim. Onu belirtmek istiyorum.
1: Çok teşekkürler. İşin mahkeme boyutunda çok merak eden bir alan var. Yapay zekaya sorulan bir soru ya da oradan alınan bir cevap yarın bir davada hakim önüne delil olarak geldiğinde süreç nasıl işler?
0: Bu çok güzel bir soru ve Türkiye'de maalesef pek konuşulmamış bir konu. Türkiye'de bunun bildiğim kadarıyla emsal bir davası da yok. Şimdi yargılama aşaması ilk öncelikle nasıl olduğundan bir bahsetmek istiyorum. Yargılama aşamasında eğer hukuk yargılaması varsa taraflar delillerini bildirir. Bildirilen deliller üzerine mahkeme o delilleri toplamak için bir çaba sarf eder ve delilleri toplamaya çalışır ve yargılama bu deliller ile tarafların iddiaları üzerinden sürer. Fakat bugüne kadar deliller aşamasında ben davacı tarafın veya davalı tarafın yapay zeka kayıtlarının dosyaya celbine şeklinde bir içerik açıkçası görmedim veya işte davalı taraf dava dilekçesini hazırlarken, cevap dilekçesini hazırlarken gibi iddialar karşısında müzekkere yazılsın, müzekkere karşısında bunlar gelsin, kayıt yazışmalar gelsin şeklinde bir talebin nasıl sonuçlanacağını da merakla beklemekteyim. Ancak ceza yargılaması boyutuna geldiğimizde, özellikle çok üst düzey ceza yargılamalarında mahkeme doğrudan savcı kendisi reysen talep edebilir. İlgili müzekkereler yazılabilir. Yazıldığında bu karşımıza çıkabilir. Delil olarak kullanılabilir mi? Bunun cevabını ise Amerika'ya giderek ben vermek istiyorum öncelikle. Amerika'da bu noktada karşımıza 3 adet dava var. Bir tanesi Heppner, diğeri Warner, diğeri ise Morgan davaları. Heppner bir suçtan yargılanıyor. Ceza yargılamasında Heppner'ın bir avukatı var. Heppner avukatı varken kendisine iddianame geliyor. Türk hukukuna biraz benzeterek anlatayım. İddianame geldikten sonra avukatı da dosyada mevcut iken hakkında arama kararı çıkıyor. Evinde arama yapılıyor. Evinde arama yapıldıktan sonra evinde yapay zeka ile olan üretilen içerikler ortaya çıkıyor. Çıktıktan sonra yapay zeka kayıtları dosyaya ekleniyor ve bunu delil olarak kullanıyorlar ve Hepner ceza alıyor. Hepner diyor ki bunlar benim hukuki çalışmalarım kapsamında oluşturmuş olduğum içeriklerdi şeklinde mahkemede bir savunma yapıyor. Ancak mahkeme diyor ki senin bir avukatın vardı ve avukatın varken avukatının yönlendirmesi olmaksızın kendin konuştun. Bu bir hukuki hizmet veya bir müvekkil sır saklama yükümlülüğü kapsamında değerlendirilebilecek bir şey değil. Bundan dolayı ben bunları delil olarak kullanabilirim diyor ve mahkumiyetten karar veriliyor. Warner davasında ise bir işçi ve işveren alacağı uyuşmazlığı daha doğrusu davası. Burada ise Warner'ın karşısındaki şirket diyor ki Warner'ın avukatı yok ve Warner davayı kendisine kabul ettiği üzere yapay zeka ile hazırladı. Kendisi yapay zekaya yüklememesi gereken veriler yüklemiş ve şirket gizliliğimizi ihlal etmiş olabilir diyerek bu kayıtların dosyaya eklenmesini talep ediyor. Mahkeme ise hukuk yargılamasına dava ve cevap dilekçeleri bittikten sonra, yani delillerin toplanması ve keşfi süreci bittikten sonra bu talep geldiği için reddediyor. İkinci bu husus olarak ise diyor ki Warner'ın bir avukatı yok. Avukatı olmadığı için bu kapsamda bunu yapmış olabilir. Yapay zekayı bir kişi, üçüncü bir insan olarak göremeyiz. Burada da hukuk yargılanması olduğu için reddediyor. Akabinde bir Morgan davası oluyor. Morgan davasında da bir uyuşmazlık gerçekleşiyor. Uyuşmazlık kapsamında hem Hepner davası hem de Warner davası, Morgan davasında mahkeme ise burada dört husus belirliyor. Öncelikle ceza ve hukuk yargılamaları olmasına farklı davranılacağını belirterek tabii bunları söylüyor. İlk bildiği şey ücretsiz sürümün kullanılıp kullanılmadığı. Eğer ücretsiz sürüm olarak kullanılırsa bunun delil olarak değerlendirilebileceğini söylüyor. İkinci olarak yapay zeka şirketi tarafından bu verilerin silinebilir olarak kullanıcıya sunulması lazım. Yani yapay zeka olan sohbetlerimizin kullanmış olduğumuz üründe silinebilir olup olmamasına mahkeme dikkat ediyor. Silinebilir olduğunda bir sildiğimizde delil olarak kullanılamayacağını söylüyor. Diğer iki hususta ise bunun bir sözleşmeyle koruma altına alınmasını ve yapay zekanın da üçüncü kişilere aktarma amacı olmamasını belirtiyor. Bu hususlara uyulduğu takdirde delil olarak kullanılamayacağını şu an için söylüyor. Ancak bu Amerika'da karşımıza çıkan bazı davalar. Şubat ve Mart aylarında Türkiye'de şu an karşımıza çıkan bir dava yok. Türkiye'de nasıl olacak bilmiyoruz. Bilmediğimiz için oldukça riskli bir durumda ve riskli bir dönemdeyiz diyebiliriz. Ben de merakla bekliyorum açıkçası.
1: Burada belki son kullanıcıya, yani bir vatandaş örneği üzerinden gidelim. İşte bir komşunun arabasına gıcık oluyorum, ona yakalanmadan nasıl çizebilirim gibi bir soruyu yapay zekada arattığımda burada karşılaşabileceğim bir durum nedir? Bir arama yaptım, bir cevap geldi ve bu fiili işledim olarak değerlendirdiğimizde bu işte yapay zekaya sorduğum soru bir delil olarak kullanılabilecek mi? İşte görüntü kaydı yok, belki işte hiçbir şekilde yaptığım tespit edilemiyor ama bu sorduğum bir denklem var yapay zekaya.
0: Bence kullanılabileceği kanaatindeyim, ancak buradaki en önemli şeylerden bir tanesi sorulma zamanı. Sorulurken ki verilen bilgilerin ne kadar detaylı olduğu ve herhangi bir suç gerçekleşirse suçun gerçekleştiği tarih olduğu kanaatindeyim. Neden diye soracak olursanız, ceza yargılaması biraz daha kamu düzenini ilgilendirdiği için delillerin toplanmasında mahkeme biraz daha agresif davranabiliyor. Ki vermiş olduğumuz örnek basit bir örnek. Çok daha üst seviye davalarda, özellikle de devletimizin varlığı ve bölünmezliği noktasında olabilecek dosyalarda ve davalarda kesinlikle ben insanların yapay zeka kayıtlarını getirilebileceğini bu noktada düşünüyorum. Bir de şöyle bir husus var. Mesela kişi mal kaçıracak oğullarından. Mesela bir oğluna tüm mal varlığını verecek. Diğer oğullarından veya çocuklarından bu mal varlığını kaçıracak. Murs muvazası kavramını yapacak ve yapay zekaya sordu. Ben oğlum Ali'yi çok seviyorum. Veli'yi sevmiyorum. Tüm mallarımı Ali'ye bağışlamak istiyorum. Gizlice kaçırmak istiyorum gibi bir soru sorduğunda yarın Veli belki de bunu mahkemede Muhis muvazasına delil olarak kullanabilecek diye ben düşünüyorum. Tabii burada doğru zamanda doğru talep edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bir de şu hususa dikkat çekmek istiyorum. En önemli sorun şu: aracı firmalar var. Aracı firmalar nedir? Arka tarafta yurt dışında kaynaklı yapay zekaların API'ını, API'sini kullanarak bize hizmet veren, biraz daha özelleştirilmiş ve bizden bilgi alan modeller. Bize hizmet veren modeller. Finans alanında, hukuk alanında, teknoloji alanında, yani yazılım alanında hangisi ne dersiniz diyeyim. Burada biz bir takım veriler yüklemiş olduğumuzda ilk önce Türkiye'deki şirketi yüklüyoruz. Türkiye'deki şirket ise bunu yurt dışındaki şirketlerle paylaşarak bize veriyi getiriyor. Şimdi Türkiye'deki şirketlerin yurt dışındaki şirketlerle olan bağına değil de şuraya dikkat etmek lazım. Türkiye'deki şirketlere yüklemiş olduğumuz veriler yarın delil olarak değerlendirilebilir mi? Bu noktada veri saklama yükümlülüklerinin ne şekilde olacağı, çünkü yapay zeka içerikleri diğer şeyler gibi değil. Ki üzülerek belirtmek istiyorum, sansürsüz yapay zeka modelleri var. Şu an dünyada ve Türkiye'de pek bilinmemekte olan, bunların kullanımı noktasında veya kullanılması noktasında nasıl sonuçlarla karşılaşacağız? Bu daha da bence vahim bir durum.
1: Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Bir kolektif zeka yolculuğunun daha sonuna geldik. Bugün konuğum avukat Esat Erbil Tavus ile yapay zeka açıklarının hukuki geçerliliğini, bulut servisleriyle kapalı devre sistemlerin veri güvenliği açısından farklarını ve dijitalleşen dünyada haklarımızı korurken nerede durmamız gerektiğini konuştuk. Bu ufuk açıcı sohbetimizin kaydına ve kolektif zekanın tüm önceki bölümlerine dilediğiniz zaman TRT Dinle uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz. Haftaya aynı saatte aklınızı aklımızla fikrinizi gelecekte buluşturmak üzere şimdilik hoşça kalın, kolektif kalın. Kolektif zeka.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: suların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklamlar. Gelecek Postası.
3: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Gelecek Postası'na hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi İzmir'den sesleniyoruz sizlere. Bu hafta Hakan Özalpuk'un yerine bendeniz Altuğ Köseler'le sizlerle birlikteyim ve tabii ki yalnız değilim. Gerçek starımız Özgür Gündoğdu'da şu anda mikrofon başında yerini aldı. Ben de sizinle paylaşacağı haberlerin detaylarını ben de çok merak ediyorum açıkçası. Evet. Dolayısıyla bir önümüzdeki yaklaşık böyle 24-25 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız ama yalnız değiliz. Ekip arkadaşlarımız var. Gülden Acar ve Serkan Koçak da bizlerle birlikte ve TRT Radyo 1 frekanslarında her zaman olduğu gibi gelecekle ilgili haberleri paylaşacağız ama bugün ilk durağımız Türkiye. Evet. Ülkemizdeki gelişmeler ki genelde de böyle başlamayı da doğru tercih ediyoruz. Ediyorsunuz Hakan'da olduğu zaman.
4: Doğru, kesinlikle.
3: Dolayısıyla hemen sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Türkiye yapay zeka eylem planını açıkladı bugün.
4: Evet, bu çok önemsediğimiz bir plandı. Biz Gelecek Postası'nı yakından takip edenler hatırlayacaklardır. Aslında içeriği hakkında biz bilgiler vermiştik ama bu artık son nihai durumu. Çünkü resmi gazetede yayınlandı bugün. Yani daha somut konuşabileceğimiz konular var. O nedenle hem o programlarımızı kaçıranlar da olmuş olabilir. Şöyle biraz konu başlıkları halinde neler var bu yapay zeka eylem planında ve neden önemsediğimizi anlatalım dinleyenlerimize de. Şöyle ki artık bundan böyle, yani bu yapay zeka eylem planı içerisinde biz Gelecek Postası'nda konuştuğumuz konulardan biri, hani mesela şu çok konuşulur ya altı, işte finansal okur yazarlıktan bahsedilir. Evet. Medya okur yazarlığından bahsedilir. Yapay zeka okur yazarlığını

0: zekanın da artık yaşadığımız çağda ne kadar önemli olduğu üzerine konuşuyorduk. İşte bu yapay zeka eylem planında bu konuda çok önemsenmiş. Ne yapılmış? 24 ay içinde 5 milyon vatandaşımızın yapay zeka okuryazarlığı kazandırılması hedefleniyor bu plan çerçevesinde. Ama sadece bu hani 5 milyon vatandaşın yapay zeka okuryazarlığı kazandırılmasıyla da kalmıyor. 1 milyon çalışanın da mesleki dönüşüm değerlendirilmesinden geçirilmesi ve 500 uluslararası uzmanın Türkiye'de araştırma, girişimcilik ve eğitim faaliyetlerine katılması da öngörülüyor. Bunun dışında yapay zeka dediğimiz zaman en önemli konu başlıklarından biri biliyorsun veri. Hatta birazdan diğer haberimizden bahsederken o konuya da değineceğiz. Bu planda buna da yer veriliyor. Ulusal Veri Kütüphanesi'nden kurulacak çünkü. Güvenli veri alanları ve yapay zeka şampiyonları programı oluşturulacak. Burada ne olacak? Aslında şudur. Planın, yani bu planın vatandaşların haklarını koruyan, işte yatırımcılara öngörülebilir bir ortam sağlayan, bir düzenleyici yapı oluşturulması hedeflenmiş bu şekilde. Bizim gördüğümüz kadarıyla da bu var. Bu doğrultuda kamu, özel sektör, akademi, sivil toplum örgütleri hepsinden oluşan bir ulusal yapay zeka etik kurulu kurulacak. Hani zaman zaman konuşuyoruz ya, evet. Sen de yayınlarımızda ortak oluyorsun buna. Konuşurken ya bunun etik kısmı ne olacak? İyi bu, hoş, güzel de burası hiç düşünülmüş mü dediğimiz pek çok konu oldu aslına bakarsa. Bu yapay zeka eylem planında ülkemiz adına bu da düşünülmüş ve bir yapay zeka etik kurulu kurulacak bu plan çerçevesinde. Yatırımlar olacak. Peki yatırımların miktarı nedir? O da çok ciddi bir bütçe ayrılmış bunun için. 10 milyar dolarlık yatırım hedefleniyor bu plan çerçevesinde. Bu en az bu arada. Hani 10 milyar bir üst hedef değil. En az 10 milyar dolarlık bir bütçe öngörülüyor. Ayrıca 2030'a kadar, onu da söyleyelim, bu yapay zeka eylem planı 4 yıllık bu arada. 2030'a kadar en az 1 gigawattlık bir veri merkezi kurulu gücüne, 10 terawatt saatte düşük karbonlu elektrik alım anlaşması hacmine ulaşmayı amaçlıyor. Biz burada veri merkezi konusunu da çok önemsiyoruz. Çünkü hani dünyadaki veri merkezleri hakkında bilgiler verirken ülkemizdeki kurulu gücün de zamanla büyüyeceğini hep konuşmuştuk.
1: Evet.
0: İşte bu eylem planı içerisinde de 4 yılda, yani 2030'a kadar 1 gigawattlık bir veri merkezi kurulu gücüne ulaşması planlıyor Türkiye, öyle diyelim. Hatta yapay zeka büyüme belgeleri kurulacak bunun için ve bölgesel mükemmelliyet merkezlerinin de kurulması planlanıyor yapay zeka eylem planı içinde. Kamuya da yer verilmiş plan çerçevesinde. Hani dedik ya 10 milyar dolarlık en az bir yatırımdan bahsediyoruz, evet, burada. Kamuda da yapay zeka dönüşümünün önemli aktörlerinden birisi olacağı için kamu yatırım programları bütçesinden de yapay zeka projelerine en az %2'lik bir pay ayrılması hedefleniyor. Çünkü niye? Kamuda da birazdan işte Havelsan'ın ürünlerinden bahsedeceğiz. Kamunun yapay zeka ile bütünleşik olarak veri güvenliğini sağlaması ve bütün kurumların, Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşların bu veri güvenliğini sağlayıp, bu aslında baktığın zaman bir yerde de ulusal bağımsızlığımızı da çok yakından ilgilendiren bir konu artık.
1: Hep
0: biliyorsun,
1: konuşuyoruz zaten.
0: Hep konuşuyoruz bunu. O nedenle de burada %2'lik bir pay ayırmayı öngörüyor bu plan. Ayrıca hani 10 milyar dolardan bahsettik ama bunun dışında ulusal yapay zeka araştırma fonu kurulacak ve bu fon üzerinden de 10 milyar liralık bir destek sağlanacak ve desteklenen projelerin %40'ının da pilot veya prototip aşaması ilerlemesi hedeflenecek. Yani hani sizin bir girişiminiz var, desteğe ihtiyacınız olacak. Burada kurulan ulusal yapay zeka araştırma fonu sayesinde eğer kıymet görürse sizin bu projeniz, buradan size destek verilecek ve bunlar da bir pilot bölgelerde yapılacak bunların hepsi. Yani bunlar hepsi aslında ne kadar güzel ayrıntılı bir şekilde düşünülmüş altı. Bu o nedenle konunun ne kadar önemsendiğini ve aslında bir vizyon belgesi olarak bile görebiliriz bu yapay zeka eylem planını. Bunun yanında buna da kalmıyor. 15 milyar liralık da yapay zeka büyüme fonu oluşturuluyor ve burada da en az 20 girişimcinin yatırımlarına da katkı sağlanması yine hedefleniyor. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi yapay zeka diyoruz ama yaşadığımız çağda artık sen de Gelecek Postası'nın yakından takipçilerinden biri olduğun için insansı robot teknolojisini çok konuşuyoruz, evet, biliyorsun. Yapay zeka eylem planı içerisinde ona da yer verilmiş. Fiziksel yapay zeka ve robotik teknolojilerin de öncelikli alanlar arasına almışlar planda. Savunma sanayinde kazanılan robotik ve otonom sistem yetkinliklerinin sivil alanlara aktarılması için aslında çift kullanımlı bir teknoloji teşvikleri, ortak hızlandırma programları da uygulanacak. Bunlar için bir takvim de var elimizde. 2027 sonuna kadar 3 öncelikli pilot, 2 üniversite sanayi robotik merkezi, 3 test sahası ve 3 savunmadan sivile teknoloji transferi projesinin de başlatılması planlanıyor.

0: sunuyor. Kısaca söyleyeceksek eğer, ayrıntılarını önümüzdeki günlerde daha detaylı konuşuruz biz. Hı hı. Bugün sıcağı sıcağına daha resmi gazetede yayınlandığı için söylüyorum. Türkiye yapay zeka konusunu bence ne kadar çok ciddiye aldığını bununla ispatlıyor. Yapılan konularda hiçbir yer eksik kalmamış gibi görünüyor. Her konu üzerinde etraflıca düşünülmüş. Bundan sonrası artık bizim beşeri yeteneklerimizle beraber, ki biz ona çok güveniyoruz zaten. Evet. Bunun katlanarak ilerlemesi ve ben küresel anlamda Türkiye'nin yapay zeka eylem planıyla beraber ciddi bir aktör olacağına da yürekten inanıyorum.
1: Kesinlikle öyle. Bundan sonra uygulama kısmına bakacağız. Evet, nasıl doğru uygulandığına. Ki biraz önce o senin saydığın birçok ana ekseni de, hı hı, aslında şöyle de toparlamışlar değil mi? Hı. Fark et, istifade et, evet, üret ve yönet.
0: Böyle dört ana tema belirlemişler. Evet.
1: Dolayısıyla kesinlikle aslında bu da bence çok, çok güzel kapsamış tüm bu senin anlattıklarını. Bakalım bundan sonra neler konuşacağız bu gelişmelerle ilgili. Ama biraz önce sen de söyledin. Şimdi yeni durağımızda Havelsan olsun. Çünkü şöyle yapılıyor, böyle hazırlanılıyor, evet, böyle gelişmeler var dediğimiz Orion artık neredeyse göreve hazır.
0: Evet, burada somut yine bir şeylerden bahsedeceğiz. Çünkü niye? Hani az önce yapay zeka eylem planında kamuya aktarılan bütçeden ve yüzdelik dilimden bahsettik ya, kamunun ne kadar bu konuda önemli bir rol oynadığından. Havelsan bu ilk değil bu arada. Orion benzeri ürünleri zaten Havelsan üretiyor. Yani onlar yazılım tabanlı çözümler geliştiren Türkiye'nin en nadide kurumlarından biri Havelsan. Daha önce de Main'i üretmişlerdi. Main de neydi? Kurumların kendi güvenliği iç ağlarında çalışan bir, dışarıya da veri sızdırmayan bir yapay zeka platformu. Şimdi Orion var karşımızda. Orion'da kurumların sahip oldukları verileri yapay zeka araçlarıyla kullanmasına imkan verecek. Nasıl çalışacak? Hani şöyle kısaca bahsedelim. Burada Orion için şunu söyleyebiliriz. Şimdi dağınık verileri düşün. Her kurumun ayrı ayrı dağınık verileri var.
1: Evet.
0: Bütün kurumlar için düşünebilirsin bunu Türkiye'deki. Tek bir platformda bir araya getirecek Orion bunların hepsini. Bu tek bir platformda bir araya getirince çok güçlü bir silaha sahip olacağız. O da nedir? Bunların hepsi güvenli biçimde elimizde olacak. Hı hı. Düşünsene, hepsi hiçbir dağınık değil. Hı hı. Bu verilerin hepsi tek bir platformda ve hepsini güvenli biçimde yöneten, bunları analizi, raporlama süreçlerini hızlandıran ve yapay zeka çalışmalarına da hazır hale getiren bizim kendi ürünümüz, yerli, ölçeklendirilebilen büyük bir veri yönetiminden bahsediyoruz. Hı hı. Bu aynı zamanda şöyle bir avantaj da sağlayacak. Havelsan bunu da düşünmüş. Ya diyebilirsiniz ki yapay zeka platformu kuruluyor. Acaba kurumlar buna hazır mı? Nasıl entegre olacak? Öyle düşünülmüş ki zaten bütün kurumların kullandığı sistemlere entegre hale gelmiş. Yani getirilmiş halde. Yani siz diyelim ki, örnek veriyorum, herhangi bir kurumu Türkiye'de Orion kullanmaya karar veriyorsa bu entegrasyon sürecinde hiçbir sıkıntı yaşamayacak. Bu da düşünülmüş bu anlamda. Bu platform açık kaynaklı, bunu da söyleyelim, bu da önemli bir şey. Kurumların veri kaynaklarında veri tabanları, kurumsal uygulamaları, belgeleri, buradaki sensörlerin hepsi, güvenlik ekipmanları, üretim makineleri, benzeri onlarca farklı bütün kurumların kullandığı bu dijital sistem üzerinden farklı format ve yapılarda sürekli veri üretildiği için bunların hepsinin tek bir çatı altında toplanması ve güvenli bir şekilde bizim verilerimizin korunuyor olması bu anlamda da çok kıymetli. Platform verinin yalnızca saklanmasını yapmayacak. Hani bunun üzerinde durduk ama, hı hı, sadece saklamayacak bu platform. Kullanım için hazırlanmasına da odaklanacak. Farklı kaynaklardan alınan bütün veriler Orion üzerinde düzenlenebilecek, işlenebilecek, aranabilecek ve analiz edilebilir hale gelecek. Bu da onun için çok kıymetli. Türkiye'nin kamu kurum ve kuruluşlarındaki, sadece onlar için değil özel sektör için de aynı zamanda, veri güvenliğimizin sağlanması, verilerin bir bütün halinde durması, arandığında herkesin çok rahatlıkla ulaşabiliyor olması açısından, evet, çok kıymetli görüyoruz bunda.
1: Bugün böyle aslında gururla başladık diyebiliriz.
0: Evet,
1: çünkü arka
0: güzel
1: arkaya ne kadar önemli projelerden bahsediyoruz ki bir tanesi daha var şimdi sırada.
0: Tamam.
1: İstikbal göklerdedir. Den hareketle
0: evet,
1: Türkiye uzay projelerine de
0: kesinlikle
1: sık sık aslında burada dile getiriyoruz farklı farklı projeleri.
0: Evet.
1: İşte bir tanesi daha Ay projesi kapsamındaki takvimde biraz daha netleşti.
0: Doğru, çünkü biz biliyorsun çok önemli bir organizasyona bu sene ev sahipliği yapacağız. Ulusal Uzay Kongresi'ne, Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacağız. Buradan da hareketle dünyanın bu konudaki pek çok kıymetli insanı, akademisyenleri, aktörleri Türkiye'de olacak, Antalya'da olacaklar. Şimdi burada artık bir takvimimiz netleşiyor. O da nedir? Biz ay aracımızı ne zaman fırlatacağız diye konuşuyorduk. Hani bunun zamanı gelecek diye. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da bunu duyurdu. Ay projesi kapsamında dedi ki, kendi hibrit itki roket sistemine sahip ay aracımız 2027'nin ilk aylarında artık uzaya göndereceğiz dedi. Yani bir şey kalmadı zaten,
1: evet,
0: 2027'nin de ilk aylarına. Burada önemsediğimiz bir konu var. Türkiye zaten uydu teknolojileri konusunda

0: çok ciddi bir noktaya gelmiş durumda. Yani bunun için hatta Bilsat, Rasat, Göktürk 2, işte Türksat 6A'yı biliyorsun.
1: Evet.
0: İmece zaten bu konuda çok ciddi adımlar atmış durumda Türkiye uydu teknolojileri konusunda. Bu milli uzay programı kapsamında da pek çok projeyi bir arada yürütüyor Türkiye bu anlamda. Mesela bizim önemsediğimiz konulardan bir tanesi de Sayın Bakan buna da değinmiş. Çünkü nedir? Biliyorsun böyle bir şey yaptığın zaman eğer senin bir liman projen yoksa onu başka ülkelerden gönderiyorsun. Ne kadar güzel ki artık Türkiye bu konuda da adımlar atıyor ve bu olacak. Biz kendi roketlerimizi Türkiye'den kendi imkanlarımızla göndereceğiz. Yani başka bir ülkeye gitmemize gerek kalmayacak.
1: Daha önce örneklerini hani biraz yakından takip eden herkes bilir ki biz başka ülkelere gidiyorduk.
0: Tabii ki.
1: Farklı yerlerden o fırlatmalar yapılıyordu. Artık ülkeden yapılabilecek.
0: Adım adım yaklaşıyoruz. Sayın Bakan da bu konuya da değinmiş zaten. Yani bu çalışmaların artık kendi uydularımızı, kendi imkanlarımızla uzaya göndereceğimiz roketleri üretme noktasına gelmesine biz adım adım yaklaşıyoruz diyor. Uzaya bağımsız erişim için, işte altı çizilmesi gereken nokta.
1: Nokta burası.
0: Bağımsız erişim için uzay limanı altyapısına sahip olmayı da önceliklendiriyoruz diyor Sayın Bakan. İşte bizim de üzerinde durduğumuz konu buydu. Artık bu da olacak. Ayrıca mesela bir ekosistem de kuruluyor bununla ilgili. Bütün bunların bu ekosistem içerisinde mümkün olacağını biliyor bu konunun aktörleri ve ODTÜ'de kuracakları bir uzay teknoparkının da bu alanda tüm kurumların ve şirketlerin orada kümelendiği, hı hı, ve araştırma geliştirme faaliyetlerin de bir arada yürütüldüğü bir altyapı olacağını söylüyor Sayın Bakan. Yani orada bir aslına bakarsan kendi içinde bir habitat oluşturuluyor.
1: Evet.
0: Bunun içerisinde bir yer belirleniyor. Bu yer içerisinde kim varsa o masanın etrafında artık burada kümeleniyor. Araştırma geliştirme faaliyetleri burada yürütüp sanki şöyle düşünebiliriz zaten. Üs gibi.
1: Evet.
0: Yani
1: bir nevi üs gibi.
0: Bir nevi bir üs gibi de, evet, düşünebiliriz bunu. Bu anlamda da çok kıymetli. Dediğim gibi 5-9 Ekim tarihlerinde 77. Uluslararası Uzay Kongresi'de de Antalya'da ev sahipliği yapacağımızı da biliyoruz. Bunların öncesinde bu haberleri paylaşıyor olmakta. Biz biliyorsun sadece bunlar bizimle ilgili konular değil. Herkes birbirini bu küresel ölçekte çok yakından takip,
1: tabii,
0: ediyor Altuğ.
1: Ciddi yani bir rekabet var.
0: Evet, kim ne yapıyor diye herkes birbirine bakıyor. Sayın Bakan'ın bu duyuruları da bu haberleri de o nedenle dünya ölçeğinde de ben değer gördüğünü düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Peki şimdi biraz yavaş yavaş artık ülkenin dışına doğru taşalım.
0: Olur.
1: Ve ciddi bir problemle başlayalım bu yolculuğa da.
0: Küresel ölçekte diyorsun.
1: Evet, küresel, evet, ölçekte. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde en yüksek maddi tazminat davalarından biri Kaliforniya'da yaşanıyor.
0: Başlıyor.
1: Şu andaki hepimizin tanıdığı,
0: evet,
1: bildiği, elimizden düşürmediği. Yani, evet, gerçi hani baktığın zaman şimdi gençlere özellikle.
0: Tabii ki.
1: Hani, gençlere göre daha artık biraz daha yaş skalası yükseklerin kullandığı iki platformdan bahsedeceğiz.
0: Şimdi. Biri özellikle.
1: Özellikle bir tanesi.
0: Bir tanesi.
1: Evet, bayağı,
0: evet,
1: bayağı,
0: evet, doğru.
1: Dolayısıyla
0: doğru.
1: Ama işte Instagram'ın ve Facebook'un çatı, aha, kuruluşu Meta çok ciddi bir tazminat davasıyla karşı karşıya.
0: Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa bu davanın aslında ilk tohumları 2023-2024 yıllarında atılmıştı. Hı hı. Bu noktaya gelinceye kadar bir süreç yaşadı. Hı hı. Önce nedir yani davanın konusu ne? Bu kadar yüksek tazminat neden isteniyor? Ondan biraz bahsedelim istersen. Buradaki konu şu. Meta'nın çatı kuruluşu olduğu sosyal medya platformları Instagram ve Facebook için, hı hı, çocukların ruh sağlığını ve gençleri bağımlılık yapmaya tasarladığı gerekçesiyle suçlanıyor. Bu iddia.
1: Bağımlı hale getirmek üzerine bir tasarım.
0: Bir tasarım yaptığı iddiasıyla, evet, suçlanıyor Meta. Ve bunun üzerinde yürüyor, gelişiyor. 30 eyalette.
1: Bu arada sadece çocuklar da değil yani o bağımlı hale gelenler. Onu da bir
0: burada
1: parantez açıp devam edelim.
0: Taraflar tabii bunun üzerinden genelde
1: tabii ki,
0: suçlamaları
1: tabii
0: yapıyorlar.
1: Tabii
0: yani
1: ki.
0: Çocukların ruh sağlığı gençleri, tabii, de bağımlı hale getiriyor diye. Yoksa sana katılmıyor değilim,
1: evet,
0: ben de. Haklısın o konuda da. Buradaki bu suçlamalar karşısında tabii ki Meta bunların hepsini reddediyor.
1: Hı hı.
0: Ama şöyle bir şey var. Bir örnek de vereyim ben aslında. Bu davada mesela bir örnek teşkil eden bir dava New Mexico'da sonuçlandı. Çok enteresan.
1: Öyle
0: bir.
1: Mi?
0: Birazdan ayrıntılarından da bahsedeceğim, evet, aslında. Bu Kaliforniya'da görülecek olan davanın neler istendiği üzerine. Yani hani oldu ya, sonuçlandı dava ve kaybetti.
1: Evet.
0: Peki ne olacak?
1: Davayı bir tık daha bu söyleyeceklerini dikkat çeker hale getireyim ben. Çünkü onu daha paylaşmadık.
0: Hı.
1: 1,5 trilyon dolarlık bir tazminattan bahsediyoruz.
0: 30 eyalette toplam istenen, evet, rakam yani
1: 1,5 trilyon dolar.
0: Dolardan bahsediyoruz. Bu tazminatın hepsi mi olur eğer suçlanırsa bu arada tabii
1: aynen
0: ki.
1: Aynen öyle tabii ki. Talep edilen,
0: ne kadar olur? Talep edilen bu. Şimdi New Mexico'da görülen bu davanın bir benzeri vardı. Meta ile ilgili, hı, ve aynı gerekçelerle. Orada dava sonuçlandı ama. Orada New Mexico'da hakim Meta'yı

0: 942 milyon dolar ceza vermesine hükmetti. Hı hı. Sadece bununla değil, bence buranın altını çizeceğiz. Zaten Kaliforniya'da da görülen duruşmalarda da davada da bunlar talep ediliyor. Birazdan anlatacağım ayrıntılarından. Diyor ki mahkeme verdiği kararda, bundan böyle 18 yaş altı kullanıcıları bu platformlarda beğeni tuşu olmayacak ve bildirimler mahkemenin belirlediği saatler arasında gelecek. Hatırlarsın, adını vermeyeyim reklam olmasın. Bir dijital platformda bir dizi vardı. Ergenler üzerine bir dizi vardı. Çok popüler olmuştu. O dizide çocukların sosyal medya üzerinden nasıl mobbing, birbirlerine mobbing uyguladıkları,
1: zorbalandıkları,
0: işte akran zorbalığını yaşadıkları, evet, evet, o dizi üzerinde çok gösterilmişti. Çünkü orada çok somut olarak işte bir çocuğun beğenilme sayısına bakarak kendisini nasıl iyi hissettiği veya kötü hissettiği üzerine dizide bu konular anlatılıyordu. New Mexico'da mahkemede verilen kararda da hakim anladığım kadarıyla bunun üzerinde bir sonuca varmış ve demiş ki 18 yaş altı kullanıcılar için beğeni butonu olmayacak. Ve bildirimler de mahkemenin belirlediği saatlerde gelecek. Şimdi gelelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. Meta'nın neyle suçlandığını söyledim. Hı hı. Şimdi bundan sonra ne olacaklar üzerine? Talepler ne? Yan tarafın Meta'dan talepleri ne? Genç kullanıcılar için ebeveyn doğrulaması getirmesini istiyorlar. Dopamini manipüle eden öneri algoritmalarının değiştirmesi ve görünüşü değiştiren bazı fotoğraf filtrelerinin de kaldırılmasını talep ediyorlar Meta'dan. Ayrıca videoların otomatik oynatılmasına son verilmesi, kullanıcıların birden fazla hesap oluşturmasının engellenmesi, Instagram'daki hikaye gibi kaybolan içerik formatlarının kaldırılması, genç kullanıcılar için beğeni sayılarına son verilmesi, aynı New Mexico'da olduğu gibi.
1: Şimdi mesela o söylediğin çok değerli, daha doğrusu bu talep çok değerli. Biliyorsun hani senin de bu yaşlarda bir evet, oğlum var, benim de.
0: Evet.
1: Artık paylaşım yapmıyorlar. Sadece hikayeden bir şey paylaşıyorlar, evet, ki hatta şöyle diyorlar, yani o paylaşımları yapmak yaşlıların işi. Biz sadece hikayede bir bizden şey paylaşıyoruz ve kayboluyor.
0: Bizden de ne istiyorlar bu kadar? Geçen gün bir emoji takvimi gördüm, araştırması. İşte gençler anne ve babalarının kullandığı emojileri asla kullanmıyorlar. Hatta evet, onlar gülme emojisi kullanıyorsa onlar, evet, gülmeyi ağlama olarak gibi kullanıyorlar, evet, diye. Evet, evet. Nedir bizden istedikleri? Neyse, işin şakası bir yana.
1: Yani gerçekten aslında o bir şekilde nasıl bir kamuoyu oluşturuldu bunun? Gençlerin nasıl o şekilde yönlendirildiğini ve bunun da işte söylediğin gibi yan verilerle diyeyim, aha, mesela o söylediğin diziler, evet, ve sinema, aha, farklı, evet, araçlarla, hı-hı, nasıl popüler hale veya nasıl bir yönlendirmeyle ilerlediği de ayrı bir problem.
0: Doğru. Mesela bu, hani dedik ya, beğeniler üzerine konuştuk, bunu talep ediyorlar yani kaldırılmasını, neden diye, evet, soruluyor bunu da, çünkü avukatlar anlatmışlar yani bunun nedenini de şu, temellendiriyorlar bunu, böyle istiyoruz da durduk yere istemiyoruz diyorlar. Vermiş oldukları örnekler var, mesela bir paylaşımın kaç kişi tarafından beğenildiğini görmek bir genç kullanıcı açısından inanılmaz önemliymiş. Çünkü kendilerini başkalarıyla kıyaslıyor ve kendi değerlerini bu etkileşimler üzerinden ölçmesine yol açabiliyormuş. Bunu da bir örnek vermişler, mahkeme dosyasında yer alıyor. Bu da bir kadın, yani genç bir kadının ifadelerinden yola çıkarak yapılmış. YouTube ve Instagram'da pek çok sayıda hesap oluşturuyor Altu. Ve bu hesapları da niçin oluşturuyor biliyor musun? Kendi hesaplarının beğeni sayısını arttırmak için. Hmm. Çünkü bunu önemsiyor anladığım kadarıyla. İşte akranlarıyla veyahut da diğer yaşıtlarıyla arasındaki bu rekabeti bunun üzerinden değerlendirmeye veya önemsedikleri için bu tabii bir takım sıkıntılar yaratacağını öngörüyorlar haliyle.
1: Biraz önce söyledim ya Özgür, yan etkenler de çok önemli diye. Mesela şu anda ülkemizde bugünlerde çok konuşulan, hı-hı, bir mevzu var. Artık dizi oyuncularının bile, ajansların, hı-hı, dizi oyuncularını takipçi sayılarına, aldıkları beğeni sayılarına, gördüm, göre seçtiğine dair ciddi bir tartışma var şu, gördüm, anda. Şimdi böyle bir şey pompalarsanız, böyle bir haberi gençlere, evet, o zaman o kendisinin de her seferinde bakar, aa ben ne kadar beğenilmişim diye.
0: Evet.
1: Yani, çünkü her insanın kendi içinde kendini değerli hissetmek gibi bir ego yönetme durumu var. Bunun içinde aslında bu sadece bunu üretenlerin değil, totalde bir hep diyoruz ya işte, biraz önce etik kurul kuruldu başka bir, evet, konuyla alakalı diye, bunlarla ilgili ciddi adımlar atılması da gerekiyor hakikaten.
0: Doğru, burada anladığım kadarıyla psikologların veya psikiyatrların görüşlerine de yer verilmiş. Tabii. Yani bu araştırmaların hepsinde bu beğeni sayıları gibi etkileşim göstergelerinin gençlerde reddedilme ve depresyon duygularıyla bağlantılı olabileceğini de dava dosyasında yer alıyor. Şeye baktım ben bu arada, kim hani... Mahkeme başkanı kim? Hı hı. Genelde hani Amerika'da böyle büyük davalarda popüler yargıçlar oluyor. Yanılmadık çünkü geçmişinde mesela bu yargıçın Yvonne Gonzalez Rogers önünde görülecek bu dava, Kaliforniya'daki federal başyargıç. O mesela daha önce Elon Musk'la OpenAI'nin CEO'su Sam Altman arasındaki bir yüksek profilli davada görevliymiş. Hı hı. Biraz sert sorgulamalar yapmasıyla ünlü bir yargıçtan bahsediyoruz. Bunları neden söylüyorum? Bu verileri paylaşmamın nedeni şu: davanın nasıl ilerleyeceği tüm dünya kamuoyunda yer alacak, çünkü baktığımız yer şurası. Olursa, eğer ceza alırsa Meta, bu konuda diğer peki sosyal medya platformları bundan azade kalabilecekler mi? Çünkü
1: kalmamaları gerekiyor.
0: Çok köklü değişiklikler yapması gerekecek Meta'nın bu anlamda, hem Instagram'da hem Facebook'ta.
1: Tabii.
0: Düşünsene, bu taleplerin haklı bulunduğunu ve bir hükme varıldığını düşündüğün zaman, hani şeyi geçtim, maddi tazminat davalarını geçtim, bunlar olması halinde eğer diğer sosyal medya platformlarının da bu konuda galiba biraz sorumluluk alması gerekecek gibi. O nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nde bu dava çok önemseniyor. Bu davanın işte ne kadar süreceğini biz de yakından takip edeceğiz. Ne olacağı konusunda da 1,5 trilyonluk maddi tazminat davası tabii genelde haberciler açısından çok hani böyle hemen flaşa taşınan, evet, bir nokta. Ama bence 1,5 trilyonluk maddi tazminat davasından önce, az önce seninle de konuştuğumuz gibi, bu beğeni sayılarının kaldırılma talebi, daha başka bildirim saatleriyle ilgili talepler veya işte video görüntülerinin çocukların istemediği halde üstüne gelmesi veya önlerine gelmesi. Hatta bununla ilgili yarın bir haber paylaşacağım. Türkiye'den bir araştırmadan bahsedeceğim. Sonsuz kaydırmanın çocuklar ve gençler üzerinde ne gibi psikolojik etkileri olduğu üzerine çok kıymetli bir araştırma yapıldı Türkiye'de. Detaylarını da yarın vereceğim. Hani süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Evet, evet. Ben burada noktayı koyayım ama yarın bu konularla ilgili pek çok haberimiz olacak.
1: Çünkü zaten bu davanın ne kadar önemli olacağız, bizim son şu 5 dakika içindeki sohbetimizde bile aslında ortaya çıkıyor.
0: Tabii
1: yani
0: ki
1: sadece Kaliforniya'da değil, tüm dünyada, tüm toplumlarda ne kadar etkili olduğuna sosyal medyanın ve dolayısıyla da nasıl etkilediğine dair daha çok konuşacağız.
0: Doğru.
1: Birçok haberimiz var. Yarına da bıraktık bir kısmını çünkü bu konu gerçekten çok önemliydi. Belki de yarın da konuşmaya devam edeceğiz üstüne ama teşekkür ediyorum Özgür.
0: Ben tüm teşekkür ederim.
1: Detaylar ve haberler
0: yani
1: için benim
0: bu
1: için
0: davanın sonuçları rüzgar etkisiyle tüm dünyaya bu anlamda yayılabilir ama bunların hepsini dediğim gibi mahkeme sonuçlandığında ve ondan sonraki süreçte hepimiz bir zaman içerisinde görme imkanı bulacağız.
1: Kesinlikle. Arkadaşlarımız Gülden Acar ve Serkan Koçak'a da buradan teşekkürlerimizi sunalım ve yarın yine Özgür Gündoğdu ile beraber aynı saatte sizi beklediğimizi hatırlatalım sevgili dinleyenler. Hoşçakalın.
2: Gelecek Postası.

0: Öfke kontrolünü sağlamak için neler yapılabilir? Klinik psikolog Oya Doğan'a sorduk.
1: Aslında öfke diğer duygular gibi sağlıklı duygulardan bir tanesi. Birçok kez danışanlarımız şöyle söyler. O yanım ben öfkeli bir birey olmak istemiyorum. Böyle pamuk gibi yumuşacık bir insan olayım. Öfkenin sağlıklı bir duygu olması aslında gerektiği yerde doğru sağaltımını göstermemizle ilgili bir şey. Öfke şiddete dönüşmediği sürece, davranışsal kontrolü sağladığınız sürece bizim yaşamamız gereken duygulardan bir tanesi. Aslında öfkesiz olmayı sağlayamayız. Öfkeyi sağlıklı göstermeyi sağlayabiliriz. Bizler duygularımızın dışa yansımasını kontrol ediyoruz. Şöyle ki eğer öfkenizin kontrolsüz olduğunu düşünüyorsanız, bunun gerçekten size ve çevrenizdeki insanlara zarar verdiğini düşünüyorsanız kısa vadede birkaç hap bilgi verebilirim. Bununla ilgili 3 soru var. Çok keyiflidir. Öfkemizi davranışa çevirirken kontrol altına alma adına kendinizi test edebileceğiniz 3 soru. Bunlardan bir tanesi şu. Ben öfkemi bu şekilde göstererek karşımdaki hangi davranışı değiştirmek istiyorum? Yapmak istediğim davranış değişikliğine. İkinci soru şu. Eğer bu şekilde öfkemi gösterirsem karşımdaki kişide ya da olayda bu davranış değişikliğini sağlayabiliyor muyum? Üçüncü soru da şu. Nasıl davranırsam karşımdaki durum ve olayla ilgili daha kalıcı bir değişiklik sağlamış olurum. Öfke bedende başlar. Çünkü biliyorsunuz bedenimiz kayıt tutar. Bedensel kontrolü sağladığımız anda aslında duygularımız da yavaş yavaş yumuşamaya başlıyor. O nedenle öfkelendiğinizi hissettiğiniz anda, ki bu şöyle bir metaforla benzetilir. Nasıl su kaynamaya başlar 100 derecede ama kaynama derecesine yakınken böyle ufak ufak fokurdanmalar başlar. Sizler de öfkelenmeden önce o ufak sinyalleri alıyorsunuz. O ufak sinyalleri aldığınızda regüle olmak, sakinleşmek ve dengede kalabilmek adına adım atarsanız burada öfke kontrolünü daha sağlıklı yönetebileceğimizi düşünüyorum.
2: Soralım bakalım.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Besirken. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump'la telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Erdoğan görüşmede Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediklerini de ifade etti. Terörsüz Türkiye Kanunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylamasının ardından resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk değerlendirmesinde Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Sürecin milletin tamamının hassasiyetlerine dikkate alan bir yaklaşımla yürütüldüğünü vurguladı. Sürecin takibini yapacak kurulun ilk toplantısı ise 24 Ağustos'ta. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefini bölgesel barış ve istikrarın stratejik anahtarı olarak nitelendirdi. Terörsüz Türkiye, gelecek Türk asırlarının müjdesidir dedi. Türkiye'nin yakın coğrafyasında barışın güçlenmesinin bölgesel etkinliği de artıracağını belirten Bahçeli, bölgeye yönelik dış müdahalelerin sona ermesi gerektiğini söyledi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Bölgede yaşanan sıcak gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi. Netanyahu'nun soykırım şebekesi tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmiyor dedi. İnsanlık düşmanı bir şebekenin İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırdığını belirten Çelik, bunun sebebinin Erdoğan'ın tüm insanlık adına yükselttiği ses olduğunu ifade etti. Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. 730.854 aday bir yükseköğretim kurumuna yerleşti. Kayıt hakkı kazanan adaylar 24-28 Ağustos tarihleri arasında işlemlerini yapacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin klasik suç yapılanmalarından farklı yöntemler kullandığını söyledi. Terörle mücadele daire başkanlığının aktif görev alacağını açıkladı. Bakan Çiftçi, şebekelerin hukuken terör örgütü sayılmasa da topluma verdikleri zararla benzer tehditler oluşturduğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıkladı. Trump, Tahran yönetimi için benim gerekli gördüğüm türden bir anlaşma yapmayacaklar dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da ABD şartları uyana kadar Hürmüz kapalı kalacak ifadesini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetleniyor. Rusya son 2 yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Ukrayna, Moskova bölgesini 620 İHA ile hedef aldı. 3 kişi yaralandı. Rusya'nın füze saldırısında ise Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde 10 kişi hayatını kaybetti. Avrupa orman yangınları ile mücadele ediyor. Fransa, tarihinin en büyük orman yangınları ile karşı karşıya. Fransa Dışişleri Bakanı söndürme çalışmalarına destek veren Türkiye'ye ve diğer ülkelere teşekkür etti. Belçika'da yağışa rağmen alevler söndürülemiyor. Portekiz, Sırbistan ve Kanada'da da yangınlar yayılıyor. Yunanistan'da ise yangına neden olduğu iddiasıyla 35 yaşındaki bir İsrailli gözaltına alındı.

0: Ateşkesin ikinci aşamasına geçiş için yürütülen görüşmelerde anlaşmazlık sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın danışmanı Kushner, katil Netanyahu'nun heyetiyle bir araya geldi. Gazze'nin silahsızlandırılması için çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı, ancak İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve yeniden inşa sürecinin başlatılması konularında uzlaşma sağlanamadı. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklamlar.
5: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Yeryüzü Günlüğü.
1: Doğanın takviminde her günün bir karşılığı, her tarih için alınacak notlar var. Bu notları Yeryüzü Günlüğü'nde topluyoruz. Toprak, su, hayvanlar ve bitkiler adına günün yeşil gündemini kaydediyoruz, paylaşıyoruz. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkıyoruz.
0: Yeryüzü Takvimi.
1: Beşi yaz, 15'i kış denen Ağustos'un ikinci yarısındayız. Doğanın takvimine bakarsak bu hafta yemişler tam olgunlaşmaya başlayacak. İlerleyen günlerde havada bolca leylek göreceğiz. Onların da göç zamanı geldi, çattı. Yazın bitimi için geri sayımdayız. Eylül sonuna kadar en önemli gündem maddemiz, en dikkatli olmamız gereken konuysa belli, orman yangınları. Uzmanların uyarılarını dikkate almamız hayati derecede önemli. Yemişler olgunlaşmaya başlıyor dedik. Bu yemişleri en sağlıklı halleriyle bulabileceğimiz adresi ve tarihleri de takvime ekleyelim. 2013 yılından bu yana Ağustos-Kasım ayları arasında Kayseri'de hizmet veren Koca Sinan %100 ekolojik pazarı 9 Ağustos'ta kapılarını açtı. %100 ekolojik pazar, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği, KAPTAR, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Koca Sinan Belediyesi ve Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü İşbirliği ile hayata geçirildi. Üreticiler Kasım'a kadar her pazar 7-17 saatleri arasında Erciyes Evler Pazar alanında Kayserilileri organik ve sağlıklı gıdalarla buluşturmaya devam edecek. Lezzetli meyve ve sebzeyi, tüm gıdamızı ve varlığımızı borçlu olduğumuz topraktan, tüm yaşamı borçlu olduğumuz sulara geçelim. Bugün denizdeyiz.
0: Yeryüzü, evimiz.
1: Denizler, üzerinde yaşadığımız evimiz, yeryüzünün çok önemli bir parçası.

0: da kıyılarında var olmaya çalışan canlılar da öyle. Deniz ve yaban hayatı uzmanı Ayşe Oruç'la bu az bildiğimiz ekosistemi, su kuşlarından balinalara, denizlerdeki biyoçeşitliliği, özellikle kendi sularımızda karşılaştığımız türleri konuştuk. Deniz ekosistemini yeryüzünün %70'inden fazlasını kaplayan en büyük su ekosistemi olarak biliyoruz. Bu ekosisteme dair en temel bilgilerle başlayalım. Nasıl bir biyolojik çeşitliliği barındırıyor denizler ve bu biyolojik çeşitlilik nasıl bir anlam taşıyor gezegenimiz için?
1: Evet, aslında çok önemli hepimiz için denizler. Genelde biz karasal ortamları gözümüzün önünde olduğu için hep daha çok ilgi duyarız, daha çok farkındalığımız vardır ya da bilgimiz vardır. Denizlerin altını görmediğimiz için biraz gözden uzak, gönülden ırak tabirine de uygun şeklinde çok fazla tanımıyoruz. Denizler çok önemli. Belirttiğiniz gibi yerkürenin büyük bir kısmını kaplıyorlar. Çok ciddi bir biyolojik çeşitliliğe sahip. Aynı zamanda da soluduğumuz havanın, aldığımız oksijenin çok önemli ve anlamlı bir kısmı da denizlerden ve okyanuslardan geliyor. Ve şu anda hem artan insan nüfusuyla hem gelişen sanayiyle ciddi tehdit altında denizler ve okyanuslar. Bizim aynı zamanda küresel ısınma dediğimiz iklim değişikliğiyle birlikte gelen yeni çözmemiz gereken sorunlar ve problemler de var. Acil önlemler alarak ve hepimiz akademiden kamu kurumlarına, bireylere kadar hepimiz ortak bir çabayla denizlerimizi ve okyanuslarımızı korunmasına destek olmamız gerekiyor.
0: Evet, ülkemizin de üç tarafı denizlerle çevrili büyük bir iç denizimiz var. Bizim denizlerimize ve buradaki türlere dair neler söylemek istersiniz? Öne çıkanlar neler? Şöyle bir genel tabloyu gözümüzün önüne getirirsek.
1: Evet, bizim ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili çok önemli. Hem coğrafik olarak önemli bir konumdayız. Hem bu denizlerimizin arasındaki bağlantılar çok önemli. Hem kıyı toplulukları için bu alanlar çok önemli. Sadece biyoçeşitlilik değil, aynı zamanda gıda güvenliğimiz için çok önem vermemiz gereken alanlar. Yine kıyılarda yaşayan binlerce insanın geçim kaynağı olan alanlar. Bizim aslında deniz, Türkiye denizlerinde aklımıza gelmeyecek çok ilginç canlılar da ya geçiş yapıyor, göç yapıyorlar ya yaşıyorlar. Aslında son zamanlarda haberlerde de ya da sosyal medyada görmeye başlamışızdır. İşte ispermeçet balinaları.
0: Evet. Yani
1: bizim kıyılarımızda balina mı var şeklinde böyle hani hayretle bakıyoruz. Farklı yunus türleri var, deniz kaplumbağaları var. Belgesel filmlerde izlediğimiz ve bizim kıyılarımızda da görülüyor mu dediğimiz birçok aslında farklı türede ev sahipliği yapıyor kıyılarımız.
0: Hı hı. Siz deniz kaplumbağaları ile ilgili çok çalıştınız geçmiş yıllarda, onu biliyorum. Son durum nedir acaba?
1: Deniz kaplumbağaları 1980'li yılların sonundan itibaren hem küresel ölçekte hem Türkiye'de, Akdeniz Havzası'nda ve Türkiye'de koruma önlemleri alınmış olan türler. Aslında bu uzun dönemli koruma çalışmalarının sonuçları görülmeye başlandı.
0: Hı hı.
1: Ve bizim kıyılarımızda yuva yapan iki farklı deniz kaplumbağası türü var. Biri hepimizin medyadan da tanıdığı, hı hı, iri başlı kaplumbağa Caretta, diğeri yeşil deniz kaplumbağası. Hı hı. Her ikisinin de popülasyonlarında artış olduğu son yapılan çalışmalarla belirlendi. Bu çok güzel. Çünkü çok büyük bir emek, herkesin katkı sağladığı bir çabanın sonucu bu. Ancak tabii bu türler uzun yaşam döngüleri olan türler olduğu için içimiz rahatladı ve başardık, burada bırakalım deme lüksümüz de yok. Onun için koruma çalışmalarına devam etmemiz gerekiyor. Hı hı. Bir de şu anda tam yuvalama mevsimi.
0: Hı hı.
1: Aynı zamanda da hepimiz için, yani insanlar için de yaz tatili dönemi. Özellikle Dalyan'la Hatay Samandağ arasındaki coğrafik bölgede, birçok ziyaret edilen bölgede deniz kaplumbağalarıyla ilgili koruma çalışmalarına da şahit olabilir vatandaşlarımız tatilleri sırasında. Oradaki ekiplere de destek olmaları da önemli aynı zamanda.
0: Evet, denize yakın olduğumuz bir dönem. Gerek kıyıda gerek denizin içinde yaşayan canlılarla da karşılaşma ihtimalimizin arttığı bir dönemdeyiz.
2: Yine deminki konuya döneceğim. Yunuslar ve balinalar dedik. İspermeçet balinaları. Ben yine Hatay açıklarında ve Fethiye açıklarında sanıyorum görüldüğüne dair haberler hatırlıyorum.

0: nedir bu, geçiş mi yapıyorlar yoksa gerçekten buralar onların yaşam alanları mı? Şimdiye kadar neden görmüyorduk? Yunuslar da öyle. Bu sene her zamankinden daha fazla görünür oldular sanıyorum. Ne söylemek
1: Evet.
0: istersiniz?

0: Araştırma Derneği var mesela. Onların uzmanları düzenli gözlemlerle veri kayıtlarını çoğaltıyorlar ve hem sosyal medyada hem bilimsel platformlarda paylaşıyorlar. Bu da bizim farkındalığımızın artmasına, bu konuda koruma tedbirleri geliştirmemize yardımcı oluyor. Yine yunuslar da öyle. Yunuslarla ilgili çalışan farklı gruplar var. İstanbul Boğazı'nda yine şu anda yürüyen önemli bir çalışma var. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın yaptığı. Fotoğrafla kimliklendirme çalışması. Hani kaç yunus bireyi var? Uzun süredir gözlem sonuçları değerlendiriliyor. Yine Deniz Memelileri Araştırma Derneği var. Vatandaş bilimi yoluyla yapılan İBB ile birlikte Doğal Hayat Koruma Vakfı'nın yaptığı vatandaşın katkısıyla yunus gözlemleri var ve bunlar bizim elimizdeki bilginin artmasını ve türlerin dağılım alanları, göç yolları, yaşam alanları ile ilgili haritalandırmayı daha detaylı ve sağlıklı yapmamızı sağlıyor.
1: Yıllardır süren çalışmaların meyvelerini almaya başladık dediniz. Az evvel deniz kaplumbağaları örneğinde olduğu gibi. Ama tabii bu tehlikelerin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Hangi balıkların ve hangi deniz canlılarının soyu tehlikede, hali hazırda, bizim yakınımızda da olan?
0: Aslında doğada insan müdahalesi olmasa birçok canlı için kendi neslini devam ettirmek problem olmayacak. İnsan etkisinin arttığı bütün coğrafyalarda birçok tür için tehlike devam ediyor. Örneğin biz şimdi deniz kaplumbağalarının sayısı arttı diyoruz ama biz ancak bunu bir jenerasyon için söyleyebiliyoruz. Uzun ömürlü canlılar oldukları için mesela son 20 yılı değerlendiriyoruz ve diyoruz ki 20 yılda sayıları arttı ama bir sonraki jenerasyonu aynı şekilde devam edeceğinden emin olamıyoruz. Bu yine diğer bütün türler için de geçerli. Bazı balık türlerinin sayıları çok azalıyor. Mesela orfoz çok uzun yaşam döngüsüne sahip bir balık ve uzun yıllar avlanmaması gerekiyor ki şu anda Türkiye'de su ürünleri tebliğiyle avlanması, toplanması ticaretinde yasak olduğu Akdeniz'de bir tür. Özellikle tabii ki gıda olarak tükettiğimiz bazı balık türleri var. Onların da sayıları azalıyor. Bunun başlıca sebebi de planlı yapılmayan balıkçılık faaliyetleri. Biz de şunu öneriyoruz. Türlerin durumunu iyi takip etmek ve bilinçli tüketici olmak burada çok önemli. Beslenme tercihlerimizi değiştirerek, mesela istilacı yabancı türlerde çok artıyor sularımızda. Ve istilacı yabancı türlerin bir kısmı gıda olarak tüketilebiliyor. Bu azalan türler yerine o türlerin tüketilmesi, kendi beslenme alışkanlıklarımızı da değiştirerek de korunmalarına da destek olabiliriz.
1: Tüketici olarak yapabileceğimiz şeyler var. Diğer tarafta da mesela balıkçılık özelinde bir endüstriyel avcılık meselesi, bir de sorumlu balıkçılık anlayışı, daha
0: Evet.
1: sürdürülebilir yaklaşımlar var.
0: Evet.
1: Bunu vurgulamanız çok iyi oldu. Bahsettiğiniz iklim konusuna da sanıyorum geniş bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü bu canlıların karşı
0: Çok önemli.
1: karşıya olduğu birçok tehlike var. Önce bu tehlikeleri tespit etmek gerekiyor ki koruma tedbirleri de ona göre alınsın. İklimden başlayarak nedir denizlerin ve dolayısıyla içinde yaşayan canlıların karşı karşıya bulunduğu tehditler?
0: Evet, iklim değişikliğiyle sular hızla ısınıyor ve suların hızla ısınmasıyla birlikte deniz canlıları için bizim bildiğimiz yaşam döngülerinde değişimler ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü denizde bir besin piramidi var ve bütün canlılar hani birbirine bağlı olarak bir beslenme döngüsü içindeler ve bu canlıların etkilendiği konulardan bir tanesi de su sıcaklığı. Suyun sıcaklığının değişmesi onların davranışlarında da değişikliklere yol açıyor. Mesela beslendikleri türlerin bazıları azalabiliyor veyahut da yer değiştirebiliyor. Farklı coğrafyalara mesela belli bir sıcaklığa kadar toleransı olan türler daha soğuk sulara doğru göç ediyorlar. Onlarla beslenen türlerin de yer değiştirmesi gerekiyor. Bildiğimiz doğruları aslında önümüzdeki yıllar içinde değiştirmeye başlayacağız. Hatta başladık bile. Mesela deniz kaplumbağa su yuvalamaları işte Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs yuvalamalar bu coğrafyalarda yoğundu. Şimdi İtalya'da yoğun yuvalama olmaya başladı. Evet, İtalya'da da yuva
1: Çok
0: sayıları
1: ilginç.
0: artıyor. Batıya doğru artış başladı. Yuvalama artışı başladı son yıllarda. Hiç görmediğimiz bazı türleri görmeye başlıyoruz. Mesela deri sırtlı deniz kaplumbağası Karadeniz'de görülebiliyor. Geçen yıl görülmüştü.

0: İşte deniz anasıyla besleniyor. Deniz anaları Karadeniz'de çoğaldığı için Karadeniz'e çıktığı ve sularında ısınmaya başlamasıyla daha kuzeye doğru çıktıkları tespit ediliyor. Veri kayıtları var. Bunların hepsi dikkatle izlememiz gereken süreçler. Çünkü koruma tedbirlerini de ona göre değiştirmemiz
1: Doğru.
0: gerekecek. Şu anda bu alanda, bu alanda ve bu alanda dikkatli olmalıyız derken aslında farklı coğrafyalara doğru dağılımları genişledikçe o coğrafyalarda da yine koruma tedbirlerini geliştirmemiz gerekiyor. Sadece de tabii iklim değil, plastik kirliliği deniz canlıları için çok önemli bir sıkıntı. Hedef dışı av, balıkçılık av ve araçlarına kazayla takılmaları, hedef olmayan türlerin, hassas türlerin önemli bir sorun.
1: Mesela Marmara Denizi'nde ve çevresinde geçtiğimiz yıllarda müsilajı konuştuk. Ciddi
0: Evet.
1: boyutlara ulaşmıştı. Bu sene biraz aşılmış gibi görünüyor sorun ama bilemiyorum. Kirlilik meselesi de sanıyorum önemli başlıklardan biri olsa gerek.
0: Kirlilik önemli. Marmara bir iç deniz olduğu için Marmara için daha da sıkıntılı bir durum aslında. Müsilaj dünyada belli coğrafyalarda görülmüş. Hani dünyanın çok konuştuğu bir sorun değil müsilaj. Çünkü Marmara Denizi gibi dünyanın belli noktalarında görülmüş. Bazı yerlerde çözüme ulaşmış uzun yıllar geliştirdikleri tedbirlerle. Marmara'da şu anda kesin bir çözüm yok. Çünkü benim öğrenciliğimden beri konu olan bir konu bu. Yani en az 30 yıldır hani benim hocalarım üniversitedeyken bunları anlatıyorlardı ve hala bu konu bir sorun Marmara için. Bitmedi. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Tabii uygun koşullar oluştuğunda tekrardan müsilajın olmayacağını şu anda garanti edemiyoruz. Çünkü hala ciddi bir Marmara'ya yapılan deşarjlarda arıtma eksiklikleri hala mevcut. Onun için yine içimiz rahat oturamıyoruz Marmara konusunda. O konuda çalışan bir bilim komitesi vardı, bakanlığa bağlı. Hala da görevine devam ediyorlar diye biliyorum. İzleme çalışmalarının düzenli devam etmesi gerekiyor.
1: Evet, çok dikkatli olmak gereken konulardan bir tanesi.
0: Bir şey daha aslında şu anda sizinle konuşurken aklıma geldi. Bizim son yıllarda çok konuştuğumuz bir konu var, deniz çayırları. Deniz çayırlarından da çok kısa bahsedebilirsek
1: Lütfen.
0: çok memnun olacağım.
1: Buyurun.
0: Deniz çayırları, sualtı ormanları çok tanımıyoruz ve yine hani bireyler olarak da korunmasına katkı sağlamamız gereken türler. Özellikle Akdeniz'e özgü bir deniz çayırı var, Posidonia ismi. Ve bunlar nasıl karada ormanlar bizim oksijenimizi sağlıyorlarsa su altında aynı görevi görüyorlar. Oksijenini sağlıyorlar ve karbon yatakları. Hani iklimle ilgili sorunların çözümünde çok ciddi işlevleri var ve hızla tükeniyorlar Akdeniz'de. Onlarla ilgili projeler son yıllarda artmaya başladı. Ancak tükeniş o kadar hızlı ki bizim çok daha hızlı tedbirler almamız gerekiyor. Mesela özellikle yaz döneminde bu turistik tekneler ve yat sahiplerinin dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi de demirleme yaptıkları yerler. Eğer deniz çayırlarının bulundukları yerlere demirleme yapıyorlarsa aslında ciddi zararlar veriyorlar. Bunun için de geliştirilmiş şamandıra sistemleri var. Buradan da bu bilgiyi de paylaşalım. Bulundukları, demirleme yaptıkları yerlerde şamandıra sistemi varsa mutlaka şamandıraları, teknelerini bağlasınlar ve deniz çayırlarının korunmasına bu şekilde destek olsunlar. Bir de yazlıkçıların içinde ikinci konutlarda denize girerken ayağıma dolanıyor. İşte bunları belediyeye telefon edelim, buradan toplatalım. Bu denizdeki otlar ne işe yarıyor deyip hani korkup hoşlanmayıp onların toplanmasını isteğimizi artık bir kenara bırakmamız gerekiyor. Bu doğru bir şey değil. Çünkü bu bitkilere çok ihtiyacımız var. Hepimiz onun için de bir fedakarlık yapıp onların da bulundukları yerlerde yaşamlarını sürdürmesine izin vermemiz gerekiyor.
1: Hem denizi temizliyorlar, hem oksijen sağlıyorlar dediğiniz gibi, hem de birçok canlıya da ev oluyorlar, öyle değil mi?
0: Tabii Akdeniz'deki ticari balıklar ve diğer deniz canlılarının %20'sinden fazlasına yuva görevi görüyorlar, koruyorlar. Balık yumurtalarının gelişmesi orada oluyor, yavruların gelişmeleri orada oluyor. Aynı zamanda da kıyı erozyonunu önlüyorlar. Kum kaybını ve kıyı erozyonunu önlüyorlar. Çünkü binlerce yıl gibi çok uzun süre yaşıyorlar. Kökleri çok derin, ciddi şekilde kumun sabitlenmesini sağlıyor. Böyle de çok önemli bir işlevleri daha var.

Özellikle kıyı alanlarında kıyıya vuran mesela yaprakları var, ölü yaprakları var bu deniz çayırlarının. Onların da toplanmaması gerekiyor çünkü onların içinde de birçok canlı yaşıyor.

0: Deniz ve yaban hayatı uzmanı Ayşe Oruç'la haftaya da konuşacağız. Yaban hayatıyla ilişkimizden, vatandaş biliminden, doğa zekasından söz edeceğiz.
1: Yeryüzünün hikayesi.
0: Yaman Koray, Türkiye'nin ilk balık adamlarından biri. Erdek ve Marmaris'te aşığı olduğu denizde bizzat balıkçılık yapmış. Yazma serüveni de Büyük Orfoz'la başlamış. Sonra Deniz Ağacı gelmiş. Romanlarında Marmara Denizi kıyı köylerini, köylülerini, özellikle balıkçılarını, onların yakından izlediği hayatlarını ve geleneklerini anlatmış. 2006'da çok sevdiği teknesinde hayata veda etmiş. Yaman Koray'ın okurlarını denize davet ettiği kitaplarından biri de Ne Cennet Şey Şu Deniz. Denizin güzelliğini, balıkların ve balıkçılığın inceliklerini, su altı ve su üstündeki deneyimlerini, mutfaktaki balığı, plansız turizmin ve çevre kirliliğinin olası sonuçlarını bütün ayrıntılarıyla ele almış yazar. Öyle gibi duruyor ama bu teknik bir kitap değil, insanı, insanın doğayla olan ilişkisini konu ediniyor. Usta balıkçıların hikayelerini, yaşanan kazaları, acı tatlı olayları aktarırken doğaya yabancılaşmamış bir insanlık özlemini vurguluyor. Deniz Ağacı ve Ne Cennet Şey Şu Deniz'de dahil Yaman Koray'ın tüm eserlerini Dedalus yayınlarından bulabilirsiniz. Dünyanın en güzel denizlerinden birinde, o denizin kendi gibi güzel adasında 12 yıldır tekrarlanan bir buluşma var. İnsanlar, filmler ve doğa arasında. Bu sonbaharda 13. kez bir araya gelecek bu üçlü. Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali 7-11 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. 5 gün boyunca takipçilerine sayısız karşılaşma sunacak. Bilen biliyor, biz bilmeyen için anlatalım. Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali, kısa adıyla BIFET, modayı takip etmiyor. Göçmen kuşlar gibi o festivalden bu festivale birlikte uçan yılın popüler filmleri BIFET için ilginç değil. Kendi kültürünün sorunlarına odaklanan, üçüncü dünyayı sömürmeyen belgesellerin programı oluşturduğu bir festival bu. Hakikatin yaşı olmaz diyor düzenleme ekibi ve bu nedenle belgeselin üretim yılının yaşanan zamana yakınlığından çok hakikate olan yakınlığını önemsiyor. Festival dünyanın dertleri ve zenginlikleriyle ilgili filmlerin ve her türlü sanat eserinin üretimine ve sunumuna katkı sağlamak, ciddi ve bağımsız bir platform oluşturulmasına öncülük etmek ve çalışmaları ödüllendirmek için yapılıyor. Daha yavaş, daha yerel ve daha küçük ama en önemlisi daha hakiki olan bilgiyi birlikte aramak için yola çıkmış belgeselciler. Ekolojik sorunlar büyür ve çeşitlenirken umut verici gelişmeleri vurguluyor, festivali de her yıl biraz daha umut veren, biraz daha kalıcı bir platforma dönüştürüyorlar. 7-11 Ekim'de Bozcaada'da buluşacak ekolojik filmler, onları üretenler ve izleyenler. Esin Yolçınar, Ebru Erkekli. İyi düşüncelere ve tüm yeryüzü sakinlerine açık günlüğümüzün sayfaları. Zamanın doğaya getirdiklerine tanıklık etmek, yaşamı kutlayarak çoğaltmak için birlikte kaydedelim, paylaşalım. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkalım.

0: Reklamlar.
1: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de, Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
3: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklamlar.

0: sevgili dinleyiciler, TRT Ankara Radyosu'ndan TRT Radyo 1'de Geleceğin Anahtarı'yla sizlerleyiz. Ses kayıtta Sevar Köksal, program yapımcımız Berkin Güvendik ve programı hazırlayan ve sunan ben Gonca Elibol, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, Türk savunma sanayi son yıllarda gerçekleştirdiği büyük atılımlarla dünyada söz sahibi küresel bir otoriteye dönüştü. İnsansız sistemlerden çelik kubbeye, roket ve füze teknolojilerinden milli gemilere, yapay zekadan kuantum teknolojilerine, elektronik harp sistemlerinden siber güvenlik ve uzay teknolojilerine kadar uzanan bu başarının merkezinde elbette nitelikli insan kaynağı bulunuyor. Bugün tam bağımsız savunma sanayi vizyonunun insan kaynağı seferberliği olan milli yetkinlik hamlesini konuşacağız. Konuğumuz Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Kurumsal Gelişim ve Yetenek Yönetimi Başkan Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Hakan Karataş bizimle birlikte. Sayın Karataş, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gonca Hanım. Davet için teşekkür ediyorum.
0: Hocam, biz de çok teşekkür ediyoruz. Türk savunma sanayi gerçekten son yıllarda büyük devrimler gerçekleştirdi. Sizin de sıklıkla dile getirdiğiniz gibi başarının ardında hep insan var. Bu noktada milli yetkinlik hamlesi de son derece stratejik bir önem taşıyor. Sayın Hocam, milli yetkinlik hamlesi nasıl doğdu? Hamlenin savunma sanayi ekosistemine ve nitelikli insan kaynağının gelişimine yönelik kazanımlarını aktarabilir misiniz?
1: Tabii, hay hay. Tabii milli yetkinlik hamlesiyle ilgili görüşleri iletmeden önce aslında dünyadaki savunma anlayışını tekrar tanımlamakta fayda var. Öncelikle eskiden ordular ülkelerin savunma gücü karşılaştırırken asker sayısına göre karşılaştırılıyordu. Bir süre sonra ürettikleri, sahip oldukları platform sayısına göre karşılaştırılmaya başlandı. Hava aracı, kara aracı, deniz aracı gibi. Son günlerde ya da son yıllarda biraz daha sahip olunan teknoloji seviyesine göre karşılaştırma yapılıyor. Ama günümüz dünyasına baktığımızda hem bizim coğrafyamıza hem dünya coğrafyasına, savaşların dünya coğrafyasına dağılım oranına baktığınızda aslında savunma anlayışının dört temel sütunda oluştuğunu görüyorsunuz. Birinci sütun şu: her ne yapıyorsanız yapın savunma anlayışınızda yüksek teknoloji, yüksek hız ve yüksek kapasite üretiyor olmanız lazım. Birinci sütun bu. Burada bir eksiklik olduğu zaman siz savunma anlayışınızı doğru bir şekilde inşa etme şansınız da yok. İkinci sütun ise sürdürülebilirlik. Yani sanayiniz sürdürülebilir olacak, ekonominiz sürdürülebilir olacak ve yeteneğiniz, insan kaynağınızın da sürdürülebilir olması lazım. Bu da kritik bir sütun. Üçüncü sütuna baktığımızda artık savunma anlayışı sadece hard power, yani şiddet içeren şeyler değil. Bunun içinde biraz soft power dediğimiz, biraz derin diplomasi, derin istihbarat ve derin strateji de var. Çünkü bazen savaşmadan da kazanabiliyorsunuz. Dördüncü sütun ise her ne yaparsanız yapın, bütün ülke olarak entegre bir anlayış, entegre zihniyet, entegre sistemler ve entegre çözümler üretmek zorundasınız. Yani artık savaş işi sadece savunma değil, ekonomi, psikoloji, sosyoloji, diplomasi, istihbarat gibi çok farklı bileşenlerin olduğu bir entegre bir sistem. Peki bu dört tane sütunu sağlam oturtmak için ne yapmak lazım? Son günlerde dünyada konuşulan bir cephe var, yeni bir cephe. Şu ana kadar hep fiziksel cephe, siber cephelerden bahsediliyordu. Artık en önemli cephenin bilişsel cephe, yani insan kaynağı olduğu ile ilgili çok önemli tespitler var. Doğru. Dünyadaki ya da ülkedeki en nitelikli gençleri, en nitelikli profesyonelleri savunma sanayi projelerinde toplayıp onları orada biriktirip doğru yönlendirdiğiniz sürece bu dört sütunu taşıyan bilişsel cepheyi de oluşturmuş oluyorsunuz. İşte milli yetkinlik hamlesinin de çıkış sebebi bu. Biz Türkiye'de sağlam bir bilişsel cephe oturtmak istiyoruz. Bu bilişsel cephenin de temelinde nitelikli insan kaynağı, bunların sektöre kazandırılması, geliştirilmesi ve doğru yönlendirilmesi var. Milli yetkinlik hamlesi Türkiye'nin bilişsel cephesinin imarı ve inşasına aday bir hamle olarak projelerine başladı.
0: Peki Sayın Karataş, bu milli yetkinlik hamlesi kurgulanırken özellikle yol haritaları nasıl belirlendi? Yani bugüne kadar savunma sanayi ekosisteminde çok ciddi kazanımlar var. Son yıllarda bunu çok güzel bir şekilde takip ediyoruz. Kamuoyunda da çok gündemde. Tüm savunma sanayi ekosisteminin ekonomik performansının artışlarına da baktığımızda bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Aynı zamanda bu milli yetkinlik hamlesinin çalışmalarını hangi performans kriterleriyle ölçüyorsunuz? Bunlardan da bahsedebilir misiniz?
1: Tabii, hay hay. Tabii milli yetkinlik hamlesi aslında bir sektörel hamle. Yani biz savunma sanayinde işte yaklaşık 4000 üzerindeki firma ile birlikte ortak bir hamlenin bir paydaşıyız. Aslında Savunma Sanayi Başkanlığı'nın çok kritik bir rolü var. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bir stratejik planı var. Türkiye'nin hareket ortamında ihtiyacı olan bütün teknolojilerini, bu teknolojiye cevap verecek sanayi ve insan kaynağı ile ilgili stratejik planı var. Ve bu stratejik plandan da biz teknoloji yol haritalarını oluşturuyoruz. Aslında ne demek bu? Gelecekte hareket ortamında bizim ihtiyacımız olan teknoloji ile ilgili şu an hangi yetkinlik açıklarımız varsa bu hamle o yetkinlik açıklarını kapatma ile ilgili bir aslında bir aksiyon alıyor. Bir paradigma değişiminden bahsediyoruz. Bunu da yaparken aslında 7 tane hedef kitlemiz var. Yani biz lise öğrencisi, üniversite öğrencisi, mezun, savunma sanayi profesyoneli, liderler ya da üst düzey yöneticilere kadar her katmanda biz yetkinlikleri arttırmak zorundayız. Kimine stratejik yetkinlikler, kimine liderlik, kimine operasyonel, kimine farkındalık gibi. Aslında sektörel olarak bu bağlamda baktığımızda 4000 üzerinde firma, yaklaşık işte 100.000 üzerindeki insan kaynağının birlikte hareket etmesinden bahsediyoruz. Çünkü bir savunma sanayi projesinde bazen 1000'e yakın firma çalışıyor. Bunu şöyle düşünelim, 1000 firma demek yaklaşık binlerce uzman, işte mühendis, teknisyen demek. Bütün bu grubun yetkinlik seti olarak bir puzzle gibi birbirlerini doğru tamamlamaları lazım. Bazen bir küçük komponentin bile hatalı üretimi bütün sizin sisteminizi çalıştırmayabiliyor. O yüzden milli yetkinlik hamlesini biz sektör olarak hamle olarak bakıyoruz. Bize en önemli göstergeler ne? Biz son iki yılda yaptığımız etkinliklerle şeyi görüyoruz. Gençlerin savunma sanayi ilgisi çok arttı. Hem sayısal olarak hem nitelik olarak. Bunun dışında yurt dışından dönüşler 2023 yılında 1'e 3'tü. Yani 1 geliyor 3 gidiyordu. Geçtiğimiz yıl 1 kişi gitmiş 2 kişi gelmiş. Bu rakamlar bizim için çok sevindirici. Türk savunma sanayinde rüştünü ispat ettiğini gösteriyor. Bunun dışında farklı firmaların ya da farklı sektörlerin de çok ilgisi olmaya başladı. İşte Sanayi Teknoloji Bakanlığımız, İletişim Başkanlığımız, Teşkilatımız, işte bunun dışında Milli Savunma Üniversitemiz, Gençlik Spor Bakanlığımız hem milli yetkinlik hamlesinin bir paydaşı olmak istiyorlar. Biz savunma sanayi özelinde başladık ama bu dalgayı, dip dalgayı ya da kelebek etkisini mümkün olduğu kadar genişletip Türkiye'ye yaymak istiyoruz.
0: Küresel arenada değişim ve dönüşüm çok hızlı yaşanıyor. Şimdi savunma sanayi gibi rekabet düzeyi çok yüksek olan kritik bir alanda özellikle yetenekli bir insanın yetkin bir profesyonele dönüştürme süreci bu

0: biraz daha işimiz kolaylaşacak. Yetenek dediğimiz şu, herkes yetenek, doğru. Herkesin sahip olduğu bir bilgi beceri var. Ama yetkinlik bu bilgi ve beceriyi doğru kullanabilme yetisi aslında. Olgunluk seviyesi. Şu ifadeyi çok duymuşuzdur. Çok yetenekli ama kullanamıyor. O yeteneğin kullanamamasının sebebi farklı alanlardaki yetkinlik eksiğidir. Biz de bu paradigmayı bunun üzerine oturttuk. Yani bir sektörel mimari yaptık aslında. Dedik ki biz savunma sanayinin bir stratejik planı var. Buradaki ihtiyacımız olan her şeyi insana kazandırarak yapacağız. İnsanla kurumları, kurumla sektörü değiştireceğiz. Normalde ters işler şu. Strateji, sektör, kurum ve insandır. Biz insanı ikinci katmana koyduk. Çünkü sistemler değişince insanlar değişmez. İnsanlar değişince sistemler gelişir. Buna inanıyoruz. Bu bir dikey mimarimiz. İkinci olarak da bir yatay mimarimiz var. Her ne yapıyorsak yapalım. Türkiye'nin savunma sanayinin teknoloji, yetkinlik açıkları, sanayileşme kuvveti ve yetenek yönetimini ilişkilendiriyoruz. Yatayda da bir gencimize ya da bir profesyonele hangi yetkinliği kazandırıyorsak bunun sanayiye ve teknolojiye de yansımasını görmek istiyoruz. Bu bağlamda özellikle bakıyoruz. Dediğim gibi sektörel yetkinlik açıklarımız belli. Biz bunu hem kişilere hem kurumlara hem de sektöre kazandırma ile ilgili bir uğraşımız var. Hem dikeyde hem yatayda bunu ortak bir noktada buluşturmaya çalışıyoruz.
1: Yine çalışmalarınızdan son yıllarda çok popüler hale gelen, birçok sektörün de çok ilgiyle takip ettiği Savunma Sanayi Akademiniz var. Burada da çok güzel eğitimler var. Birçok hem gençlerden nitelikli profesyonellere kadar bir gelişim yolculuğu sunuyorsunuz. Bu akademi nasıl ortaya çıktı? Bu fikir nasıl gelişti? Benzetmek gerekirse bir savunma sanayi üniversitesi gibi düşünülebilir mi?
0: Doğru. Aslında ileride belki niyetimiz o olacak. Siz bizden önce bunu söylediniz ama aslında şöyle tanımlıyoruz biz. Dünyada bir kurumsal akademiler gerçeği var. Kurumsal akademiler firmaların aslında kendi çalışanlarını yetiştirmek, geliştirmek için, beceri kazandırmak için oluşturduğu yapılar. Ama hep kurumla bağlantılıdır. Biz Savunma Sanayi Akademi'yi sektörel akademi olarak kurduk. Yani Savunma Sanayi Başkanlığı 1.000 kişi var. Benim hedefim sadece 1.000 değil, sektördeki 100.000 kişi. Çünkü hep diyoruz, hepsi farklı yetkinlikleriyle birbirini tamamladığında o harika platformlar, sistemler, çözümler çıkıyor. O yüzden biz biraz daha sektörel akademi olarak tanımlıyoruz. Ne yapıyoruz? Gelişim programlarımız var, yetkinlik kazandıran. Etkileşim programlarımız var. Kritik kişilerin kritik konulardaki söylemleriyle ilgili birbirini besleyeceği platformlar oluşturuyoruz. Strateji platformu olarak görüyoruz. Bununla ilgili bizim dergilerimiz, bültenlerimiz var. İşte geçtiğimiz yıl bir bilimsel dergi de çıkarttık. Journal of Defense and Industry diye bir bilimsel dergi. Savunma sanayindeki bu Ar-Ge çalışmalarının da bir akademik anlamda tartışılmasını ve birikmesini istiyoruz. Son olarak da dijital platformlarımız var bizim. İşte savunma gelişim dediğimiz öğrenme platformu, savunma kariyer dediğimiz istihdam platformu. Mümkün olduğu kadar farklı araçlarla biz her genç belli oranda dokunmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken mühendislerin bir yetkinlik mimarisi var. Doğal olarak teknisyenlerin var çünkü artık Türkiye tasarım yapısından seri üretime doğru gidiyor. O yüzden bizim teknisyen sayımız da artacak. Yani şu anda savunma sanayinde bütün çalışanlara baktığınızda teknisyen ve operatör oranı %45 civarı. Ama 2028-29 yılında bu muhtemelen %55-60 bandına çıkacak çünkü seri üretim. Artık Ar-Ge'si tasarımı tamamlanmış ürünler seri üretime girecek. Mümkün olduğu kadar biz bu konuları işlemeye çalışıyoruz. Yani bir strateji platformu, bir düşünce platformu ve bir gelişim platformu olarak akademiyi inşa etmeye çalışıyoruz.
1: Bir de elmas programınız var. Açılımı çok etkileyici. Etkileşim, liderlik, mükemmelliyet, akılcılık ve sürdürülebilirlik. Şimdi mesleki ve teknik eğitiminden insan kaynağı dönüşümünü tarif ediyor bu programınızda. Programa katılan bütün öğrencilerin işte eğitimden istihdama, istihdamdan uzmanlığa, uzmanlıktan liderliğe uzun bir gelişim yolculuğundan bahsediliyor. Bunu biraz detaylandırabilir misiniz?
0: Tabii biraz önce bahsettiğim seri üretim kısmı bizim için bir kritik nokta. Yani çok daha fazla biz teknisyen istihdam etmeye başlayacağız savunma sanayinde ve teknolojiler geliştikçe teknisyenlerin de aslında rolleri, yetkinliklerinde o teknolojiye cevap vermek zorunda. Yani günümüzün ihtiyaçları var, bunu karşılayacağız ama geleceğin de teknolojileri farklı bir yere gidiyor. Hani yapay zeka, kuantum gibi konularda teknisyenlerin de biraz bakış açısı, analitik düşünmesi gerekecek gibi gözüküyor. Biz o yüzden bu işi biraz dert ettik. Elmas projenin de başlangıç noktası bu. Savunma sanayine mümkün olduğu kadar nitelikli teknisyen çağırmak istiyoruz. Teknisyenle ilgili bir çok güzel bir ifade var. Hep önce ne diyorlardı? Ara eleman. Sonra aranan eleman dediler. Ben şimdi bulunamayan eleman diye tanımlıyorum. Çünkü herkesin ihtiyacı var. KOBİ'lerden büyük şirketlere kadar ihtiyacı var. Biz Elmas programını hayata geçirirken Milli Eğitim Bakanlığımıza aslında Milli Eğitim Bakanlığımıza biz savunma sanayimizin sanayisinin en geliştiği 12 ili söyledik. Onlar da 12 ildeki 13 okulu bize adreslediler. Biz ne yapıyoruz? 13 ile

0: gittim. Yani her birine tek tek gittik. Oradaki sanayicilerle bir araya geldik. Çünkü oradaki okuyan çocukların o bölgeye hizmet etmesini istiyoruz. Sanayinin ihtiyacı ne? Ne tür destek verebilir? Hangi teknik ihtiyaçları var? 12-13 tane çalıştay yaptık. Ve bunun sonuçlarıyla biz bir program yaptık. Programın temeli ne? Bir, mevcut sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek. İki, gençleri geleceğin ihtiyaçlarına göre yetiştirecek. Deneyim odaklı olacak. Sanayi etkileşimi olacak. Bunun dışında biz bunu yaparken sadece öğrencileri değil, öğretmenlere de eğitim programları düzenliyoruz akademi olarak. Velilere seminerler düzenliyoruz akademi olarak. Şu an mesela ilk yılını tamamladık. Şu anda yaklaşık bu 12 okulumuzdan 150 öğrenciyi Ankara'ya getirdik. Savunma sanayi şirketlerinde staj yapıyorlar. Boylamsal olarak takip edeceğiz. Dün de işte Milli Yetkinlik Hamlesi'nin ikinci yıl döneminde Külliye'de Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın katıldığı bir programda kendisine de arz ettik. O da bu projenin mümkün olduğu kadar genişlemesini istiyor. Biz de mümkün olduğu kadar buna gayret sarf edeceğiz. Teknik eleman artık çok kritik. Serin üretim geçiş döneminde mühendislerimiz kadar kritik rolleri olacak bu arkadaşlarımız.
1: Savunma sanayi insan yönetimi olgunluk modeli. Yine bu da sizin önderliğinize yürütülen önemli çalışmalardan bir tanesi. Bu modelde şirketlerin insan kaynağı kapasitesinin hangi ölçülere göre değerlendirildiği ve bu değerlendirmede gelişim alanlarının uygulamaya dönük çalışmalarını da anlatabilir misiniz?
0: Tabii. Şimdi biz öncelikle Milli Yetkinlik Hamlesi'ni bir araya yani başlamadan önce stratejisini şu anda 167 tane savunma sanayi firması ile birlikte bir kurumsal akademiler birliği kurduk. Amaç neydi? Biz merkezden hangi kararı alıyorsak, hangi inisiyatifi alıyorsak sektörün her katmanında bunun uygulanması. Yani biz savunma sanayide başlatacağımız Milli Yetkinlik Hamlesi ile her projeyi kurumsal akademiler birliğinde sektördeki firmalarla birbiriyle istişare ediyoruz. Çünkü ihtiyacı karşılaması lazım. İnsan yönetimi ve olgunluk modeli de böyle bir şey. Çünkü biz insan yönetimiyle ilgili hangi kararları alırsak alalım aşağıya doğru yayılması lazım. KOBİ'den işte alt yükleniciye, ana yükleniciye kadar bizim belli bir yetenek yönetimi stratejisinin uygulanması lazım. Bu insan yönetimi olgunluk modelinin dünyada da çok fazla örneği yok. Türkiye'de ilk. Yani Türkiye'de ilk defa biz bir yıldır savunma sanayindeki farklı firmalarımızdan 80 kişinin çalıştığı bir yıl sonra da tamamlanan bir model bu. Ne yapmaya çalışıyoruz biz? Biz bu insan yönetimi olgunluk modeliyle, bunun da bir yazılımı da var, şirketlerimizin hem evrak üzerinde hem sahada onların bütün bu uygulamalarını, stratejik seviyede mi, operasyonel seviyede mi, yapay zeka uygulamaları var mı gibi 8 alt başlıkta değerlendiriyoruz. İşte insan yönetim stratejisi var, yetenek yönetimi var, eğitim gelişim var, dijitalleşme var. 7-8 başlıkta biz değerlendiriyoruz ve sonunda bir puan veriyoruz. 5'li skalada işte farkındalık, sistematik uzmanlık, mükemmellik, başlangıç noktası dediğimiz 5'li skalada bir rapor yazıyoruz. O raporda o şirketteki yetenek yönetimiyle ilgili mevcut durum, yapılması gerekenler, yol haritasını sunuyoruz. Ve orada verdiğimiz derece de bir puana dönüşüyor. Bizim ADAP diye biliyorsunuz bir uygulamamız var. ADAP'te de artı puan olarak geliyor. Yani şirketler buradan bir olgunluk modeline bir puan aldıklarında sanayileşme bağlamında da kendilerine farklı kapılar açıyor. Böyle olduğunda biz mümkün olduğu kadar bütün bu kurguladığımız stratejiyi bütün sektöre yayacağımıza inanıyoruz.
1: Sayın Karataş, savunma sanayinde deneyim çok kıymetli. Deneyimli profesyonellerin sahip olduğu bu kritik bilgilerin genç kuşaklara aktarılması noktasında da mentorluk ve liderlik programlarınız var. Bu mentoruz gibi uygulamalar, kuşaklar arası bilgi aktarımı, geleceğin liderlerin yetişmesi gibi çalışmaları destekliyor. Bunu da açıklayabilir misiniz?
0: Tabii. Mentörü aslında bir yazılım. Yani Savunma Sanayi Akademi'nin yerli milli olarak geliştirdiği kendi öz kaynağımızda bir mentörlük yazılımı. Aslında şurada mantık şu. Türkiye'deki savunma sanayinde çalışanların yaş ortalaması 34. Bazı firmalarımız da 30'un altında. Dünyaya baktığınızda bizim ölçekteki ülkelerdeki yaklaşık 50-55 bandında. Yani bizim 20 yıllık bir avantajımız var. Kritik olan nokta ne? Bu 34 yaş grubu ortalamadaki gençlere bizim savunma sanayimizdeki, sektörümüzdeki deneyim sahiplerinin oraya bilgi aktarımını sağlamak. Hem bilgi, hem beceri, hem kültür anlamında bu trafiği bizim yönetmemiz lazım. Bu mentorist programını bütün sektörü ücretsiz açıyoruz. Şu anda 8 firma kullanıyor, çok yeni olmasına rağmen. Amaç dediğim gibi doğru bilginin, kültürün deneyimliden gençlere doğru aktarımıyla ilgili bir platform oluşturmak. Bu bir etkileşim platformu olacak. Hem gençlerin hem deneyimlerin etkilendiği, birbirini etkilediği ve kültürün de rahatlıkla bir sonraki kuşa aktarıldığı bir mentorluk yazılımından bahsediyoruz. En önemli şey burada tabii öğrenilmiş derslerinde gençlerle paylaşıyor olması. Çünkü dünyanın en ucuz öğrenmesi başkasının hatasından öğrenmek. Biz bu mentörü biraz da öğrenilmiş dersler platformu olarak kullanmayı düşünüyoruz.
1: Yine Sayın Karataş, savunma sanayi tabii çok büyük bir ekosistem. Üretim ve paydaşlarla güçlü bir yapıdan bahsediliyor. Peki bu ekosistemde özellikle ilkeler, kurallar,

0: işbirliği mekanizmaları nasıl kuruldu ve şu diğer sektörlerin savunma sanayine rol model olarak değerlendirilebilmesi için burada neler tavsiye edersiniz?
1: Yani 2000'li yılların başında Cumhurbaşkanımızın Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde aldığı çok kritik bir karar var. Bundan sonra savunma sanayinde ne üretiyorsak mümkün olduğu kadar yerli ve milli olacak. Pahalı olabilir, geç olabilir ama yerli milli olacak. Biz hem kendi özgür ve özgün projelerimizi geliştireceğiz. Biz çok kritik ve dönüm noktası olan bir karar var. Ondan sonra savunma sanayi başkanlığının rolü aslında çok derinleşiyor. Şu anda bizim devam eden SİSİK onaylı 1400 projemiz var. Bunların kimi ARGE projesi, kimi seri üretim, kimi prototip geliştirme projesi. Bu her bir projede biz bir sanayileşme piramidimiz var, katmanlı. En üstte ana yüklenici, yani işin entegrasyonunu yapan, sistemlerini geliştiren. Altında alt yüklenici katmanı, daha alt sistemler komponentleri yapan. Onun altında COBİ'ler, küçük yazılımı, küçük komponenti yapan. En altında da araştırma merkezleri, üniversiteler bu işin ARGE'sini yapan. Her bir projede biz bütün bu katmandaki firmalara ya da kurumları işle atıyoruz. Amaç ne? Her bir projede onların bir yetkinlik kazanmasını, kazandığı yetkinlikle yeni bir teknoloji geliştirmesi, insan kaynağına yatırım yapması, yeni bir teknoloji ya da laboratuvar altyapısı kurmasını bekliyoruz. Yani bizim her bir projemiz bir ürünü hedeflemiyor. Aynı zamanda o projede görev alan bütün firmaların gelişimini hedefliyor. Bu piramit çok kritik. Bu piramitte biz 4500 firmayı, hepsi bu piramitte yeri belli. Hepsinin hayali ne? Piramitte bir üst katmana çıkabilmek. Çıkabilmek için proje almak, çıkabilmek için savunma sanayi başkanlığının stratejisiyle uyumlu olarak hareket etmek zorunda. Savunma sanayi ekosisteminin gelişiminde en kritik nokta savunma sanayi başkanlığımızın liderlik yaptığı bu sanayileşme piramidine sahip çıkmak ve layıkıyla uygulamak.
0: Savunma sanayinin uyguladığı bu ekosisteme bakıldığında birbirlerini gerçekten kenetleyen, destekleyen bir yapı var. Türkiye savunma sanayinde büyük devrimler yapıyor ise tüm sektörlerde benzer devrimler gerçekleşebilir. Burada tabii inancın, kararlılığın, azmin çok önemi var. Bir de savunma sanayi ekosisteminde şunu rastlıyoruz. Uzun soluklu bir süreç. Yani bir girişim yapıldığında, bir sermaye yatırıldığında onun karlılığı kısa zamanda gelemiyor. Minimum 5 yıl gibi ortalama süreçler göze çarpıyor. Bu açıdan bakıldığında bu dev başarıları elde etmek için diğer sektörlere nasıl bir çalışma modeli tavsiye edersiniz?
1: Tabii bu sizin de ifade ettiğiniz bir irade çok kıymetli. Yani demin size de bahsettiğim Cumhurbaşkanımızın iradesi neydi? Ne olursa olsun. Daha pahalı olabilir, daha geç olabilir, daha maliyetli olabilir. Biz bu ekosistemin mimariyi kurmak zorundayız. Burada kıymetli olan şey hangi sektörse bu. O sektörle ilgili stratejik plan ve teknoloji yol haritasının yapılıyor ve birbiriyle uyumlu olması lazım. Ve teknoloji yol haritasında görev alacak şirketlerin teşvik edilmesi, desteklenmesi ve mümkün olduğu kadar yeni oyuncuların devreye girmesi lazım. Ama bu gerçekten çok kolay bir iş değil. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bir kararlılık, bir irade. Hem sektörün, bu sektörü derken özel ya da kamu, bütün sektörün buna mümkün olduğu kadar inanıyor olması lazım ve bir iradeye ihtiyaç var. Biz de yurt dışında yaptığımız bütün toplantılarda bizim bu ekosistemi soruluyor aslında, sadece Türkiye'de değil. Yani diğer savunma sanayi ile ilgilenen diğer ülkelerde de Türk Savunma Sanayi Başkanlığı'nın kurduğu bu savunma ekosistemi nasıl kurdunuz, nasıl tasarladınız, nasıl bu kadar fazla firmaya ulaşabildiğiniz sorusu hep soruluyor. Bu da bizim sırrımız tabii. Bu hem bir irade hem de Türk iş yapış tarzı diyoruz. Çabuk karar almak, sorumluluk almak, bu karar ve sorumluluğu aşağı doğru delege etmenin bizim önemli bir çevik davranış modelimiz olduğunu inanıyoruz. Ama dediğim gibi en başta irade. İrade isterse bunların hepsi çok kolay olur.
0: Şimdi dinleyicilerimiz şunu çok merak ediyordur. Savunma sanayi ekosistemindeki insan profilini. Şimdi elbette çok nitelikli, iyi eğitimler almış, belirli ortalamalarda olan gençler tabii ki bu sektörde daha hızlı yer buluyorlardır. Fakat tabii bunun ötesinde bir insanın iş yapış şeklini her şeyden önce karakteri belirliyor. Dolayısıyla buradaki insan profilini nasıl tanımlarsınız? Yetkinlikleri, özellikle kişisel özellikleri, insani değerleri, düşünce biçimi nasıl yorumlarsınız hocam bunu ve bu anlamda bu alana çalışmak isteyen gençleri kendilerini geliştirmeleri amacıyla neler önerirsiniz?
1: Teşekkür ediyorum. Soru gençlerin de çok sorduğu, aslında merak ettiği konulardan biri. Ya savunma sanayindeki bir şirkette çalışmayı tercih etmek başka şirketlerde çalışmak gibi değil. Bazı ön kabullenmişlikleri kabul etmek zorundasınız. Çünkü uzun projeler. Yani bazen bir kere teste başarmak için onlarca kere başarısız oluyorsunuz. Projeler uzun, duygusal dayanıklılık, mücadele gücü, sabır çok kıymetli konular. Ve özellikle birlikte başarmak. Yani herkes birbirini tamamlıyor bir puzzle gibi. Gençlerin bir sistem yaklaşımına sahip olması. Proje yönetiminde ehil olmaları. Ve tekrar söylüyoruz, bu işin bir gönül işi olduğu. Sadece akıl yetmiyor. Akıl yeterli, gönül yetersizse bu işler olmuyor. Ya da tam tersi, gönlünüz inanıyor, akıl yetmiyorsa olmuyor. Yani hem aklıyla tasarlayan hem gönlüyle inanan gençlere ihtiyaç var. Ve bunun bir aslında bir devlet borcu oldu. Sadece iş değil. Ben öyle bir iş yapıyorum ki Türkiye'nin %100'ü bir teslimat gördüğünde gurur duyuyor ve bana dua ediyor. Ben hem ailemi geçindiriyorum, dua alıyorum. Böyle bir meslek yok. Ve biliyoruz ki bizim bugün yaptığımız işin sevabı da vebali de çok yüksek. O hassasiyeti yapmak zorundayız. Halkımızın, devletimizin bize bu sorumlulukları veriyor. Bizden beklentileri çok. Bu sektörde çalışan her bir gencimizin gerçekten bu işe bir dava olarak bakıyor olması lazım. Diğer konular çok kolay çözülüyor. Onlar o kadar yoğunluğa, o kadar baskıya rağmen o bir kere testte başarılı olduğunda ben gençlerimizin o yüzündeki ifadeyi görüyorum. O her şeyi unutturuyor.
0: Sayın Karataş, çok kıymetli bilgiler aktardınız. Özellikle Milli Yetkinlik Hamlesi'nin tüm sektörlere rehber olmasını, ülkemizin dünyaya model bir Türkiye olması konusunda yaptığınız bu çalışmalar için kamuoyu adına da çok teşekkürlerimizi sunuyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun ilginiz için.
0: Sevgili dinleyiciler, bugün Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Kurumsal Gelişim ve Yetenek Yönetimi Başkan Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Hakan Karataş konuğumuzdu. Türk savunma sanayinin büyük dönüşümünün merkezinde milli yetkinlik hamlesini konuştuk ve gördük ki geliştirilen her bir milli sistemin, kazanılan her teknolojik yetkinliğin ardında nitelikli insan, emek ve inanç var. Milli yetkinlik hamlesi büyümenin, gelişmenin ve dünyaya model bir Türkiye olma vizyonunun adıdır. Savunma sanayimizin oluşturduğu bu hamlenin ve bu ekosistemin diğer sektörlere de rol model olmasını diliyoruz. Geleceğin anahtarında geleceğin kapılarını açmak üzere gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.

0: E-Reçete nedir? E-Reçete, kısa mesaj bilgilendirme servisi ne zaman uygulamaya açılmıştır? E-Rapor uygulaması ne zaman başlamıştır? E-Rapor uygulamasının avantajları nelerdir? Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Medula ve Bilişim Uygulama Daire Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzmanı Hakan Atar cevaplıyor.
1: Kasım 2010'dan önce ilaç kullanım ve muafiyet raporları kağıt ortamında hazırlanıyordu. İşlemler manuel olarak yürütülüyor, raporlar eczaneler tarafından sisteme kaydediliyordu. 1 Kasım 2010'da önemli bir değişiklik yapıldı. Medula sistemini kullanan tüm sağlık hizmet sunucularında e-rapor uygulaması hayata geçirildi. Böylece raporlar elektronik ortamda hastanelerce düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine iletiliyor. Raporlar için ayrıca basılı rapor talep edilmiyor. Düzenlenmiş olan raporlarda eksiklikler bulunması halinde hastanelerce yeni bir rapor düzenlenmeden mevcut rapor üzerinden düzeltmeler yapılabiliyor. Bu sebeple raporların düzenlendiği sağlık kurumundan kayıt edilmesiyle olası sahte raporların önüne geçilmesi sağlanmaktadır.
2: Bir soru, bir cevap.

0: Radyo 1.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonla görüştü. Erdoğan, İran-ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Terörsüz Türkiye Kanunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylamasının ardından resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk değerlendirmesinde Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Sürecin milletin tamamının hassasiyetlerine dikkate alan bir yaklaşımla yürütüldüğünü vurguladı. Sürecin takibini yapacak kurulun ilk toplantısı ise 24 Ağustos'ta. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefini bölgesel barış ve istikrarın stratejik anahtarı olarak nitelendirdi. Terörsüz Türkiye, gelecek Türk asırlarının müjdesidir dedi. Türkiye'nin yakın coğrafyasında barışın güçlenmesinin bölgesel etkinliği de artıracağını belirten Bahçeli, bölgeye yönelik dış müdahalelerin sona ermesi gerektiğini söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi. Netanyahu'nun soykırım şebekesi tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmiyor dedi. İnsanlık düşmanı bir şebekenin İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırdığını belirten Çelik, bunun sebebinin Erdoğan'ın tüm insanlık adına yükselttiği ses olduğunu ifade etti. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri tamamlandı. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos'ta başlayacak. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Denizolgun hakkında FTK bir kararı verildi. Karar kapsamında Denizolgun'un mezarı açılacak, ölüm nedenine ilişkin yeniden adli inceleme yapılacak. İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor. Ümraniye'den Beykoz'a uzanacak hatla ilgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ümraniye Kavacık Beykoz raylı sistem hattının yapımının bakanlık tarafından üstlenildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıkladı. Trump, Tahran yönetimi için benim gerekli gördüğüm türden bir anlaşma yapmayacaklar dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da, ABD şartları uyana kadar Hürmüz kapalı kalacak ifadesini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetleniyor. Rusya son 2 yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Ukrayna, Moskova bölgesini 620 İHA ile hedef aldı. 3 kişi yaralandı. Rusya'nın füze saldırısında ise Ukrayna'nın Kharkiv bölgesinde 10 kişi hayatını kaybetti. Avrupa orman yangınları ile mücadele ediyor. Fransa, tarihinin en büyük orman yangınları ile karşı karşıya. Fransa Dışişleri Bakanı, söndürme çalışmalarına destek veren Türkiye'ye ve diğer ülkelere teşekkür etti. Belçika'da yağışa rağmen alevler söndürülemiyor. Portekiz, Sırbistan ve Kanada'da da yangınlar yayılıyor. Yunanistan'da ise yangına neden olduğu iddiasıyla 35 yaşındaki bir İsrailli gözaltına alındı. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçiş için yürütülen görüşmelerde anlaşmazlık sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın danışmanı Kushner, katil Netanyahu'nun heyetiyle bir araya geldi. Gazze'nin silahsızlandırılması için çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı. Ancak İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve yeniden inşa sürecinin başlatılması konularında uzlaşma sağlanamadı. Haberleri sunduk.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Kırıkkale.

0: 18 ile 22. kilometreleri arasında onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak düzenleniyor. Seydi Kemer Söğüt yolunun 4 ile 49. kilometreleri arasında asfalt kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretli işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Elazığ Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
2: Reklamlar.

0: kısa hayat ölme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: 17-24 Ağustos tarihleri arasında Grundig 75GQ 750A 75 inç 189 santim 4K Ultra HD Google Smart QLED TV uydu alıcılı 44.999 liraya Vivo X300 16'ya 512 GB akıllı telefon 79.999 liraya vatanda. Üstelik bu telefonu alanlara Ugreen 25.000 mAh 145 watt PD-QC LED göstergeli taşınabilir hızlı şarj cihazı Powerbank hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Reklamlar.

0: Doktorum yanımda.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, hepinize merhabalar. Yeni bir programla beraberiz. Programımızda çok değerli bir hekim arkadaşımız var. Sayın Profesör Doktor Aydoğan Aydoğdu. Kendisi endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız?
2: Teşekkür ederim Serkan Hocam. Çok mutluyum TRT'de olmaktan. Nazik davetiniz için çok teşekkür ederim.
1: Biz de çok mutlu olduk Aydoğan Hocam. Aslında sizi daha önce davet edecektik biliyorsunuz.
2: Evet,
1: bazı problemler oldu,
2: evet,
1: ama geç olsun güç olmasın.
2: Kısmet bugüneymiş.
1: Evet, kısmet bugüneymiş. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün diyabetes mellitus, yani bildiğimiz şeker hastalığı hakkında konuşacağız. Hocam bu konuda çok yetkin ve uzman biri. Hocam hemen başlayalım, tabii süremiz kısıtlı olduğu için.
2: Elbette.
1: Sohbete zaman az. Şimdi şeker hastalığı nedir? Nasıl tanı koyarız? Önce bir tanımlamasını yapsak ne dersiniz?
2: Şeker hastalığı, yani tıbbi ismiyle diyabetes mellitus, kandaki glikoz yani şeker miktarının belli bir limitin üzerine çıkması sonrasında ortaya çıkan bir durum, bir hastalık. Pratik olarak veyahut da tam rakamlarla söylemek gerekirse, kan glikozu eğer iki sefer 126'nın üzerinde çıkarsa aç iken, o zaman biz diyabet diyebiliyoruz. Veya hemoglobin A1c dediğimiz bir 3 aylık ölçüm parametremiz var, ortalamayı gösteren. Bu da 6,5'un üzerindeyse yine diyabet diyebiliriz. Yükleme testleri

0: yapıyoruz arada kaldığımız durumlarda. Şeker yüklemesi sonrasında ikinci saatteki glikoza bakıyoruz. Eğer bu 200 miligramın üzerinde çıkarsa veyahut da rastgele glikozu 200'ün üzerinde çıkıp da şikayetleri de varsa aslında biz bu 4 taneden bir tanesinin varlığında diyabetes mellitus tanısı koyabiliyoruz.
1: Evet hocam. Peki bu ülke bizde görülme sıklığı nedir?
0: Biz bu konuda maalesef şanssız bir ülkeyiz. Ülkemizde diyabet görülme sıklığı çok fazla. Hemen hemen 6-7 kişiden bir tanesinde diyabet görünüyor ve diyabet aslında dünyadaki en önemli sağlık problemlerinden bir tanesi. Diğer ülkelere baktığımızda Arap ülkelerinden biraz daha iyi noktadayız ama Avrupa'da, Amerika'dan ve birçok ülkeden maalesef diyabet sıklığımız çok fazla canım.
1: Evet, aslında bunu da soracaktım. Neden peki? Bunun özel bir nedeni var mı? Coğrafya mı yoksa farklı faktörler mi?
0: Coğrafyadan daha öte bu aslında beslenme ile alakalı. Yani rafine karbonhidrat tüketimi ki biz de en yoğun bu konuda ekmekten biz şüpheleniriz. Beyaz ekmek tüketiminin fazlalığı, hareketin azlığı, ülkemizde kilo çok hızlı artış gösterdi. Dramatik artışlar gösteriyor ve ülkemizde obezite prevalansının sıklığının yani çok hızlı artmış olması ülkemizi bu konuda maalesef biraz şanssız kılıyor.
1: Peki hocam, başka nedenler var mı? Neden şeker hastası olur bir insan?
0: Şöyle, öncelikle biraz önce de söylediğim gibi beslenmesi düzenli değilse bu bir potansiyel oluşturuyor. Kilo fazlaysa potansiyel oluşturuyor ama genetik background da yani genetik zemin de çok önemli. Eğer bir kişinin yakınlarında özellikle birinci derece yakınlarında hatta ikiler üçler bile sayılabilir. Tip 2 diyabet var ise bu kişinin riskini çok ciddi anlamda arttırıyor ama en çok kilo fazlalığı, sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve genetiği saymak
1: Yani
0: mümkün.
1: her hastalıkta olduğu gibi burada da genetiklerin
0: Evet,
1: büyük önemi var.
0: kesinlikle.
1: Bir de hocam, tip 2 diyabet dediniz. Şimdi onu da açsak. Tip 1 ve tip 2 ne demek şeker hastalığında?
0: Biz aslında günlük pratiğimizde diyabet deyince hep tip 2 diyabetten bahsederiz. Çünkü tip 2 diyabet bu popülasyonun hemen hemen %90-95'ini oluşturur. Burada insülin direnci söz konusudur ve genelde kilo fazlalığı vardır. İnsülin bir miktar vardır ama yetmiyordur. Tip 1'de ise katiyetle insülin kalmamıştır, yoktur. Ve haliyle bu hastalar dışarıdan mutlaka insülin kullanmak zorunda kalırlar. Bir de daha zor oranlarda hamileliğe bağlı ortaya çıkan diyabet vardır. Bir de özel bazı genetik veya belli metabolik hastalıklarda ortaya çıkan diyabetler vardır ki bunlar %1'in bile altındadır toplam diyabetiklerin. Yani çoğunlukla tip 2 diyabetler çoğunluğu oluşturur ve biz esasen dediğim gibi diyabet diyorsak aklımıza tip 1-2 diyabet gelir.
1: Hocam, o zaman hemen şunu sorayım hep. Biz de hatırlarsınız, okulda sınavdayken hoca soru sordu mu? Ne sorulursa ona cevap verin derlerdi.
0: Kesinlikle.
1: Siz şimdi konuşurken hemen bir şey yakaladık. İnsülin direnci dediniz. O zaman insülin direnci nedir?
0: İnsülin direnci çok moda, çok popüler bir konu ve çok da önemli bir konu. İnsülin direnci aslında vücudumuzdaki insülinin yeterince etkin olmamasına verilen isim. Vücutta insülin var ama etkili değil. Ve bu durumda ne oluyor? İnsülin üreten organımız pankreas. Pankreası banka gibi düşünebiliriz. İnsülin de para gibi. Paranızın değeri azaldığı noktada gidiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Daha fazla para vererek bir şeye sahip olmaya çalışıyorsunuz. Burada da insülin direnci olduğunda daha fazla insülinle kan şekeri dengeye kavuşuyor. Ama bir yandan da rezervinizi yani bankadaki miktar karınızı tüketiyorsunuz. Bir noktada bankada yeterince yani pankreasta yeterince insülin kalmadığında işte orada şeker artmaya başlıyor. Yani belli bir noktaya kadar insülin direnci varsa bile rezerviniz güçlüyse şekeri dengeleyebiliyorsunuz ama rezerv zayıflamaya başladıkça pankreasta bu sefer insülin yetmemeye haliyle de kan şekeri artmaya başlıyor.
1: Evet,
0: İnsülin
1: yani
0: direnci budur.
1: sevgili dinleyicilerimiz daha iyi anlasın diye kabaca şöyle bir şey diyebilir miyiz? İnsülinle ilgili bir problem var. Aslında iki problem var. Bir, miktarı yeterli ama fonksiyonu bozuk.
0: Evet.
1: İki, miktar eksik.
0: Evet,
1: Bunun ikisi de
0: zaman içinde
1: neden
0: miktarda.
1: olabiliyor.
0: Evet. Başta fonksiyonunda bir sıkıntı var. Yani yeterince etkili değil. Sonrasında buna miktarsal eksiklik de
1: Yani
0: ekleniyor.
1: zamanla.
0: Evet.
1: Evet. Peki hocam, obeziteden de bahsettik ama kilonun önemi nedir bu durumda o zaman? Mesela kilolu bir birey şeker hastalığı saptadık. Kilo verince düzelebilir mi örneğin? Önemi nedir
0: Olabilir.
1: kilonun?
0: Olabilir. Kilo burada çok belirleyici. Özellikle tip 2 diyabet için Tip 2 diyabetiklerin %90'ı ya şişman ya da yüksek kilolu dediğimiz normalin üzerinde kilolu oluyor ve insülin direnci ile kilo fazlalığı birbirini besleyen durumlar. Yani kilo fazlalığı arttıkça insülin direnci şiddetleniyor. İnsülin direnci şiddetlendikçe de kanda insülin miktarı artıyor ve bu da kilo artımını kolaylaştırıyor. Yani burada kilo çok merkezde olan bir problem ve biraz önce de söylediğiniz gibi özellikle dramatik kilo fazlalığı olan

olan kişilerde, örneğin obezite tedavileri yapıyoruz biz yeni çıkan bu iğnelerle, veyahut da obezite cerrahisi oluyor. Kişi diyabeti var iken kilosu normali düşünce diyabeti kaybolabiliyor, remisyona giriyor. Yani %15'in üzerinde kilo kaybettiğinizde diyabetin, evet,

0: için artık yeterli kılıyor ve diyabet o noktada remisyona girebiliyor veyahut da çok kolay kontrol edilir hale geliyor.
1: Anladım. Bir de hocam genetik özellikten bahsettik. Şimdi bir birey var, bir hasta var. Babası şeker hastası. Bu bireyde kesinlikle şeker hastalığı olacak diyebilir miyiz? Veya
0: hayır.
1: Hangi bireyler genetik özellikten dolayı muhakkak kontrol ettirsin? Veya onu da açayım. Bütün ailesinde şeker hastalığı olan insanlar genetik özelliği olabilir diye belli dönemlerde şekerlerini kontrol ettirsinler mi?
0: Şöyle, genetiğinde, background'unda böyle bir durumu olan bir kişi için evet risk fazladır ama bu bir katiyet arz etmez. Yani evet bu kişi standart bir kişiye göre ailesinde diyabeti olanlar daha şanssızdır ama eğer beslenmesini yönetebilirse, kilosunu kontrol edebilirse, hareketli olursa kesinlikle diyabeti çok daha öteleyebilir, engelleyebilir veya diyabet olsa bile çok kontrollü ilerler. Yani o kişinin genel gidişatına, sağlığına, ömrüne, süresine, hayat kalitesine olumsuz bir katkısı olmaz. Genetik katiyet arz etmez. Ben hastalar bazen anlasın diye maalesef ciddi bir deprem problemi yaşadık, sıkıntısı yaşadık ve Hatay'da yaşamak gibi. Yani Hatay'da yaşamak deprem riskini yüksek kılıyor ama evini sağlam yapan kişinin evi yıkılacağı anlamına gelmiyor. Buradaki Hatay'da yaşamak genetik, evini sağlam yapmak da yaşam şekli olarak değerlendirebilir dinleyicilerimiz.
1: Evet, hocam peki sigara. Ülkemizde biliyorsunuz ciddi düzeyde sigara içilmesi durumu var.
0: Maalesef.
1: Sigarayla şeker hastalığının bir alakası var mı?
0: Şöyle, dinleyicilerimize buradan bir mesaj gönderelim. Lütfen sigara içmeyin. Veyahut da en azından az için, yani biz istiyoruz ki içmesin ama ne kadar az içerlerse o kadar faydalı. Şöyle, direkt sigara şeker hastalığı yapar diye bir parametre yok. Ama biz şeker hastalığını önemsiyor olmamızın sebebi, şeker hastalığı bir damar hastalığıdır. Yani amacımız şekeri düşürmek değil, damar hastalığını engellemek aslında. Sigara, kolesterol, tansiyon ve şeker damar hastalığının en sık 4 tane sebebidir. Bu iki problem bir araya geldiğinde bir daha iki problem yapmıyor. Bunlar logaritmik artıyor. Yani bir daha 3 yapıyor. Bir tane eklediğinizde 8 yapıyor gibi. Yani katlanarak gidiyor. Haliyle sigara ile diyabet bir araya geldiğinde diyabetin oluşturacağı problem çok daha şiddetleniyor.
1: Evet, bir de tabii hocam sigarayı bırakmak elimizde.
0: Kesinlikle.
1: Ama pek çok şeker hastası ömür boyu şeker hastası olarak hayatına devam edecek.
0: Evet.
1: Bu bir kader belki, onun kaderi ama.
0: Doğru.
1: En azından elimizde halledebileceğimiz bir şeyler varsa sigarayı bırakmak gibi, bunu da bırakmak ek katkı sağlayacaktır.
0: Kesinlikle. Yani sigaradan uzak kalmakla sigara kullanmak arasında çok fark var. Birinde kullanmadığı noktada belki sadece basit bir diyet ve yürüyüşle işi halledebilecekken, sigara eklendiğinde bu kişinin riskleri çok katlanıyor. Biz o hastaya birçok ilaç veriyoruz.
1: Evet. Peki o zaman hocam, şeker hastalığı neden çok önemli? Hani bütün damarları etkiliyor vücutta. Bundan dolayı da bütün organları da etkileyecektir.
0: Elbette.
1: Hani neler yapabilir? Neden önemli o zaman şeker hastalığı?
0: Şeker hastalığı biraz önce de bahsettiğim gibi aslında bir damar hastalığı. Vücuttaki tüm damar sistemlerini etkiliyor ama damardan yoğun olan organlar, ki böbrek gibi, göz gibi veyahut da sinirlerimiz gibi, daha fazla etkileniyor. Bunun dışında alternatif damar sistemleri daha iyi olmayan organlar, kalp gibi, beyin gibi, bacaklarımız gibi organlar da yine burada yeterince etkileniyor. Ve işte diyabet bu yüzden önemli. Yani baktığımızda bugün en sık maalesef dünyadaki ölüm sebebi kalp damar hastalıkları, diyabet bunun en önemli hazırlayıcısı. Veyahut da körlüğün en sık sebebi diyabettir. Veyahut da travma dışı amputasyonların, ayak kesilmelerinin en sık sebebi diyabettir. Sizin erektil disfonksiyon hastalarınız oluyor mutlaka. Onların altından birçoğunda siz de tabii yaşıyorsunuz, görüyorsunuz bunu.
1: Evet.
0: Diyabet var. Yani diyabet damarları bozduğu için vücutta kritik organların hepsini net olarak etkiliyor.
1: Evet, bizim branşımız açısından da dediğiniz gibi cinsel problem yaratabiliyor.
0: Kesinlikle.
1: Tabii bir de göz, kalp dedik, cinsel fonksiyon dedik, ince damarlar tabii daha çabuk etkileniyor.
0: Evet, böbrekler akizat,
1: ateroskleroz dediğimiz durumdan dolayı, yani damar sertliğinden dolayı ince damarlar daha çabuk tıkanıyor.
0: Örneğin
1: ondan dolayı da daha çabuk etkileniyor.
0: Biz bir diyaliz merkezine girsek, desek ya yüksek sesle burada kim diyabetik diye bağırsak, hastaların yarısı oradan el kaldırırlar. Evet, diyabet böyle bir hastalık maalesef.
1: Peki hocam, o zaman tabii ki çok önemli bir hastalık. Bunun da iyi bir şekilde tedavi edilmesi
0: kesinlikle
1: lazım. Ne yapıyoruz tedavide?
0: Öncelikle tedavide aslında biz iyi bir ekip olmamız lazım.

0: Yani hastamızla, yakınıyla, hekimle, hemşireyle, diyetisyenle, bu bir multidisipliner, hatta ek branşlarla, örneğin nörolojik bir problem veya kardiyolojik bir problem eklendi, o branşları da dahil etmek şekliyle iyi bir ekip oluşturabilmek lazım. Burada merkezde hastamız var, bu çok net. Yani olayın kahramanı, başrol oyuncusu kesinlikle hastamız. Eğer o rolünü iyi oynarsa biz çok başarılı oluyoruz.
1: Evet.
0: Bunun dışında diğer ekip de çok önemli. Biz ne yapıyoruz? Öncelikle doğru beslemek burada çok belirleyici. Hareket inanılmaz başarılı bir sonuç getiriyor. Bunun dışında önceden biz biraz daha kısıtlıydı imkanlarımız. Şu an çok daha şanslıyız. Elimizde şu an çok iyi ilaçlar var ve biz dünyadaki, örneğin ben hastalarıma şunu diyorum. Diyorum ki sen eğer Amerika'da en gelişmiş bir merkeze gitseydin, neresiyse orası, orada verilecek tedavi şu an aldığın bu tedaviden daha iyi olmayacak diyebiliyorum. Yani elimizdeki ilaçlar ülkemiz açısından da son derece başarılı ve doğru birliktelikleri bir araya getirdiğimizde çok başarılı oluyoruz. Bu çok net. Doğru ilaç, doğru beslenme, doğru hareket ve doğru bir ekip bize başarıyı getiriyor ve çok iyi ilaçlarımız var artık. Net.
1: Peki hocam, şimdi ilaçlar, evet, insülinler var, ağızdan alınan ilaçlar var.
0: Evet.
1: Hangi hastalara insülin, hangi hastalara ağızdan alınan ilaç veya hangi hastalara kombine?
0: Evet. Ya şöyle, bu aslında hocam, bunu sorduğunuz için çok teşekkür ederim. İnsülinden ben başlayayım. Yani biz insülin belki daha az yapıyoruz ama en çok insülinde zorlanıyoruz. Aslında insülin yan etkisi en az olan ilaç diyebilirim. Şundan dolayı vücutta olan bir madde zaten. Ama doğru dozunu verebilmek lazım. Uygulaması günde bir sefer yapıyoruz artık insülini çoğu zaman. Ve bir sefer yapmak hemen hemen bir 30-35 saniye sürüyor. Bu esnada da insülin dozunu istediğimiz gibi oynayabiliyoruz. Yani ihtiyaca göre azaltıyoruz, arttırıyoruz vesaire. Yani insülin çok iyi bir ilaç. Hastalarımız insülinden korkmasınlar. Tabii insülin bize ilk etapta verdiğimiz ilaç değil. Çok kontrolsüz diyabetiklere veyahut da tip 1 diyabetiklere veya hamilelik gibi durumlarda, hastaneye yatan hastalarda gibi özellikle durumlarda insülin veriyoruz. Ama sıklıkla biz haplarla, tabletlerle tedaviye başlıyoruz ve bugün böbreği koruyan, kalbi koruyan, kiloyu azaltan, yaşam süresini uzatan, hastane yatışlarını azaltan tarzda tabletlerimiz var. Ve bunları biz hastalarımıza uyguladığımız, örneğin diyalize hocam, biz başladığımızda 20 küsür sene öteleme şansımız oluyor. Veya yarın, öbürsü gün, 3 ay sonra diyalize gidecek olan hastanın diyalizini 2-3 sene öteleyebiliyoruz. Bu kadar iyi ilaçlara sahibiz ve bunları biz eğer insülinle de bir arada kullanabilirsek, hele o zaman çok daha iyi sonuçları yakalayabiliyoruz. Lütfen insanlar, hastalarımız, bizi dinleyenler insülinden bu derece korkmasınlar. Ama insülin öncelikli ilacımız değil, onu da
1: Ama
0: söylemek
1: bunun da
0: istiyorum.
1: eğitiminin herhalde iyi verilmesi lazım.
0: Elbette.
1: Çünkü sizlerin de özel eğitimli, beraber çalıştığınız hemşireleriniz var.
0: Elbette. Biz
1: Onlar
0: ekip olarak
1: eğitimlerini
0: çalışıyoruz.
1: veriyorlar
0: Tabii.
1: zaten hastalara.
0: Hemşireler bizim vazgeçilmezimiz.
1: Evet.
0: Yani beraber çalışıyoruz ve hastayı çok yakından takip ediyorlar. Hakeza diyetisyen arkadaşlarımız. Bu, biz dediğim gibi iyi ekipler kurabilirsek çok başarılı
1: Biraz
0: oluyoruz.
1: yalnız hastalar herhalde korkuyor enjeksiyondan, iğne
0: Evet.
1: yapmaktan kendi kendine. Ondan dolayı tablet kullanmak belki onların daha kolayına geliyor olabilir tabii.
0: Doğru, bizim de önceliğimiz tablet ama ihtiyaç halinde insülin hayat kurtarıcıdır.
1: Evet. Peki hocam, bir de bu şeker hastaları spor yapabilirler mi? Hani bazen çok ağır spor yapınca şekerleri düşüyor vesaire gibi, bayılabiliyorlar. Spor yapabilirler mi ya da hangi koşullarda, hangi sporları yapabilirler ya da?
0: Biz bilakis hani hastalarımızın spor yapmalarını teşvik ediyoruz. En azından yürüyüş yapmalarını teşvik ediyoruz ilk etapta. Haftada 4 gün, 5 gün, yarım saat, 40 dakikalık yürüyüşler bu hastalarımıza inanılmaz çok fazla fayda sağlıyor. Ağır egzersizleri açıkçası çok tavsiye etmiyoruz. Yaralanma risklerinden vesaireden dolayı. Ama sporcu olup da tip 1 diyabetik olan şeyler var, sporcular var. Yani 4 sefer enjeksiyon
1: Evet.
0: veya pompa kullanıyorlar. Doğru yönetilebildiği müddetçe diyabetik bir hastanın standart bir kişiden ne şeydir, sağlıklı beslenme diye tanımladığımızda ne beslenmesi farklıdır ne de yaşantısı farklıdır. Sadece süreci doğru yönetebilmek esastır. O yüzden de spor, agresif sporlar olmamak kaydıyla ben rutin kişilere, herkese sporu şiddetle tavsiye ediyorum. Yürüyüş, onun dışında da örneğin bir yarım saat yürüyüşün bir kısmını biraz daha hızlandırabiliriz tempomuzu. Tempo ne kadardır? Olağan tempomuz bizi hafif terletecek tempo gibi düşünebilir hastalarımız veya kişiler. Ama ara ara hızlanmanın kalp fonksiyonlarına katkısı olduğuna dair birçok veri var. Herkes için söylüyorum. Günde 7000 adımın üzerine çıkıyorsak aslında büyük oranda o günkü eforumuzu sağlamış
1: Valla hocam,
0: oluyoruz.
1: 7000 adım da iyi bir adım ama öyle kolay değil.

0: doğru ama gün içinde hareketli olunduğunda bu rakamları yakalamak çok zor olmuyor.
1: Evet, peki Aydoğan hocam, bu şeker hastaları spor haricinde veya diyet haricinde günlük yaşantılarına nelere dikkat etmeleri gerekir?
0: Stres elbette, yani stres kortizolü arttırır ve kortizol de glikozu arttırır. Bu noktada yapılması gereken, ne kadar mümkün olur bilemiyorum tabii ama stresli ortamlardan uzak kalabilmek çok belirleyici böyle bir durumda. Bunun dışında uyku. Uyku çok önemli. Biz artık şu an maalesef bu ışıkların çok artması, işte ekranın olması, telefonların olması nedeniyle uyku saatimizi çok öteliyoruz. Halbuki çok ötelenmiş uykular bizim kalp sağlığımızı, damar sağlığımızı, bütün sağlığımızı olumsuz olarak etkiliyor. Bunun dışında da olabildiğince sosyalleşme, bunun dışında hobi edinme, bunlar diyabetik hastalara gerçek anlamda çok fayda sağlıyor. Bunlar insanın ömrünü de uzatıyor bu arada. Evet. Yani uzun yaşayan hastalara veya hasta demeyeyim, kişilere bakıldığında stresten uzak, hareketli, hobileri olan sosyal insanlar olduğunu görüyoruz.
1: Peki hocam, şeker hastası bir birey, hanımefendi ya da beyefendi, tedavi olmak istemiyor. Veya bazı hastalar maalesef tedavilerini düzgün almıyorlar. Hekim güzel bir tedavi çizelgesi yapmasına rağmen dikkat etmiyorlar. Çünkü yoğun çalışıyorlar, zamanında ilaçlarını almıyorlar, insülinlerini yapmıyorlar veya diyetlerine dikkat etmiyorlar. Bu gibi hastaları ne gibi durumlar bekler?
0: Bu çok güzel.
1: Yani kabaca
0: soru.
1: Şöyle soralım. Şeker hastalığı iyi tedavi olmazsa ne,
0: evet,
1: olur?
0: Ben şimdi aslında bazen soruyorum. Sen diyorum uslu bir hastamız yoksa yaramaz bir hastamızsın diye. Hastalar söylüyor işte, hocam ben usluyum diyor. Yaramazlıklar yapabiliyorum diyor. Tabii işin şakası şöyle. Bu hastalık dediğim gibi damar hastalığı. Ve diyabet doğru yönetilirse ömrü kısaltmaz. Bilakis eğer iyi yönetilirse ömür uzatabilir. Çünkü bu hastayı biz takip ediyoruz. Olan problemleri daha erken saptayabiliyoruz vesaire. Ama doğru yönetilmezse dediğim gibi kalp krizi nedeniyle çok erken yaşta kaybedilebilir. Felç geçirebilir hastalar. Bunun dışında ayaklarını, uzuvlarını kaybedebilirler. Körlük bu hastalarda oldukça sık görülen bir durum. Yani yaşam kaliteleri, ömürleri net olarak çok olumsuz etkilenir doğru yönetilmezse, ama doğru yönetilirse de kişi çok mutlu mesut bir hayat yaşayabilir.
1: Evet, bir de dediğiniz gibi, evet, vücuttaki bütün damarları etkilediği için bütün organları da etkiliyor.
0: Elbette.
1: Hatta sinirsel uyarımı da etkilediği için bunlarda bir de ağrısız kalp krizi oluyor değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Ondan da bahsedelim. Hani
0: kesinlikle.
1: Kalp krizi de çünkü bir belirti vardır. En önemli belirti ağrıdır. Ağrı olduğu zaman
0: maalesef
1: bu belirtiyle pek çok insan koşar, acile koşar ama
0: hissetmiyor hasta.
1: Evet, işte öyle de bir sıkıntı var.
0: Evet. Ya bu bir şanssızlık elbet bu hastalarda. Ağrı hissiyatı körelebiliyor bu hastaların zaman içerisinde. Olan tüm ağrılarını daha az hissediyorlar. Ve kalbi ağrıyor, göğsü ağrıyor ama hasta bunu hissetmediği için gerekli başvuruyu yapmıyor ve ani kardiyak kayıpları yaşayabiliyoruz biz. Sonuç itibariyle diyabet dediğim gibi sinirleri, kalbi, böbreği, bütün sistemi etkilediği için hayat kalitesini çok net olarak doğru yönetilmediğinde, bunu üzerine basa
1: evet
0: basa söylüyorum, aşağıya çeken ama doğru yönetildiğinde de belirgin de bir fark oluşturmayan, herkesten sağlıklı yaşama noktasında özel bir diyabetik yaşam şekli diye bir şey yoktur. Diyabetik beslenme yoktur. Sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam vardır. Yani benim de, sizin de ve bizim bu kaydı çeken hanımefendinin de, hepimizin yaşaması gerektiği,
1: evet,
0: sağlıklı yaşam diye diyabetik hastalığında yaşaması lazım. Böyle yapıldığı müddetçe hastalık çok aslında kolay yönetilebilir bir hastalıktır.
1: Evet, o zaman bir kan şekerimize dikkat edeceğiz.
0: Evet.
1: Diyetimize dikkat,
0: evet,
1: edeceğiz.
0: Kontrollerimize gideceğiz.
1: Muhakkak.
0: Kalbimizi,
1: tedavilerimizi
0: gözümüzü,
1: düzgün alacağız.
0: Böbreğimizi.
1: Muhakkak.
0: İlaç kullanma konusu hocam, kesinlikle ilaç kullanma konusunda lütfen dikkatli olsunlar. Sigaradan da uzak dursunlar.
1: Peki son sözlerimiz ne olsun? Artık kapanışa geldik hocam.
0: Kendilerine lütfen güvensinler ve inansınlar. Eğer kendilerine inanır ve güvenirlerse bu konuda başarılı olamama ihtimalleri yok denecek kadar az.
1: Evet, teşekkürler hocam katıldığınız için programımıza.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili
0: çok
1: dinleyicilerimiz, bugün endokrinoloji uzmanı Profesör Doktor Aydoğan Aydoğdu hocamızla beraberdik. Şeker hastalığı hakkında çok güzel bilgiler edindik. Tabii ki şeker, anlattığımız gibi, çok önemli bir rahatsızlık. Çünkü vücuttaki tüm damarları etkilediği için buna bağlı olarak da bütün organları etkileyebiliyor. Yani tek bir rahatsızlık gibi değil. İşte bir tane böbrek taşı gibi değil. Taşı aldık bitti değil. Ondan dolayı şekerin normal seviyelerde tutulması pek çok organda oluşabilecek hasarı ve hastalığı engelliyor. Bundan dolayı çok dikkat etmemiz, tedavilerimizi düzgün almamız ve kontrolleri düzgün ve zamanında yaptırmamız gerekiyor. Yine merak ettiğiniz konular varsa hiç yazmıyorsunuz, görüyorum. Hiç merak etmiyorsunuz herhalde. Lütfen Instagram ve Facebook sayfama yazın. Prof. Dr. Serkan Altinova. Güncel konuları konuşmak istiyoruz. Sizlerin merak ettiği konuları konuşmak istiyoruz. Ondan dolayı lütfen merak ettiklerinizi yazın. Ona göre en değerli bu konudaki konuklarımızı çağıralım. Sizlere yine değerli bilgiler vermeye devam edelim. Ve yine bir programımızın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Hazırlayan ve sunan ben Profesör Doktor Serkan Altınova, yapımda Burak Erdem Çelik, ses kayıtta Sema Çallı ve teknik yapımda Mehmet Acar. Hepinize sağlık dolu güzel günler dileriz. Hoşça kalın.
2: Doktorum yanımda.

0: Reklamlar.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, vaza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Telefon deyince vatan.

0: Tuvalette bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Radyo 1'de Ekonomi Günlüğü programıyla sizinleyiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz programımızı sizin için Falih Akıcı hazırladı. Yayında Ömer Polat, Ercan Çil ve ben Hakan Yılmaz. Program boyunca sizinle olacağız 18 Ağustos Salı akşam üstünde. İlk konuğumuz gazeteci Seda Gök bizimle. Dünyada her gün yaklaşık olarak 2 milyar fincan kahve içiliyor. Peki bunun ekonomisi nasıl ve bununla alakalı neler anlatacak bize, merak ediyoruz. Sayın Gök, merhaba Sayın Gök.
2: Merhaba, iyi yayınlar Hakan Yılmaz.
1: Teşekkür ederiz. 2025 yılında kahve pazarının büyüklüğü hakkında neler söylenebilir ve önümüzdeki dönemde nasıl gerçekleşecek bu piyasanın büyüklüğüyle alakalı gelişmeler?
2: Evet, artık bir içecekten bahsetmiyoruz. Sosyalleşmenin, şehir hayatında kısa molaların ve gastronomi bir parçası olan bir kahve kültüründen, bir ekonomiden bahsediyoruz. 2025 yılında yaklaşık 228 milyar dolar seviyesinde bir küresel kahve pazarı gerçeğiyle karşı karşıyayız ve 2032 yılında bu rakamın 290 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Siz de girişte belirttiğiniz gibi günde 25 milyon fincanlık bir kahve tüketiminden bahsediyoruz ve bu da önümüzdeki süreçte kişi başına tüketimin daha da artacağının mesajını veriyor. Tabii rakamları biraz dinleyicilerimizle aktarmak isterim. Özellikle en fazla ihracatçı ülke konumunda olan ülkeler Brezilya, Vietnam, Kolombiya ve Endonezya olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla da artık tarımından tedariğine, lojistiğinden kavurmasına, kahve ekipmanlarına kadar

0: çok geniş bir yelpazede büyük bir ekonomi zincirinden bahsediyoruz ki bu zincir her gün değişiyor ve genişliyor diyebiliriz ilk girişte. Tabii Türkiye özelinde de rakamları dinleyicilerimize aktarmakta fayda var. Türkiye'deki gelişimimiz çok daha hızlı. 2010 yılında kişi başına 350 gram olan kahve tüketimimizin bugün itibariyle kişi başına 1,5 kilograma ulaştığını gördük araştırmalarımızı yaparken. Ve önemli bir öngörü, 2031 yılına kadar da sürece baktığımızda kişi başına tüketimin 2 kilograma çıkacağı yönünde. Peki Türkiye'de bu pazarın büyüklüğü ne kadar diye analiz ettik. O zaman da 2,5 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olan 20 bin mağazanın ulusal ve uluslararası zincirleri de dahil ettiğimizde zincirlere sahip olan geniş bir pazardan bahsediyoruz. Türkiye sadece geçtiğimiz yıl 125 bin tonluk kahve ithalatı gerçekleştirdi. Direkten de pazardaki büyümenin aslında mesajını çok net veriyor. Biz de ülke bazında Brezilya'dan, Vietnam'dan ve Kolombiya'dan en fazla ithalat gerçekleştirdiğimiz ülkeler olarak da kayda geçiyor. Ve burada genç kuşağın kahveye olan ilgisinin daha da artması pazarın önümüzdeki günlerde daha hızlı büyüyeceğinin de sinyallerini veriyor.
1: Sayın Gök, aslında bu tarz sektörel gelişmeler her zaman olumlu olmayabiliyor, bazen olumsuz da sonuçlanabiliyor. Ancak ikinci dalga zincir mağazacılıkla üçüncü dalga nitelikli kahvecilik Türkiye pazarını nasıl paylaşıyor, bizi bilgilendirir misiniz? Aralarında rekabet mi var, yoksa birbirini besleyen bir ekosistem mi oluştu?
0: Çok güzel vurguladınız. Aslında birbirini destekler nitelikte. Pandemi döneminde hatırlayacaksınız, kapanma, evlerimize kapandığımız süreçler oldu. Bu kahve tüketimi anlamında ev tipi tüketimin daha fazla arttığı, evde kullanılan ekipmanların daha fazla ilgi gördüğü bir süreci beraberinde getirmiş durumda. Kimileri üçüncü dalga diyor, kimileri üçüncü nesil olarak ifade ediyor ama bu kahve kültürü anlamında bilinçlendirmeyi hızlandıran, birbirini tamamlayan önemli bir yapı olarak karşımızda duruyor. Tabii bu bağlamda ben çarpıcı bir veriyi daha dinleyicilerimizle sizlerle paylaşmak isterim. Dünya genelinde kahve tüketiminin yaklaşık %70'i hala evlerde hazırlanan kahvede. Dolayısıyla da önümüzdeki günlerde ev tipi dediğimiz tüketimin, üçüncü nesil kahve dediğimiz kahve kültürünün daha da yaygınlaşacağı bu verilerle kendisini çok daha net bir şekilde ortaya koyuyor. Tabii bir de sağlıklı yaşam kültürü var, biliyorsunuz. Son dönemde daha fazla konuştuğumuz trend ifadelerden biri. Burada da işte bitkisel sütlerin yaygınlaşması, kafeinsiz dediğimiz ürünlerin artması, probiyotik ve kolajen gibi farklı bileşenlerle hazırlanan yeni kahve türlerinin ortaya çıkması bu üçüncü nesil dediğimiz tüketim kültürünü de etkileyen, olumlu etkileyen unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Tabii gastronominin de bir parçası. Özellikle bununla ilgili olarak son dönemde turizm hareketlerinin olduğunu görüyoruz. Bu da birbirini tamamlayıcı iki farklı sektörün birbirine desteği olarak da yorumlanabilir. Bir tüketici sadece artık filtre kahve isterken başka bir tüketici farklı aromalara sahip özel sunumlarla deneyim isteyebiliyor. Yani artık sektör farklı taleplere cevap verebilecek bir altyapıyla da kendisini hazırlıyor. Çok sıcak günleri yaşıyoruz. Bu son dönemde özellikle soğuk kahve dediğimiz kültürün de ön plana çıktığını gördük araştırmalarımızda. 2026'da en hızlı büyüyen kategorilerden biri olarak gördük soğuk kahve kültürünün. Sadece sabah tüketilen değil, yemek sonrasında ve her daim kullanılan bir tüketim ürünü olarak da önümüzdeki günlerde ön plana çıkacak. Ana hatlarıyla hani aktarabileceklerimiz üçüncü nesil boyutunda dinleyicilerimize bu bağlamda bunlar. Tabii diğer bir unsur, ev tipi kahve makinelerinin yaygınlaşmasıyla birlikte tüketicinin evinde daha nitelikli kahveler hazırlayabiliyor olması. Yani önümüzdeki günlerde ev tipi makinelerin, ev tipi cihazları olan ilginin de artacağına dair öngörüleri kanaat önderlerinden dinledik. Bu girişimcilik hikayelerine de yansıyor. Özellikle kahve dükkanları, butik kahve dükkanlarının daha fazla yaygınlaşacağını görüyoruz. Sonuç olarak asıl değişimi tüketicinin daha farklı, daha kişisel ve daha deneyimsel kahve arayışında ortaya çıktığını görüyoruz. sadece bir fincandaki içecek değil, arka planında büyük bir ekonominin, değişen tüketici alışkanlığı

0: alışkanlıklarının döve dönüşen bir şehir yaşamının olduğunu da söylemek mümkün.
1: Tabii aslında son olarak kısaca bundan da bahsetmek istiyoruz. Teknoloji ve dijitalleşme kahve sektöründeki operasyonları nasıl dönüştürüyor Sayın Gök?
0: Özellikle dijitalleşme hamlesinin daha fazla ön planda olduğunu görüyoruz ama bu uluslararası zincirlerde daha fazla. Yerel dükkanlarda ve ev tipi kullanımlarda daha basic ürünlerin tercihinin ön planda olduğunu görüyoruz. Yapay zeka teknolojilerinin eklenmesiyle de kişiselleştirilmiş kahve deneyimlerinin önünün açılması bekleniyor ve kanaat önderleri, sektördeki önemli yatırımcılar bu alandaki çalışmalara, Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vermiş durumdalar. Yani kendi damak zevkine göre hazırlanmış, kişiselleştirilmiş bir kahve talebine nasıl cevap verebiliriz? Aslında sektör daha ziyade bunun arayışı içerisinde bu konudaki Ar-Ge çalışmalarına odaklanmış durumda.
1: Çok teşekkürler Sayın Gök bu değerli bilgiler için.
0: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, gazeteci Seda Gök bizimleydi. Dünyada her gün yaklaşık olarak 2 milyar fincan içilen kahvenin ekonomisinin nasıl döndüğünü ve ilerleyen günlerde bu ekonominin nasıl büyüyeceğiyle alakalı bize bilgiler verdi. Kısa bir ara vereceğiz, ardından ekonomi günlüğünde sizinle olmaya devam edeceğiz.

0: Saatimiz 17.42'yi gösterirken TRT Radyo 1'de ekonomi günlüğüne devam ediyoruz. Stüdyo konuğumuz enerji alanında uzman gazeteci Barış Sağlam bizimle. Merhaba Sayın Sağlam.
1: Merhaba, merhaba.
0: Öncelikle önemli rakamlar var bugüne dair. Türkiye'nin yılın ilk 6 ayındaki petrol ve doğalgaz üretim miktarları belli oldu. Bununla ilgili konuşalım. Bu miktarlar bize ne anlatıyor?
1: Şimdi isterseniz ilk önce rakamları vereyim. Bu ilk 6 ayda 23.1 milyon varillik bir petrol üretimimiz oldu. Bu daha önce bizim için düşünülemeyecek miktarda bir rakam. Özellikle GABAR'ın ülke ekonomisine kazandırılmasının ardından petrol üretimimiz sürekli artarak, her yıl yeni rekorlar kırarak, hatta 3 aylık dönemlerde yeni rekorlara imza atarak artarak devam ediyor. Özellikle bu barış sürecinden sonra, bunu böyle adlandıralım isterseniz, bölgenin çok daha rahat bir şekilde ülke ekonomisine katkıda bulunacak sahalarının bulunması ve keşifleri daha da kolay olacak ve ilerleyen dönemde bölgeden sadece petrol üretimi değil, bu petrol üretimi gerçekleşirken iş alanlarının açılması, bölge gençlerinin illa bölgeden ayrılarak değil, bölgede kalarak bölge ekonomisine katkıda bulunabilmelerinin de önünü açmış olacak ki bu çok çok önemli. Doğalgaz üretimimiz ise yaklaşık 1.6 milyar metreküp ulaştı. Bu da daha önce hiç duymadığımız rakamlar, evet. Hiç ulaşamadığımız rakamlar.
0: Orada da Sakarya gaz sahasından.
1: Evet, bunların neredeyse tamamı Sakarya doğalgaz sahasından gerçekleşiyor ve Sakarya doğalgaz sahası şu anda da henüz planlanan son aşama, üretim aşamasına gelmedi. Planlanan son üretim aşaması geldiğinde bu rakamların çok çok üzerine çıkacağız. Bunun Türk ekonomisine katkıları, bunun istihdama katkılarından ayrıca bahsedebiliriz ama TPA'ya katkıları da çok büyük. TPA dünya genelinde artık petrol ortaklıkları, doğalgaz aramada ve üretiminde ortaklıklar gerçekleştiren uluslararası bir şirkete dönüşüyor ki bu Türkiye adına gerçekten sevindirici bir durum. Daha önce böyle bir kazanımımız yoktu. Şimdi artık Türkiye TPA ile birlikte yurt dışında gerçekten bu anlaşmaları imza atan ve bu imzaları da favori bir şirket olarak imzalayan bir konuma geldi. Bunlar son derece sevindirici şeyler.
0: Evet, aslında Türkiye için sevindirici ancak sevindiriciliğini daha da artıran bir mesele şu an küresel petrol arz şoku yaşanması ve bunun piyasaları gerçekten büyük oranda etkilemesi. Bu küresel şok aslında Hürmüz Boğazı ile tabii ki dengeleniyor ancak nasıl başladı ve sizce ilerleyen dönemde nasıl devam edecek?
1: Şimdi Hürmüz Boğazı kaynaklı bu. İran Amerika Birleşik Devletleri savaşlarının ardından Hürmüz üzerinde ülke ekonomilerini sıkıştırmak, özellikle İran'ın ihracatını darbe vurmak ama İran'ın da dünya ekonomisine, özellikle ABD'nin dolarla domine edilen dünya ekonomisine zarar verebilmek ve bu işgal ya da bu saldırıların daha fazla devam etmesini

0: engellemek için Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla başladı. Şimdi neden en büyük diyoruz? Birincisi rakamsal olarak en büyük. Çünkü 10.1 milyon varil, yani 10 milyon 100 bin varil civarında günlük bir kayıptan bahsediyoruz. Bu daha önce var olmayan ya da bu yüksekliklere varmamış olan bir arz şokundan bahsediyoruz. Daha önce nerelerde neler olmuş diye baktığımızda tarihte bu en büyüğü. Mart 2026'da bu rakama ulaştık. İran devrimi sırasında Kasım 1978 Nisan 1979 yılları arasında 5.6 milyon varil.
1: Yarısı kadar.
0: Evet, yarısı kadar. Arap petrol ambargosu Ekim 1973 Mart 1974 4.3 milyon varil diye aşağı doğru gidiyor. Kuveyt'in işgali de bunlardan birisi. İran-Irak savaşı ki bu Mart'taki, yani 2003'teki savaştan bahsediyoruz. Şimdi dünyanın en büyük küresel şokunu yaşıyoruz. Arz şokunu yaşıyoruz ve bu küresel ekonomide enflasyonist baskıyı arttırarak petrol fiyatlarının özellikle akaryakıt fiyatlarına etkisini arttırarak enflasyonu daha da arttıran bir sürece ilerliyor. Peki dünya genelinde asıl olan şey ne? Asıl olan şey şu: bitmekte olan bir, daha doğrusu talebi sürekli olarak azalmakta olan bir kaynağın çok yüksek fiyatlardan satışı mümkün oluyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin şikayet ettiği bir şey değil. Bu Rusya'nın şikayet ettiği bir şey değil. Bu kimlerin şikayet ettiği bir durum? Özellikle petrol ithalatçısı olan kimler? Avrupa Birliği, Çin, Japonya, Güney Kore. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin dışındaki tüm büyük ekonomilerin şikayet ettiği bir durum. Bu ve Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar bunu böyle lanse etmese de bu durumdan karlı çıkıyor. Uzak bir erimde bu işgalin ya da bu savaşın bittiğini görebiliriz ama kısa erimli olarak buranın açıklığa, daha doğrusu ticarete hemen açılmasını, Hürmüz'ün hemen ticarete açılmasını beklemiyorum açıkçası.
1: Aslında Uluslararası Enerji Ajansı'nın öngördüğü bu derin arz açığı küresel ekonomide yeni bir enflasyon dalgasını tetikler mi sorusu var. Muhtemelen tetikleyecek diyor herkes. Ancak zamanını öngörmek önemli. Siz zamanıyla alakalı neler söylersiniz?
0: Zamanıyla alakalı çok bir şey söyleyemeyiz. Neden? Şunun için, yani Trump'ın bulunduğu her yerde bir belirsizlik söz konusu. Bir gece tüm İran medeniyetini tarih sayfasından sileceğini açıklayıp ertesi gün anlaşmanın imzalandığını duyuran bir yapıda olan Trump'ın var olduğu yerde bunu çok yani spekülatif hareketleri ve daha önce hiç teamüllere uymayan yaklaşımları dolayısıyla bir çözüm önerisi ya da bir öngörüde bulunmak çok mümkün değil. Ama şunu bilmekte fayda var: sürekli bir şekilde petrol stokları azalacak. Çünkü arz darlığı devam ettikçe petrol stoklarının bu arz darlığını giderebilmek adına piyasaya sürülmesi gerekiyor. Bunun için de daha önce Uluslararası Enerji Ajansı'nın hazırladığı bir takvim ve bu takvim kapsamında da rakamlar vardı. Amerika Birleşik Devletleri hatta bu nedenle tarihinin en düşük, yani kayıtların tutulmaya başlandığı tarihin en düşük stratejik petrol rezervlerini tutmaya başladı. Bu seviyeye kadar geriledi. İlerleyen dönemde, ki şu andan itibaren biz enflasyonist baskıyı görmeye başladık. Ama enflasyonist baskı özellikle önümüzdeki dönemde, önümüzdeki iki yıl içerisinde bu bölgedeki petrol darlığının sürmesi, ki biraz önce bahsettik, günlük 10 milyon varillik bir kayıptan bahsediyoruz. Çok yüksek rakamlara ulaşabilecek bir enflasyonist baskıdan söz ediyoruz. Ne yazık ki ülkemizde de petrol fiyat, daha doğrusu akaryakıt fiyatlarının geldiği nokta düşünüldüğünde bunun bizim ekonomimize de etkisi olacağını öngörmek de son derece kolay ama daha önce bizde var olmayan üretimler burayı kapatır mı diye düşündüğümüzde ne yazık ki buraya yetmez. Ama umarız ekonomi yönetimi, umarız enerji yönetimi bunun gerekli tedbirlerini alacaklardır.
1: Evet, tabii enerjide dışa bağımlı olmamanın asıl önemini anladığımız günlere geleceğiz gibi görünüyor. Bir de tabii deniz üstü rüzgar yekka ihalesi var. 2027'nin ilk çeyreğinde yapılacak. Neler söylersiniz bu ihaleye dair?
0: Şimdi biraz önce değindiğimiz konu çok çok önemli. Yani dışa bağımlılığın nelere yol açabileceğini biraz önceki konuşmalar kapsamında söyledik. İşte dışa bağımlılığı azaltmanın en önemli kalemlerinden biri olan yenilenebilir enerji, hem ülkemizde üretim hem de ülkemiz kaynaklı üretimlerin bu üretime katkıda bulunduğu, yani sanayi üretiminin bu üretime katkıda bulunduğu bir süreci yaşıyor. Bu da rüzgar enerjisi. Rüzgar enerjisi Türkiye'de çok büyük rüzgar enerjisi komponentleri üreten firmalar var. Avrupa'ya da buradan ihracat yapıyoruz. Çin'in özellikle Covid sonrası var olan tedarik zincirleri içerisindeki güvenilmez konumu ortaya çıktığında Avrupa ülkeleri Türkiye'nin bu konudaki temel alternatif olabileceğini düşünmüş ve buna göre de yatırımları yapılmıştı. Şimdi deniz üstü Türkiye'de şu anda var olmayan bir kaynak, yani deniz üstüne kurulan rüzgar santralleri Türkiye'de kullanılmayan bir kaynak. Deneme üretimleri var ama ticari bir üretim henüz gerçekleşmedi. Şu anda şartname, yani ilk şartname, YEKA şartnamesi hazırlanıyor. Devlet ne beklediğini, ne istediğini, yatırımcılardan hangi şartları yerine getirirse bu yatırımı yapmaya hak kazanacaklarına dair şartnameyi hazırlıyor. Ardından da 2027'nin ilk çeyreğinde YEKA'nın, yani yenilenebilir enerji kaynak alanları ihalelerinin yapılması planlanıyor. Türkiye'de şu anda karasal iki türlü rüzgar enerjisi var. Birincisi karasal rüzgar enerjisi, şu anda Türkiye'de var olan ve işleyen sistem bunun üzerine kurulu. Bir de deniz üstü dediğimiz sular üstüne kurulacak olan sistemler var. Türkiye'deki karasal sistemler son derece ekonomik, verimliliği yüksek ve karasal olarak Türkiye'nin yeterince özellikle dağları bulunduğu için, özellikle rüzgar koridorlarının güçlü olduğu yerleri bulunduğu için, yer sıkıntısı olmadığı için rüzgara, özellikle deniz üstü rüzgara çok çok büyük bir ihtiyacımız yok. Ama bu bir adım. Daha önce rüzgara da bu kadar ihtiyacımız olduğunu bilmiyorduk. Güneşe de bu kadar ihtiyacımız olduğunu bilmiyorduk. Ve bunlar sürekli bize kazandırmaya devam eden şeyler. Hala bizim için karasal üretim çok daha mantıklı ve çok daha ekonomik. İlerleyen süreçte bizim deniz üstünü başarıyor olabilmemiz, hem bizim yatırım alanlarımızdan bir alan olması, hem de bizim yetenek alanlarımızdan bir alan olması için son derece önemli. Ama hala şunu bilmemizde fayda var. Türkiye'de karasal rüzgar enerjisi üretimi denizler üstündeki üretime göre çok daha ekonomik, çok daha kolay ve çok daha hızlı şekilde ilerleyebilen bir süreç. Çünkü her ne kadar dağlara da kursak rüzgar enerjilerini, rüzgar enerji santrallerini ya da rüzgar güllerimizi, denizlerde bunu başarmak hem daha fazla süreç istiyor hem de daha fazla mühendislik gerektiriyor. Şunu da bilmekte fayda var. Yapalım, bunu üretmeye devam edelim. Ama asıl önemli ve ekonomik olanından da vazgeçmeyelim gibi bir anlayışımız var. Bu da son derece anlaşılabilir ve ekonomik. Sürecin ilerleyen dönemlerde özellikle COP31 ile birlikte daha da bizim için bir gösterge yatırım olacağını hesap ederek buna hazırlanmamız gerekiyor ve bunu gerçekten de gerçekleştirmiş olmamız, daha önce var olmayan kaynaklarımızı da kazandırmamız adına önemli bir aşama, önemli bir adım.
1: Evet. Türkiye peki bu yatırımı finansal açıdan nasıl cazip hale getirmeyi planlıyor? Sizin de söylediğiniz gibi bu santrallerin kurulum maliyeti yüksek.
0: Evet. İşte bu YEKA, yani yenilenebilir enerji kaynak alımları, kaynak alanları, bu yüzden yatırımlar sırasında özellikle yatırımcının belirli bir fiyat garantisi vermesi bekleniyor ve alımlar garanti ediliyor. Bununla birlikte baz bir yükün, daha doğrusu baz bir fiyatın sürekli olarak bu baz fiyattan alınması garanti ediliyor. Böylece yatırımcı ilerleyen dönemde kendi nakit akışını planlayabiliyor. Bununla birlikte sermayesinin geri kazanım, geri dönüşünü hesaplayabiliyor. Bunlar da öngörülebilirlik açısından yatırımcıya sağlanan kolaylıklar. Özellikle YEKA ile birlikte devletin sağladığı teşvik ve kolaylıklar, bir de süper izin süreçleri var. Artık izin almak çok daha kolay ve çok daha hızlı sürede sonuçlanıyor. Bunların da katkısıyla birlikte YEKA henüz Türkiye'nin cebinde olan, henüz Türkiye'nin denizlerinde hayatta olan bir proje değil ama gerçekleşecek umarız.
1: Evet. Son olarak şunu da konuşalım. Avrupa bir süredir aynı döngü içinde. Bu kış yine doğalgazla alakalı sıkıntı yaşayacaklar gibi görünüyor. Çünkü doğalgaz fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Avrupa'nın içinde olduğu bu döngüyü nasıl değerlendirirsiniz? Bu kış

0: neler olacak sizce?
1: Şimdi Avrupa'da doğalgaz fiyatları ne yazık ki yükseliyor. Onlar adına ne yazık ki tabii ki. Bunun temel nedeni Hürmüz Boğazı'ndan LNG ticaretindeki kesinti. Yani tüm gemilerin ticari olarak burada faaliyet göstermesinin önünde bir Amerika, bir İran durduğu için buradan yaklaşık dünya ticaretinin %25'inin gerçekleştiği ve %25'inin buradan aktığı bu kaynak şu anda kapalı durumda. Bunun yerine Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve bununla birlikte bazı Afrika ülkelerinin kaynakları öne çıkmış durumda. Ama sizin arzınız daraldığında, bir ürünün arzı daraldığında, bir emtianın arzı daraldığında mutlaka ve mutlaka fiyatlarında bir kayma gerçekleşecektir ve bu yukarı yönlü bir kayma olacaktır. Bu nedenle de LNG ticaretindeki bu kesintiler Avrupa Birliği'nin fiyatlarının yükselmesine, stoklarının da ne yazık ki artışının gerçekleşmemesine neden oluyor. Önümüzdeki aylar özellikle Eylül'le birlikte biz tüm dünya genelinde, en azından Kuzey Yarımküre'de doğalgaz depolarının daha hızlı dolmasını bekleriz. Çünkü önümüz kışın gelmesinin habercisidir Eylül, sonbahar. Ve kış gelmeden önce depolarınızın %95'lik seviyede dolmasını beklersiniz ki kendi tüketiminizin öngörülemeyen tedarik şoklarına karşı devamlılığını sağlayabilirsiniz. Şu anda tarihi bir ne yazık ki azalış var Avrupa Birliği stoklarında ve hafta başında fiyatlar 1.4 artışla 62 euro civarlarına yükseldi ki bu daha önce özellikle Ukrayna Savaşı'ndan önce daha da düşük seviyelerdeydi. Peki bu tedarik sorunlarında başka nelerin etkisi var? Yüksek sıcaklıklarla birlikte elektrik talebinin artması, elektrik talebine olan artışın da doğalgaza olan talebi arttırması. Çünkü elektrik Avrupa'nın birçok yerinde doğalgaz yakan çevrim santralleri sayesinde gerçekleştiriliyor. Bu nedenle de sıcaklıklar arttığında enerjiye ihtiyaç, yani elektriğe ihtiyaç, elektriğe ihtiyaç arttığında da doğalgaza ihtiyaç artıyor. Bu da fiyatların yükselmesine neden oluyor. Bunun ikinci etkisi de yine depolara aktarılabilecek kaynakların, doğalgazın üretime aktarılması ki bu da depolardaki doluluk oranlarını etkileyen başka bir sorun. Tüm bu süreçler ilerleyen dönemde Avrupa Birliği'nin yüksek fiyatlarla, düşük stoklarla kışa girmesine neden olacak gibi görünüyor. Tüm bu savaşın, ABD-İran savaşının en büyük kaybedeni enerjide Avrupa Birliği olmaya devam ediyor. Çünkü Çin sermaye birikimi ve ekonomisinin merkezi olarak yönetilebilmesi sayesinde, tüm ülkenin de aynı politikalarla yönetilebiliyor olması sayesinde bu şokları daha rahat ve daha hızlı atlatabiliyor. Ama Avrupa Birliği bir birlik, onay gerekiyor, konsensus gerekiyor, aynı bakış açısı gerekiyor. Bu nedenle politikalarını birleştirmekte ve aynı yöne doğru ilerlemekte çok zorlanan bir topluluktan bahsediyoruz. Bazı ülkeler bazı politikaları toptan reddediyor. Mesela Rusya'ya uygulanan bazı yaptırımların gevşetilmesini istiyor. Bu şartlarda doğalgazın böyle olduğu durumda o ülkelerin endişeleri anlaşılabiliyor ama mesela Fransa bunun tamamen dışında kalıyor. Çünkü %80'lere varan bir nükleer enerji üretimi var. Elektriğin %80'i neredeyse, çok kabaca söylüyorum, %75'ler civarında. Bu nedenle Avrupa Birliği'nin önümüzdeki günlerde pahalı fiyatlarla, düşük stoklarla kışa kavuşması bekleniyor.
0: Bu kıymetli bilgiler için teşekkürler Sayın Sağlam.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyiciler, enerji alanında uzman gazeteci Barış Sağlam bizimleydi. Türkiye'nin yılın ilk 6 ayındaki petrol ve doğalgaz üretim miktarlarından Avrupa'daki doğalgaz fiyatlarına kadar önemli ekonomik değerlendirmelerde bulundu ve programımızın bugün sonuna geldik. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Ekonomi Günlüğü'nde hoşça kalın diyoruz. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Getiriyası fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
6: Getir, bir mutluluk getir. 17-24 Ağustos tarihleri arasında 13

0: 9 liraya. Lenovo IdeaTab Pro 2.2 GHz 8'e 256 GB 12.7 inç 3K Android tablet 19.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
3: Reklamlar.
4: Gün ötesi.
5: Merhaba değerli dinleyenler, TRT İstanbul Radyosu'ndan saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz sizleri. Tarih 18 Ağustos 2026, günlerden salıyı gösteriyor. Her zaman olduğu gibi gün akşama kavuşurken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri daha iyi anlamak ve değerlendirmek için hazırlıklarımızı yaptık ve sizlerleyiz. Programı Uğur Pirpir ve Anıl Çatak birlikte hazırladı. Teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy ve ben Demet Akat bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber postalarımızdan bize kulak veren bütün dinleyenlerimize hoş geldiniz diyoruz ve başlıyoruz. Değerli dinleyenler, bu hafta futbolda ülkemizi temsil edecek takımlarımızın rakipleriyle olan mücadelelerini takip edeceğiz. Saatler sonra Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. Dileğimiz, temsilcimiz Fenerbahçe'nin turu geçip lige yükselmesi için ilk maçta umut verici bir skorla sahadan ayrılması elbette. Yine bu hafta Perşembe günü Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa'da yola devam maçları için rakiplerini ağırlayacaklar. Tüm takımlarımıza başarılar dileyelim ve günün öne çıkan gelişmelerini başlıklar halinde hatırlatarak yol almayı sürdürelim.
4: Gün ötesinde son 24 saat.
5: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine

0: güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştireceğini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen şeker soruşturmasında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana'da 26 adreste 25 şirkete yönelik arama gerçekleştirdi. 47 şüpheli ifadeye çağrılırken bazı evraklara el kondu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı 2026-2030'la nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinden teknolojik egemenliğe, kamuda yapay zeka kullanımından uluslararası rekabetçiliğe kadar pek çok alanda stratejik adımlar atılacak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, katil Netanyahu yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan söylemlerine ilişkin, bu şebeke İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Bunun sebebi Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı insanlık ittifakının en kararlı duruşuna sahip olmasındandır, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul-Anadolu yakasının Kuzey Koridoru'nda planlanan 17,5 kilometre uzunluğundaki metro hattının 14 istasyonlu olacağını belirterek, Ümraniye'den başlayarak Kavacık üzerinden Beykoz'a kadar uzanacak hattımızla İstanbul'un raylı sistem ağına yeni ve güçlü bir bağlantı kazandıracağız, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin can ve mal güvenliğine kasteden organize suç çetelerine nefes aldırmayacağız. Devletimizin demir yumruğu toplumun huzurunu bozmaya yeltenen karanlık güçlerin her daim ensesindedir, dedi. Değerli dinleyenler, son başlığımız Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporuna göre Perşembe günü itibariyle tırmanışa geçecek olan hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru güney kesimlerde 41 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Saatlerimiz 18'e 8 dakika geçerken Ankara'ya uzanacağız. Başkent gündemini TRT muhabiri arkadaşımız sevgili Büşra Topçu'dan alacağız. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, iyi yayınlar Demet Akal.
0: Başkentin gündemini sizden dinliyoruz.
2: Elbette. Bugün sabah saatlerinde milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişebiliyor. YÖK Başkanı Erol Özver sınava ilişkin verileri paylaştı. Bu yıl sınava giren 2.255.076 adaydan 1.279.439'u bir üniversite için tercihte bulundu. Üniversiteler için bu yıl 805.747 kontenjan belirlenmişti. Yerleştirme süreciyle birlikte adayların 730.854'ü bir yüksek öğretim kurumuna yerleşmiş oldu. Devlet üniversitelerinde doluluk oranı neredeyse %100 oldu. %99,5'e ulaştı doluluk oranı devlet üniversitelerinde. Vakıf üniversitelerinde ise %79,7 olarak gerçekleşti. Tabii YKS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adaylar 24-28 Ağustos tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapacak. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bir diğer önemli başlık ise Adalet Bakanı Akın Gürlek, 47 şirket yöneticisinin ifadeye çağrıldığını açıkladı. Gürlek açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. İstanbul merkezli 8 ilde 26 adres 25 şirkete yönelik arama ve evraka el koyma işlemleri gerçekleştirildiğini şirket yöneticisi olarak belirlenen 47 şüphelinin ifadeye çağrıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı incelemelerle ilgili tespitleri sıraladı. Buna göre bazı ürünler gerçek niteliği gizlenerek maltodekstrin, glukoz, nişasta, fruktoz ve benzeri adlarla faturalandırıldı. Faturada gösterilen ürünle fiilen teslim edilen ürün cinsi arasında farklılıklar bulunduğunu anlaşıldı. Soruşturma bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti, vergi kaçakçılığı, belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme suçlarından yürütülüyor. Bakan Gürlek açıklamasında halk sağlığını tehdit eden, devleti vergi kaybına uğratanların kim olursa olsun hukuk önünde hesap vereceğini vurguladı. Öte yandan şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun resmi gazetede yayımlandı. Artık hak kayıpları yaşanmayacak. Mağlulluk kapsamı genişletildi. Maaş farklılıkların giderilmesiyle ilgili yeni düzenleme yürürlüğe girdi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 9 maddelik kanunla şehit anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına asgari gelir güvencesi getirildi. Ayrıca terörle mücadele sırasında yaralanan ancak mağlup sayılmayan güvenlik personeline unvanları verilecek. Terör eylemleri ve terör örgütü mensuplarının saldırıları sonucu yaralanan ancak mağlup sayılmayanlara da maaş bağlanmasının önü açıldı. Düzenleme ile vazife ve harp mağlullerinde muayene yaş haddi 41'den 55'e yükseltildi. Böylece mağlulluk derecesi ağırlaşanların da hak kaybı olmaksızın aylıkların artabilecek. Teklifle şehit çocuklarına verilen eğitim desteği genişletildi. Vazife mağlullerinin tedavi masrafları ve bazı sağlık giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak. Ankara'dan öne çıkan başlıklar bu şekildeydi diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Değerli dinleyenler, gün ötesinde bugünün öne çıkan başlıklarını TRT muhabiri arkadaşımız sevgili Büşra Topçu'dan aldık.
1: Gün ötesi devam ediyor.
0: Saatlerimiz 8.12'yi gösterirken telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci Sayın Salim Salimoğlu var. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Demet Akat, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Haftaya sıcak yaz günlerine eşlik eden sıcak gündem maddeleriyle başladık diyebiliriz ve bugün de oldukça önemli gelişmelerden oluşan bir gündem eşliğinde akşam saatlerini yaşıyoruz. Kamuoyunun çerçeve yasa olarak adlandırdığı milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından resmi gazetede de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi artık. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştireceğini bildirdi. Başlayan bu yeni sürecin yol haritasının nasıl olacağı sorusu bu dönemde öne çıkıyor. Diğer yandan dün akşam geç saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede liderler Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldılar. Her iki gündem maddesine ve siyasetin başkentteki kulislerine ilişkin izlenimlerinizi dinlemek isteriz deyip sözü size bırakıyorum.
3: Şöyle, aslında ilk başlığın flaşını sen aktarmış oldun anonsun sırasında. 24 Ağustos'ta ilk toplantı yapılacak terörsüz Türkiye süreciyle ilgili. Bunun detaylarına tabii ki gelirim ama dilersen önce ikinci sorundan başlayayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yapmış olduğu telefon görüşmesi ki tüm dünyada da yine ilgiyle izlendi. Özellikle bölge ülkeleri tarafından, işte İran, İsrail başta olmak üzere ve tabii ki Arap Yarımadası başta olmak üzere yakından takip edildi. Çünkü o görüşmede sadece Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ikili ilişkiler görüşülmedi. Bölgesel konular da ele alındı ki bu bölgesel konulardan İran, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin başlatmış olduğu savaşın ardından şu an gelinen nokta. İsrail ile yine Gazze ile ilgili, yani bunları başlık başlık anlatacağım tabii ama öncesinde dilersen bu görüşmenin Türkiye-Amerika ilişkilerine ilişkin birkaç cümle etmek gerekir belki. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü, hatırlanacaktır ki o görüşmede sıklıkla vurgulanan, hatta görüşme öncesinden beri altı çizilen bir konu vardı. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alacağı, daha doğrusu parasını ödediği halde daha önce bu KATSA yaptırımları karşısında KATSA yaptırımları nedeniyle çıkarıldığı bir F-35 programı vardı. O F-35 programına Türkiye'nin geri dönme durumu bir. İkincisi, KAAN uçakları, malum milli yerli yapım 5. nesil yeni jenerasyon savaş uçakları ile ilgili. Yani aslında F-35'lerin muadili, hatta

Bazı askeri analistlere göre F-35'lerden daha da üstün kabiliyetlere sahip, daha da üstün yeteneklere sahip bir jet olan Kaan'ın motorlarının ilk etapta Amerika Birleşik Devletleri'nden alınmasına yönelik

0: yeniden dönmesini istediğini Trump çok açık bir şekilde dile getirmişti. Yani hem Kaan'la ilgili hem F-35'lerle ilgili süreç o günden bugüne gelinen nokta Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler kapsamında bakıldığında en önemli iki başlıktan en önemli başlıklardan sadece iki tanesi. Ha, onun dışında terörle mücadele, ki terörist Türkiye ile ilgili az sonra konuşurken ona da değinebiliriz. Yani terörle mücadele başta olmak üzere işte Suriye ile ilişkiler, bölge ilişkileri, tüm bunlar yine aynı zamanda Türkiye-Amerika ilişkilerini yakından ilgilendiren konular. Tabii ki ticaret, ekonomi o bir diğer başlık. Şimdi gelelim biz daha ziyade hani bölgesel konulara, Erdoğan-Trump görüşmesindeki bölgesel konulara ve dediğim gibi hani dünya tamam ilgiyle takip ediyor Erdoğan'la Trump arasındaki tüm görüşmeleri, ama onun haricinde bölge ülkeleri daha yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la yaptığı görüşmede öncelikli olarak İran'la ilgili, ki şu son dönemde bu sefer İranlı yetkililer daha gergin açıklamalar yapmaya başlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nden de zaman zaman Donald Trump'tan, Trump'ın açıklamalarını zaten en başından beri hatırlarsak, yani bir gün hani sopayı gösterip ertesi gün geri adım atar tarzında açıklamaları zaten vardı en başından beri, yani savaşın öncesinden beri. Dolayısıyla şimdi ateşkes bozulduktan sonra diyelim, yani görüşmeler artık askıya alındığı ilan edildikten sonra da kah görüşmeler devam ediyor dedi. Tam kah işte üst perdeden konuşmalar yaptı. Yani bu bugüne kadar geldik, ama şimdi şu son günlerde özellikle İran tarafından artık böyle üst perdeden ve gerginlik yaratabilecek açıklamalar geliyordu. Tam da bu dönemde işte yapılmış telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gerilimin sona ermesi için Amerika ile İran arasındaki görüşmelerin devam etmesinin gerektiğinin altını çizdi. Görüşmede ve İran'la ilgili yine hani bu arabuluculuk girişimleriyle ilgili sadece Türkiye değil tabii işte Pakistan ve Katar gibi ülkeler de var bu arabuluculuk sürecini ilerletmeye çalışan, hep birlikte taşın altına elini koyarak bu süreci olumlu bir yönde sonlandırmaya yönelik olarak, bir kesin ateşkesle sonlandırmaya yönelik olarak çağrısı oldu Donald Trump'a. Ve burada tabii ki İsrail'in tutumunu da eleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama İsrail'le ilgili asıl eleştirilerini İran savaşı üzerinden değil, Gazze üzerinden yöneltti. Çünkü Gazze'de artık yani imar aşamasını Gazze ateşkesine yönelik olarak ateşkes diyoruz, ama bir taraftan İsrail askeri hala bölgede bir anlamda hani soykırım demesek bile bugün katliamlarına devam ediyor diyebiliriz çok net bir şekilde. Yani zamanında yaptığı net bir soykırımdı. Ama hani ateşkesin sonrasında artık katliam diyebileceğimiz belki bir noktada hala devam ediyor İsrail askeri. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu Trump'a hatırlatarak, hem bunu hatırlatarak hem de ikinci aşamaya geçilmesinin önünde engel olarak İsrail'in görüldüğünü belirterek İsrail'le ilgili asıl eleştirilerini bu başlık altında yöneltti ve Trump'a net bir şekilde bundan sonra Gazze'nin imarının sağlanması için Gazze'de artık ikinci aşamaya geçilmesi, Gazze ateşkesinde artık ikinci aşamaya geçilmesi gerektiğini net bir şekilde ifade etti. Ki bu konularda yani her iki başlıkta da şu ana kadar konuştum, yani hem İran hem Gazze konusunda Donald Trump'ın bir itirazı olmadığı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını desteklediğini anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? İşte işin ilginç tarafı da burada, İsrail basından anlıyoruz. Çünkü İsrail basında çok, işte az önce konuşmamın başında söylemiştim, bölge ülkeleri yakından takip ediyor, özellikle İran ve İsrail gibi ülkeler diye. İsrail daha yakından takip ediyor. Çünkü İsrail'i ciddi anlamda bir Türkiye korkusu sarmış durumda. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın yaptığı görüşmenin içeriğine dair Trump'ın, yani Erdoğan'ın Trump'a söyledikleri, Trump'ın Erdoğan'a verdiği cevaplar, bunlarla ilgili ciddi tedirginlik yaşayan İsrail haliyle bu basınla da yansıyor ve İsrail basından öğrendiğimiz kadarıyla da Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamaların hepsine olumlu yanıt verdiğini yazıyor İsrail basın. Onun haricinde yani sadece Gazze ve İran değil tabii ki, bir diğer önemli konu yine bölgeden, yani bir bölgemizle ilgilendiren Ukrayna Savaşı malum. Onunla ilgili olarak da yine önümüzdeki günlerde yine bir arabuluculuk çalışma gelişimleriyle ilgili, yani hem daha önce Putin bu konuya sıcak baktığını hem Zelenski sıcak baktığını zaten dile getirmişti. Bu yine vazgeçilmez bir başlıklardan birisi tabii ki ikili görüşme arasında. Velhasıl hem bölgesel konular hem ikili ilişkiler açısından Donald Trump-Erdoğan görüşmesi oldukça olumlu geçtiğini söyleyebiliriz. Vaktimin daraldığını farkındayım. Şimdi en başa dönüyorum ilk sorunuza yönelik olarak.
1: Buyurun.
0: Teröristi Türkiye süreciyle ilgili. Evet, Meclis Başkanı 24 Ağustos'ta ilk kurulun ilk toplantısını yapacağını dile getirdi. o kurum ne yapacak? Öncelikle onu herhalde altını çizmek gerekiyor.

0: Malum çıkmış bir yasa var. Ki bu yasaya yasayı hayata geçirebilmek için, bu yasadan teröristlerin faydalanabilmesini sağlamak için öncelikle teröristlerin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerekiyor. Yani terör faaliyetlerini tamamen bırakacaklar, silahları tamamen bırakacaklar. İşte hatırlayalım, o terörist Türkiye sürecinin ilk başladığında, yani terör örgütünün kurucusu terörist Abdullah Öcalan çağrı yapıp da PKK terör örgütünü lağvettiğini söyledikten sonra silahların yakılması gibi sembolik bir görüntü verilmişti. İşte o görüntünün sembolik olmaktan çıkıp artık doğrudan silahların bırakıldığı sürece geçilmesi gerekiyor. Dolayısıyla yani yasanın uygulanabilmesi için. Dolayısıyla şimdi bu komisyon, kurulan komisyon, işte silahlar bırakılıyor mu, son durum ne, ya da işte Milli İstihbaratından ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan ve askerden, polisten, hani bölgeden gelecek haberler olacak tabii ki. Yani evet, bunlar silahlarını bıraktı ya da bırakanlar var ama bırakmayan bir grupta, işte atıyorum bunu tamamen, Irak'ın dağlarında filan gibi, hani böyle istihbari bilgiler üzerinden kurul bunları takip edecek. Ve son noktada, yani gelen istihbaratlar sonrasında hazırlanacak raporlara göre, o raporlar doğrultusunda da çıkartılan yasa yürürlüğe girdi zaten, ama çıkartılan yasa hayata geçirilmiş olacak diyelim. Yani yasaya göre yol haritası yürüyecek diyelim. Ama bu yasanın çıkması, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmış olması, Ağustos'un 24'ünde kurulun ilk toplantısını yapacak olması, bunlar gerçekten hani bakıldığı zaman, bundan atıyorum bir yıl önce, bir buçuk yıl önce böyle bir şey söylense çoğu kişi buna inanmazdı. Yani çok
1: son cümlelerinizi alalım.
0: Çok önemli adımlar, yol haritası anlamında terörist Türkiye sürecinde hepimizi umutlandıran adımlar. İlk toplantıyı hep birlikte bekleyeceğiz, göreceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Değerli dinleyenler, gündemi gazeteci Salim Salimoğlu'yla değerlendirdik. Kısa bir reklam aramız var. Ardından Doktor Sayın Abdullah Erboğa bizlerle olacak.
2: Reklamlar.
3: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sundan canlı olarak seslenmeyi sürdürüyoruz gün ötesinde. Akademisyen Doktor Sayın Abdullah Erboğa stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
0: Malum yazın hava sıcaklıkları bir hayli yüksek. Bu yakıcı yaz günlerine ayrıca sıcak ve hareketli gündem maddeleri de eşlik ediyor. Özellikle bölgemizde hem güneyde hem de kuzeyde devam eden savaşlar tüm dünyayı etkilemeye de devam ediyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da altını çizdiği gibi ülkemiz bir ateş çemberinin tam ortasında. Aslında bir anlamda böyle bir ortamda Temmuz ayının ilk haftasında NATO zirvesine ev sahipliği yapmıştık. Yaşamakta olduğumuz Ağustos ayının ilk haftasında da 3 ülkenin imza attığı Mekke Anlaşması gündemimize oturdu. İçeride ise önemli bir aşaması daha gerçekleşen terörsüz Türkiye hedefi kapsamında takip ettiğimiz gelişmeler var. Önce dünya nasıl bir dönem yaşıyor, nasıl bir süreçten geçiyoruz sorusuna yanıt arayarak başlayalım.
1: Evet, teşekkür ederim. Gerçekten de belirttiğiniz üzere aslında dünyada uluslararası sistemde bir kırılma yaşanıyor ve bu kırılma aslında önümüzdeki 10 yılları hatta 100 yılları da belirleyecek bir kırılma olacağı çok açık net bir şekilde duruyor. Dünyada soğuk savaş dönemi vardı, çift kutuplu bir uluslararası sistem vardı. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği olmak üzere. 90 sonrasında ise tek kutuplu bir Amerikan döneminin yaşadığımız ve Amerikan hegemonyasının bütün dünyayı işte tahakküm altına aldığını bir dünya siyaseti vardı. Şimdi burada bir kırılma yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri eskisi kadar bütün dünyanın maliyetini katlanmaya tercih etmiyor. İzolasyonist dış politikaya yönelmeyi tercih ediyor. Çünkü dünyadaki maliyetleri üstlendiğiniz zaman askeri olarak bunun ekonomideki karşılığı sizin içeride büyük problemler yaşamanıza ve ekonominizin kötüleşmesine neden oluyor. Bununla birlikte bir yükselen güç de var. O güç de Çin. Amerika Birleşik Devletleri hem bir yandan bütün savunma harcamaları ve bütün dünyanın güvenlik maliyetlerini üstlenirken Çin bir kenarda kendi kendine hem ekonomik anlamda hem askeri anlamda bir büyüyen dev olma ve Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısına çıkma ihtimali belirdi. Ve bu büyük güç artık bir noktadan sonra da engellenemeyecek bir noktaya gelmiş durumda. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri şu anda dünyada güvenliğini sağladığı bölgelerden hafif hafif kendisini çekmeye çalışıyor. Birinci bahsettiğiniz Temmuz'daki NATO zirvesi tam da bunun Avrupa ayağını oluşturuyordu. Çünkü Avrupa'nın bütün güvenliğini 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri karşıladı. Yani Almanya'da yüz binlerce Amerikan askeri vardı. Almanya'nın her bir şehrinde, Berlin'de Amerikan hava üsleri, Amerikan birliklerinin olduğu bir Avrupa vardı. Avrupa Birliği hikayesinin kurulmasında bile Amerika'nın büyük teşvikleri vardı. Dolayısıyla Sovyet tehdidini durdurmak Avrupa'nın kendi başına yapabileceği bir iş değildi. Çünkü Avrupa zaten yıkılmıştı 2. Dünya Savaşı'nda. Bunu ancak sağlayabilecek aktör Amerika Birleşik Devletleri'ydi. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri Avrupalı aktörlere dediler ki sizin güvenlik ve savunmanız Sovyetler karşısında ben sağlayacağım. Bunun çerçevesi de NATO. Siz kendiniz birlik olup ekonomik olarak kalkınmaya bakın. Nitekim 90'ların sonuna kadar da biz bu hikayeyi hatta 2010'lara kadar da bu hikayeyi böyle gördük. Avrupa'nın her bir noktasında Polonya'da özellikle Rusya'nın ve Sovyetlerin kritik erişim alanlarının her birinde Amerika'nın NATO'nun varlığını gördüğümüz bir dünya siyaseti vardı. Ama 2010'lardan sonra Amerika Birleşik Devletleri izolasyonist dış politikaya yöneldiği için artık dedi ki her bölge kendi ayakları üzerinde durması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri artık bu maliyeti, bu yükü katlanmak istemiyor. O yüzden işte bu NATO'da önce 2, sonra 4, sonra 5'e çıkan maliyetlerin karşılanması yani her bir üye ülke gayri safi milli hasılasının %5'ini savunmaya ayırmak zorunda NATO bağlamında. Ve Avrupa kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini söylüyor. Ama Avrupa buna hazırlıklı değildi. Yani Amerika'nın güvenlik şemsiyesine alışmış olan bir Avrupa olduğu için buna hazırlıklı değildi. Hem savunma sanayi ekosistemi anlamında hazır değil, hem doktriner olarak hazır değildi, hem de askeri anlamda bakın İngiltere'de, Almanya'da askeri personel bulup yetiştirmek gibi bir problem var. Yani bunlar bir denizci subay, bir havacı subay, bir yılda, iki yılda yetişen insanlar değil. Yani 20 yıllık, 30 yıllık periyotlar lazım. O yüzden bunlar şu anda bütün işleri güçleri Avrupa'da özellikle şu andan itibaren yani son 1-2 yıldır aslında bu anlamda kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. O yüzden mesela Temmuz ayındaki NATO'da gördük ki Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliği Avrupa'nın kendi ayağı üzerinde duracağı bir yapıya kavuşmasını sağlamak. Bununla birlikte bir ikinci ayak da var. bu güvenlik

0: boşluklarını doldurma anlamında. Orada da doğrudan NATO'nun ilgi alanı içerisinde olmayan bölgelerde devletler kendi güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak zorundalar. Körfez ülkelerini ele alalım. Körfez ülkeleri eskiden Amerikan güvenlik şemsiyesi varken çok korunaklı ve caydırıcı bir alana sahiptiler. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri üsleri varken Bahreyn'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Kuveyt'te, Katar'da, Suudi Arabistan'da kimse size cesaret etmeye cesaretini bulunamıyordu. Ama son İran saldırılarında gördük ki artık çok kolay erişilebilir ve savunulamaz bir durumdalar. Yani İran'ın seyir füzeleri ve işte İHA saldırıları neticesinde Bahreyn'de oteller vuruldu. Katar'da işte askeri üsler hedef alındı ve ciddi tahribatlar oluştu. Dolayısıyla bu ülkelerde, başta Körfez ülkeleri olmak üzere, eskiden Amerikan güvenlik şemsiyesi altında olan ülkeler artık alternatifler üretmek zorunda kalmaya başladılar. Çünkü bir caydırıcılık gerekiyor. Yani sizin en büyük caydırıcılığınız neydi bir devlet olarak? Size saldırmamalarını garanti eden husus neydi? Amerikan güvenlik şemsiyesiydi. Ama bu güvenlik şemsiyesi yırtıldı. Hava kaçırıyor, yağmur yağıyor aşağıya veya füze yağıyor, öyle söyleyelim. Dolayısıyla bunu eskisi gibi bir ülkenin, özellikle Orta Doğu'daki bir ülkenin caydırıcılığını sağlayabilecek bir güvenlik şemsiyesi ihtiyacı var. Amerika'nın bu konuda niyeti yok. Çünkü artık o da kendisini çekmeye çalışıyor Avrupa'da olduğu gibi. Alternatif Rus ve Çin, bunlar da büyük oranda İran perspektifine yakın ülkeler ve doğal olarak rakip sayılabilecek ülkeler. İşbirliği yapsanız bu sefer de Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelme durumunuz var. O yüzden kendi bölgesel dinamikleri üzerinde güçlerini birleştirmeye ve alternatif bir güvenlik şemsiyesi oluşturmaya çalışıyorlar. Aslında bugün Orta Doğu'da olan şeyin, hikayenin tam esası bu. Kendi ayaklarında durabilecek bir güvenlik şemsiyesi. Elbette ki bu kolay değil. Elbette ki 90'lı yıllarda Amerika'nın ürettiği güvenlik şemsiyesinin bir benzerinin üretilmesi çok kolay değil. Ama en nihayetinde bölgede revizyonist aktörler var. Bunlar İsrail başta olmak üzere, kimi zaman İran. Ve bu iki aktöre ne zaman, nerede, nasıl saldırgan duruma geçeceğini kimse tahmin edemiyor. Mesela İsrail'in yarın hangi ülkeye saldırabileceğini tahmin edebiliyor muyuz? Lübnan'ı vurmayacağını veya Irak'ı vurmayacağını veya Suriye'yi vurmayacağını garanti edebileceğimiz bir nokta yok. Dolayısıyla bu ülkeler, bakın, herhangi bir tehdit odaklı değil veya herhangi bir güç odaklı değil, ama kendi caydırıcılıklarını diğer aktörlerin hissetmesi için genişletilmiş bir caydırıcılık sistemi kurmaya çalışıyorlar. Şunu söylüyorlar Orta Doğu'da bu aktörler: eğer bize karşı, biz çünkü artık bundan sonra birlikte hareket ediyoruz, bizim herhangi birimize yönelik mütecaviz bir saldırıda bu üç ülke birlikte hareket edecek imajını, bakın fiili değil ama caydırıcılık anlamında ciddi bir şekilde kullanmaya çalışıyorlar. Hem Temmuz'daki NATO zirvesinin hem de Ağustos'taki Mekke zirvesinin, Mekke anlaşmasının aslında odağında Amerikan siyasetinin, daha doğrusu Amerikan düzeni sonrasına bir hazırlık, bir adaptasyon, daha doğrusu bir intibak etme arayışı var. Ama devletler bunlara hazırlanıyor.
1: Bahsettiğimiz bölge ülkeleri belki ekonomik anlamda bu an zorluk yaşayacak ülkeler değil ama kültürel anlamda bunu kendileri sağlama anlamında, evet, gerçekten bir boşluk yaşayan ülkeler, böyle bir yapıya sahip olan ülkeler değil. Hı hı. Dediğiniz gibi tarihsel süreçte zaten Amerika ile anlaşmaları, evet, bunu sağlamış durumda. Dolayısıyla yeni bir aktörün Amerika'nın yerine geçmesi, işte dengeleri zaten asıl, aha, yerinden oynatan şey bu. Önümüzdeki senaryo nasıl?
0: Bu çok zor bir şey. Yani gerçekten de Soğuk Savaş ve sonrasındaki Amerikan gücü dünyada eşi benzerine çok az rastlanabilecek bir güçtü eskiden. Ya bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam savunma harcaması 1 trilyon dolar. Kendisinden sonraki 20 ülkenin toplamından daha fazla. Ve 90'larda veya 2000'lerin başlarında Amerika ile rekabet edebilecek hiçbir ülke yoktu. Askeri anlamda da, siyasi anlamda da. Çok büyük bir hegemonik güçtü bu anlamda. Ama NATO'da gördüğümüz gibi aslında NATO dediğiniz şey Amerika Birleşik Devletleri'nin başında bulunduğu ve bütün aslında süreçleri, yapıları yönettiği bir sistem, bir yapı. Ama bu aktörün yerini kolay kolay alabilecek güçte bir aktör yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri 1 trilyon savunma harcaması yapıyor. İşte Suudi Arabistan 100 milyar dolar yapıyor. Yani arada çok büyük bir fark var veya

0: İşte Türkiye 50 milyar dolar yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin GDP'si 33 trilyon dolar. İşte Türkiye'nin 1,6 trilyon dolar. Suudi Arabistan'ın 700 milyar dolar. Pakistan'ın 500 milyar dolar. Dolayısıyla bunun yerini alabilecek bir sistemden bahsetmiyoruz. Yerini kolay kolay hem askeri hem siyasi hem ekonomik olarak doldurulması öyle kolay bir şey değil. Ama bir şekilde de güvenliğinizi ve savunmanızı sağlamanız gerekiyor. Bunun için de müstakil olarak devletlerin tek başına yapamayacakları bir güce karşı veya tehdide karşı birlikte ittifak kurarak yapmaya çalışıyorlar ve caydırıcı olmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla aslında üç ülkenin de kendine has özellikleri var. Askeri olarak Türkiye'nin çok büyük bir orduya sahip ve çok büyük bir savunma sanayi ekosistemine sahip. İşte Suudi Arabistan finansal ve ekonomik anlamda güçlü bir ülke. Aynı anda Pakistan'ın nükleer bir gücü var. Nükleer güç olma son derece caydırıcı bir unsur. Dolayısıyla aslında farklı alanlarda farklı özelliklerle ön plana çıkan ama birlikte olduklarında ciddi bir caydırıcılık potansiyeline sahip aktörler. Dolayısıyla bu hem bölge için de bir alternatif olabilir. Bölgede işte biliyorsunuz zamanında Trump'ın bir Arap notosu kurulması fikri vardı. O işlemedi. Bölgenin dışından dayatılan sistemler genellikle bölgede pek iyi sonuçlar vermiyor. Bölgenin kendi içerisinden, kendi dinamikleri üzerinden, kendi işbirliklerinin olması ve yerel bir çıktı olması bence son derece kıymetli.
1: Peki hocam, genel tabloyu ortaya koyduk. Hal böyleyken ülkemizde toplanan NATO zirvesinin etkilerinin neler olmasını beklersiniz?
0: Şöyle, NATO aslında o şeydeki Temmuz 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesi büyük oranda içeriğine de baktığınız zaman aslında Avrupa'daki o savunma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Avrupa'nın ve özellikle de Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Avrupalı devletlerin Ukrayna'ya vereceği destekle şey olmuştu, ön planda çıkmıştı. Avrupa'da da biliyorsunuz baya bir aslında alternatif modeller ortaya koymaya çalışan çabalar var. Bunlardan Avrupa'nın kendi içerisinde savunma yapılanmasını güçlendirici, ondan sonra savunma sanayini güçlendirici adımlar atılmaya başlandı. Hatta hatırlarsanız NATO Genel Sekreteri de bu anlamda Türkiye'ye örnek vermişti. Türkiye bunu nasıl başardıysa Avrupa da bunu başarabilir diye Türkiye Türk savunma sanayini örnek göstermişti. Hatta heyetler biliyorsunuz bizim savunma sanayi firmalarımızı gezmişti. Bence oradaki husus şu: eğer gerçekten de NATO'nun Ankara'daki zirvesi kritik bir zirve olarak ele alıyorsak bunda en büyük vurucu nokta, en önemli husus Amerikan sonrasındaki, daha doğrusu Amerika'nın biraz daha kendisini geri çektiği bir senaryoda Avrupa Birliği'nin neler ya Avrupalı ülkenin neler yapabileceği ve kıta Avrupa'sının savunmasının nasıl ayakta tutulabileceğiydi. Ve bununla ilgili de zaten maddeler gördük sonuç bildirgesinde.
1: Peki hocam, devam edeceğiz. Hem Mekke Anlaşması'nın etkilerini konuşacağız, hem de bütün dünya sıcak para ihtiyacında. Dolayısıyla aslında siyasi gelişmelerin ana unsurlarından birini de ekonomik kaygılar teşkil ediyor. Hepsini soracağız vaktimiz el verdiğince, ama müsaadenizle şimdi kısa bir reklam arasına gidelim.
2: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Reklamlar.
4: Gün ötesi devam ediyor.
5: Reklam sonrası devam ediyoruz. Doktor Sayın Abdullah Erboğa konuğumuz. Sayın hocam başlamıştık, hızlı bir şekilde de başladık. Çünkü konuşacak gerçekten çok fazla başlık var. Savaş coğrafyasında imzalanan Mekke Anlaşması önümüzdeki sürece ilişkin hangi ipuçlarını barındırıyor dersiniz? Bir de Mekke Anlaşması'na bölgedeki Mısır gibi yeni ülkelerin katılımını öngörür müsünüz? Bunları merak ediyoruz.
6: Ya aslında bütün Orta Doğu'daki bütün ülkelerin aslında böyle bir güvenlik şemsiyesinin ihtiyacı var. Çünkü İsrail saldırganlarından bahsettik. Ciddi bir istikrarsızlık ortamı var. Saldırgan bir ortam var. Revizyonist bir ortam var. Ve bu revizyonist ortamda İsrail'i durdurabilecek herhangi bir mekanizma yok. Bunu Gazze'de de gördük. Lübnan'da da gördük. Suriye'de de gördük. Hatta İran'da geniş bir şekilde gördük. Amerika Birleşik Devletleri'ni bile savaşa sürükleyebilecek bir mekanizması var İsrail'in. Dolayısıyla İsrail karşısında devletlerin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilecek mekanizmalar ihtiyacı var. Amerika Birleşik Devletleri bunu sağlayamıyor artık. Çünkü İsrail zaten çok stratejik müttefiki ve bu stratejik müttefiki varken bölgedeki diğer aktörleri ikinci plana atma gibi bir durum var. Mısır'ın şöyle bir özel durumu var. Biliyorsunuz Mısır aslında 1950'lerden itibaren ne zaman Orta Doğu'da bir, hatta Kissinger'ın önemli bir lafı vardır. Savaşsız Mısır olmadan savaş, Suriye olmadan barış olmaz diye. Orta Doğu'daki bütün büyük savaşlarda 1956, 1967, 1973 Mısır ana aktörlerden bir tanesiydi ve bu savaşlara girdiği bütün bu savaşlarda da bölgesel bir ittifakla girdi. Yani 67'de de işte Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan, Irak vardı. 73'te de yine Suriye ile birlikte girdi. Ve bu bölgesel ittifakların her birinde en fazla zararlı çıkan aktörlerin başında Mısır geldi. Çünkü büyük bir kayba uğradı, tahribata uğradı. Ordusunun büyük bir bölümünü kaybetti bu savaşlarda. Elde ettiği bölgelerden çekilmek durumunda kaldı. Dolayısıyla Mısır 1979'dan sonra Camp David süreci, yani İsrail ile barıştıktan ve birbirini tanıdıktan sonra ve Amerikan eksenine girdikten sonra 79'dan sonra kolay kolay Amerikan ekseninin dışında hareket etmekten imtina eden bir aktör aslında. Bu anlamda baktığınız zaman dolayısıyla bölgesel paktlardan çok zarar gördüğü için yoğurdu üfleyerek yeme durumu var Mısır'ın. Ben bu Mısır'ın bu hassasiyetini anlayışla karşılayabiliyorum çünkü tarih boyunca çok büyük zararlar görmüş bundan, ama bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür

0: sırada etkileyecek duruma gelecek. Bakın bugün Gazze sebebiyle 2-3 yıldır Mısır'da biliyorsunuz kapıları kapattı Gazze'den herhangi bir akın olmaması için. Ama oradaki en ufak bir güvenlik boşluğu ki 70 bin insan şehit edildi İsrail saldırıları sonucunda ve buna rağmen Mısır orayı tutmaya devam etti, kapalı tutmaya devam etti. Çünkü orayı açtığı anda Mısır'da ciddi bir güvenlik ve ekonomik problem ortaya çıkacaktı. Hatta askeri tatbili katlar falan da yaptı biliyorsunuz hatırlayacağınız üzere. Dolayısıyla burada Mısır'ın güvenlik endişeleri biraz daha diğer ülkelerden farklı. Çünkü İsrail tehdidini ve işte Gazze meselesi dolayısıyla doğrudan hissettiği bir alan var. Biraz daha temkinli hareket ediyor ama dediğim gibi bugün olmasa yarın mutlaka ve mutlaka Mısır'da bölgesel veya başka türlü bir ittifakın parçası olmayı tercih edecektir. Çünkü bu güvenlik riskini tek başına kaldırabilme lüksü yok.
1: Neticede tehdit tedbiri elzem evet, kılacak bir kesinlikle noktada Mısır için. Peki hocam, tam da bu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye için bir ziyaret açıklaması geldi. Suriye'de varlığını sürdüren SDG gibi terör gruplarının fesih kararı aldıkları açıklandı ve kamuoyunda çerçeve yasa olarak adlandırılan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlandı. Bu peşi sıra yaşanan gelişmeler önümüzdeki döneme dair bize neler anlatıyor?
0: Aslında bölgedeki yapıyı da bu bize gösteren bir şey. Yani Türkiye, Suriye, Irak, işte Suriye'deki istikrarsızlık Türkiye'yi de etkiliyor. Irak'ta yaşanabilecek bir terör Türkiye'yi, Suriye'yi de etkiliyor. Aslında bölgedeki güvenlik mimarisine baktığımız zaman herhangi bir aktörde çıkan güvenlik riski bütün ülkeleri çok yakından ilgilendiriyor. Biz zaten terör sebebiyle yıllarca hem Suriye kaynaklı hem Irak kaynaklı büyük tehditlerle karşıya karşıya kaldık. Bunların bedelini ödedik, bunlarla mücadele ettik. Şu anda da işte büyük bir aslında hem bölgesel anlamda hem Türkiye'nin kendi içerisinde terörsüz Türkiye sürecinin ivme yakaladığı bir dönem var. Bunun çerçevesi işte 467 gibi çok büyük bir mecliste mütabakatla geçti bu çerçeve yasa. Belki Türkiye siyasi tarihinde hiç olmamış bir mütabakat zemini yakalandı. Bu önemli bir şey. Ve bunun çıktılarını hem Irak'ta hem Suriye'de görme imkanımız da var. Nitekim Suriye'de işte bu yapı kendisini feshetme durumunda. Tıpkı PKK'nın Irak'ta yaptığı gibi şu anda da PKK'nın bir kolu olarak burada bir fesih süreci işletilmeye başlandı. Bu aynı zamanda Suriye'nin istikrarı, aynı zamanda Türkiye'nin de istikrarı anlamında ve Türkiye'de başlatılan sürecin bölgesel anlamdaki etkisini de göstermesi bakımından son derece önemli. Dolayısıyla hem Türkiye'nin hem Irak'ın hem Suriye'nin birlikte kazandığı, terörün olmadığı ve istikrara doğru ivmenin yukarı yönde aldığı bir dönem başlayacak. Dolayısıyla terörün olmadığı işte Gabar'da bugün petrol bulunuyor. İnsanlar rahatça hareket edebiliyor. Diyarbakır'daki gençlerin geleceğe dair baktığı umut daha yüksek bir seviyede hissediliyor. Dolayısıyla terörden arındırılmış bir Suriye, bir Irak, bir Türkiye elbette ki önümüzdeki dönemde daha büyük bir işbirliğinin parçası haline gelebilir. Tabii terör tekrardan kendini üretmezse. Aynı zamanda bir de tabii bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok herkesin beklediği işte 8 Aralık'tan 2024'ten bu yana o ziyaret herkes heyecanla bekliyor. Çünkü Suriye konusunda Türkiye en büyük bedeli ödeyen aktör. Yani çok bedel ödedi Türkiye. Hem mülteciler meselesi, hem güvenlik riskleri, hem Suriye'deki iç savaşın maliyetleri bağlamında çok büyük riskler üstlendi ve çok büyük maliyetler ödedi. Dolayısıyla burada Suriye'nin istikrarda bugün kavuştuysa ve Suriye'de bugün kan dökülmüyorsa, insanlar hayatlarını kolayca idame ettirip yaşayabiliyorlarsa bunda Sayın Cumhurbaşkanı çok çok büyük bir şey var, katkısı var, payı var. Zaten Suriyeliler de bunu biliyorlar ve Sayın Cumhurbaşkanı dört gözle bekliyorlar diye düşünüyorum. Yapacağı ziyaret çok yani inanılmaz bir tarihi öneme sahip bir ziyaret olacaktır gerçekleştiği takdirde. O yüzden ben Suriye'nin yeni tarihinde yani ulus devlet olarak 8 Aralık 2024'ten sonraki tarihinden yani Esad rejiminden arındırılmış tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı çok büyük katkısının olduğu kanaatindeyim.
1: Peki hocam, genel tabloya baktığımızda aslında dünyanın çok ciddi bir kırılma yaşadığı evreden geçiyoruz. Zira işte yapay zeka ve dijital teknolojiler evet, üretim sürecini baştan yazıyor aslında. Sıcak para ihtiyacı bütün ülkeler için ön planda. Güvenlik ihtiyacı zaten siz başlarken onu vurguladınız ama yaşlanan nüfuslar da bir açıdan engelleyici bariyerlerden birisi. Dolayısıyla bütün bu düzen içerisinde dünyanın yeniden yapılandığı süreçte tahtada nasıl diziliyor piyonlar?

0: Aslında ilk sorunuzla doğrudan bağlantılı bu sorunuzda. Bakın, Avrupa'nın üstünlüğü sağlayan şey devasa sömürgeci gücü, bununla birlikte elde ettiği ekonomik kazanım ve bunu askeri alana tahvil etmesiydi. Bugün baktığımızda bu ekonomik düzen, yani üretim dediğimiz mesele, Avrupa'da değil, Amerika'da kısmen ama büyük oranda Asya'ya kaymış durumda. Dolayısıyla üretimi kim yapıyorsa parayı da kazanan o. Parayı kazanan da bunu askeri alana kolayca tahvil edebiliyor. Şimdi 18. yüzyılda, 19. yüzyılda dünyadaki üretim üslerine baktığınızda büyük oranda bunu Avrupa olarak görüyordunuz. Ve Avrupa ekonomisi dünya ekonomisinin yüzde büyük bir bölümünü kapsıyordu. Şu anda dünya ekonomisinde üretim anlamında büyük yükünü %60'lar oranında, hatta daha fazla, Asya karşılıyor ve başta Çin olmak üzere bu devletler dünya üretimini kendi tekellerine almış durumdalar. Aslında Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmaya çalıştığı şey bu tekeli önüne geçebilmeye çalışmak. Belki geç kaldı, belki bundan sonra döndürebilir veya döndüremez, bilmiyoruz. Ama önemli olan bu ekonomik gücünü elde etmesi. Yapay zeka konusunda, işte sıcak para konusunda birçok şey Asya'ya kaymış durumda. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük özelliği hem zenginliğiydi hem de askeri teknoloji üstünlüğüydü. Bugün ama Çin deniz platformlarında olsun, yapay zekada olsun, hava gücünde olsun, bakın kendi 5. nesil uçağını üretebiliyor. Yapay zeka teknolojisiyle kendi uydu uzay şeylerini üretebiliyor, teknolojilerini üretebiliyor. Dolayısıyla askeri teknoloji anlamındaki üstünlüğünü de Amerika Birleşik Devletleri şu an Çin'le paylaşma noktasına geldi. Bunu nasıl yaptı ama Çin? Elbette ki büyük sermaye gerekiyor bu işleri yapabilmek için. O devasa üretim ekonomisini bu alana tahvil etti. Dolayısıyla da şu anda askeri büyük olarak dünyadaki en büyük ikinci ordulardan, askeri teknoloji anlamında da dünyadaki en iyi konumda olan ülkelerden bir tanesi. Yani bu birbirlerini tetikleyen süreçler. Yani paranız veya ekonominiz zayıf olduğunuz takdirde askeri olarak pek varlık gösteremiyorsunuz. Askerinizi besleyebileceğiniz bir ekonomik ekosisteminiz olmanız gerekiyor. Ama sıcak para bahsettiğiniz gibi veya dünyadaki güvenlik riskleri arttıkça kalkınmaya olan yatırım, yani diyelim 100 liranız var, bunun eskiden 10 lirasını savunmaya ayırıyorsanız 90 lirasını kalkınmaya harcıyordunuz ve ülkeniz daha büyüyordu. Ama şu anda dünyada güvenlik riskleri yükseldi. Dolayısıyla devletler artık belki de 50 lirasını, 60 lirasını savunmaya ayırmak durumunda, 40 lirasını kalkınmaya ayırmak durumunda. Bugün Avrupa'nın zaten yaşadığı temel problem bu. Avrupa hem ekonomik olarak geriledi, hem üretim anlamında hem kazanç gelir anlamında ve gerilemesine rağmen savunması kötü durumda. Yani eğer geliri veya ekonomisi, üretimi yüksek olsaydı belki de savunmadaki o açığını çok hızlı kapatabilecekti. Ama şu anda hem gerileyen, dünya pazarından aldığı pay itibariyle hem gerileyen bir Avrupa var, hem de askeri ve savunma anlamında problem yaşayan bir Avrupa var. Dolayısıyla kalkınma konusunda biz o eski 90'lı yıllardaki Avrupa Birliği hikayelerinin çok uzağında kalacak bir Avrupa göreceğiz.
1: Dolayısıyla bunun yeni bir düzen gerektirdiği,
0: kesinlikle.
1: Yeni bir sistem gerektirdiği çok açık ama
0: Evet.
1: burada şüphesiz en önemli aktörlerden biri olduğunu da Türkiye'nin olacağını da söylemek mümkün
0: Sayın
1: galiba.
0: Cumhurbaşkanı'nın son işte verdiği röportajda da vurguladığı husus, yani artık Türkiye Avrupa Birliği'nin kapısında bekleyen bir aktör değil. Çünkü Avrupa Birliği'nin hikayesi, yani o üstünlük veya refah hikayesi artık Avrupa'nın kendisi için bile pek iyi bir noktada değil.
1: Peki Sayın Hocam, çok teşekkür ederiz. Gerçekten konuşmak istediğimiz çok başlık vardı. Malum gündem çok yoğun ama ancak bu kadarına vaktimiz el verdi. Değerli katkılarınız için teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz.
0: teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Değerli dinleyenler, böylelikle Gün Ötesi'nin bu akşamlık da sonuna gelmiş olduk. Akademisyen Doktor Sayın Abdullah Erboğa bizlerleydi stüdyomuzda. Gündemi kendisiyle değerlendirdik. Programı Uğur Pirpir ve Anıl Çatak birlikte hazırladı. Teknik yönetmenimiz sevgili İbrahim Türksoy ulaştırdı sesimizi, soluğumuzu sizlere. Ve ben Demet Akat, güzel bir akşam dileyerek ayrılıyoruz sizlerden. Yarın yine aynı saatte Gün Ötesi'nde görüşmek, kavuşmak dileğiyle diyelim. Hoşça kalın.
2: Gün Ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok şey aslında büyük bir birikimin, ince bir zevkin ve köklü bir kültürün ürünüdür. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız konulara bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Bugünkü konumuz ünlü ressamlar ve eserleri. Yüzyıllar boyunca insanlar kendilerini ifade edebilmenin yollarını aramıştır. İçlerinde biriken anlatma arzusu kimi zaman kaleme, kimi zaman sözlere dökülmüştür. Kimileri doğuştan gelen yetenekleri sayesinde bu duygularını eşsiz bir biçimde yansıtmıştır. Peki kimdir bu insanlar? Ünlü edebiyatçılar kalemlerini adeta bir sihir gibi kullanarak milyonların zihninde iz bırakan romanlara, hikayelere ve şiirlere hayat vermiştir. Kimileri ise fırça darbeleriyle dünyanın akışını adeta başka bir yöne çevirmiştir. Gelin bugün dünyanın en çok konuşulan ressamlarını ve eserlerini kısaca inceleyelim. Sanatın büyülü dünyasında kısa bir gezintiye çıkalım. Sanat tarihine baktığımızda ilk akla gelen isimlerden biri hiç kuşkusuz Leonardo da Vinci'dir. Mona Lisa adlı eseri yüzyıllardır gizemli gülüşüyle insanları büyülemeye devam eder. Bu tablo sadece bir portre değil, aynı zamanda insan ruhunun derinliklerine açılan bir kapı gibidir. Bir diğer önemli isim ise Vincent van Gogh'tur. Hayatı boyunca büyük zorluklar yaşamış ancak buna rağmen sanatından asla vazgeçmemiştir. Yıldızlı Gece adlı eseri gökyüzünü adeta dalgalanan bir deniz gibi tasvir eder. Van Gogh'un fırça darbelerinde yalnızlığı ve iç dünyasının çalkantısını hissetmek mümkündür. İspanyol ressam Pablo Picasso ise sanat dünyasında adeta bir devrim yapmıştır. Kübizm akımının öncülerinden olan Picasso, Guernica adlı eseriyle savaşın acımasız yüzünü çarpıcı bir şekilde gözler önüne serer. Bu tablo yalnızca bir resim değil, aynı zamanda güçlü bir protestodur. Osmanlı ve Türk sanatına baktığımızda ise Osman Hamdi Bey'i görürüz. Kaplumbağa Terbiyecisi adlı eseri sabrın ve değişimin simgesi haline gelmiştir. Bu eser sadece görsel bir şölen sunmakla kalmaz. Aynı zamanda derin bir anlam da taşır. Bir başka önemli isim Michelangelo'dur. Onun Sistine Şapeli'nin tavana yaptığı resimler sanat tarihinin en etkileyici eserler arasında yer alır. Tüm bu eserler bize şunu gösterir. Sanat yalnızca görmek değildir, hissetmektir. Bir tabloya baktığınızda sadece renkleri değil, o anın duygusunu, sanatçının ruh halini ve anlatmak istediği hikayeyi de görürsünüz. Belki de bu yüzden bazı tablolar yüzyıllar geçse de unutulmaz. Çünkü onlar zamana karşı direnen duyguların bir yansımasıdır. Bugün bir müzeye gittiğinizde ya da bir tabloya baktığınızda yalnızca bir resim görmediğinizi hatırlayın. Aslında bir insanın iç dünyasına, hayallerine ve yaşadıklarına tanıklık ediyorsunuz. Ve belki de sanatın en güzel yanı tam da budur. Hiç tanımadığınız bir insanla yüzyıllar sonra bile aynı duyguda buluşabilmek. Bir başka bölümde, başka bir hikayede yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Bunu biliyor muydunuz?

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Önce özetler. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İzmir Menderes'te AK Partili adayın belediye başkan vekili seçilmesinin ardından CHP ile yeni parti arasında tartışma çıktı. Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü soruşturmasında ortaya çıkarılan çarpıcı bulgulardan biri de Glopper adlı uygulama oldu. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada fethi kabir kararı verildi. Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri tamamlandı. ABD Başkanı Trump, İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıkladı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Moskova, son iki yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıkları aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı ilk değerlendirmede hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. 467 milletvekilinin desteğini hatırlatan Erdoğan, Gazi Meclis'in tarihi bir mutabakat örneği gösterdiğine dikkat çekti. Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için önemli bir adım atıldığını vurguladı. Emeği geçenlere teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sürecin bugünlere gelmesine katkıda bulunan devlet kurumları ve görevlilerini de tebrik etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Türk Gün Gazetesi'ne yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye sürecini tahrik ve çatışmalara karşı birlik ve dayanışma modeli olarak nitelendirdi. Düzen, adalet ve istikrara dayanan Türk barışı, Türkiye ve bölgemizin yükseliş hamlesi, huzur ve refah modelinin teminatıdır dedi. Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarı güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Bahçeli, bölgeye yönelik dış müdahalelerin sona ermesi gerektiğini söyledi. Genel af niteliği taşımayan kanun PKK-KCK harici hiçbir terör örgütünü kapsamıyor. Kanunda cezasızlık algısı yaratacak hükümler de yer almazken herhangi bir kişiye de özel statü tanımlanmıyor. Bu arada silahlı terör saldırılarına karışan örgüt üyeleri kanundan yararlanamayacak. Şimdi gözler yeni yol haritasında. Sürecin takibini yapacak kurulun ilk toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında 24 Ağustos'ta yapılacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun uygulanması için ilk şart PKK-KCK'nın tesinin ve silah bıraktığının güvenlik kurumlarınca tespiti. Söz konusu süreç sıkı takip edilecek. Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayımlanması beklenecek. Yeni yol haritası doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir komisyon kurulacak. Kanun kapsamındaki faaliyetler izlenecek, gerektiğinde tavsiyede bulunulacak. Kanunda af anlamına gelebilecek hiçbir ifadeye yer verilmediği gibi süreç boyunca da bu hassasiyete dikkat edilecek. Silahların geri dönüşü olmayacak şekilde bırakıldığının tespitiyle Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanması tarihi süreçte yeni bir aşamanın başlangıcı olacak. Terör örgütü suçlarından yargılananlar 6 ay içinde soruşturma ve kovuşturmayla infaz ertelemesi için başvuru yapabilecek. Kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında tutulacak. Terörsüz Türkiye sürecine destek veren CHP bu yaklaşımını sahaya taşımaya hazırlanıyor. Parti yönetimi çerçeve yasayı merkeze alan bir kitapçık hazırlıyor. Çalışmada CHP'nin sürece ilişkin görüşleri 12 başlıkta anlatılacak. Kitapçıkta CHP'nin yasaya neden destek verdiği anlatılacak. Sürecin bundan sonraki aşamalarına ilişkin beklentileri sıralanacak. Kitapçık aynı zamanda parti örgütlerinin saha çalışmalarında kullanacağı bir rehber olacak. Partinin sürece ilişkin görüşlerini bu çalışma üzerinden anlatacak. Öte yandan

Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak. Toplantıda 103. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Parti içi disiplin süreçlerinin de ele alınacağı toplantıda CHP'den istifa etmediği halde yeni partiye destek verdiği belirtilen bazı isimler hakkında yürütülen inceleme masada olacak. İzmir'in Menderes ilçesinde belediye başkan vekili seçimini AK Parti adayı kazandı. CHP ile yeni parti arasında seçim sürecine ilişkin tartışma çıktı. CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Cumhur İttifakı adayına oy verdikleri yönündeki iddialara tepki gösterdi. Oylama öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni parti adayını desteklemelerini istediğini söyledi. CHP'ye tepki yeni parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ten geldi. Güç yazılı açıklamada yeni partinin aday belirleme konusunda süreç boyunca uzlaşıdan yana tavır aldığını savundu. CHP parti sözcüsü Müslim Sarı da tartışmalar üzerine yazılı açıklama yaptı. Uzlaşı taleplerinin yeni parti tarafından geri çevrildiğini öne sürdü. Buna rağmen genel merkez tarafından CHP'li belediye meclis üyelerine yeni parti adayını desteklemeleri için talimat iletildiğini belirtti. AK Parti adayının kazanmasının nedeni CHP'yi bölen sayısal çoğunluklarına güvenip süreci kötü yöneten yeni partili yönetici ifadesini kullandı. Genel merkez talimatını yerine getirmeyen belediye meclis üyeleriyle ilgili parti disiplin sürecinin değerlendirildiğini bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin klasik suç yapılanmalarından farklı yöntemler kullandığını söyledi. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın aktif görev alacağını açıkladı. Bakan Çiftçi, bu yapıların şiddeti görünür hale getirip toplumda korku ve baskı oluşturmaya çalıştığını söyledi. Bu nedenle şebekelerin hukuken terör örgütü sayılmasa da topluma verdikleri zararla benzer tehditler oluşturduğunu vurguladı. Bakan Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede yapay zeka destekli açık kaynak çalışmalarından da yararlanıldığını söyledi. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşılmaya devam ediliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, FETÖ'cülerin Bayrok uygulaması gibi örgütün gizli iletişim için Glopper isimli bir uygulama kullandığını açıklamıştı. O uygulamanın ayrıntıları ortaya çıktı. Glopper, bilinen sanal mağazalarda bulunmayan bir uygulama, örgüt dışından erişime kapalı. Uygulamaya örgüt içinde de sadece yetkilendirilmiş kişiler giriş yapabiliyor. Glopper'a 3 kademeli doğrulamayla giriliyor. Buna göre örgüt üyelerinin uygulamayı kullanmak için öncelikle şifre girmesi, sonra biyometrik doğrulama yapması ve son olarak harici onay alması gerekiyor. Örgütün Glopper uygulamasını yurt ve personel kayıtları yapmakla idari ve mali işlerle ilgili hesap tutmak için de kullandığı belirlendi. Ayrıca üst düzey örgüt üyelerinin şifreli e-postalar yoluyla iletişim sağladığı tespit edildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarı açılacak. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında fetika bir kararı verildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin yeğenleri suç duyurusunda bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Olgun'un kabrinin açılıp adli inceleme yapılmasını talep etti. Talep üzerine fetika bir kararı verildi. Karar üzerine Deniz Olgun'un mezarı açılarak ölüm nedenine ilişkin adli inceleme yapılacak. Böylece yıllardır tartışma konusu olan ölümün doğal nedenlerle gerçekleşip gerçekleşmediği bilimsel ve adli bulgular ışığında yeniden araştırılacak. Deniz Olgun 6 Eylül 2016 tarihinde yaşamını yitirmişti. Anasol D koalisyonunda Ulaştırma Bakanlığı görevini üstlenen Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin iki ayrı soruşturma yürütüyordu. Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin şüpheler Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturmayla bir kez daha gündeme geldi. Soruşturma kapsamında tutuklanan Kuriş, eski bakanın ölümünün ardından Süleymancılar olarak bilinen grubun lideri olmuştu. Fetika bir işleminin yarın sabah saat 8.30'da Karacaahmet Mezarlığı'nda gerçekleşmesi bekleniyor. İç piyasaya arz edilmemesi gereken bazı nişasta bazlı ürünlerin maltodekstrin, glukoz ve nişasta adı altında faturalandırılarak gizlenmek suretiyle aracı firmalar üzerinden piyasaya sürüldüğü belirlendi. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkette arama ve el koyma işlemi yapıldı. Şirket yöneticisi 47 şüphelinin de çağrı yoluyla ifadelerinin alınmasına başlandı. Başsavcılık açıklamasında nişasta bazlı şekerlerin yüksek fruktoz içerdiği nedeniyle hastalık oluşturma riskinin daha yüksek
yüksek olduğuna işaret edildi. Çocukluk çağında fazla şeker tüketiminin obezite ve hipertansiyon başta olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açtığı vurgulandı. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Gürlek, halk sağlığını tehlikeye atan, devleti vergi kaybına uğratan ve hukuka aykırı kazanç elde etmeye çalışanlarla mücadelenin devam edeceğini belirtti. Yükseköğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. 730.854 aday bir yükseköğretim kurumuna yerleşti. Devlet üniversitelerinde doluluk oranı %99,5'e ulaştı. Vakıf üniversitelerinde ise %79,7 olarak gerçekleşti. Başarı sıralaması şartı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarında doluluk oranı %100 oldu. Mühendislik programlarında doluluk %98'i aştı. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, İşletme ve ekonomi programlarının devlet üniversitelerindeki genel kontenjanlarında boşluk kalmadı. Bu yıl ilk kez açılan yapay zeka tabanlı lisans ve ön lisans programları da %100 doluluğa ulaştı. YKS'ye yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adaylar 24-28 Ağustos tarihleri arasında işlemlerini yapacak. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri tamamlandı. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos'ta başlayacak. Başvurular 1 Eylül'e kadar alınacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması şart. Yeni başvuru yapacak veya pasaportunu yenileyecek adayların bu süreye özellikle dikkat etmesi isteniyor. Hac kurasına bu yıl 1 milyon 878 bini aşkın kişi katıldı. 2027 yılında Türkiye'den kutsal topraklara 84.942 kişi gidecek. Resmi gazetede yayımlanan yeni kanunla çocukların karıştığı suçlar ve çocukların korunmasına yönelik önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Kanunla Türk Ceza Kanunu'nun çocukların ceza sorumluluğunu düzenleyen maddesinde önemli değişiklikler yapıldı. Çocuklara uygulanacak ceza indirimlerinin sınırları yeniden düzenlenerek bazı cezalar yükseltildi. Yeni hükümle ateşli silahların çocukların eline geçmesine neden olan kişiler için de ceza getirildi. Ateşli silahını dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı biçimde muhafaza ederek bir çocuğun silaha ulaşmasına neden olan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Düzenlemenin dikkati çeken maddelerinden biri de bıçaklarla ilgili oldu. Bıçaklarla kesici, delici veya bereleyici aletlerin 18 yaşından küçüklere satılması yasaklandı. Çocukları korumaya yönelik adımlardan en önemlisi dijital risklerden korunma tedbiri oldu. Mahkeme kararı doğrultusunda çocuğun kullandığı telefon, telefon hattı, bilgisayar, tablet ve benzeri cihazların bildirilmesi ve ilgili kurumların denetimine açılması mümkün olacak. Çocukların sosyal gelişimini desteklemeye yönelik çeşitli uygulamalar da getirildi. Mahkemeler artık çocuğun spor kulüpleri, gençlik merkezleri, spor tesislerinde, kütüphanede, çevre temizliğinde görevler üstlenmesine karar verebilecek. Kanunda çocuk hakkında verilen tedbir kararlarına uymayan anne, baba, vasi veya çocuğun bakım ve gözetiminden sorumlu kişiler için de yaptırım öngörüldü. Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının gereklerine aykırı davranmaları halinde anne ve babaya 3 günden 10 güne kadar tazyik hapsi uygulanabilecek. İran ve ABD arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu. Süre uzayacak mı sorusu gündemdeyken ABD Başkanı Trump'tan mutabakatı uzatmak istemiyoruz açıklaması geldi. Umman yolumuza çıkarsa onları fena halde bombalarız tehdidinde bulunan Trump, boğazın açık olduğunu söyledi. Deniz ablukasının sürdüğüne de dikkati çekti. İran'la devam eden ya da planlanmış bir görüşmenin olmadığının altını çizdi. ABD Başkanı bir de harita paylaştı. Hürmüz Boğazı haritası üzerinde yeni ABD bölgesi ibaresi yer aldı. Trump daha önce Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğini söylemişti. Tahran yönetiminden açıklamalara tepkiler geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı ABD geçici anlaşmanın şartlarını yerine getirinceye dek kapalı kalacak dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de mutabakatın hayata geçirilmesinin önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu belirtti. Arakçı varılan mutabakatın İran'ın çıkarları doğrultusunda olduğunu vurguladı.
vurguladı. Bu nedenle ABD'nin 2 haftadan kısa bir süre sonra mutabakatı ihlal etmeye başladığını ifade etti. Katar Dışişleri Bakanlığı İran'la Umman'ın anlaşmasının beklendiğini açıkladı. Anlaşmanın ABD-İran görüşmelerinin yeniden başlamasını da kolaylaştıracağı belirtildi. Doha yönetimi Tahran'la süren pilotlar konusu için İranlı yetkililere yapılan

davetin geçerli olduğunu duyurdu. İran'dan resmi bir cevap gelmediği ifade edildi. İran'ın Kızıl Haç'ın devreye girmesi talebine medyatik bir hamle yorumu yapıldı. İran, 2 Mart'ta düşürülen iki savaş uçağındaki 3 pilotun yaklaşık 6 aydır Katar tarafından alıkonulduğunu öne sürüyor. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin görüş ayrılıkları sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner'le soykırımcı Netanyahu'nun heyetleri Kudüs'te bir araya geldi. Görüşmede Gazze için iki çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı. Gruplardan biri silahsızlanmaya, diğeri ise halk sağlığına odaklanacak. İsrail basınına göre Hamas'ın silahlarını uluslararası istikrar gücüne teslim etmesi konusunda uzlaşma sağlandı. Ancak İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve yeniden inşası konusunda anlaşmazlık çıktı. Soykırımcı Netanyahu'nun saldırıları sürdürmekte ısrar ettiği belirtildi. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetleniyor. Rusya son 2 yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Ukrayna Moskova bölgesine 620 İHA ile hedef aldı. Hava savunma sistemleri saldırılara karşılık vermeye çalıştı. 180 İHA'yı düşürdü. Birçok noktada sivil altyapı hasar gördü. 3 kişi yaralandı. Saldırılarda Rusya'nın en büyük e-ticaret platformlarından Whiteberries'in Moskova'daki binası da hedef alındı. Rus ordusu da Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rusya'nın füze saldırısında Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde 10 kişi hayatını kaybetti.

0: büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya. Ülkede 117 bin hektardan fazla alan zarar gördü. 4 itfaiye eri hayatını kaybetti. Fransa Dışişleri Bakanı söndürme çalışmalarına destek veren Türkiye'ye ve diğer ülkelere teşekkür etti. Belçika'da tarihindeki en büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Belçika'da yağışa rağmen alevler söndürülemiyor. Alevler Almanya-Belçika sınır bölgesine de ulaştı. Yunanistan'da ise yaz başından bu yana on binlerce dönümlük alan yandı. Girit'te İsrailli bir turist yasak olmasına rağmen mangal yaktığı ve yangına neden olduğu şüphesiyle gözaltına alındı. Portekiz ve Sırbistan'da da alevlerle mücadele sürüyor. Dinlediğiniz haberlerin özeti. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İzmir Menderes'te AK Partili adayın belediye başkan vekili seçilmesinin ardından CHP ile yeni parti arasında tartışma çıktı. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında ortaya çıkarılan çarpıcı bulgulardan biri de Glopper adlı uygulama oldu. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada FETÖ'ye bir karar verildi. Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Hoca adaylarının kesin kayıt işlemleri tamamlandı. ABD Başkanı Trump, İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıkladı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Moskova son 2 yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. 22'de başlayacak mücadele TRT 1 tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Galatasaray hücum hattının sol tarafına takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Sarı Kırmızıların transfer listesinde Marcus Rashford ve Noah Lang'ın bulunduğu öğrenildi. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla karşılaşacak. Bu zorlu 90 dakika yeni transfer Muhammed Salah'ın ilk 11'de görev alması bekleniyor. Serena ve Venus Williams kardeşler Cincinnati'de çiftler mücadelesinde boy gösterdi. ABD'li kardeşler Marta Kostyuk ve Peyton Stearns ikilisine 2-1 kaybetti ve elendi. Yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Denizli, Isparta, Burdur, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 17, İstanbul ve Trabzon 22, İzmir 23, Bursa 20, Gaziantep ve Samsun 21, Adana ve Antalya 25, Kayseri 16, Diyarbakır 18, Malatya 19, Erzurum ve Kars 10, Van 14 derece. Yol durumu. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır Mardin yolunun 13 ile 18. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 814 numaralı bildiri. Karadeniz. Atış eğitimi 18 ve 19 Ağustos 2026 tarihlerinde saat 9'dan saat 18'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 8 dakika 26 saniye kuzey, 30 derece 6 dakika 0 saniye doğu. 41 derece 26 dakika 0 saniye kuzey, 30 derece 6 dakika 0 saniye doğu. 41 derece 26 dakika 0 saniye kuzey, 29 derece 37 dakika 0 saniye doğu. 41 derece 10 dakika 54 saniye kuzey, 29 derece 37 dakika 0 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.
1: Tam 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde

0: silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle CELP tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle CELP tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle CELP tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları CELP ve SEVK döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü yedek subay as subay adaylarıyla er 1. grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Yükümlü er 2. grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Yükümlü er 3. grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralmainternet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı

0: ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklamlar. Soralım bakalım.
7: Öfke kontrolünü sağlamak için neler yapılabilir? Klinik psikolog Oya Doğan'a sorduk.
8: Aslında öfke diğer duygular gibi sağlıklı duygulardan bir tanesi. Birçok kez danışanlarımız şöyle söyler. Oya Hanım, ben öfkeli bir birey olmak istemiyorum. Böyle pamuk gibi yumuşacık bir insan olayım. Öfkenin sağlıklı bir duygu olması aslında gerektiği yerde doğru sağlatımını göstermemizle ilgili bir şey. Öfke şiddete dönüşmediği sürece, davranışsal kontrolü sağladığınız sürece bizim yaşamamız gereken duygulardan bir tanesi. Aslında öfkesiz olmayı sağlayamayız. Öfkeyi sağlıklı göstermeyi sağlayabiliriz. Bizler duygularımızı değil, duygularımızın dışa yansımasını kontrol ediyoruz. Şöyle ki, eğer öfkenizin kontrolsüz olduğunu düşünüyorsanız, bunun gerçekten size ve çevrenizdeki insanlara zarar verdiğini düşünüyorsanız, kısa vadede birkaç hap bilgi verebilirim. Bununla ilgili 3 soru var. Çok keyiflidir. Öfkemizi davranışa çevirirken kontrol altına alma adına kendinizi test edebileceğiniz 3 soru. Bunlardan bir tanesi şu: ben öfkemi bu şekilde göstererek karşımdaki hangi davranışı değiştirmek istiyorum? Yapmak istediğim davranış değişikliğine. İkinci soru şu: eğer bu şekilde öfkemi gösterirsem karşımdaki kişide ya da olayda bu davranış değişikliğini sağlayabiliyor muyum? Üçüncü soru da şu: nasıl davranırsam karşımdaki durum ve olayla ilgili daha kalıcı bir değişiklik sağlamış olurum. Öfke bedende başlar. Çünkü biliyorsunuz bedenimiz kayıt tutar. Bedensel kontrolü sağladığımız anda aslında duygularımız da yavaş yavaş yumuşamaya başlıyor. O nedenle öfkelendiğinizi hissettiğiniz anda, ki bu şöyle bir metaforla benzetilir: nasıl su kaynamaya başlar 100 derecede ama kaynama derecesine yakınken böyle ufak ufak fokurdanmalar başlar. Sizler de öfkelenmeden önce o ufak sinyalleri alıyorsunuz. O ufak sinyalleri aldığınızda regüle olmak, sakinleşmek ve dengede kalabilmek adına adım atarsanız, burada öfke kontrolünü daha sağlıklı yönetebileceğimizi düşünüyorum.
6: Soralım bakalım.

0: spor servisi.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler, herkese merhaba. Bugün 18 Ağustos 2026 günlerden salı, TRT Radyo 1'de spor servisi başladı. Evet, ben Deniz Ahmet Füsunoğlu, Hayri Ülgen'le beraber bugün 60 dakika, yaklaşık 60 dakika programımızı yapacağız. Kemal Çat yapımcımız ve İbrahim Türksoy da teknik yönetmenimiz. Hoş geldin sevgili Hayri Ülgen.
2: Hoş bulduk Ahmetciğim.
1: Yine siyah takımları çekmişsin.
2: Evet.
1: Bugün bir maç günü yine biliyorsun. Fenerbahçe'nin evet. Şampiyonlar Ligi artık playoff son maç. Daha doğrusu iki ayaklı maçın ilk maçı Lyon'la karşılaşacak. İnşallah Fenerbahçe Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. Tabii Perşembe günü de hem Trabzon'un hem Beşiktaş'ın maçları var. Onlara da başarılar dileyelim. Ne diyelim? Bu sene bütün takımlarımızla beraber oynayabildikleri en üst turlarda, en iyi gruplarda yer alsınlar.
2: Ahmetciğim, çünkü Fener'de Beşiktaş'ta şu anda biliyorsun çok iyi puan getirisi oldu ve tur atladılar. Evet. İnşallah dediğin gibi Lyon Beşiktaş'ta, Trabzon'da eğer yaparsa hem ileride Şampiyonlar Ligi'ne daha çok direkt katılma olanı sağlarız. İnşallah.

0: Vallahi ben bugün Fener'in de bugün bir mucize yaratıp yani Lyon'u yeneceğini düşünüyorum. İnşallah. O da son anda da konuşabiliriz yani.
1: Sen zaten hangi takımımız olsa hep olumlu düşünürsün. Puan veya puanlar istersin.
0: Olumlu düşünmek lazım. Yani güzel insan olmanın sevgisi bu demek.
1: Evet, dışarıda da zaten arkadaşlarımız hemen sana maç ne olur diye herkes konuşuyor, geliyor. Hayri evet. Baba ne olur, ne yaparız akşam diye. Evet. Fenerbahçeli sayrı geliyor, Galatasaraylı sayrı geliyor, Beşiktaşlı sayrı geliyor.
0: Evet.
1: Sohbet ediyoruz. Evet, haftanın maçları okuyalım. Sonra puan durumuna, yeni puan durumuna bakalım evet. Ve biz programımıza başlayalım efendim. İkinci hafta sonunda ilk maçlar şöyle. Turka Esenler Erokspor maçı SMS Grup Sarıyer maçıyla başladı. Ve 1-1 berabere bitti bu haftanın ilk maçıydı. Mısırlı Kom.tr Fatih Karagümrük AŞ'de 2-1 Eminim Ümraniyespor'u yendi. İstanbulspor 2, Bodrumspor 2, Manisa Futbol Kulübü 4, Vanspor 1, Bursaspor 1, Alagöz Holding, Iğdırspor Futbol Kulübü 0, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 4, Pendikspor 1, Metro Holding Kayserispor 2, Sivasspor Erenler Sivasspor 0, Mardin 1969 Spor 2, Antalyaspor 0, Muğlaspor 0, Bandırmaspor 0, Batman Petrolspor 2, Boluspor 0. Evet, bu sonuçlarla şimdi yeni puan durumuna hemen bakalım. Birinci Manisa Futbol Kulübü 2 haftadır kazanıyor. Maşallah diyelim Manisa'ya, değil mi? Manisa
0: kesinlikle
1: Futbol Kulübü'ne.
0: Onu konuşacağız.
1: 6 puanla birinci sırada Metro Holding Kayserispor, onlar da 2'de 2 yaptılar. 6 puan ve Bursa Spor yine 2'de 2 yapan 3 takımdan biri. Averajda 3. sırada 4. sırada Bandırma Spor 5, Batman Petrol Spor 6, SMS Grup Sarıyer Spor ve 7, Mardin 1969. Bunlar 4'er puanla sıralanıyorlar. 3 puanlı takımlara geldiğimizde Keçtaş Ankara Keçiören Gücü, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü ve Antalya Spor 3 puanlı takımlar. Bunlara 2 puanlı Turka Esenler Erokspor takip ediyor ve bundan sonrakiler artık 1 puan takımlar. Hemen onları sıralayalım. Ümraniye Spor 13. Bodrum Futbol Kulübü 14. Erenler Beton Sivas Spor 15. Muğla Spor 16. sırada, 17. sırada Pendik Spor ve 18. sırada İstanbul Spor var. Hiç puan alamayan iki takım var Hayri Ülgen.
0: Evet.
1: Onlar da Bolu Spor ve Van Spor.
0: Ve sezon başında da daha başlamadan da Bolu kampından dedin durumlar ne haber dedi Hayri Baba dedin. Ben de sana Van Spor'la Pendik Spor'un iç açıcı olmadığını hatırlatabilirim.
1: Evet, evet. Van Spor ve Bolu Spor özellikle. Bolu yeni hocası, yabancı hocasıyla
0: Pendik'te
1: değil mi?
0: Pendik'te dahil olmak
1: evet.
0: Üzere evet.
1: Zaten o bir puanlı puanlı takımlar da tabii Pendik Spor'da.
0: Pendik Spor'da 96-6'da attı biliyorsun. Çok gol kaçırdı bir maçta.
1: Yoksa o da diyorsun 0 puandaydı.
0: 0 puandaydı. Doğruya doğru konuşmak lazım.
1: Evet, biz hemen o zaman bakalım şöyle Turka Erenler Erokspor Sarıyer'le başlayalım. 1-1 bitti maç. Tabii Erokspor'dan böyle Esenler Erokspor'dan bir puan almak aslında iyi bir şey. Evet. Çünkü çok kuvvetli bir takım.
0: Evet. Şimdi iki takım da şampiyonluğu oynayan. Hı-hı. Yani hedefi olan iki takım. Ahmet sahanın içerisinde ikisi de çok vasatı geçen bir futbol oynayamadı. Bunun nedeni de geçen sene seninle program yaptığımızda Sarıyer'in Esenler Erok'u yenip biliyorsun şampiyonluk yolunda çok büyük çelme takmıştı. Hı-hı. Bu nedenle daha maç başlamadan biletleri 1955 liradan çıkardılar. Sarıyer seyircisi gelmesin diye. Burada yönetimin yanlış tarzı. Bunun yanlış tarzını bir de
1: 1955 niye?
0: 1955 lira yaptılar.
1: Hayır, 1955 TL niye mesela?
0: Yani
1: niye 2500
0: yapmadılar? İşte 55 yapmışlar.
1: Yani takımın kuruluşu mu diyeceğim
0: yok,
1: de?
0: Yok yok, o değil. Yani bu kadar 2000 lira gözükmesin diye. Tabii ki buna nispeten de Sarıyer'in yöneticileri yok işte biz dedi tribünlerde seyredeceğiz dediler. Şeye gitmediler diyorsun şeref tribünü. Onlar oraya gittiler. Ve ne oldu? İki takımın futbolcularını da gergin bir ortama koydular. Unutmayalım ki Ahmet, eğer gergin odamda futbolcuları sahaya sürersen o futbolculardan bir verim alamaz. Çünkü aşırı motivasyon ters etki yapar.
1: Evet.
0: Gerçekten de çok kötü bir maç oldu. Sarıyer önce gol attı tabii arkasında.
1: Neredeyse 90... ben Sarıyer kazandı diyordum.
0: Bitti. Zaten 90 artılarda gol aldı. Benim demek istediğim şu. Lütfen yöneticilere sesleniyorum. Bu A, B, C olabilir. Lütfen saha içerisindeki olay kazanan

0: kazananı da alkışlayacaksın, kaybedeni de, ama sağ dışına bunu taşımayacaksın.
1: Doğru.
0: Çünkü biz seninle hep ne konuşuyoruz? Futbol tatlı bir tatlı rekabettir ama kardeşlik oyunudur.
1: Doğru.
0: Onun için sahanın içini sahanın dışına taşımayın ve iki takım da şampiyonluğu oynamasına rağmen futbol olarak sınıfta kaldı.
1: Peki Karagümrük Ümraniye Spor maçı, Karagümrük galibiyetle tanıştı diyelim. Zaten evet, iyi bir kadrosu oldun sen söylüyordun.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Geçen haftaki ilk hafta maçlarını bir ölçü almayalım demiştin. Ve bu hafta kazanmayı başardılar. Ümraniye Spor bu sene yine özel soracağım sana. Yine kriz yaşar mı? Düşme krizi.
0: Ben şunu söyleyeyim. Ümraniye Spor bu iki haftada oynadığı futbolu beğendim. Hı hı. Ama gol bölgelerinde eksikliği var. Bu geçen sene de vardı, bunu konuşuyorduk. Eğer oraya takviye yapmazsa, ki bu transfer yasağından dolayı alamıyorlar ekonomi durumları. Hı hı. Sıkıntı yaşar, onu kesinlikle bunu bir kenara koyuyorum. Karagümrük ise gerçekten iyi bir futbol oynadı. Çok da, ama bir şey söyleyeyim, futbolda gol çok önemli. Sen nasıl diyorsun gol yemeyeceksin, sonra gol atacaksın. Gerçekten de Karagümrük'te Pesic diye bir futbolcu var. Bu daha önce 2021-22'de de oynadı. 53. dakikada o kadar da yani formsuz olmasına rağmen yeni katıldı. İdman çok yapmadan çıktı, iki tane gol attı. Karagümrük'e dedi ki ben seni bugün taşıttım ama bundan sonra ben yokum. Bundan sonra Sarıyer'de, Beşiktaş'ta olsa, Galatasaray'da olsa, ne olursa olsun sizler iyi olun. Ama bütün maçlarını Karagümrük nerede oynuyor biliyor musun Ahmetciğim?
1: Nerede oynuyor?
0: Sarıyer'de.
1: Sarıyer stadında. Bak, Yusuf Ziya'nın 3 kullanacak yani.
0: Aynen. Şimdi seninle beraber program yapıyoruz. Bunu daha önce şampiyonluğu da beraber yaptık. Hı-hı. Küme düşerken de konuştuk.
1: Yani bu hafta Bursa maçı var. O da Sarıyer, Yusuf Ziya olacak.
0: Yani ben böyle takımların artık federasyonun ya bir sahası vermesi lazım, yapması lazım. Ya da Süper Lig'e çıkartalım.
1: Süper Lig'deyken bile 2 senedir uğraştılar ama olmuyor şimdi, yani bir türlü.
0: Tabii nereye gittiler? Biliyorsun Olimpiyat'a evet, gittiler. Evet. Şimdi de Sarıyer'e taşınıyorlar. Yani bu kadar para vereceğinize bir stat yapın ya. Kusura bakmasınlar Ahmetciğim.
1: Doğru, o da doğru. Evet, İstanbul Spor 2, Bodrum Spor 2.
0: Şimdi burada madalyonun bir yüzü ve ikinci yüzü diyeceğim kısa. 70 dakika muhteşem oynayan, 2-0, 3-0, 4-0 bulabilecek ama 2-0 öndeyken 70 dakika madalyonun ön yüzünde oynayan bir İstanbul Spor. 70'ten sonra kondisyon olarak, fizik olarak biten ama çok koşan bir Bodrum 70'ten sonra 2 tane gol atarak 2'yi bitirdi. Belki 3-2'yi de bulabilirdi ama demek ki futbolda kondisyonu, fizik olacağını bu maçta sıcağa rağmen Bodrum takımının oynadığı son 20 dakikaya alkışlıyorum.
1: Evet, Bodrum'u alkışlıyoruz diyorsun. Bu evet, hafta 2-0'dan 2-2'ye bitirmek kolay değil.
0: Ya tabii tabii, aynen öyle abi.
1: Kolay değil. Manisa Futbol Kulübü 4, Van Spor 1.
0: Şimdi Ahmet, geçen sene senden program yaptık. Son 7 maçın 6'sına geçen sene kazanan bir şey vardı, Manisa. Ne de çok koşan, çok mücadele eden bir takım.
1: Kaldığı her yerden devam ediyorlar.
0: Evet, hiç futbolcu da fazla almadılar.
1: Yani küme düşecekken kümede kalmayı başardılar. Yani
0: öyle. Üste çıktı. Onu da onu da söyleyelim.
1: Evet.
0: Ve bu sene de çok kadroyu değişik yapmadan gerçekten bir defa fizik olarak, genç olarak çok koşuyorlar, çok mücadele. Geçen hafta gittiler, deplasmanda 2-0 galip geldiler. Bugün de geldiler. 6 puanı yaptılar ki bu da çok önemli. Hı hı. Manisa böyle devam ederse, yani bir keçi öreni andıran bir futbol yapısı var. Böyle giderse alkışlamak lazım.
1: Van Spor'un da 2 haftada 6 gol yemesi enteresan.
0: 6 gol yedi. Eksi 3 puanı var. Parası yok, transferi yok, sahası yok. 1224 kilometre geliyorlar. Nereden geliyorlar? Ya 30 kişi ya 60 kişi, nereden geliyor biliyor musun? Ta Van'dan geliyorlar Manisa.
1: Şimdi
0: böyle bir kanun yok. Böyle bir kanun yok.
1: Van Spor maçlarını Manisa'da oynayacak.
0: Manisa Akhisar'da oynuyor.
1: Sahası yapılıyor o yüzden.
0: Yapılıyor. Neredesiniz? Geçen sene de öyleydi.
1: Yani niye öyle işte?
0: Niye?
1: Ben
0: madem sen, şimdi Iğdır'ı da konuşacağız. Ya kardeşim Iğdır'ın
1: tamam,
0: kadar
1: ikinci yarıda bütün maçlarını belki evinde oynayacak.
0: Ama iş işten geçer.
1: İş işten geçer,
0: bak,
1: doğru.
0: Bak eksi 3 puanla başladı. 2 maç 6 puan kaybetti. Ligin altında bir de çok gol yemeye başladı. Bugün açıklama yapmış teknik direktörü. Çok özür diliyorum taraftarlardan. Sen özür dileme kardeşim.
1: Peki orada taraftar geliyor mu ayrılırken? Mesela Vanlı taraftarlar geliyor mu Manisa'ya kadar seyrediyorlar?
0: Nasıl gelecek Ahmet'im? 3 günü bırakacaksın. 3 günde
1: gelemiyorlar.
0: Bir gün geliş, bir gün dönüş, bir de maçı seyredersen 3 gün.
1: Doğru.
0: Oradaki zaten insanların
1: ancak o yöredekiler gelirse gelir.
0: Ya ne olursa oraya gelip yani taşınmış olanlar olur ya. Manisa nere? Van neresi ya? Allah aşkına ya Ahmet'im ya. Bir de bunun parası, pulu yani.
1: Peki yakın bir şehir yok muymuş? Neden Manisa'ya verdiler?
0: Arkadaş sen federasyon ağırlığını koyacaksın. Batman'da oynatacaksın. Şanlıurfa'da oynatacaksın. Diyarbakır'da oynatacaksın. Yani bu kadar. Şimdi Malatya'nın sahası yok. Malatya'da oynatacaksın yani futbol takımı.
1: Hayır var. Erzurum çok yakın. Mesela Erzurum'la dönüşümle oynayabilirlerdi.
0: Tabii. Ya zaten bir hafta o bir hafta olur.
1: Yani Erzurum yani, deplasmandayken
0: burada işte oynardı. Federasyonun beceriksizliği. Kusura bakmasın.
1: Yani Vanspor'a demişler ki siz düşün kardeşim mi? Ya bu, çünkü kaç bin kilometrelik yol
0: ben
1: yani
0: senin kadar nasıl diyemiyorum cesaretli ama herhalde onu yapmaya çalışıyor.
1: Ya inşallah öyle bir şey olmazsa.
0: İnşallah.
1: Bir de,
0: zaten.
1: Hani, baktın mı ikinci yarı hepsi bütün maçların evinde oynayacak ama dediğin gibi iş işten geçmiş olursa ya, ne yapacaklar?
0: Bir de eksi 3 puanla başladı biliyorsun. Futbolcuların şeyini yatıramadığı için.
1: O federasyonun suçu değil. O yöneticilerin suçu.
0: O zaman başlatmayacaksın. Yani lisansı alamıyorsa eksi 3 puanla başlatmayacak. Biz geçen sene Adana Demirspor'u başlattı. Ne dedim? Allah bunun sonu neyse.
1: Hayır eksi 3'te kalsa iyi.
0: Tamam geçen sene ama bu da şimdi başladı. Şimdi başladı. Sadece bir futbolcu gözüküyor. Yani öbür futbolcu verecek, öbür futbolcu verecek.
1: Vanspor'un geçen sene böyle bir sorunu yoktu. Niye bu sene böyle oldu?
0: Düşmekten kurtulduğu anda bıraktılar. He. Osman Zeki Korkmaz da tut burada kurtuldu. Sana ne dedim? Bundan sonra maç kazanamazlar. Kazanamazlar.
1: Zor iş. Tabii. Zor iş. İnşallah bir an önce düzeltirler.
0: İnşallah.
1: Van da çok güzel bir şehir. Yani şehir, o şehrin takımın değil mi?
0: Yani o şehrin zaten ekonomi durumu kötü olmasın.
1: Hatta Süper Lig'e bile çıksa keşke. Eskiden bir ara Süper Lig'deydi.
0: Tabii oynadı. Tamam.
1: Evet Bursa Spor, Alagöz Holding, Iğdır Futbol Kulübü'nü 1-0 yendi. İki takım da çok güçlü takım. Bursa Spor ama dolu dizgin gidiyor. Evet. Bursa Hoca'yı da bir kez daha kutlayalım buradan.
0: Ben yalnız Bursa Spor'u gördüğüm zaman İngiltere'de maç seyrediyor gibi seyrediyorum. Yani bu sene bu yani bu
1: tribünler
0: maçlar
1: öyle değil mi özellikle?
0: Hepsi öyle bırak da bu 48.850 net bilet satılmış. Bak 48.850 net bilet satılmış.
1: Bravo.
0: 10 tane takımı topluyorsun daha
1: o kadar etmiyor.
0: 10 bin seyirci etmiyor. Yani bunun 5'te biri değil.
1: Evet.
0: Ben de buradan halka sesleniyorum. Şehir takımı neredesiniz arkadaş? Neredesiniz? Yönetim nerede? Yani siz takımınızı desteklemeseniz başka bir şehir takımları için ne diyoruz? Aa seyircisi var. Arkadaş yok. Ben şunu gördüm. Biliyorsun şeyin vardı. Arda Turan'ın takımı vardı. Hı-hı. O takım geldi özel maç yaptı. Kombine biletlerini istemedi. Beşiktaş Bursalılar. Hı-hı. Dedi ki bilet alacaksınız. 50 bin kişi. 50 bin 800. Ahmet bu ne demek biliyor musun? 50 bin bilet yani kombineden gitmiyor. Kendi cebinden veriyor.
1: Evet.
0: 48.840 tane seyirci var. Şimdi 10 takım bir takım yapıyor. Kusura
1: bakma. Bursa'nın taraftarı gerçekten alkışlık.
0: Bursa,
1: nasıl
0: Eskişehir,
1: kulübe nasıl Göztepe, destek oluyorlar?
0: Tabii. Yani 50 bin kişi her maçta gelse kimseye muhtaç kalmaz ya. Peki evet. Antalya nerede? Kayseri nerede? Bugün Kayseri'de bizde İbrahim var.
1: Elini cebine bizim de atıyor. Hayırlıyken ben bakıyorum yapan. Hepsi forma satın almış. Hepsi bizim formaya geliyor maça.
0: Bizim şimdi programımızı yapanlardan biri de İbrahim kardeşime sesleniyorum. Neredesiniz arkadaş? Kayserili misin? Bugün dedim yönetim işini yaptı. Takım da başarılı oldu. Atilla Gelin Hoca da başarılı.
1: Valla Kayseri siz taraftarı bir türlü gitmiyor. Eskiden beri öyle.
0: Yani ondan sonra da gelip langulugu yapmasınlar. Anlatabildim mi? Ben buradan sesleniyorum.
1: Bir ara biliyorsun bedava köfte ekmek verdiler. Sucuk ekmek verdiler. İnsanlar gitsin diye gitmedi.
0: Yani işte bunu ne yapacaksın? Yönetim taraftarı sevindireceksin. Anlatırım ben bunu İbrahim'in kardeşime de söylüyorum. Hı-hı. Yani bu Kayseri takımı 15 tane futbolcu aldı. 2 maçta 6 puan aldı. Cebine koydu. Şimdi sıra taraftarda. Taraftar gelecek. Orada takımını destekleyecek.
1: Doğru.
0: Bu kadar.
1: Buradan bir kez daha Bursa Spor taraftarını alkışlayalım. Yani, gerçekten
0: kesinlikle.
1: Alkış hak ediyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Takımdan ayrı. Kesinlikle. Onu da söyleyelim. Evet. Keçitaş Ankara Keçiören Güç 4 Pendik Spor 1. Bu arada Bursa taraftar için şunu da söyleyebiliriz. Yönetimi yani Bursa Spor yönetimini şampiyonluk için zorluyor.
0: Abi,
1: zorluyor.
0: Bakın,
1: yani diğer tarafta takımların taraftarları da bunu
0: Ahmet,
1: yapabilir.
0: Bu ligi senden biz yapıyoruz. Anadolu'yu yapıyoruz adım adım. Yani hı-hı. Mardin'de nedir neye gidiyoruz? 3 senede 3 tane şampiyonluk yaşadık.
1: Evet.
0: 3 senede. Ben dedim ki yani bu ligden takım çıkıyor ama seyirci de büyüyor. Eskiden 30 bindi, şimdi 40 bin oldu, şimdi 48 bine yükseldi.
1: Evet.
0: Yani işte taraftarlık bu. Yani şehir düştüğü zaman nasıl düşüyorsa takım da çıktı. Zaten daha çok şey oldu.
1: Doğru, doğru.
0: Onun için de söylemek
1: doğru
0: lazım.
1: Evet, Keçiören Gücü 4, Pendik Spor 1. Ne dersin?
0: Ya muhteşem bir maç seyrettim.
1: Ama Antalyaspor maçında zaten Keçiören Gücü o son 20 dakikada o şeyi vermişti bize.
0: Tabii. Yalnız şunu söyleyeyim. Son zaten 4'ü de bulurdu, 5-4'ü de bulurdu. Keçiören çok güzel. Hele hoca geldikten sonra daha çok gol atar. Ama şimdi çok gol yiyor. Bugün onu eleştirdim. Haftanın teknik direktörü de yaptım. Hayri hocam çok haklısın. Ben dedi daha futbolcularım hazır değil. Ama hücumda yavaş yavaş çoğalma. Biz dedi geçen hafta gittik.
1: Hücum aksiyonları iyi.
0: Evet. Dedi ya eski kendi de kontrata oynayan bir takımdı. Ben şimdi hücuma dönük oynatıyorum.
1: Evet, doğru.
0: Geçen hafta Antalya'da 3 attım, 2 tane kaçırdım.

0: İş öğrenci evinde bir de kontratak yapan bir
1: evet,
0: doğru.
1: Uçtu onun için. Şimdi diyor değiştirdim ama şimdi defansı herhalde ben unuttum. Onu da diyor düzeltesem keyifli bir takım seyrettireceğim diyor.
0: Evet, gerçekten kutlarız Keçi Ören Gücü'nde. Evet. Geçen hafta onun sinyallerini vermişti. İkinci haftada farklı yendi Pendik Spor'u.
1: Evet.
0: Ve bir sonraki maça geçelim şöyle. Metro Holding Kayseri Spor 2. Erenler Beton Sivas Spor 0. Sivas Spor yine kötü sinyaller vermeye başladı.
1: Şimdi zaten sen geçen hafta da İsmet Hoca'nın da sana selamını geçen hafta getirdim.
0: Aleyküm
1: hayır
0: selam
1: diyor. Sezonun maçına 2 gün kala diyor. Yani daha yarım gün kala diyor bana diyor transfer yasağını kaldırdı. Ben hangi futbolcu? Türkiye'de diyor futbolcular diyor Avrupa'daki gibi değil. Biz şimdi bunları hazırlayacağım, çıkartacağım, sonra oynatacağım diyor.
0: Hı
1: hı. Yani çünkü hiçbiri gelen diyor enteresan diyor. Ya Avrupa'da gidin diyor futbolcu tatile gitse çalışıyor. Bizde öyle bir şey yok. Sezon bitti mi bitti tatil başladı diyor.
0: Evet.
1: Onun için kampa gidiyoruz. Yani işimizin zor olduğunu söyleyebilirim ama zaman içerisinde Sivas iyi bir yere gelecek. Ama Kayseri'de son 15 günde güzel işler yapmaya başladı.
0: Evet kesinlikle. Ve sıradaki maçımız Mardin 1969 Spor Antalya Spor 2-0'la geçti Antalya Spor'u ki Antalya Spor ilk hafta çok iyi oynamış diye konuşmuştuk biz. Mardin 1969'da kalecisini konuşmuştuk
1: evet,
0: değil mi? Erce'yi
1: gene
0: kalecini
1: konuş.
0: Yine kaleci diyorsun 2-0'a rağmen maçın ortağı.
1: Evet. Şunu söyleyeyim. Yani bu ligin yeni takımı misafiri olmasını istemiyorum zaten. Yeni takım olmasına rağmen çok çabuk alıştı.
0: Hı hı.
1: Geldi Ümraniye'den bir puan aldı gitti. O moralle de Antalya karşısına Antalya gibi takım 2-0 yendi. Yani öyle şansına mansına da değil futbol oynayarak yendi. Ama Antalya Spor'unda birkaç pozisyonu vardı. Gene dediğin gibi Erce kardeşler takımını kurtardı onu da söyleyelim.
0: Senin hep söylediğin bir şey var. Atanın yeğeni iyi olacak kardeşim.
1: Iyi olacak.
0: Bunu
1: aynen.
0: Böyle diyorsun şampiyonluk için veya başarı için bu şart.
1: O şart.
0: Hele ki bizim
1: artık
0: ligimizde
1: bu lig,
0: çok
1: bu lig
0: şart.
1: İçin daha da büyük şart.
0: Ya Süper Lig'de de öyle değil mi?
1: Her Atanın, dünya futbolunda öyle.
0: Futbolda öyle dünya. Bu işte.
1: Ama yani hele bu lig.
0: Dünya Kupası'nda ne konuştuk?
1: Seninle beraber. Evet.
0: Kaleciler ve golcüleri konuştuk yani.
1: Gene kim, de konuşuyoruz.
0: Hiç orta saha on numarayı
1: konuşmadık. Hiç konuşmadık. O eskilendi. Yani. O varat, o varat.
0: Doğru.
1: Şimdi, evet.
0: Kaleciler ve atanlar bunlar konuşuluyor. Hemen bir maç daha yorumlayalım. Muğla Spor, Bandırma Spor.
1: Şimdi geçen hafta Muğla'yı konuştuk. Yalçın Koşukova'yı da konuştuk. Sarıya karşısında iyi futbol oynuyorlar. İyi top yolu. Halı sahada oynuyormuş. Ama üçüncü bölgede hocam adamın olacak. Golcün olacak. Bunu yapamazsan gol atamazsın. Bu hafta da aynı. Gene geldi. Üçüncü bölgede gol atmayan bir Muğla Spor var. Böyle de devam ederse işleri zor. Ama Bandırma Spor orada çok iyi bir top oynadı. Hele 96-2'de penaltıyı kaçıran Slide o gol atmış olsa Bandırma Spor oradan galibiyet
0: liderdi şu anda.
1: Şu anda liderdi. Evet.
0: Evet, Bandırma Spor da liderliği tepti ve son maçımız Batman Petrol Spor 2, Bolu Spor 0. Bolu böyle ikazları vermeye başladı daha
1: sana
0: ikinci
1: hafta itibaren. Amerika'dan hoca getiriyorsun de dünyayı mı keşfediyorsun ya? Yani daha adam Türkiye'yi
0: bizim
1: bilmiyor.
0: Ligimizde bu olmaz.
1: Ya olmaz.
0: Evet, yani
1: sezona,
0: Trendyol birincilikte
1: dünyada
0: olmaz.
1: Dünyada bir sezona maç yapmadan başlarsan sen olacağın bu. Geçen hafta da mağlup oldu kendi sahasında.
0: Ligi tanıyan hoca olacak
1: tabii
0: diye sen hep onu da söylersin. Evet.
1: Böyledir yani. Ben yani şunu söylüyorum. Yani bir futbolcunun veyahut da bir teknik adamın muhakkak takımları analiz etmesi lazım. Yardımcısı seyretmesi lazım. Yani oynamadan. Niye bizim teknik direktörler Fener'le oynarken getiriyor maçını seyrediyor öbürüne. Gizli de olsa seyrediyorlar.
0: Tabii.
1: Ama burada da adam Amerika'dan gelmiş. Somali'de birinci ligde bir hocalık yapmış. Son 5-10 günde geldi. Tahtasını sezon yani ilk baştan sonra açtın. Ondan sonra ilk hazırlık maçı yapmamışsın. Sonra geliyorsun bana başarı bekliyorsun. Hadi geç oradan.
0: Doğru diyorsun.
1: Geç.
0: Evet Hayrül Kent, şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamlara gidelim efendim. Reklamlardan sonra buradayız ve telefon bağlantılarımızda da devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
2: Reklamlar. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
4: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
5: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Kerem abi.
9: Hayrola çocuklar?
8: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
10: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
9: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
9: Turkcell çözüm gücü.
8: Vallahi bravo Turkcell'e.
9: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
12: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
0: Evet efendim, kısa reklam aramız bitti ve yine birlikteyiz. Hayri Ülgen'le ligin değerlendirmesini yaptık. Şimdi son bölümde de ne yapacağız onu da söyleyelim. Haftaki maçları fırsat bulursak mutlaka konuşacağız. Tabii. Ama şimdi bir telefon bağlantımız olduğunu yapımcım Kemal Çat iletiyor. Kütahya Spor'un başarılı teknik direktörü Erkan Sözleri bizlerle. İşte bu ligin hocası diyoruz ya, değil mi?
1: Evet.
0: Hep bahsettiğimiz kişi Erkan Sözleri, onlardan birisi. Evet. Hocam iyi akşamlar.
13: İyi akşamlar, iyi yayınlar Ahmet Bey. Ayrı Baba'ya da iyi akşamlar.
0: Teşekkürler bu ligin, hocam.
13: Bu ligin hocası diyorsunuz ya, ben her ligde çalıştım, her ligin hocası.
0: Hocam hayır, o anlamda değil hocam. Yani ligimizi tanıyan, tabii ki Süper Lig'de olur, birinci ligde olur, ikinci ligi tanıyan, biz hemen son bıraktığımız yerde başka bir teknik direktörden bahsediyorduk da ligimizi tanıyan diye.
1: Daha doğrusu Boruspor'un teknik direktörünü söylüyorum. Maçlar yapmadan hocam, Amerika'dan hoca getirdiler.
13: Bu yabancı ligi teknik direktör.
1: Yani bu ligi bilmeden hocaya teslim etti, o manada söyledim. Sizin gibi de
0: buranın
1: hocam,
0: insanını tanımadan, taraftarını tanımadan takımı olmuyor yani.
13: Doğru, katılıyorum. Hatta Hayri Baba değil. Hayri Baba bu konuda çok hassas. Evet. Özellikle ligi tanıyan, yerli hocalara kıymet veren Hayri Baba bu konuda hassas olduğunu biliyorum. Onun için teşekkür ediyorum. Yani bakıldığı zaman Fenerbahçe'de hatırlayın, ilk Ali Koç geldiği zaman Komoli'yi getirmişti. Hı hı. Ligi tanımıyor. Koku'yu getirmişti. Ligi tanımıyor.
0: Ama Komoli de beraber gelmişti.
13: Sportif direktör beraber doğru gelmişlerdi. Ama ligi tanımadıkları için bayağı bir sıkıntı yaşamışlardı. Hayri Baba'ya katılıyorum. Ya bizim ligimiz, yani futbol aynıdır ama bizim ligimiz çok farklı bir lig. Yani sabrı az, ondan sonra hemen sonuç odaklı bir ligimiz. Öyle başlayayım, öyle giriş yapayım.
1: Evet. Hocam iyi akşamlar.
13: İyi akşamlar Hayri Baba. Sağ olun.
1: Canım hocam, seni özledik. Kütahyalılar beni iki gündür sıkıştırıyorlar. Hocamızı niye çıkarmıyorsun Hayri Baba dedim ya, söz. Daha dur, sizin maçlar Eylül'de başlıyor. Beraber evet. Yok dedi abi, dedi işte bir çıkarır mısın dedi. Dedim o zaten başımızın tacı. Zaten çıkartırız. Eyvallah. Zaten gönülden çıkaramıyoruz ki onu, zaten o kalbimizde.
13: Eyvallah. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi, abi, bil mukabili Hayri
1: sağ ol. Hocam önce sana saygılarımı sunuyorum. Kızımız, kardeşimize de selam, senin kızına. Aleyküm ona da selam, aileye. Şimdi hocam şunu söyleyeyim. Geçen sene çok başarılı, gerçekten müthiş bir sonuçla maçları kazandın, geldin. Son maçta talihsiz mi diyelim, yani şanssız mı diyelim, böyle dünyada görülmeyen bir penaltı olayından sonra da kaybeden bir Elazığspor var. Onun üzüntüsünü yaşadıktan sonra ben dedim hocam biraz dinlenecek. Ama tabii Kütahyalılar seni bırakmadı. Bu sefer de Kütahya'ya döndüm. Niye geldin? Niçin geldin? Ne yapacaksın? Allah aşkına içinde ne geliyorsa söyle, şu Kütahyalılar senden duysun. Benden değil. Buyurun hocam.
13: Teşekkür ederim. Öncelikle tabii Elazığ'a gelmeden 12 maç kala gelmiştik. Gayri Baba. Ahmet Bey. Sonuçta 12 maçlık yenilmez bir

0: Eskişehir'i yakalayıp playoff'a kalmıştık ki geldiğimizde 9. sıradaydı Elazığspor. Hani baktığımız zaman 1-2 maç kaybetsek o playoff'a da giremeyecektik açıkçası. Biz dolu dizgin oyuncularımızla beraber gittik. Yarı finalde de Adana FK maçlarında ikisinde kazanıp finale yükseldik. Finalde de çok net pozisyonlarımız olmasına rağmen olmadı ve penaltılara kaldı. Ha, ben de şurada bir ironi yapayım. Bundan sonra playoff'a falan kalırsam penaltılara bırakmayacağım, onu söyleyeyim.
1: Daha güzel bir düşünce tarzı.
0: Çünkü ben Gaziantep Gazişehir'de de aynı saha.
1: Bursa'da. Ben programı ben yapmıştım hocam, hatırlıyorum.
0: Evet. Aynı saha, aynı kale ve aynı penaltılarla Süper Lig'i kaybetmiştim. Şimdi yine kaybettim. Ben dedim ki bir daha penaltılara bırakmayacağım. Ya yeneceğiz ya yenileceğiz tarzında. Tabii ironi yapıyorum. Ya çok güzel bir şey yakaladık orada. İve yakaladık. Ama futbolun yani baktığın zaman herkese saygı duymak lazım. Herkesin bir kararı var. Mesela Dünya Kupası'na baktığımız zaman Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan takımların çeyrek finale çıkan takımların hocaları da bıraktı, istifa etti. Yani ister istemez beklentiler çıta yükselince o çıtaya ulaşamayınca ayrılıklar oluyor ama ben Elazığ şehrinde çok güzel izler bıraktığımı düşünüyorum ama onlar da bende çok güzel izler bıraktı. İnanılmaz keyifli bir sezondu. Bu anlamda Elazığ şehrine teşekkür ediyorum. Şimdi tabii Kütahya, ya ben biraz şöyle söyleyeyim Hayri Baba. Ya ben biraz esprili bir şekilde de söylemek istiyorum ama ben çok dinlenmeyi sevmeyen bir teknik adamım.
1: Evet.
0: Lig seçmeyen bir teknik adamım. Ki ben 12 senedir yaklaşık 1. ligde çalışırken Elazığ'a 2. lige ilk defa 12 sene sonra geldim. Şimdi yine hedef oynayan bir Kütahyaspor'dan bahsediyoruz. Aradılar beni. Oturduk 2-3 defa hatta buluşmamız oldu, konuştuk hedefler noktasında. Çünkü yani bu saatten sonra benim bir yere gittiğimde hedefler olmazsa benim de olmamın anlamı yok. Yani çalışsın, daha böyle geleceğe yönelik potansiyel olan hocalar çalışsın. Ben bu düşüncedeyim. Ama Kütahyaspor çok heyecanlı bir şehirden bahsediyoruz. Niye geldiğinde dediği noktada Hayri Baba'nın.
1: Evet.
0: Çok heyecanlı bir şehir gördüm. Ben şehirde yürürken inanılmaz teveccüh gördüm. İnanılmaz saygı, sevgi gördüm. Bu beni çok etkiledi yani oraya ilk
2: hocam,
0: ayak
2: size attığımda. Tabii ki gösterecekler ya.
0: estağfurullah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tabii ki yani her kulübün kendine has bir prestiji var ama bizim de kendimize has bir prestijimiz var. Teşekkür ederim Ahmet Bey, böyle düşündüğünüz
2: için. Estağfurullah hocam. Ben bence nereye gitseniz Anadolu'da, hangi şehre gitseniz Erkan Sözeri'yi tanırlar
1: hocam,
2: futbol severler.
1: Bize de seviliyorsun, onu söyleyeyim. Benden fazla sevmesinler diye onlara baskı
2: biraz
1: yapıyorum.
2: Biraz kıskanıyorum. Hayır abim ama.
0: Ya hayır. Ben diyorum ki yolda çeviriyorlar beni işte fotoğraf falan. Diyorum ki önce Hayri Baba ile fotoğraf çektim, sonra benle diyorum.
2: Çok iyi
0: hocam. Yani ben Hayri Baba'yı unutmuyorum. Tabii, sağ olsun.
1: Yok,
0: Hayri
1: sağ
0: Baba
1: hocam.
0: Bizim için ayrı. İnanılmaz bir golcüydü. Yeni nesil hatırlamaz ama. Hı-hı. İnanılmaz bir golcüydü. Sarıyer'de özellikle attığı goller. Onun için kolay kolay Santfor'da beğenmiyor Hayri Baba.
1: Evet. Hocam şampiyon olduğu zaman 37 gol atılmış, 26'sı benim hocam. Ne yapayım da. Kupada 17 gol, 13'ü benim hocam.
0: Bence Lukaku ile Vedat Muriç'in işi çok zor. Ben evet. Söyleyeyim Hayri Baba'ya.
1: Evet hocam.
0: Kütahya şehrinde tabii heyecanlı bir şehir, heyecanlı bir kulübe geldim. Tabii en önemli şeylerden birisi NG sponsorluğunda. Sayın Baba Nafi Güral ve evet. Oğlu Erkan Güral bu işin altına, taşın altına tabiri caizse eline değil gövdelerine koydular ve bu minvalde konuştuk. Ya biz şöyle bir şey dediler bana, böyle bir proje takımıyız. Tabii ki Türkiye'de sonuçlarla alakalı sizin kalıp kalmayacağınız, sonuçları aldığınız zaman kalıyorsunuz kalmıyorsunuz noktasında ama biz böyle şöyle bir geldik. Yani biz sonuçları alacağımıza inanarak, iyi kadro kurarak geldik. Şimdi öncelikle dediler ki tesisimiz çok mütevazi bir tesisimiz var ki bu mütevazi tesislerde şampiyonluk yaşatan geçen seneki teknik kadro, başkan ve futbolcuları ayrıca kutlamak lazım. Şimdi geçen bir tesis temel töreni atıldı. Hakikaten çok çarpıcıydı. Çok böyle coşkulu bir tesis atma töreni. Öncelikle tesisleşmeden başladılar ki bence çok doğru hamle. Başkanımız Erkan Güral ve Osman Başkan. O tesisi şimdi ben hatta konuşma yaptım orada. Samandıra tesisine benzetiyorum. Hatta belki de daha iyisi de olabilecek. Samandıra tesisini aç, orada ben Fenerbahçe'de forma giyerken Samandıra tesisine barınmak bana nasip olmuştu. Şimdi aynı tesisler belki de daha iyisi Kütahya Spor'u olacak. Ya bu tesis...
2: Ne kadar güzel ne, inşallah hocam.
0: Ya tabii ki yani ben gelir gelmez dedim ki yani bu tesisler olmazsa başkanım yani sürdürülebilir olmaz, başarı olmaz. Ben çok çarpıcı bir örnek daha vermek istiyorum futbol hayatımda. Balıkesir Spor Süper Lig'e çıkmıştı hatırlayın. Hı hı. Ama tesis olmadığı için oyuncuların yaşam konforu, yaşam alanı, yaşam konforu, performans konforu yeterli olmadığı için küme düşmüşlerdi hemen ertesine ve üst üste küme düştüler. Tesisleşme mutlaka şart. Onun için bu buradan başladılar. Bence A'dan başladılar. Ben Erkan Güral ve Osman Başkanımızı çok tebrik etmek istiyorum bu anlamda. Çünkü Kütahya Spor'a çok önemli bir tesis kazandırmak her zaman bir prestijdir. NG ailesine de yakışan bir durumdur. O yüzden de biz bu konuda çok açıkçası önerilerimizi belirttik. Sağ olsun onlar da cevap verdiler. Tabii bu arada tesis yapılırken başkanımız Erkan Güral ve Osman başkanımız da bizden şampiyonluk istiyorlar. Evet. Yani ikisini birden istiyorlar. Şimdi tesisi 6 ayda belki devre arasına yetiştirecekler. Belki işte yani onun 1-2 ay artı ya da eksi olabilir. Şampiyonluk da istiyorlar. Ben de şunu söyledim. Yani bizim düşündüğümüz kadroya yakın bir kadro yaparsak bu ligde şampiyonluğu oynarız. Ama Erkan başkanımız, Erkan Güral başkanımız kesin ve net dille şampiyon olmak istiyoruz hocam dedi.
1: O zaman hocam ben şu soruyu sana sorma mecburiyetteyim. Şimdi tabii genç bir kadro elinde var. 13 futbolcuyla yeni anlaşılma yapıldı. Bunları nasıl birbirinde buluşturdun? Nasıl bir şey oldu? Biliyorsun Afyon kampınız var, devam ediyor. Orada evet, takım kaynaştı mı? Bir de ilk maçınız İskenderun Spor'la oluyor herhalde. Seyircisiz evet, bir cezası varmış. Evet. Bunun üçünü evet, de bir kısa sürede açıklarsan çok ama çok seviniriz. Buyurun hocam.
0: Ya şöyle şimdi biz büyük bir sorumluluk altına girdik tabii. Hani yıllarca bu sorumluluğun hep altında olduk. Genelde başarıyla çıktık. Bazen penaltılarla kaybettik. Bazen ama mesela Erzurum'da haftalarca lider gittik. Şampiyon olduk takım. Gençler binde aynısı. Yani bizim öyle bir şeyimiz var. Başarı hikayemiz var. 13 tane oyuncuyu aldık. Tabii 2 tane daha mevkisel sıkıntımız var. 2 tane daha oyuncu katmayı planlıyoruz. Ondan sonra dış transferi kapatacağız. Çünkü öbür oyuncularda, geçen seneden kalan oyuncularda inanılmaz, hatta az önce benim konuştuğum ortamda az önce bir oyuncuların büyük bir bölümü beraber oturup çay kahve içiyorlardı. Bunlar çok değerli, çok önemli bir takımın takım olması için. O yüzden de kaynaşma çok iyi. Bu kaynaşmanın neticesinde başarı gelmesi bekleniyor. Biz de bekliyoruz. O yüzden şimdi hani Kütahya Spor, Kütahya şehrinde bizden beklentisi var. Evet. Çünkü ayın 29'unda yanılmıyorsam evet 29'unda 30 Ağustos şenlikleri oluyor biliyorsunuz. 30 Ağustos kutlamaları oluyor. Her sene bir maç yapılıyor. 30 Ağustos'ta değil de 28-29 Ağustos'ta. Biz 29 Ağustos'ta bir maç planlaması yaptık. Hem Kütahya şehri yeni takımını görecek. Hem de o coşkulu 30 Ağustos'u hep beraber kutlayacağız. Şehitlerimize rahmet dileyeceğiz. Gerçekten Dumlu Pınar'ı falan biliyorsunuz işte. O yüzden şimdi iki tarafa da baktığımız zaman gerçekten heyecanlı, iştahlı. Ondan sonra takımımız da öyle. Mesela takımımızdaki ben onu da söylemek isterim. Şampiyon kadrodan, Muğla Spor'un şampiyon kadrosundan 4 tane oyuncu, Elazığ kadrosundan 2-3 tane oyuncu, diğer şeyden Şanlıurfa'dan gibi böyle nitelikli, kendini kanıtlamış, özellikle de 25-30 maç bandında oynayan oyuncu profili hep şey yaptık. Yani beni bir sürü menajer arıyor. Hayır abi sen de takdir edersin Ahmet.
1: Sen misin menajerli, sen misin hocam?
0: Evet, yani
2: ben dinliyorum hocam. Evet.

0: Vallahi evet. Ne güzel anlatıyorsunuz. Evet. Aslında birileri dinlese de genç teknik adamlar not alsalar bunları.
1: Eyvallah, teşekkür ederim. Çok
0: futbolcuları tercih ederken hocam yazmış oraya en az 23-24 maça çıkan.
2: Evet.
1: Yani ben 5-6 tane maç oynayan oyuncuyu tavsiye etmem. Neden? Çünkü yarın bir gün başkan yöneticiler hocam bu 5 yani onlar da araştırıyor bizim
0: tabii
1: söylediğimiz oyuncuları.
0: 5-6
1: maç bandında oynayan oyuncuyu ben önerirsem ne olur? Burada bir sürü söylenti çıkar. Ondan sonra oyuncunun performansı. Ama şöyle mesela bir tane oyuncu var tamamlamak üzereyiz. Şimdi üst ligde, Süper Lig'den gelecek büyük ihtimalle.
2: İsim vermiyorum hocam.
1: İsim vermiyorum. Yok zaten veremem. Vallahi keser beni başkan.
2: Evet.
1: Tırnak içinde söylüyorum. Süper Lig'den gelecek. Tabii Süper Lig'de oynamışlık biraz daha kolay değil. Orada yabancı oyuncu, 11 tane yabancı oyuncu oynuyor. Hani 8-10 maç oynamış ama bir alt ligde, bir birinci ligde 15-20 maç bandında oynamış. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Böyle oyuncu olursa tamam. Ama bizim ligde 5-6 maç, 7
2: oynamış,
1: maç
2: kabul edilemez.
1: Olmaz. Yani bizim önermemiz de yakışmaz. O yüzden menajerler bazen bana kızıyor. İşte ya hocam bu çok iyi oyuncu falan. Tamam kardeşim çok iyi oyuncu da gel yer değişelim diyorum. Bazen hakikaten o ironiyi de yapıyorum. Gel yer değişelim. Sen Erkan Sözer ol. Ben menajer olayım. Ya bu 6 maç bandında oynayan oyuncuyu sen alabilir misin? Tavsiye edebilir misin? Maalesef ülkemizde böyle sıkıntılar da var ama ben burada hiç özellikle şunun da altını çizmek istiyorum. Sayın Erkan Güral ve Osman Başkan'a bu bulunduğumuz 2 aylık süre içerisinde güveni inşa ettiğimizi görüyorum. Çünkü onlar bize çok güveniyorlar. Yani ilk başlarda biraz daha tabii birbirimizi tanıma şeklindeydi ama şu anda çok güveniyorlar ve biz de bu güvene layık olmak için, sarsmamak için elimizden gelen
2: sen
1: en
2: olursun, güvene layık olursun hocam. Son sorumuz, zamanımız yok çünkü hocam. Bir sorum taraftara, yok Kütahya taraftarına bir şey, ilk maç seyircisiz olduğu için ne düşünüyorsun? Bir kısaca onu da alırsak çok sevinirim hocam.
1: Kütahya taraftarı merak etmesin. Ben şunu net söylüyorum. Benim takımım koşmadan olmaz. Yani koşmayan oyuncu benim takımda barınamaz. Hatta oyuna giremez. Hatta 25 kişilik kadroda olamaz. Bunu da zaten çok net anladı oyuncularımız. O yüzden Kütahya Spor taraftarı camiası merak etmesin. Onlara yakışacak, çok saha içinde her şeyini verecek ve bu şampiyonluğa oynayacak, hatta şampiyonluğu kucaklayacak bir takım vaat ediyorum. Sadece şunu söylemek isterim. Çok ağır antrenmanlar yapıyoruz sezon başı. Çünkü bir sezona yaymak için bu planlamayı ekibimle beraber yapıyoruz. Bu planlamada belki ilk 7-8 maç, hep hocalar söyler ya, o ilk 7-8 maç hem yeni takım olduğumuz için oyunun oturması hem de fiziksel olarak oturması belki biraz zaman alabilir ama göreceksiniz 7-8 haftadan sonra çok daha farklı, çok daha yenilmez bir Kütahya Spor olacaktır. Geçen basın toplantısında da söyledim ben. İstişare toplantısı vardı Afyon gazeteciler ve Kütahya gazetecilerle beraber. Orada dedim ki yenilmez bir takım olacağız. Çünkü ben Elazığ'da 15 maç yenilmedim. Burada da yenilmez bir takım oluşturmaya gayret ettik. İnşallah o da olacak. Bu fırsatı verdiğiniz için hem Kütahya Spor adına, Kütahya Şehri adına hem de benim adıma, başkanımız, yönetim kurulu adına çok teşekkür ediyorum.
2: Hocam ben bir soru soracağım, tek kelime söyleyeceksin. Tabii. Hayri Baba'yı özledin mi? Özledin mi?
1: Özlemez mi?
2: O zaman hemen yani, benim lige gel. Benim lige gel. Bekliyorum.
1: Senin lige geleceğim. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız, geleceğiz.
2: Evet.
1: Ama bir daha böyle bir soru kabul etmiyorum. Bu soruya cevap vermeyeceğim.
2: Yok, seni özlemişim daha yakın her hafta. Şimdi böyle daha az görüşüyoruz. O zaman her hafta görüşeceğiz. Tabii. Tamam, özlemişim.
0: Erkan hocam başarılar dilerim. 6 Eylül ilk maçınız. 6 Eylül'de çıkacaksınız. Yani, İskenderun spor maçına. Bol şans derken tabii iki takıma da diyoruz biz. Konumumuz
1: tabii
0: gereği
1: ki.
0: İyi olan kazansın diyoruz hocam.
2: Ben yani kesinlikle diyorum Kütahya'yla beraber gel. Kütahya Spor'la geleceksin hocam. Onu demek istiyorum.
0: İlk maçta bu arada şampiyonluk maçı gibi maç yani. Bakıyorum da şu gruba.
1: Evet, yani bizim grup bayağı bir iyi kadro kuran 5-6 tane takım var diğer gruba göre. Hı-hı. Çok çekişmeli bir lig olacak. Belki birincilik kalitesinde bir lig olacak. Onu söyleyebilirim. Ayrıca Ahmet Bey ve Hayri Baba bir maçıma, özellikle bir maçıma bekliyorum. Peki, mutlaka tamam. Kütahya misafirim olun.
2: Anladın mı hocam? Kütahya ile beraber geleceksin. Güzel hocam, onu demek istiyorum. Bekliyorum.
0: Başarılar dileriz sevgili hocam. Anladım. Çok teşekkür ederim.

0: Günler, iyi akşamlar dileriz.
1: İyi akşamlar, hoşça kalın. İyi yayınlar.
0: Evet, Erkan Sözleri ile birlikteydik. Kütahya Spor'da şimdi zaten artık tanımayan yok ya, başarılı bir hoca, başarılı bir futbolcu geçmişi var zaten Erkan Hoca'nın. Bakalım bu sene Kütahya Spor'da da neler yapacak. Yine şampiyonluğu kovalayacak kesin, öyle değil mi?
2: Evet, aynen şekilde.
0: Evet, sevgili Ayrülgen, bu akşam bir de maç var, hemen onu kısaca onu da konuşalım. Evet. Fenerbahçe Lyon karşısında. Olimpik Lyon, yani daha doğrusu Lyon diyoruz ama eskiden de Olimpik Lyon daha çok kullanılırdı. Nasıl geçer sence bu akşamki maç?
2: Valla Fenerbahçe'nin gençler birkaçta kaybetmesi, bak bir şey söyleyeyim Ahmet Bey, Fenerbahçeli futbolcular ve taraftarı olumsuz yönden de etkileyebilir. Onun için bu maçın atmosferi başkadır. Bakın, lig başkadır, Avrupa'da oynamak ayrıdır. Çünkü Avrupa'da oynandığı zaman futbolcularda kendini gösterme çabası vardır. Ben inanıyorum ki Fenerbahçe bugün çok zorlu görülen Olympique Lyon karşısında başarılı olacaktır ve bir galibiyeti çıkardı. Ama bu 1-0 olabilir, 2-0 olabilir. Ama 2-0'dan önce de şunu söyleyeyim. Fenerbahçe artık bu Şampiyonlar Ligi'ne girmesi gerekli Ahmet. Hem maddi yönden hem manevi
0: kesinlikle
2: yönden.
0: Kesinlikle, kaç senedir hep buralardan dönüyor,
2: buralardan
0: değil mi?
2: Dönüyor. Bak, bir şeye kaldı biliyorsun, bu son maça kaldı. 5.300 aldı euro. Şimdi artık bundan sonra Fenerbahçe değil, dünyada artık her takım para kazanmak için başarı yakalaması lazım. Fenerbahçe'nin bugün yani kazanacağı 2-0'lık bir galibiyet kendisini orada büyük ihtimalle tura götürüp ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağlayacaktır. İnşallah da, gönülden de temennim bu Ahmetciğim.
0: İnşallah diyelim. Başarılar diyelim Fenerbahçe'ye de. Evet. Kalede Ederson'un olacağı söylendi. Yani. Ne dersin?
2: Vallahi o
0: sakatlıklardan
2: da,
0: dolayı
2: yani
0: birazdan mecburen zannederim.
2: Sonra, yani sakatlıklardan dolayı zaten biraz kalmış ama Avrupa maçlarında bir daha başarılı.
0: Peki
2: olur.
0: Gençler Birliği maçında neden mesela Ederson yoktu?
2: Bence de bunu ayrı bir şekilde yani görünmemesi için hocalar biliyorsun taktik yaparlar. Orada o kaleciyi oynatmadıkta.
0: Takımın yarısını zaten oynatma hoca, Lyon maçına
2: orada,
0: saklıyorum
2: orada
0: dedi.
2: Orada ayrı bir anlamsız.
0: Şimdi ama burada, sen hep dersin ki atanın tutanın iyi olacak dersin
2: tabii
0: yani.
2: Tabii
0: yani.
2: Şimdi onun için ben şunu söyleyeyim Ahmetciğim. Yani bazı hocalar zamansız. Yani bunu Okan da daha yaşadı geçen sene.
0: İsmail senin yakın arkadaşın, o yüzden diyorum. Belki konuşmuşsundur.
2: De, yok bu sefer konuşmadım ama şunu söyleyeyim. Çünkü Gençler Birliği maçında gerçekten kötü not aldı. İnşallah bu maç yani başarılı olur da kendisi görevini iyi bir şekilde devam ettirir diye düşünüyorum.
0: Evet, bir kez daha başarılar dileyelim tabii ki sadece Fenerbahçe'ye değil, Perşembe günü oynayacak Beşiktaş'a ve tabii Trabzonspor'a da başarılar dileyelim. Galatasaray zaten Şampiyonlar Ligi'nde direkt grup aşamasından katılacak.
2: Ama şimdi o diğerlerinin de puan alması lazım.
0: Kesinlikle.
2: Ki çünkü Şampiyonlar Ligi yani bir değil iki takımla girmemiz daha önünü açar. Yani burada üç tane bir turnuvada o top oynayıp da bunları eleyip de tekrar Şampiyonlar Ligi'ne girmeyelim. Evet. Direkt girmiş varken.
0: Yine bir telefon bağlantımız var. Yine Nesine ikinci ligden, bu sefer beyaz gruptan. Biz sadece birinci lig, süper lig konuşmuyoruz. Bütün liglerimizi konuşuyoruz. Hatta mümkün olduğu kadar da telefon bağlantıları yapıyoruz. İşte şimdi Isparta Spor'un başarılı teknik direktörü Koray Palaz bizlerle. Koray Hocam, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Kütahya'dan Isparta'ya geçtik hocam. Güllerin şehri.
3: Evet. Ya tabii ki burası benim için de çok ayrı bir yer var. Öncelikle Ayrı Baba'ya da çok selamlar olsun.
2: Görüşürüz.
3: Sağ olun.
2: Sen dinliyoruz
3: bize,
2: hocam.
3: Bize bir ses oluyorsunuz. Bunlar çok önemli şeyler. Sonuçta ülkemizde tabii ki Süper Lig'in çok yeri ayrı, birinci ligin yeri ayrı ama sonuçta oralara gelmek için buralarda emek veren çok futbolcu kardeşlerimiz kesinlikle var. Onların da bu anlamda hem bizlerin hem onların sesi olduğunuz için de hem size hem de Ayrı abiye tekrar teşekkürlerimi ileteyim buradan.
0: Estağfurullah, görevimiz.
2: Evet hocam, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar, iyi akşamlar Ayrı abi.
2: Hocam,
3: kolay gelsin.
2: Yani
3: iyi
2: artık yayın. Yılların Koray Palaz'ı bu sene gerçekten ben Isparta'yla bütünleşip gerçekten, çünkü Ispartalılarla da konuşuyorum. Hayır abi, bizim diyor yerimiz diyor, senin ligin diyor. İnşallah senin lige geleceğiz Koray hocamla. Şimdi hocam, oraya nasıl gittin? Ne düşündün? Sen öyle kolay yani bir takıma gitmezsin. Ya zor içinde kalmış zorlaki bir takıma gidersin, Adana Demirspor gibi. Ya da hakikaten bir hedef koyarsın gidersin. Yani hep de hayatında hedef vardır. Hocam
3: evet,
2: biliyorsun
3: evet.
2: Şimdi soracağım, sen o konuşabildiğin kadar konuş. İç transferde 14 tane oyuncum vardı. Dıştan da 14 tane. Bunları nasıl kamplarda nasıl ayarladın? İlk maçınızda biliyorsun senin yani yoksulluk alanında fedakarlık yapıp Adana Demirspor'la, Adana Demirspor'un da durumu ortada.

0: Bize bir Koray Palaz'ın anatomisini yazar mısın hocam? Böyle sağdan soldan. Buyurun hocam.
1: Hayır abi, öncelikle teşekkür ediyorum güzel sözlerin için. Yaklaşık biz seninle 12 sene

0: Daha sonra bir Türkiye milli takımlarına geldim, genç milli takımlara. Sonra bıraktıktan sonra milli takımlar İngiltere sorumlusu olarak çalıştım. İşte Tottenham Hotspur'da 5 sene görev yaptım. Sonrasında tekrar ülkemize yolumuz düştü. Burada tabii ilk görev yaptığımız yer Kardemir Karabük Spor oldu o dönemki şeyle, Emenikeli sezon diyelim. Hatta evet, şöyle söyleyeyim, şu anda teknik ekibimde yardımcı olarak görev yapan Birol Hikmet o dönemde o takımın oyuncusuydu. Hatta hatırlarsınız 6-8 oynardı. Emenike'ye o arkadan koşu yapabilecek o pasları o atıyordu. Ve daha sonrasında kısa bir dönem Ordu Spor'da Hector Cooper'le çalıştık. Sonrasında da Beşiktaş kapısı açıldı. Beşiktaş'ta da çok şükür iyi bir pozisyonda bir 3,5-4 sene yakın görev yaptım. Daha sonra da kendi teknik direktör kariyerim başladı. Tabii bunun ilk durağı bugün belki çok anılmıyor ama Türkiye'nin bence temel taşlarından biri olan Denizli Spor'du. PTT adıyla, o zamanki adıyla PTT Ligi'nde teknik direktörlük yaptım. Sonrasında yine Manisa Spor, işte Mersin Edmanyurdu, Afyon, İskenderun, Kuşadası, Isparta ve işte geçen sezonda bildiğin gibi çok kıymetli bir camia olan Adana Demirspor'da görev yaptım. Tabii bu şekilde kariyerimizde 3 tane TFF kulübü ve 6 tane hatta 7 tane TFF ikinci lig kulübü sıkıştırmış olduk. Görev yapmış olduk. Tabii burada kariyerimde bir ilki Isparta Spor'da yaşıyorum. İlk defa daha önce görev yapmış olduğum bir kulüpte tekrar göreve geldim. Bu da benim için de bir ilkti. Tabii bunun artıları çok. Öncelikle Sayın Başkanımız Gültekin Özdemir, işte futbol şube sorumlumuz Sayın Ali Koca, yöneticilerimiz Ömer Başdok gibi daha önce ben burada görev yaptığım dönemde de onlar burada görevdeydi. Tabii buraya tekrar geri gelmek benim adıma da çok böyle nasıl diyeyim, hani camiayı bilirsiniz ya.
1: Evet hocam.
0: Böyle kafanız rahat olur bir takım kararları verirken sadece geçmişte yaşananların doğrulusuyla, artısıyla, eksisiyle bunları da masaya yatırdığınız zaman buradan yola çıkarak bir hareket planı içerisinde bulundum. Açıkçası kulüp başkanımız, yönetim kurulumuz, bu arada 24 tane yönetim kurulumuz var. O yüzden Mustafa Bey var. Çok böyle sağ olsun genel kaptanımız Ender Kızıltan. O da çok kıymetli insanlar var. Gerçekten hani hiç böyle ayrılmamış gibi hissettim. Yaklaşık 1,5 sene önce ayrılmıştım burada. Ki o dönemde 8 ay görev yapmıştık.
1: O zamankiyle bu zaman arasındaki fark ne hocam? Ne hissettin? Şöyle, çünkü dediğim gibi yani idam olmazsan sen gitmezsin. Hissettin
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii kesinlikle hissettim. Ben o dönem görev aldığımda Isparta Spor ligde sonuncu pozisyondaydı. Hatta bir dönem ligde 8.liğe kadar yükselerek playoff hattından 6 puan gerisinde bir süreç de yakalamıştık. Bu sezon tabii ki şimdi Türk futbolunda aslında büyük bir devrim yaşanıyor. Ben ilk defa kulüplerin bu kadar güçlü olduğunu görüyoruz. Bu da güç şeyden kaynaklanıyor. Yani finansal olarak maalesef hayatın gerçekleriyle yüzleşiyor Türk futbolu. Bunu mesela tabii Süper Lig'de olan bazı takımlar belki hissetmiyor ama özellikle 1. Lig ve 2. Lig kulüplerinde maaş skalalarının eskisi gibi olmadığını, özellikle geçen sezon yaşanan bir travma diyeceğim ben bunun adına Türk futbolunda. Bir takım sebeplerden dolayı oyuncu grubu istediği rakamları yakalayamıyor maaş olarak. Ve aslında şu anda oyuncu havuzunda inanılmaz bir oyuncu havuzu var. Yani evet, biz buraya daha önce geçmişten tanıdığım işte Hamit Kulya'ydı, Yiğitan Güveli'ydi gibi lider oyuncular, işte Vedat Bora'yı tekrar geri aldık. Vedat Bora'yı tekrar geri aldık derken Vedat Bora bizimle burada çok faydalı bir sezon geçirdi. O sezonun sonunda Şanlıurfa Spor'a transfer olmuştu ki senin toprakların.
1: Evet.
0: Tekrar buraya anlaşınca Vedat Bora da benim çalışmak istediğim oyunculardan bir tanesiydi. Ve dolayısıyla bu süreci bu şekilde yöneterek bir de sezon içerisinde gerek bir üst ligde gerek birinci ligden gerek bu ligin kalbur üstü diyebileceğimiz oyuncuların harmanlamasını yaparak buraya bir takım yaptık. Tabii bununla birlikte yine daha önce geçmişte de kariyerimde birçok insanın...
1: Davras'ta kamptasınız değil mi hocam?
0: Evet.
1: Onu da söyleyeyim.
0: Birçok oyuncu, evet. Daha biraz da kamp

0: arada gerçekten Davras Kamp Merkezi, geçmişte hatırlarsın Hayır abi, Süper Lig takımları geliyordu.
1: Ben yani şöyle gidiyordum söyleyeyim. Hocam, o zaman gidiyordum, biliyorum.
0: Evet ya, yani şu anda bavulunu toplayan gelsin. Davras Kampı inanılmaz, çok güzel. Bugün hatta işte biraz önce kulüp müdürümüz gelmişti. Aşağısı 34 derece, biz burada 22 derecede çalışıyoruz. Son derece verimli bir hava koşulları ve saha olarak da çok iyi. Kesinlikle Davras Kamp Merkezi'ni şu anda bizi dinleyen, futbolun içinde olan olmayan herkese tavsiye ederim. Burası bir kayak merkezi biliyorsun ayrıca.
1: Biliyorum,
0: Türkiye'de de
1: hocam.
0: İyi kayak merkezlerinden bir tanesi. Yani bu anlamda buralar çok faydalı topraklar olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bununla birlikte takıma dönersek, bugün altyapıdan iki tane oyuncumuzu profesyonel yaptık.
1: Hayırlı
0: Yine
1: olsun.
0: Dışarıda iki tane genç oyuncumuzu da profesyonel yaparak şu anda 28 kişi, 28 oyuncu grubu olarak şu anda burada kamptayız. Bu bizim aslında 27 Temmuz'da başladığımız ve bizim için hani planlama içerisinde 3. etap olarak değerlendirdiğimiz kamp süreci. Burada bir 10 günlük kamp yapacağız. Bu kampı içerisinde de artık lige girecek son hazırlıkları yaparak hazırlıklarımızı tamamlayacağız.
1: Kamp ne zaman bitecek hocam? Kamp ne?
0: Buradaki planlama 27.
1: Çünkü 27 ayın 6'sında biliyorsun maçınız var.
0: Evet, evet. 27-28 Ağustos gibi burayı bitireceğiz. Ondan sonra 2-3 gün izin verip artık lig haftasına gireceğiz. Dediğin gibi kaderin de cilvesi diyelim.
1: Ya, onu söyleyeceğim. Biliyorsun, soracaktım. Sen söyle, anlat Adana Demirspor. Evet hocam.
0: Geçen sezon görev yaptığım Adana Demirspor'la da ligin ilk maçında eşleşmek. Bu da kaderin bir cilvesi diyelim. Şöyle
1: gerçekten
0: söyleyeyim.
1: Öyle.
0: Bir önceki takım Isparta Spor'du. Bir sonraki takım Adana Demirspor'du. O yüzden böyle bir fikstüre denk gelmek de kaderin cilvesi diyelim. İki tane güzide camia karşı karşıya gelecek. Tabii onlar da kolay bir süreçten geçmiyorlar, hem ekonomik anlamda hem de yaşananlar ortada diyelim. Ama bu, emin olun, yani bu kayıtlara geçiyordur. Bugün tarih unutulmamalı, 18 Ağustos 2026. Ekonomik olarak Türkiye'de kulüplerin çok büyük sıkıntıları var. Evet. Bizler bu kulüpler içerisinde belki de ayakta kalabilen kulüplerin içerisinde yer almaya çalışıyoruz. Burada da tabii ki kulüp başkanımız Gültekin Başkan ve yönetim kurulunun üstün bir çabası var. Türkiye'de ekonomik anlamda büyük sıkıntılarla mücadele etmek kolay değil. Kulüplerin gelir kaynakları kısıtlı ama gider kaynakları sonsuza dek.
1: Hocam,
0: öyle söyleyeyim size.
1: Gelirleri az olan dedin de, ama sizin grupta da çok önemli takımlar da var. Yani biliyorsun, son anda kaybeden bir Muşspor var mesela hocam.
0: Evet.
1: Ondan sonra Gebze, kim ne derse desin, çok büyük bir para harcama durumu çıktı. Biliyorsun.
0: Tabii.
1: Daha Kastamonuspor da işin içine girmek istiyor. Menemever, yani bu takımlar için ne diyorsun yani, bu lig için hocam?
0: Şimdi şöyle Ayra abi, ben bu ligde dediğim gibi 7. kulübüm. Isparta'yı bir kenara bırakırsak,
1: Elazığ'da dahil olmak üzere, evet hocam.
0: Tabii Elazığ, yani burada şu anda şampiyonluk hedefleyen veya şampiyonluk parolasıyla yola çıkan 4 tane kulüp olduğunu düşünüyorum.
1: 4-5 tane var hocam, evet.
0: Evet, çok öyle hocam. Gözüküyor. Yani bunlar normalde her sezon yukarıya oynamak isteyen kulüpler. Sonuçta bizler de hazırlıklarımızı iyi yaparak bu yarışın içerisinde yer almak istiyoruz. Bizim öncelikle hedefimiz realistik olmak gerekiyor. Biz hem bu seneyi planlayarak hem önümüzdeki sezon planlayarak hareket etmek istiyoruz. Yani burada bir iskelet oluşturup o iskeletin etrafına önümüzdeki sezon için belki de 12-13 transfer yerine 5-6 tane transfer yaparak önümüzdeki sezonunda kadrosunu inşa etmek istiyoruz. Tabii bu kolay bir süreç değil kulüpler için. Bizler için de kolay değil. Çünkü hayatın gerçekleri var. Bu da şu: her şey top, kale, santra. Yani santrayı herkesten daha iyi bilirsin.
1: Evet.
0: Yıllar boyu rakiplere santra yaptırdın. O yüzden top kaleye girdiği zaman kaydı değer hale geliyor. Biz de burada kulüp olarak açıkçası bu sezon playoff'u kovalamak istiyoruz. Bu realistik bir hedef bizim kulübümüz için. Tabii ki o sürecin içerisinde neler olur, neler yaşarız, bunu hep birlikte yaşayıp göreceğiz.
1: Hocam, sen o zaman golcü dedin de bir şey söyleyeyim. Yıl 1977-78 Tekirdağ Spor'a kiralık gittim Fenerbahçe'den. Çünkü askerlikten dolayı. Hocam, ilk maçım şeydeydi, Isparta'daydı. Gittik, orada 2-0 mağluptuk. Ben tabii o zamana kadar genç milli takımda libero oynuyordum. O maçta devre arasında hoca dedi ki, Hayri baba geç santrafora, sen

0: oynadı. 2-0 olduğunu olursa 2 tane Sparta Spor'a gol attım o zaman 1977 hocam 78'de. Ondan sonra Türkiye'de evet orada da Türkiye'de hocam dedi ki bundan sonra sen santfor olacaksın ve Türkiye'de 4 sene gol kralı oldum hocam onu söyleyeyim. Hocam Sparta taraftarı için ne diyorsun? Yıllardır koşuyor ama sonuna getiremiyor. Evet hocam şimdi top sende buyurun.
1: Şimdi şöyle Ayra abi yani gerçekten realistik planlar ve rasyonel düşünce yapıları içerisinde hareket etmemiz lazım. Ben daha önce burada görev yaptığım için hani buradaki taraftar yapısını biliyorum. Belki bu sene bizim için biraz handikaplı olacak. Kamuoyuna da yansıdığı için söylüyorum Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen de. Burada bir stat projemiz var. Yani mevcut stadı yıkarak aynı anda oynayarak devam edeceğiz. Şimdi geçen hafta orada Sakaryaspor'u bir hazırlık müsabakası oynadık. Orada kale arkasını yıktılar. Dolayısıyla biraz taraftarımız gücünden maruz kalacağız bu anlamda. Çünkü tribün kapasitemiz 1300 kişi olarak gözüküyor. Normalde burası çok rahat bir 8-10 bin kişilik bir statken yeni stadımızla birlikte önümüzdeki sezonla ilgili asıl büyük proje var. Ama önümüzdeki sezona bir üst ligde yeni stadımızla girersek bu da tadından yenmez. İnşallah nasip olur. Heyecanımız çok yüksek. Oyuncu grubunun inanılmaz memnun bir kamp dönemi geçiriyoruz. Hani normalde hocalar çok memnun olmaz daha fazla oyuncular çalışsın diye ama ben oyuncu grubundan bilmeyen olur, eşi olur, dostu olur, akrabası olur. Buradan memnuniyetimi dile getireyim. Son derece verimli bir kamp geçiriyoruz. Bu anlamda da çok faydalı oluyor. Sparta Spor taraftarı bu sene bize sabredecek. Biz bir takım temeller atıyoruz. Nasıl stat yeniden yapılıyorsa biz de aslında kulübü yeniden yapılan.
0: Evet zaten seni dinliyorlar. Son sorum hocam kısa olsun. Çünkü neden? Sen şimdi Avrupa'yı falan çok deneyimli bir teknik adam olarak bu ligleri de. Fenerbahçe bu akşam Şampiyonlar Ligi'ne merhaba diyecek. İlk maçtaki skoru alabilecek mi? Çünkü Koray Palas çünkü araştırmacıdır. Avrupa'yı çok iyi bilendir. Onun için bize 2 saat sonra olanı çünkü 1 dakikamız var hocam. Buyurun.
1: Yani normal şartlarda Lyon takımı tabii çok güçlü bir ekip ama o Lyon bu Lyon değil. O yüzden ben Fenerbahçe'nin hem taraftar gücüyle birlikte hem de o camianın sabırsız bir şekilde Şampiyonlar Ligi özlemini bu akşam sonlandıracağını düşünüyorum. Ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılacağım düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum.
2: İnşallah hocam.
0: Bütün Spartalılar seni dinledi hocam. Bugün. Teşekkürler hocam benim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İnşallah bir gün maçınıza da geleceğiz hocam Sparta'ya.
1: Ne güzel zaman mi isterseniz lütfen tamam. Lafta kalmasın.
0: Tamam
1: Ayrı
0: hocam.
1: Sen 77-78 sezonda burada gol atmışsın.
0: Evet.
1: Gel o golleri bize tekrar
2: göster. Eğirdir gölünün kenarında yemek de ister yalnız. Hocam.
0: Hocam olur, beraber yeriz hocam. Seninle beraber bir programı da orada yapacağız. Sağ ol hocam.
2: İyi akşamlar diliyoruz Koray hocam.
1: İyi akşamlar.
2: Başarılar dileriz. Evet Ayrı Ülgen bir bağlantımızı daha böylece bitirdik. Koray Palaz, Sparta Spor. Evet. Bak yurt dışında yaşamış falan ama Türkçesi ne kadar güzel, ne kadar akıcı. Ben tabii ki biliyorum, tanıyorum Koray
0: Hoca'yı
2: da.
0: Zaten onun için de sordum onu. Evet. Yani burada şu var. Önemli olan futbolcuları ikna edebilmek. Bu da bu ikna gücü çok kuvvetli bir teknik adam olduğunu söyleyebilirim.
2: Kesinlikle, yani. Kesinlikle. Evet. Evet böylece yavaş yavaş da artık programın sonuna geldik. Sevgili Ayrı Ülgen, akşam bir kez daha hatırlatalım. Fenerbahçe saat 22'de. Olimpik Lyon'la karşılaşacak ve TRT'den de canlı olarak maçı seyredebilecek insanlar aynı zamanda TRT Radyo 1'den de canlı olarak dinleyebilecekler. Evet, onu
0: biz
2: da
0: de gönülden Fenerbahçe'ye
2: biz de gönülden hem Fenerbahçe'ye hem de Perşembe günkü diğer takımlarımıza Beşiktaş'a
0: giydiğini hiç unutmam.
2: Ve Trabzonspor'a da şimdiden başarılar dileyelim. İnşallah aynen. Hepsinin attıkları, vurdukları gol olur.
0: Çok güzel.
2: Evet bizden bu akşamlık bu kadar efendim. Hayri Ülgen'le yaklaşık 60 dakikayı bitirdik. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Kemal Çat ve İbrahim Türksoy teknik yönetmenimizi herkese iyi akşamlar dileyelim. Yarın 19.30'da yine buradayız. Spor Servisi.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Terörsüz Türkiye Kanunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylamasının ardından resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk değerlendirmesinde Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Sürecin milletin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürütüldüğünü vurguladı. Sürecin takibini yapacak kurulun ilk toplantısı ise 24 Ağustos'ta. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefini bölgesel barış ve istikrarın stratejik anahtarı olarak nitelendirdi. Terörsüz Türkiye, gelecek Türk asırlarının müjdesidir dedi. Türkiye'nin yakın coğrafyasında barışın güçlenmesinin bölgesel etkinliği de artıracağını belirten Bahçeli, bölgeye yönelik dış müdahalelerin sona ermesi gerektiğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecini destek veren CHP bu yaklaşımını sahaya taşımaya hazırlanıyor. Parti yönetimi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 12 maddelik çerçeve yasayı merkeze alan bir kitapçık hazırlıyor. Çalışmada CHP'nin sürece ilişkin görüşleri 12 başlıkta anlatılacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun yürürlükte, tarihi nitelikteki kanun kapsamında sürecin takibini yapacak kurulda resmen faaliyete başlıyor. İlk toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında 24 Ağustos'ta yapılacak. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Hastaneye kaldırılan Meriç'in ameliyata alındığı belirtildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i telefonla arayarak Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Kurtulmuş, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız dedi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Bölgede yaşanan sıcak gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü.

İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları devam ediyor. Suriye'nin İdlib şehri kırsalında bulunan askeri hava üssüne hava saldırısı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı bu saldırıya sert tepki gösterdi ve güçlü şekilde kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'nin İdlib şehri kırsalındaki Ebu Zuhur askeri hava üssüne İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısını kınadı. Bu saldırılar bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorumsuz bir saldırganlık siyasetinin devamıdır, dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi. Netanyahu'nun soykırım şebekesi tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmiyor, dedi. İnsanlık düşmanı bir şebekenin İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırdığını belirten Çelik, bunun sebebinin Erdoğan'ın tüm insanlık adına yükselttiği ses olduğunu ifade etti. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Netanyahu, seçim kaygısıyla ucuz ve alçakça bir propagandaya başvurmuştur, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Aşıkhan, Moritanya'da İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarı'nın açılışını mevkidaşı ile birlikte gerçekleştirdi. Vedat Aşıkhan, Türkiye-Moritanya işbirliği ile Türk yatırımları Afrika ekonomisine katma değer sağlıyor, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonomide 23,5 senede kat edilen mesafeye dikkati çekti. Türkiye milli gelirini dolar bazında 6 kat, ihracatını ise 8 kat artırmayı başardı, dedi. Bolat, Türkiye'nin yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu testine tabi tutulan CHP'li iki ismin test sonuçları belli oldu. CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy'un test sonuçları pozitif çıktı. Galatasaray'ın Ultrasan grubu tribün liderlerinden Muzaffer Şirin'in Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testinin sonucu belli oldu. Şirin'in saç örneğinde uyuşturucu maddeler tespit edildi. Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tutun şüpheli ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede katil zanlısı kızının ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. 22'de başlayacak mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: İrfan Meclisi.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben Ömer Korkmaz, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan. Yapımda Özlem Demir'le kültürümüzün izinde, Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, geçen programda Profesör Doktor Abdülmuttalip Arpa hocamızı ağırlamıştık ve özellikle kendisinin ilim hayatı, ilim serüvenini uzun uzun konuşmuştuk. Ve program yetmedi doğrusu çünkü içerik oldukça doluydu. En son Gaziantep'te kurulan İstanbul Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin kuruluşunda çok büyük hizmeti geçtiği için orada kalmıştık, oraya da noktalamıştık. Şimdi özellikle o günleri kendisinden dinlemek istiyoruz. Çünkü bir kurumun ortaya çıkması, bir kurumun gelişmesi öyle tesadüf olmuyor. Bunun arkasında ciddi emekler var. Burada da neler olduğu, nasıl kurulduğu, üniversiteye ne gibi katkılarda bulundu. Bunları kendisinden dinlemek üzere tekrar Profesör Doktor Abdülmuttalip Arpa hocamızla beraberiz. Hocam tekrar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Elhamdülillah, Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz inşallah.
1: Allah razı olsun. Geçen programda oldukça renkli, verimli bir hayatınızın olduğunu birebir ben de görmüş oldum. Dinleyicilerimiz de görmüş oldular. Bugün biraz daha özellikle Gaziantep İstanbul Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin kuruluşunda rektör danışman olarak aslında birçok yükün sizin üzerinizde olduğunu biliyorum. Neler oldu, neler yapıldı, nasıl başladı, hayalleriniz neydi, ne kadarını gerçekleştirebildiniz? Sonra Türkiye'deki ilahiyat eğitimi, özellikle Arapça eğitimi, yurt dışındaki tecrübelerinizi de görerek medreseler, ilahiyatlar, imam hatipler, yani Türkiye'de Arapça konusunda detaylı konuşacağız. Ama şu özellikle Gaziantep İstanbul Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin kuruluş hikayesini sizden dinleyelim hocam. Buyurun.
2: Teşekkür ediyorum Ömür Hocam. Doğrusu tabii Türkiye'nin yani şu son 25 yıllık AK Parti ile birlikte İslam dünyasında

0: birçok anlamda, birçok alanda hizmet sunduğu, model olduğu bilinen bir gerçek. Yani İslam dünyasının şu anda sancılı bu süreçte de Türkiye'nin katkısı, siyasette olsun, ekonomide olsun vesaire, eğitim noktasında Türkiye'nin İslam dünyasına sunabileceği bir model olarak üretip de sunabileceği eğitim noktasında bir zaafın olduğu hep böyle içimizden geçiyordu, belliydi. Böyle hep bir özlemle acaba Türkiye'de şöyle uluslararası bir İslam üniversitesi kurulup da oradan bütün İslam dünyasının efradının herhangi bir mezhebi, ideolojik böyle farklılık hissetmeden ortak paydada eğitim alabileceği, yani şöyle bir Endonez çocukla, bir Faslı çocukla, işte Özbek çocukla İstanbul çocuğunu aynı sıraya oturtup İslami merkezi noktalar, ortak paydayı yakaracak bir müfredat yapılanması üzerinden bir eğitim programı yapılanması, bunu sağlayacak bir üniversite. Yani Maturidi eğitimi olmayacak, işte Eş'ari anlayışına hakim olduğu ya da Mutezil değil. Bana İslam'ın öngördüğü ortak paydada bütün İslam ümmetinin efradını, çocuklarını toplayıp eğitim verebileceğim. Ben bunu sadece ilahiyat olarak kastetmiyorum. İlahiyat merkezi olmak tamam üzere ama
1: Maturidi ile Eş'ariyle kavgalı da değil ama hocam.
0: Tabii. Yani biz şunu diyoruz, çünkü Türkiye'de maalesef İslam...
1: Bu kavgalara gerek yok diyoruz
0: kavgalar
1: yani.
0: Kavgalar artık istemiyoruz.
1: Eyvallah. Müslüman olsun yeter
0: ya. Ya biz Müslüman şu ümmetin bir ferdi olarak, yani herkesle buluşabilecek. Şimdi ortak noktalar üzerinden gittiğinizde yürürsünüz. Farklılıkları kenara bırakmak gerekiyor. Şu an İslam dünyasının varmış olduğu noktada, yani bu farklıların bize ürettiği bu sıkıntılar ortada şu anda. Zaten canlı canlı yaşıyoruz. Yani ümmet son 2-3 yıldaki şu sıkıntıları. Dolayısıyla artık böyle bir müfredat yapılanmasının hakim olacağı bir üniversite yapılanması, ki bunun da üst perdede de İslam Üniversitesi olarak. Daha öncesinde de bazı tecrübelerin olduğu ortada. İşte sizin de okuduğunuz Pakistan İslam Üniversitesi, Malezya'daki Uluslararası İslam Üniversitesi vesaire. İşte Ürdün'de bir tane İslam Üniversitesi. Yani birkaç tecrübe de doğrusu var. O tecrübelere binaen Türkiye'deki eğitim müktesebatının da anlayışını da aktarıp hepsinin toplamından yeni bir model. 2025'te, 26'da benim. Bu dönemde böyle bir İslam Üniversitesi'ni Türkiye'de kurma. Çünkü bu Türkiye'den bekleniyor. Bakın Türkiye şu an hepimiz biliyoruz. Yani savunma sanayisinde, siyasette, tarımda, sağlıkta, şurada burada birçok anlamda gerçekten şu anda tecrübelerini aktarıyor İslam dünyasına. Ki biliyoruz ki şu anda yani tarumar olmuş bir İslam dünyası Arap Baharı'yla birlikte. Ve bütün buraların yeni inşa sürecinde nitelikli elemanların ne kadar önem arz ettiği ortada. Bu yapılanma sürecinde ihtiyacına kavulduğu ortada. Yani böyle bir dönemde de artık Türkiye'de yapılacak olan her projenin aslında ne kadar bir ulusal boyut varsa mutlaka uluslararası boyutunun da eklenmesi gerektiği zaten bilinen bir şey.
1: Dediğinize teyit anlamda bir şey söyleyeyim. Ben bu Suriye'deki değişimden sonra 2 kere Suriye'ye gittim. Bir de gördüm ki Suriye bürokrasisindeki gençlerin, yeni görev alan gençlerin büyük bir kısmı Türkiye'den mezun. Evet. Devlet dairelerinde Türkçe konuşuyorlar ve Türkiye tecrübesini oraya taşımak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani sizin yetiştirdiğiniz gençler bugün Suriye'de devletin önemli yerinde. Kaldı ki Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden mezun bir kardeşimiz şu anda Suriye Dışişleri Bakanı zaten. Yani. Evet.
0: Doğrusu Libya Devlet Yüksek Konsey Başkanı da kaldırmıştı. Bizim yine doktora mezunlarımızdan.
1: Öyle mi? Maşallah. Benim, bu işte yani aslında çok pratik, yani şöyle söyleyeyim. Geçmişte yapmış olduğunuz yatırımların sonucunu görmüşsünüz. Hikaye anlatmıyoruz yani, pratik sonuçlar olan şeylerden bahsediyorsunuz hocam. Buyurun.
0: Doğrusu tabii yani özlemle böyle bir model olacak bir İslam Üniversitesi'nin Türkiye'de kurulma böyle temennimiz hep böyle vardı. Ki ben bu uluslararası kısmen böyle network olan, tecrübesi olan birisiyim. Bu ihtiyacı hissediyordum ben.
1: Eyvallah.
0: Bunun kurulması gerekiyordu. Biz bunu Antep, tabii Gaziantep İslam Bilim Teknoloji Üniversitesi diye. Doğrusu o üniversitenin kuruluş hikayesinde şöyle bir şey vardı. Dönemin rektörü Sayın Hocamız Nihat Hatipoğlu rektörü.
1: Eyvallah.
0: Aslında isim meclise giderken İslam Bilim Teknoloji Üniversitesi diye gitmiş. Sonradan çıkınca Gaziantep eklenmiş. Biraz Antep vekillerimiz sanırım onu özele çekmişler. Biraz o daraltıldı. O uluslararası kısmını biz bekliyorduk. Olmayınca biraz Gaziantep eksenli bir İslam Üniversitesi olunca orada biraz bir şey yaşadık, ama ben yine de doğrusu şey diyordum, yani İslam kelimesinin geçtiği ilk üniversite olması bizim için bir orijinal bir şeydi, ilk defa Türkiye'de.
1: Eyvallah.
0: Yani Antep ilimizin de hem coğrafi konumu hem o stratejik doğrusu birçok böyle önemli avantajları var tabii.
1: Antep demek Halep demek.
0: Antep.
1: Halep demek Antep demek.
0: Kesinlikle. Evet. Hani şu da vardı, dönemin il merkezlerini hatırlarsak işte Bağdat bir dönemin il merkeziydi, işte

0: Kahire ilim merkeziydi, Şam ilim merkeziydi. Şu anda bu Arap Bağı ile birlikte buralar tarumar olunca da aslında dönemsel bağlamda da çok ciddi bir avantaj, bir boşluk söz konusu.
1: Doğru.
0: Yani İslam dünyasına ilim merkezi olacak şöyle bir fırsat da şu anda doğmuş oldu. Yani bir boşluk söz konusuydu. Antep neden olmasın, hep bunu düşündüm ben. Antep'in sanayisi hakikaten son derece elhamdülillah. Yani biz oradayken de görüyorduk. Yani inanın vardiyeler yetişmiyordu. Üç vardiya vesaire. Yani Antep bunu taşıyabilecek bir potansiyele sahipti doğrusu. Coğrafi yakınlık, İslam dünyasındaki boşluk. Ayrıca yani İslam dünyasından, bakın bu çok önemli bir bilgi, birçok ulemanın, tecrübenin, o ilmi birikimin de şu anda Türkiye'ye aktığını biliyoruz. İnanın.
1: Evet.
0: Belki milyon dolarlarla projeler yapsaydı bu kadar tecrübeli, ilim sahibi bu müktesebatı Türkiye'ye biz aktamazdık. Hepsi kendi kendine doğal bir şekilde ve en hayırlı olanları doğrusu bize kadar geldi. Yani çok ciddi uleman da şu anda barındığı hem İstanbul'da hem Antep'te vesaire. Tüm bunların birikiminden Antep'te böyle bir üniversite kurulduğunda çok çok sevinmiştik. Evet. Bize de böyle bir talep görev geldiğinde doğrusu acaba artık şu hayalimizi Antep'te gerçekleştirebiliriz diye bayağı bir sevinmiştik. Tabii böyle bir üniversitenin kurulum sürecinde tabii başlayınca işe doğal olarak önce bölümler kurulacak. İşte fiziki yapılanmalar, binalar, şunlar bunlar biraz mesainiz ilim dışına ne geçiyor? Kolay olmuyor
1: İlk
0: bunlar.
1: İlk binanız var hazır mıydı? Şeyde?
0: Bazı binalar hazırdı ama hiçbir bölümün olmadı. Sıfırdan yani güvenlik eleman dahi olmayan sıfırdan sadece binaların teslim edildiği bir üniversite.
1: Eyvallah.
0: Şimdi bu yapılanma biraz süreç alıyor. Bölümler kurulacak. Orada işte idari personel, akademik personel, İslam vesaire. Buna rağmen biz orada doğrusu birçok bölümü kurduk. Mühendislikten İslamilere, yabancı dillere kadar, tıp fakültesine kadar. Ve ciddi bir yapılanma içerisinde hızlı bir şekilde ki 2 yıl korona sürecine denk geldik. Bir de bir Allah göstermesin bir deprem süreci tabii Antep'te.
1: He.
0: Yani 2,5 yılımız da bu olağanüstü şartlarla geçti. Tabii buna rağmen tıp fakültesine kurmuş olduk. Aslında biraz kurulum sürecini tamamladık gibi. Ama olgunlaşma dönemi başlayınca da bizim tabii görev süremiz dolunca.
1: Evet.
0: Doğrusu sonunda bir rektörlük adaylığımız da oldu ama eğer atansaydık muhtemelen olgunlaşma döneminde artık kalıcı sonuçların alınacağı artık böyle projeler yapacaktık. Antep'te böyle rüyamız biraz doğrusu yarıda kaldı. Ama Sabahattin Zahi Üniversitesi'ne tabii asıl şu anda bazı güzel projeler yapıyoruz.
1: Oraya geçmeden önce şeyi sorayım. Antep'te mesela sizin hayalleriniz arasında bunun olduğunu biliyorum. Burası sonuçta adı İslam Üniversitesi.
0: Evet.
1: İslam Üniversitesi'nde gerek sosyal bilimlerde gerekse fen bilimlerinde uygulamalı bilimlerde okuyan öğrencilere yönelik de en azından genel bir İslam tarihi olabilir, İslam kültürü olabilir, milli kültür olabilir. Bu tip dersler koyma imkanı var mıydı veya yaptınız mı böyle bir şeyler o zaman?
0: Şimdi şöyle yani İslami değerlerin, İslam ilkelerin, hassasiyetlerin merkeze alınacağı bir müfredat yapılanması aslında İslam Üniversitesi'nde olması gereken bence temel zorunluluk.
1: Tabii.
0: Yani şu demek, bunu şöyle açayım biraz. Siz Müslüman mimar istiyorsunuz, Müslüman mühendis istiyorsunuz, Müslüman siyasetçi istiyorsunuz, Müslüman tıpçı istiyorsunuz. Böyle bir eğitim ortamı, böyle bir eğitim yapılanması.
1: Evet.
0: Yani şimdi hiç mesela unutmadım bazı acı şeyler böyle. Bir eğitim binası yapıldığında mescitler nereye konuluyordu? Kalorifer kazanların dibindeki en altta böyle vesaire böyle kocaman borular geçti etti. Akşam 6-7'den sonra bir kızımız oraya inebilir mi? Bir de elektrik falan diyelim kessin. Yani bir mimar mimari yapısını oluştururken merkezi anlamda İslami değerleri, hassasiyetleri merkeze almadığında o mescidin yeri tabii o kalorifer kazanın dibinde olur. Yani ama bir baktığınızda işte çay ocağını nereye koyuyor? Ana katların tam ortasına ve o iyi işlerken yani bedenin, miden ihtiyacını karşılayan tarafı merkeze alıp ortaya koyuyorsun da ama ruhun ihtiyacını, o manevi dünyanızı besleyecek o ortamı tutuyorsunuz kalorifer kazanın dibine. Bu nedir? İslami hassasiyetleri, değerleri merkeze almayan mimarlık müfredatından bir öğrenci yetişirse üreteceği ürün o şekilde ortaya çıkar. Biz bunu doğrusu üzülüyoruz yani şimdi bir mühendis.
1: Siz koyabiliriz mi o İslam mesela mimarlıkta bir İslam üniversitesindeki bir mimarlık fakültesi ile normal bir üniversitedeki mimarlık fakültesi arasında ne fark var?
0: İşte yani ki bugün İslami mimarinin bizim medeniyetimizdeki önemi ortada. İslam'ın kendine göre mimari anlayışı var, bir mühendislik anlayışı var. Bunları müfredatlara yerleştirmek tamamen üniversite yönetiminin, senatonun elindedir yani bunlar hepsi mümkün.
1: Tamam.
0: Yani düşünün çok acı bir şey söyleyeyim ben. Hukuk fakültelerinde yani hala

İslam hukuku ana bilim dalı yok. Ve daha da ötesinden geçiyorum. İslam hukuku dersi bile koymayan fakültelerimiz var. Ama onun karşılığında ta başlar size ta Yunan Helenistik hukukundan, Roma hukukundan derine kadar

0: karşılaştırmasını yaptı ve çok ciddi bir tez çıktı ortaya. Hatta tezin sonucunda şöyle bir kriz çıktı. Şöyle diyor, bak bu İslam hukuku var ya, İslam hukukuyla İngiliz İslam hukuku arasında ciddi benzerlikleri var bana uygulamalarda. Madem ki İngiliz hukuku bugün uygulanabilir fıkı, İslam hukukunda uygulanabilir ciddi maddelerin olduğunu iddia ediyor tez. Ondan sonra diyorlar ki bu maddeyi çekeceksin, bu maddeyi çıkaracaksın, ondan sonra sana doktora vereceğiz diyorlar. Diyor ki bu bilimsel bir çalışma diyor. Bu bilimsel çalışmada beni ikna edin çekeyim, ama siz bilmediğiniz bir alanda diyor bana diyor tezimi nasıl çürütebilirsiniz? Buyurun çürütün, ben de çekeyim diyor. Sonunda ikna oluyorlar ve o tez çıkıyor. Tezin İngilizcesi zaten İngilizce, Westminster'da yazılmış bir tez, bende var. Yani oralarda bunlar yapılabiliyor. Yavaş yavaş biliyorsun güneş batıdan doğacak bizde. Oralardan bize de gelir yavaş yavaş. Biraz sabırlı olmamız gerekiyor.
1: Yani tabii insan doğrusu üzülüyor ama yani demek istediğim hülasa İslami değerlerin merkeze alındığı bir eğitim müfredat yapılanması. Bu sadece ilahiyatlar değil diyorum bakın.
0: Doğru.
1: Yani Müslüman tıpçı bir İbn-i Sina yetsin bize bakın. Yani Müslüman filozof, Müslüman mimar, mühendis. Yani şunu söylüyorum. Hayatta ben nerede olursam olayım, sağa sola baktığımda İslami değerlerimi bana çağrıştıracak ortamlar ararım. Sadece bir cami, bir işte çeşmeyi, bir medreseyi görünce İslami duygularım hareketlenmesin. Bu şekilde bir yapılanma İslam üniversitelerinde doğrusu bir zorunluluk olarak şu anda. Bunu Antep'te doğrusu eğer biz devam etseydik doğrusu bütün fakültelerin programına bu değerleri merkeze alarak bir yapılanma doğrusu ben düşünürdüm. Tam YÖK'ün mevzuatı ne kadar müsait.
0: Hocam
1: bizim esnekliğimiz evet. Ne kadar. Ben bunu sonuna kadar zorlardım. Halı da hayaline geçiyor yani.
0: Hocam İbn-i Sina bütün Batı üniversitelerinde yakın zamana kadar Avicenna olarak okutulan El Kanun fit Tıp kitabı İngilizce çevrilmiş, bütün Latince dillere çevrilmiş, Batı dillerine çevrilmiş, okutulmuş bir bilim adamı İbn-i Sina ve bizim insanımız olarak biz onu biliyoruz. Osmanlı döneminde de belli dönemde okutulmuş. Şu anda onun El Kanun fit Tıp kitabı konusunda Türkiye'de uzman yok
1: Aynen.
0: denir, tamam mı?
1: Evet.
0: Şimdi bizim dostlarımız uluslararası bir konferans düzenliyorlar İbn-i Sina üzerine. Türkiye'de uzman bulamayınca Arap dünyasına gidiyorlar. Arap dünyasında da İbn-i Sina uzmanı yok o dönemde, şimdi bilmiyorum. Çünkü Arap dünyasında tıp eğitimi İngilizce yapılıyor. İbn-i Sina'nın tıbbını anlamıyor Araplar, Arapça kitap olmasına rağmen. Böyle acı bir şey. Bizim en azından özellikle tıpta ihtisas yapacak bir kısım arkadaşlarımızın Arapça öğrenip doktor olarak İbn-i Sina'nın eserlerini birinci derece kaynaktan okumaları gerekir. O düzeyde bir tıp doktorları yetiştirmemiz lazım bizim, uzman yetiştirmemiz lazım. Kaldı ki tıp fakültelerinde geleneksel tıp bölümü de açıldı, yani yasallaştırıldı. Bir anımı anlatmak için bu mukaddimeyi yaptım. Bir gün Moritanya'dayım. Moritanya'da bu bizim klasik attar dediğimiz veya complementary takviye besinler diyorlar diyemedikleri için diyeyim daha doğrusu. Böyle insanları tedavi eden bir attar gibi bir klinik, orada klinik olarak muamele görüyor. Orayı ziyaret ettim. Dedim ki size devlet müsaade ediyor mu bu işleri yapmanıza dedim. Hangi devlet dedi? Dedim Moritanya devleti. Moritanya devleti nedir ki dedi ya? 1960'ta kurulmuş bir devlet dedi. Benim 500 yıldan beri yürüttüğüm bir tıbbi çalışmayı nasıl engelleyebilir dedi. Benim dedi 500 yıllık tarihim var burada dedi. Bu yetmedi. Tabii İbn-i Sina'dan birinci derecede istifade eden bir bölge. Moritanya'da Arapça çok iyi. İbn-i Sina'yı okuyor. Sonra benden bir kitap istedi. Ben hayatımda duymadığım bir kitap. Dedi ki İbn-i Sina'nın Urcuze kitabı var dedi Süleymaniye Kütüphanesi'nde. Onu bana gönderir misin dedi. Ben İbn-i Sina'yı biliyorum. Kanun fit Tıp kitabını biliyorum ama Urcuze'yi hiç duymadım. Urcuze şiir demek. İbn-i Sina tıp ilmini şiire dökmüş hocam. Moritanlar da şiir hastası olduğu için bütün ilimleri şiir olarak okudukları için ben Urcuze'yi buldum ve Moritanya'daki o dostumuza gönderdim hocam.
1: Maşallah.
0: Yani şunu demek istiyorum.
1: Yani.
0: Ya biz müthiş bir hazinenin üzerinde oturuyoruz ama biz bu hazineyi anlamıyoruz. Bu şeye benziyor. Kerkük biliyorsun dünyanın en önemli petrol
1: Doğru.
0: yataklarının olduğu, petrol açısından
1: Evet.
0: en zengin olan bir bölge Kerkük. Kerkük'te benzin yok hocam. Tamam mı?
1: Allah.
0: İnsanlar benzin bidonlarını alıp arabalarına benzin koymak için sıraya diziliyorlar. Yani niye? Çünkü ham petrol oradan çıkıyor, Avrupa'ya gidiyor, işleniyor, tekrar Kerkük'e geliyor. İşte böyle bir acı bir durumumuz var. Onun için yani anlattıklarınızı çok önemsiyorum. Bana da böyle içim yandığı için bunları paylaşmak istedim hocam.
1: Ya tabii şimdi İbn-i Sina dediğinizde bakın İbn-i Sina'nın yaptığı tefsirleri var.
0: Tefsirleri.
1: Tefsirleri var.
0: Abi tefsirci olarak bunu
1: Tabii
0: söylüyorsunuz. Nasıl
1: tefsirleri.
0: hocam? Ben hakikaten bilmiyorum.
1: Ya şimdi dediğim gibi o Kur'an'ı, İslami değerleri, ilkeleri merkeze alırsanız ilgileniz her alan doğrusu o gölgede hareket etmek zorunda. Ona
0: Doğru.
1: göre şekillenmek zorunda.
0: Doğru. Doğru.
1: Dolayısıyla biz diyoruz ki her meslek grubu mesleğini oluştururken İslami değerleri merkeze alacak şekilde bir eğitim sürecinden geçmesi lazım ki bu programın yapılabileceği en uygun üniversiteler şu anda uluslararası İslam üniversiteleri. Onun için ben çok çok önemsemiştim. Hem bu bağlamda

0: bir müfredat yapılanması, hem de İslam dünyasının bütün birikimlerini, tecrübelerini hem öğrenci hem hoca olarak hepsine bir arada bulundurup buradan güzel bir model oluştursaydık Türkiye olarak, ülke olarak eğitim noktasında da aslında İslam dünyasına bir anlamda böyle bir borcumuzu ödemiş olurduk ve hala şu anda bakın konuşacağız belki ama bizim hem dini alanda hem de eğitim alanda içindesiniz bunları biliyorum. İslam dünyasına sunduğumuz çok fazla bir şey yok. Bu bağlamda İslam dünyasını şu anda öndelik yapamıyoruz.
1: Hocam şeyle ilgili bir şey. Şimdi tam da oraya geçeceğiz. İyi de oldu buraya getirmeniz. Aslında Türkiye'de çok iyi akademisyenlerimiz var. Çok iyi doktorlarımız var. Mühendislerimiz var. Bizim henüz aşamadığımız ciddi bir dil problemimiz var. Yani bu İngilizce, Arapça neyse yani ikinci dil problemimiz var. Bunun getirdiği sıkıntıdan dolayı biz uluslararası anlamda birinci ligde oynayacak şeyimiz yok. İnsanımız sayısı çok sınırlı. Ama mesela bir Mardin'den yetişen bir bilim adamı Amerika'da Nobel ödülü alabiliyor. Demek ki biz aslında dil problemini halletsek buradan yetişen gençlerimiz, akademisyenlerimiz dünyada birincilikte oynayacak düzeye gelebilirler. Nitekim yapmış oldukları bilimsel çalışmalarda çok fena değiller ama dil problemi bunların önünde ciddi bir engel olarak duruyor. Şunu söylemek istiyorum hocam. Eskiden biliyorsunuz bilim dili bir dönem Latinceydi. Yani uzun yıllar böyle, yüzyıllar böyle devam etti. Sonra bilim dili Arapça oldu. Yani mesela İbn Sina eserlerini Arapça yazdı. Farabi felsefe kitaplarını, müzikle ilgili kitaplarını, felsefeyle ilgili kitaplarını Arapça yazdı. İbn Rüşd Endülüs'te bütün eserlerini Arapça yazdı. Batılılar sosyal ve fen bilimlerini, bugünkü tabirle sosyal ve fen bilimlerini Endülüs'te Arapça olarak okudular. Biliyor musunuz şu üniversitelerde kep takıyoruz ya, cübbe giydiriyorlar mezunlara. Doktorayı bitirince ne yapıyorsunuz? Cübbe giydiriyorsunuz. Bu cübbeyi Endülüs'teki Müslümanlardan öğrendiler Batılılar. Sonra şimdi biz onları Batılılardan aldık. Endülüs'ten almadık. Biz Müslüman olduğu için, İslami olduğu için cübbe giydirmiyoruz bugün öğrencilere. Batı'dan geldiği için onu bilimin sembolü olarak giydiriyoruz. Ama Batılılar Endülüs'ten Müslümanlardan aldılar onları. Ama daha sonra tabii ki farklı background'lar olduğu için farklı şeyler oldu. Şunu söylemeye çalışıyorum. Biz hala bu temel klasiklerin, özellikle bilimin Arapça diliyle yazıldığı dönemlerde yazılmış bilimin temel klasikleri hala Arapça olarak duruyor. Bugün bilimin dili artık İngilizce oldu. Bunu da görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu süreci tamamlayabilmek için Latince, Arapça ve İngilizceyi çözmemiz gerekiyor. Rahmetli İlber Hoca da bunu çok sürekli söylerdi. Latince, Arapça ve İngilizce. O Farsçayı da eklerdi hatta buna. Bu coğrafyanın dili aslında biraz da Farsça da bunun içerisinde. Bunları çözmemiz gerekir diye düşünüyorum. Şimdi buradan başlayarak biz hem ilahiyat eğitimi hem Türkiye'deki medreselerdeki, ilahiyat fakültelerindeki ve diğer dil fakültelerindeki dil eğitimi ve özellikle Arapça, İngilizce üzerine biraz durabiliriz hocam. Sizin Arapça tecrübeniz var çünkü siz Şırnak Üniversitesi'nde yine kurucu hocamız olarak orada bu konuda bir şeyler yaptınız. Arapça da ön plandaydınız. Ama şu anda tefsirci olarak tabii bir profesörsünüz. Bu konuda da bize neler söylemek istersiniz? Özellikle Arapça nedir yani? Niye Arapça? Tabii biz genelde de şöyle bir şey söylüyoruz. İşte Kur'an'ın, hadisin dili Arapça, mutlaka Arapça öğrenin. Bunu artık özellikle yeni kuşaklar bunu giymiyor. Onlara bir şey söylememiz lazım. Yani bak bu Arapça var ya, bu Arapça çok iyi para kazandırır arkadaş. Bak Arapça ile ilgili yazılmış çok ciddi kültürel, entelektüel eserler var. Tarih var, coğrafya var. Süleymaniye Kütüphanesi'ne gidip kütüphaneye girerseniz temel eserlerin tamamı neredeyse hemen Arapça. Dünyadan getirilen eserlerin hepsi Arapça. Farklı bir şeyler söylememiz lazım. Ama sen Müslüman olduğun için Kur'an ve Sünnet'i de zaten bu dilde anlarsın. Türkçe'de de bütün eserler çevrilse bile biliyorsun Kur'an'ı Arapça olarak anlamakla, hani Kur'an'ın mecazini anlatmıştınız geçen programlarda, Arapçanın kendine has çok ciddi avantajları olan bir dil. Bunu gençliğin görmesi lazım. Görenler öğreniyor, bir şey demiyorum ama birçok insan da bundan mahrum oluyor. Mahrum olmasının sebebi de o Arapça öğretenlerden kaynaklanıyor. Yani gençlerden değil. Genç öğrenmek istiyor. Bir bakıyor ya bu dil öğrenilmez kardeşim. Çok zor. Bunun sonu yok diyor ve bırakıyor. Siz ve ben bu dili öğrendik. Ciddi çileler çektik. Ama şimdi bunun ekmeğini de yiyoruz. Siz de yiyorsunuz. Ben de yiyorum. Öyle bir senaryo anlatın ki bize. Gençler buradan ekmek yiyebilir mi? Yiyemez mi hocam? Buyurun.
0: Şimdi 2000 öncesi Türkiye'sinde yabancılara yönelik Türkiye'de çok ciddi bir zaafın oldu. Yani uluslararası baktığınızda coğrafya olarak Asya, Avrupa arasında bulunan işte kıtaların buluştuğu, birleştiği, ettiği böyle bir coğrafya insanı doğrusu pasaportun ne anlama geldiğini bilmeyen böyle bir seviyedeydi. Yani bu kadar kapalı yurt dışına, yabancılara kapalı, biz Türkiye'de yabancı dil nasıl olsa öğrenemeyiz, öğrenemiyoruz diye bir algı vardı. Evet. Bu dediğim doğrusu hepimizin o gençlik yıllarında yaşadığı şeydi. Evet. Türkiye'de yabancı dil olmayacak. Dil bilen insanımız yoktu yani hakikaten. İşte ODTÜ'de belki Boğaziçi'nde orada bir nebze bir şeyler vardı ama onun dışındaki üniversitelerimizde yabancı dil diye bir şey yoktu. Doğrusu tabii mevcut hükümetle birlikte son 25 yıldır bu açılımlar bir şekilde yabancı dil noktasında da bir hareket, bir ivme kazandırdı. Yani artık özel üniversitelerimiz biraz çoğaldı. Burada yabancı diller, özel kolejler, şunlar bunlar biraz da böyle açılımlar üzerinden biraz da yabancıların da işte böyle Türkiye ilgisi vesaire bu birçok anlamda bir kırılma yaşandı. Ya Türkiye'de de artık yabancı dil olabilir mi gibi. Yani ben şunu biliyorum. En önemli işte Marmara İlahiyat'ta okudum ben. Yani Arap Dili Bölüm Başkanı hayatında Arap dünyasıyla teması işte bir defa hacca gittimden ibaretti. Yani hayatını bir Arap görmemişti. İlk defa 96'da Nureddin Etir diye bir hoca gelmişti İlahiyat'ta Marmara konferansa. Ya bir Arap bir dokunalım, temas edelim. Bu arada sanki Kabe Kutsal Arap gördü insanlar. Yani şimdi Buğti falan gelmişti. Şimdi temas da yoktu doğrusu. Böyle bir ortamdan sonra doğrusu artık ilahiyatların sayısının artması, Arap bahayla birlikte biraz artık yabancı hoca yani Arap kardeşlerimizin de Türkiye'ye ciddi bir şekilde akmasıyla birlikte burada bir yöntemsel hata vardı ama yani bulduğumuz Arap ilahiyatlarda böyle hemen İslam'a şey yapıyordu. Hemen Arapça hocası diye sınıflara koyuyorduk. Yani ilahiyatlarımız bir kısmı hala bu hatayı yapıyor.
1: Evet.
0: Oysa Arap dil eğitiminin kendi başına bir bilim dalı olduğunu, bunun kendine göre bazı parametrelerin olduğunu. Yani şimdi düşünün, sizi aldılar Tömer'de, hadi buyurun Türksünüz, Türkçe öğretin Amerikalılara. Yani sizin ilgi alanınız, bilim alanınız, tecrübeniz, eğitiminiz, yabancı dil öğretme noktasında böyle birikiminiz yoksa otur en fazla Türkçe muhabbet dersin başkan değil, nasıl öğreteceksiniz dil bilmeyeni. Bunu biraz anlamamıştık biz doğrusu ilk yıllarda. Her vurduğumuz Arap'ı koyduk sınıflara. Bir kazanımdı. Öğrencilerimiz yabancı hocalarla, Arap hocalarla buluşuyorlardı. Bu bir yere kadar ciddi bir kazanımdı ama hocanın ders anlatma tekniği noktasında doğrusu o zaafı bir yerden sonra dili çok yine geliştirtmiyordu. Bunu biraz daha sonraki yıllarda ben tecrübe olarak biliyorum. Yani Sabahattin Zaim'de de yine yabancı dil koordinatörlüğü bendeydi. İlk defa artık hoca alacaksak yabancı dil eğitimi almış bu alanda ihsas sahibi artık hocaları alıp da o şekilde İslam etmemiz lazım diye. Bu bağlamda doğrusu böyle yabancı dil eğitim noktasında farklı yöntem ve tekniklerle birlikte gelişen materyalle birlikte materyal noktasında da Arapça bir İngilizce gibi değil tabii yani şimdi İngilizce bir BNEDEK diye bir setimiz var ilk böyle Türkiye'de. O bile işte şeyin kopyası ama yine de bir çalışmaydı doğrusu. Materyal da yavaş yavaş gelişmeye başladı ama hala tabii dil eğitimi demek doğrusu böyle kurs sistemi dediğim bir sistem var. Onu devlet üniversiteler hala buna geçemedi. Öğrenci çok olunca da sene başına gelen tüm öğrenci aynı sınıfa dökerler. İyi kötü aynı sınıfta sonuna kadar bir yıl boyunca gidiyor. Bu da yanlış bir yöntem doğrusu. Biraz dil kurullara ayrılarak aynı seviyede insanlar birbiriyle yarışabildi. Kurs sonunda iyilerin daha iyi kura geçti, işte zayıfların düşük kurda oldu vesaire. Böyle hareketli, dinamik böyle bir sisteme özel üniversiteler doğrusu İslam'da biz bunu uygulamaya başladık ve kısmen Türkiye'de de artık Arapça yani öğretebiliyoruz doğrusu o güveni kazanmaya başladık. Bunu biraz da tabii yurt dışı yaz dönemlerinde takviye programları da ekleyince elhamdülillah şu anda Türkiye'de artık yani İngilizce bakın öğretmek kolay. Yani dünya dil kriterlerinde şöyle bir ilke var. Yani normalde bir dil öğrenimi için ortalama 860 saat öngörüyor. Ama doğrusu bu Arapça gibi bir dil için doğru bir tespit değil. Yani 860 saat Arapça yetmez. Dünyanın en zor diller arasında şu anda en zengin dili olarak doğrusu şu an Arapçayı ben görüyorum. 52 yaşındayım. Hala Arapçayı her gün öğreniyorum. Hala yeni kelimeler çıkıyor karşıma. Ama bu bitmeyecek de biliyorum. Dolayısıyla bu dil böyle 860 saate sığacak kadar bir dil değil. Yani Arapça için bir yıl en iyi imkanlarla da eğitim verseniz yetmiyor. Ortalama da doğrusu biz 1260 saat gibi böyle bir tespit yapmıştık en azından. Ve artı bir yurt dışı ayağı. Burada da şunu öneriyorum ben doğrusu arkadaşlar yani bilmiyorum ilgili arkadaşlar keşke bunları bir ara gelip konuşsak. Yani dil sahasında çalışan arkadaşlarla. Yani mutlaka bu hazırlık sınıflarının şöyle bir son kurunu, son 3 ayını mutlaka bir Arap ülkesinde geçirtmek. Orada yaşatmak bu son kuru. yani son 3 ayı bir şekilde yurt dışına böyle bir eğitim verdirmek artık Arapça için bir zorunluluk. Yani bunu doğrusu İstanbul'da yani iki özel üniversiteler biraz da bunu yapmaya çalışıyor. Şu anda bizim talebelerimiz şu anda Ürdün'deler yani.
1: Ne yapıyorsunuz yurt dışına götürüp öğrencileri?
0: Yani dili
1: konuşuyor. Kimlerle anlaşıyorsunuz orada? Biraz detay verirseniz belki örnek olabilir.
0: Tabii birazcık şu anda yani Arap dünyasındaki bu çalkantılı süreçlerden sonra istikrar noktasında Ürdün biraz daha doğrusu avantajlı bir ülke. Biliyoruz yani Körfez ülkeleri sıcak olunca zaten yazın gidilmiyor ama en azından iklim olarak, eğitim ve ortam olarak şu an Ürdün doğrusu biraz coğrafyada en

0: uygun ülke. Hem Arapçanın daha böyle fasih konuşabilindiği bir ülke. Artı kültür seviyesinde yüksek olunca da iletişim noktasında öğrenciler çok rahat böyle yani Ürdünlü insanlarla konuşup bir araya geliyor, konuşabiliyor.
1: Son dönemde birçok kurum, özel imam hatipler daha doğrusu özel kurumlar Ürdün'e öğrenci götürdüğünü biliyorum. Mesela Beyoğlu bunu yapıyor, Kartal bunu yapıyor. Hatta orada Marif'te falan da çalışıyorlar. Ama siz bildiğim kadarıyla bunların dışında farklı bir model uyguluyorsunuz. Siz değerlerinden farklı olarak ne yaptınız öğrenci götürerek?
0: Yani tabii öğrenci oraya taşıyıp bırakmak ve gelmek tabii değil. Sonuçta oradaki eğitim merkezlerinin, dil eğitim merkezlerinin kendine göre tabii yöntemleri var. Kendi öğrencimizin ihtiyacını onlar tabii bizim kabilmezler.
1: Eyvallah.
0: Onlar kendi müfredatlarını uygularlar. Burada tabii onlara bırakmamak gerekiyor bu işi.
1: Doğru.
0: Biz burada onlara kendi programımızı aktarıyoruz. Onlarla oturup konuşuyoruz. Şunu iyi biliyoruz yani. Türkiye'de nahif sarf noktasında öğrencilerimizin altyapısı yani Ürdün'deki Araplardan daha fazla. Yani bunu biliyoruz. Bize orada nahif sarfla bize hiç uğraştırmasınlar. Bizim öğrencimizin ihtiyacı doğrusu yani biraz daha pratik, biraz daha böyle konuşma, iletişim vesaire o tarz maharetler gelişmesi bizim için asıl. Yani dil tabii ne yaparsanız yapın konuşulduğu zemine öğrenciyi çekmezseniz öğrencide birçok kırılmalar ancak o şekilde sağlanabiliyor. Ve biz tabii buradan öğrenci götürünce kendi öngörümüzle programlara katarak karşılıklı bir şekilde bir program oluşturuyoruz. Bununla da yetinmiyoruz tabii. Doğrusu oradaki akademik camialar var. Özellikle Ürdün Üniversitesi. Öğrencimizi doğrusu oradaki işte edebiyat fakültesi olsun, ilahiyat fakültesi olsun, oradaki derslere de dinleyici olarak sokuyoruz. Oradaki kütüphane imkanları, oradaki öğrenci kulüpleri vesaire ortak böyle bir takım çalışmalar yapılıyor. Yine özel bazı sertifika programları falan oluşturuyoruz. Yani öğrenci bir şekilde oradaki o akademik atmosferle de buluşturuyoruz. Hem dil eğitimi hem akademik atmosfer. Biraz da böyle öğrenci yani turistik tarafı da sıkmadan tabii onda bir şekilde tabii meydan dersleri adı altında yine böyle müşteriler eşliğinde biraz da böyle turistik tarafı da işin içine katarak sıkmadan böyle canlı dinamik ama iletişim becerisini çok üstüne çekecek şekilde ortamlarla bir şekilde öğrenciye artık yani böyle o havuza insan başta böyle atlamak isterken böyle 3-5 derece var bir türlü atlayamaz böyle suya. Öğrenci havuza sokuyoruz orada. Artık Arap coğrafyasına temas ediyor ve bir giriyor artık girdiği zaman zaten dalıp gidiyor doğrusu. Şu anda bazı öğrencilerimiz doğrusu böyle edebiyata ilgi duyanlar vardı. Böyle oradaki şairlerle görüşmeye başladılar. Bazıları biraz böyle siyasete oradaki basın mensupları işte böyle siyasetler vesaire. Alim olmak isteyen ulemanın peşine düştü. Yani öğrenciler şu anda daldılar ki ben Ürdün'ü tavsiye ederim. Güvenlik noktasında son derece güvenli.
1: Doğru.
0: İnsanları son derece Türkleri seviyorlar.
1: Eyvallah.
0: Saygı duyuyorlar.
1: Bununla ilgili birkaç şey hatırladım. Bunları ben de dinleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Birincisi Türkiye'de dile değer verme. Yani dilin ekonomikte bir karşılığı olduğunu ilk defa merhum Turgut Özal ortaya koydu. Yani dil tazminatı diye bir şey çıkardı.
0: Evet.
1: Onun döneminde. Yani siz mesela diyelim ki devlet memuru olabilirsiniz herhangi bir yerde. Eğer o dil sınavlarına girerseniz her girdiğiniz sınavdan mesela 5 tane dili bilirseniz 5 dilden de size ayrı maaş geliyor.
0: Evet.
1: İlave bir maaş geliyor. Bu çok önemli bir şeydi. Yani ne diyorlar? Eğer bir ürettiğiniz bir ürün karşılığı yoksa pazarda o ölüyor zaman içerisinde. Aynen. Dolayısıyla Özal'ı bu konuda hayırlanmak lazım. Yani İngilizce, Arapça, Fransızca kaç tane dil biliyorsanız her dilden ayrı bir maaş ilave aynen geliyor size. Bu çok takdir edilecek bir şey. Bunlar arasında Arapça, Urduca, Farsça hangi dil yani Batı dillerin tamamı var. İkincisi bir şey de yine paylaşmak istiyorum. Çin'de 60 tane Arap Dili Edebiyatı Fakültesi var hocam. Bizatihi bunları kuran profesörle tanıştım. Katar'da bir uluslararası konferansta. Arapça yaptığı hizmetten dolayı uluslararası bir konferansa davet etmişlerdi bu profesörü. Dediler ki bu adam Çin'deki Arapça fakülteleri kuran adam. Ve adamla uzun bir röportaj yaptım. Dedim ki siz niye Arap Dili Edebiyatı fakülteleri kuruyorsunuz ki? Yani mezunlarınız ne işe yarıyor? Yani Çin burası sonuçta falan. Dedi ki öyle değil dedi. Biz çok farklı taktikler uyguluyoruz dedi. Bizim dedi diplomaside Arapça bilen insanlara ihtiyacımız var. Artı ekonomide Arapça bilen insanlara ihtiyacımız var. Üç, güvenlik alanında, teknoloji alanında Arapça bilen insanlara ihtiyacımız var. Çünkü ürünlerimizi Orta Doğu'ya pazarlayabilmemiz için, dış politikamızı Orta Doğu'ya pazarlayabilmemiz için bizim bütün büyükelçiliklerde Arapça bilen insanlara ihtiyacımız var. Dedim ki Arapça bilen bir insan, Arap Dili Fakültesi mezunu olan bir insan niye diplomaside görevlendirilsin ki dedim. Hayır öyle değil dedi. Bak biz ne yapıyoruz dedi. Öğrenciyi dedi şöyle düşün dedi. Bir diplomasiyle ilgili bilgileri dedi bir yılda bir buçuk yılda verebilirsiniz dedi. Ama bir dili öğretebilmeniz için en az 4-5 yıla ihtiyacınız var dedi. Biz de önce Arapçayı öğretiyoruz.

0: diyoruz bunlara. Sonra hatta dedi 4 yıl içerisinde uluslararası ilişkilerle ilgili derslerde koyuyoruz Çince dedi. Bunlar zihni olarak uluslararası ilişkilere altyapılarını hazırlamış oluyorlar dedi. Fakülteyi bitirdikten sonra Dışişleri Bakanlığı'yla bir protokol imzaladık dedi bu fakülteler olarak. Bunlar bir yıl diplomasi dersleri alıyorlar dedi. Bunlar aynı zamanda Arapça bilen diplomat haline getiriyoruz bunları dedi. Ondan sonra Dışişleri'nde ve bütün Çin Büyükelçiliklerine bunları görevlendiriyoruz dedi. Yani Dışişleri. Arapça bilmek dedi çok değerli bir şey artık Çin'de dedi. Onun için 60 tane fakülte bile yetmiyordu bize dedi. Böyle bir şey söyledi. Bunu paylaşmak istedim özellikle. Bir de güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Bu da önemli diye düşünüyorum. Şu anda YÖK İngilizcenin yanında, diğer Batı dillerinin yanında bütün, yani biliyorsunuz TOEFL diye bir sınav sistemi
1: evet,
0: var.
1: Evet.
0: İngilizlerin yine uluslararası sınav sistemleri var. YÖK de kendi TOEFL sistemini geliştiriyor şu anda. Bilimin başında bir arkadaş var, ondan dinledim detaylı olarak. Ve artık Türkiye İngilizce, Arapça ve bütün Batı dillerinde uluslararası bir sınav sistemi geliştiriyor. Yani artık ben Arapçayı biliyorum, ben İngilizceyi biliyorum, Almancam, Fransızcam iyi diyenler hodri meydan buyurun YÖK'ün sınavlarına girin denecek.
1: Evet, evet.
0: Oradan da bir değer edecek. Yani belki meslek hayatında bu dillerin de ekmeğini yemeye başlayacak. Onu da paylaşmak istedim hocam.
1: Ben de bir anımı anlatayım. 2011 yılında Şırnak Üniversitesi'nde çalışırken Romanya Bükreş Üniversitesi Arap Dili Edebiyatı bölümünü bir Erasmus anlaşması imzaladık. Erasmus, Arap Dili. O kapsamda bir arkadaşla hoca olarak tabii gittik. Hoca mübadelesi böyle, ders verme hareketli bağlamda. Erasmus'ta böyle bir şey var.
0: Sadece talebeler değil, hocalar da Erasmus'ta.
1: Hocalar da birer öyle hafta
0: eyvallah
1: gidebiliyor. O çerçevede gitmiştik. Arap Dili Edebiyatı Romanya. Ve birinci gün öbür arkadaş konferans vermişti İngilizce. İkinci gün ben Arapça konferans verdim lisans öğrencilerine ve hocalarına. İkinci sınıf öğrencileri vardı tamamen.
0: Bunlar Arapça mı eğitim alıyorlar orada?
1: Yani Arap Dili Edebiyatı bölümü öğrencileri.
0: Öğrenciler, tamam.
1: Ne alıyorlar, nasıl alıyorlar?
0: Arapça eğitim alıyorlar.
1: Ama
0: yani
1: ben şunu gördüm. Ya bir buçuk saat bir konferanstan sonra öğrenciler beni soru cevabına tuttular. Ve baktım ki bunlar anlattım konferansı.
0: Anlamışlar.
1: Tam anlamışlar.
0: Olay
1: bu. Ya Romanya burası. O dönemde Türkiye'de bu seviyede bir Arapça sınıfımız Türkiye'de inanmıyorum. Hala da belki o seviyede öğrenci şu anda çıkamıyoruz. Ya bu Romanya bu nasıl becerdi? Becerdi. Buna inandı çünkü.
0: Tabii.
1: Şimdi biz Türkiye'de yabancı dil öğreneceğimize inanmadık. Yani yıllarca inanmadık. Yeni yeni kırmaya başladık. Artık öğrenebiliyoruz gibi. Doğrusu bu bir iki, yani Arapça üzerinde konuşursak. Ya Türkiye'de Arapça sahasındaki boşluğu, o kadar çok boşluk var ki bizim Dışişleri Bakanlığımız başta olmak üzere istihbarat gibi sağlı sol bir sürü böyle ticaret bakanlığı gibi. Şimdi artık bir gerçek var. İslam dünyasıyla bütünleştik. Türkiye'nin şu anda son yıllardaki özellikle hele son dönemdeki bu oluşumlardan sonra artık İslam dünyasının Türkiye etrafında birleşti, buluştu bir gerçek. Yani İslam dünyasının ortak noktası artık Arapçadır. Ve şunu da söyleyeyim. Yani İslam medeniyetini öbür medeniyetlerden ayıran temel özellik nedir biliyor musunuz? İslam medeniyetinin dayandığı zemin nas ortamı, metin eksenli bir medeniyettir. Metin üzerine hareketler. Yani baktığınızda, şimdi Yunan, Helenistik'e baktığınızda neyle? Akıl felsefeyle gidiyor. Roma hukukuna baktığınızda gelenek hareket ediyor. Batı felsefesi tamamen işte böyle bilgi, deneyim, tecrübe, mecrübe vesaire. Baktığınızda bizim hayır. Bizim medeniyet nas merkezi medeniyettir. Üretimini nas'tan üretir. Metinlerden yani Kur'an ve sünnet. Bugün elimizde bir Kur'an var. İşte 5000 civarında, 6000 civarında bir hadis, sahih hadis külliyatımız var. Ve bütün düşünce sistemimiz, üretimimiz, o medeniyeti oluşturan tüm böyle o altyapının dayandığı zemin yine metindir. Bizdeki sağlam metin. Yani batıda metin yok.
0: Hocam
1: metin
0: şöyle
1: olmayınca da mevcut var olan metinlerle yüzleştiklerinde de metnin günümüze hitap etmediğini gördüklerinden dolayı artık böyle işte bir takım hermeneutik, tarihsellik, işte semantik gibi hocam, yöntemlerle sığınmaya çalışıyorlar.
0: Hocam Batı'yı o kadar basit almayın. Şöyle söyleyeyim. Batı İslam'ı bizden almak üzere şu anda. O bizim çok sevdiğimiz İslam, Kur'an, hadis diyoruz ya. Şöyle söyleyeyim. Mesela Fuat Sezgin, Bitlisi yanlış hatırlamıyorsam bizim Fuat Sezgin'imiz.
1: Evet.
0: Fuat Sezgin Batı'ya gitmeseydi, Almanya'ya gitmeseydi, Türkiye'de üniversiteden atılmasaydı, daha doğrusu 60'da biliyorsun 150'likler.
1: Evet, evet.
0: Uluslararası ligde oynayamazdı. Şimdi bakıyoruz o birçok eleştiri yaptığımız o batılı oryantalistler Arapçayı öğrenmişler. Bizim literatürümüzü didik didik etmişler. ve dünyada da bir numara olmuşlar. Burak Olmen bunlardan bir tanesi.
1: Evet.
0: Fuat Sezgin gibi bir Müslümanı rahatsız eden, Burak Olmen İslam literatürünü, İslami tarihi bu kadar iyi biliyor, ben niye bilmiyorum diye. Oradaki eksikleri de görmüş ve onu da geçmiş bazı yönleriyle. Şimdi bu bizim eleştirdiğimiz o Batı, mesela Almanya hocam, şu anda yanlış hatırlamıyorsam en az 6-7 tane özel ilahiyat fakültesi kurdu. Hı. İslami ilahiyat fakültesi kurdu. Hristiyanlık ilahiyat fakülteleri zaten fazla. Ve bunlardan bir tanesinde benim arkadaşım dekanlık yapıyor şu anda.
1: Evet.
0: Pakistan'a benziyor. Beraber okuduğumuz bir arkadaş dekanlık yapıyor. Ve Arapçayı da çok iyi öğretiyorlar artık. Almanlar olayın farkındalar. Çinliler olayın farkındalar. Biz de yavaş yavaş fark ediyoruz. Edeceğiz inşallah. Ve bunlar hep Müslüman olarak o fakültelerde okumuyorlar. Müslüman olanlar da var ama oralardan mezun olan insanlar, yani o ülkenin, Almanya'nın ihtiyaçlarını karşılamak üzere Almanya buraya yatırım yapıyor. Deli mi adam yani? Niye İslam okusun yani? Bir ihtiyaç var. Işığı görmüş. Oradan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunları fark etmek lazım. Dille ilgili bir şey söyleyeceğim. Yolda gelirken sizinle konuşmuştuk. Belki biraz böyle ilginç gelebilir arkadaşlara. Özellikle lise yıllarında İngilizceyi çok iyi öğrenen, lise yıllarında Arapçayı çok iyi öğrenen öğrenciler, üniversite sınavlarında veya diyelim ki farklı dilleri öğrendiler, üniversite sınavlarında dilden sınava girebiliyorlar değil mi hocam?
1: Evet, evet.
0: Mesela diyelim ki bir İmam Hatipli Arapçayı çok iyi öğrense, dilden sınava girse Boğaziçi'nde öğrenci olabilir mi?
1: Yani girmiş olduğu hangi dilden girerse girsin. Malumuz Arapça doğrusu 3-5 sene öncesine kadar ÖSYM sınavlarında yer almıyordu. Artık Arapça sorularını da çözerek, yani İngilizce, Fransızca, Almanca gibi Arapça da artık dil sınavı söz konusu, ÖSYM'nin yaptığı.
0: Yani Arapça üzerinden tabii başarılı olabilir yani.
1: Tabii oldu. Arapça sorularını çözerek sonuçta bir dil puanı elde etmiş oluyor. O dil puanı bütün dil bölümlerine, o dil puanına başarabiliyor. Yani Arapça sorularını çözdün, sen sadece Arapça öğretmenine geçeceksin diye bir kural yok.
0: Çince bölümüne gidebilir.
1: Tabii.
0: Bütün dil. Fransızca bölümüne gidebilir.
1: Bütün dil.
0: Almanca bölümüne gidebilir.
1: Tabii.
0: Yani o dillerin okutulduğu bütün üniversitelere gidebilir.
1: Gidebilir.
0: Bunlardan yani bir tanesi Boğaziçi.
1: Evet, yani benim öğrencilerden bir tanesi İngilizce öğrenmek için Arapça sorularını çözerek Boğaziçi'ne kayıt yaptı. O dönemin eski şehir üniversitesinden kayıt yapan arkadaşları biliyorum. Sonuçta dil puanıyla gidiyorsunuz. Ama hangi dilden o puanı elde ettiniz ona bakmazlar. Dil puanı söz konusu burada. Dil puanı girebileceği bütün bölümlere başvurabiliyorsunuz.
0: Buradan şöyle bir öneride bulunalım o zaman. Mesela bir öğrenci son sınıfa gelip üniversite hazırlık yapmaya başlayacağına, lise 1'den itibaren yoğun bir dil çalışması yapsın. İşte eğer üniversite sınavlarında dil puanını Fransızcadan alabiliyorsa, İngilizceden alabiliyorsa, Arapçadan alabiliyorsa, ki bunları söylediniz, bunların dışında bir dil de olabilir, burada dilini güçlendirsin, üniversite sınavlarında dil puanı alsın yani.
1: Dil puanı alsın.
0: Alabilir. Ondan sonra istediği üniversiteye girsin.
1: Yani bence de mantıklı daha mı? Pratik bir çözüm. Daha kestirme bir çözüm.
0: Shortcut yani kestirme bir çözüm. Aslında böyle buna benzer bir sürü imkanlar var ama biz bunları bazen farkına varmayabiliyoruz özellikle lise yıllarında. Hele özellikle de üniversiteye girdikten sonra çift dal imkanları da var.
1: Tabii.
0: Öğrenci mesela diyelim ki bir X bölümünde okuyor. Üniversitede olduğu için çift dal yapabiliyor, çap yapabiliyor, açık öğretimde istediği bölümü okuyabiliyor aynı zamanda. Ve açık öğretim diplomasının üzerine de açık öğretim diploması yazmıyor biliyorsunuz. Yani istediği, yani diyelim ki mesela benim öyle yönlendirdiğim öğrenciler olmuştu. Çocuk ilahiyatta okuyor. Dedim ki sen git bir de iktisat oku. Eskişehir Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin diploması var aynı zamanda. Ona dedim ki sen artık ilahiyatı bitirdin. İlahiyatta alacağın fazla bir şey yok. Sen şimdi git master ve doktoranı iktisatta yap dedim. Master ve doktorasını iktisatta yaptı. Ve şu anda çok önemli bir finans kuruluşunda yönetici, üst düzey yönetici oldu yani. Ve çok iyi de maaş alıyor.
1: Yani bence tabii bu Arapça, bugün İngilizce ortamı Türkiye'de Arapçadan biraz daha önde. Onun için Arapçadaki ihtiyaç, boşluk bence çok çok fazla. Yani hani dediğim gibi biraz önce, bizim Dışişleri Bakanlığı olsun, bazı yine böyle özel kurumlarımız olsun, doğrusu Arapça eleman noktasında yine bizim yurt dışındaki o yumuşak güç dediğimiz TİKAS'ı, Yunus Emre'si, Maarif vesaire, orada da çok ciddi anlamda şu anda Arapça bilen insana ihtiyaç söz konusu. Ve biz doğrusu o kurumlar da bazen öğrenci yönlendiriyoruz. Yani özel hocam, yetiştiriyoruz.
0: Amerikalılar, İngilizler, Çinliler yurt dışına göndermiş oldukları büyükelçilerin hemen hemen tamamını o ülkenin dilini biliyorsa öyle seçiyor. Yani kardeşim sen Suriye'de büyükelçilik mi yapmak istiyorsun? Çin devleti diyor ki önce biliyor musun Arapça? Hadi bakalım. Gittiğin zaman benim dilimle değil onların diliyle onlara anlatacaksın. Bunu da çok bilinçli bir şekilde yapıyor. Yani biz hiçbir şey hatırlamıyorsak Lawrence'ı hatırlayalım hocam.
1: Yani
0: Lawrence geliyor Arap dünyasında, o günkü Hicaz bölgesinde. Bedevilerin içinde yaşıyor. O bitli ortamlarda, tozlu ortamlarda, çölde yaşıyor. Ama onları ikna ediyor. Neyi ikna ediyor? Osmanlı'ya karşı isyan ettirebiliyor. Evet. Ve koca bir imparatorluğu, bir tane Arapçası çok iyi olan bir İngiliz istihbaratına bir eleman dönüştürebiliyor yani. Bu işler böyledir. Yumuşak güç dediğin nedir yani?
1: Yani yumuşak...
0: Al sana yumuşak güç.

0: Gerçekten yumuşak güç,
1: yani daha güçlü dönüştürüyor.
0: Dış politika aslında artık yumuşak gücün önemi ve hakikaten evet. etki oranı zaten görmeye başladık.
1: Evet.
0: Bunlar artmamız gerekiyor. Yani bugün medyadaki boşluğu siz de çok içindesiniz biliyorsunuz. Evet. Hatta hiç unutmuyorum, bu NATO zirvesinin yapıldığı evet. Ankara'da. Yani El Cezire işte aradı beni. Ya Muttalip Hoca Ankara'da NATO zirve 2 gün boyunca o kadar bütün dünyanın takip ettiği bir zirve. Burada bize yorum yapacak, canlı yayın alacağımız bir eleman kimse yok mu, yönlendiremiyorsun diye beni aradılar Ankara'dan. Biz de İstanbul'dayız tabii. Oraya sağ sol aram, bütün Arapçı arkadaşlara sağ solu maalesef adam.
1: Bunu kim yapması lazım?
0: Mesela
1: şimdi bu analizi kimi yapması lazım? Uluslararası ilişkiler mezunu,
0: tabii.
1: siyaset bilimi mezunu
0: tabii.
1: veya işte strateji mezunu bir arkadaşın yapması lazım. Tabii. Güvenlikçi bir arkadaşın evet. yapması lazım. Ama bu iş ilahiyatçılara kadar düşebiliyor. Bir şey, üzücü bir şey tabii.
0: Bir şey.
1: Onun için bizim keşke uluslararası ilişkiler mezunu evet. arkadaşlarımız evet. yurt dışına giderek master ve doktorlarını uluslararası ilişkilerde Arapça olarak yapsalar. Mesela bu yapılabilecek bir şey. Zor bir şey
0: ben
1: değil.
0: Bunu kendi üniversitemden başta olmak üzere eleştiriyorum üniversitemi. Ben bu projeyi yıllardır yani uluslararası ve siyaset bilimde Arapça master doktora programı medya bölümü açalım Arapça. Yani şu anda bu alan o kadar bakir ki.
1: Tabii.
0: Yani daha öteye geçeyim. Şu anda Arap medyasında ekonomiyi Arapça yorumlayan kaç kişi var sizce?
1: Ya.
0: Ben fakir gidiyorum işte, bende ne kayıksaatçım, o kadar anlatıyorum. Kimse yok.
1: Öyle.
0: Ben ekonomist değilim ki. Tabii. Ama bize kadar düşüyor, mecbur kalıyor. Evet. Onun için Arapça bugün sadece ilahiyatlarla sınırlı bir alandan çok da ötesinde bütün kurumların siyasetten ekonomiye, sağlığından eğitimine kadar aslında her alanda son derece ihtiyacı olduğu bir alan.
1: Ekonomi bilen adamımız yok yani. İşte.
0: Yani bütün uluslararası ilişkiler bölümler İngilizce, Arapçası. Master doktora açarken Arapça niye açılmıyor?
1: Doğru.
0: Niye açmıyor? Açan üniversite aslında çok ciddi şey ilgi bulacaktır yani.
1: İstanbul'da bazı üniversiteler, özel üniversiteler, şimdi üniversite ismi vermeyeceğim evet. ama bazı özel üniversiteler Arapçanın farkına vardılar ve çok da iyi para kazanıyorlar söyleyeyim.
0: Evet.
1: Mütercim tercümanlık bölümü açtılar. Bakıyorum dolu hocam, hepsi dolu. Ama şöyle bir problemimiz var. Şunu da söylememiz lazım. Tamam Arapça bu kadar acil, bu kadar önemli falan filan. Ama Arapçayı doğru öğretmek diye de bir problemimiz var. Onunla ilgili birkaç cümle söyler misiniz? Yani bir öğrenci geliyor mesela hayatını sarf, nahi ve belagatta harcıyor. Ondan sonra bir konferansa gittiği zaman, bir programı dinlediği zaman anlayamayacak halde buluyor kendisini. Bununla ilgili de birkaç çözüm önerir misiniz hocam? Ya, bir de böyle bir problemimiz var yani.
0: Ya tabii dil ne demektir? Dil oluşturan 4 tane farklı beceri var. Aslında nedir? Okuma, yazma, konuşma, dinleme. 4 beceri. Bu 4 beceri birlikte entegreli aynı seviyede gitmezse doğrusu biraz sıkıntı oluşuyor. Biz dediğim gibi yani daha çok okuma ve yazma üzerine dayalı bir dil eğitiminden geçiyorduk bugüne kadar. Ama bu son yıllarda dediğim gibi bu açılımlarla birlikte, özel üniversitelerle birlikte biraz da böyle konuşma ve dinleme kısmını da eklemeye çalıştık. Dolayısıyla bu 4 beceri birlikte götürürsek, ki konuşma olmazsa dilin tadı zaten elde edilmiyor. Dolayısıyla artık bu 4 becerinin birlikte hareket edeceği böyle bir dil eğitim ortamından geçmek, ki bugün artık zaten bu materyal noktasında dijital imkanlar ve yurt dışı imkanları çok özel bilgi. Bugün Arap dünyası Türkiye'ye göre çok ucuz.
1: Doğru.
0: Çok çok ucuzladı şu anda bize göre. Son derece böyle güzel ortamlar, ucuz imkanlarla çok rahat gidebilir. Dolayısıyla 4 beceri birlikte merkeze alarak böyle bir dil eğitimi ortamından geçerse ilgili tabii kardeşlerimiz bu dili öğrenirler, ama en başta bunu söylüyorum, inanacak, merkezini Arapça alacak, kumandasının 1. tuşu Arapça olacak, telefonun programı Arapça olacak. Bütün bunlar olduktan sonra dil
1: bununla niye olmasın? Bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Tabii burada veliler, çocuklar bunu fark edemezler. Ne ortaokulda ne lisede bunu fark edemezler. Velilere tavsiyemiz çocuklarına dil öğretsinler. Bunu mesela Faslılar çok iyi biliyorlar. Cezayirliler çok iyi biliyorlar. Bakıyorum Fas'taki çocuklar 6-7 tane dil biliyor. Sadece 2. dil, 3. dil de değil.
0: Evet, evet.
1: Onlar da bunu gördüm. Filistinler çocukların eğitimine çok ağırlık veriyorlar. Yabancı dil ağırlık veriyorlar. Şimdi benim tavsiyem burada velilere, çocuklarına lisede özellikle İngilizcenin yanında Arapça gibi, Farsça gibi veya işte başka batı dillerini öğretirlerse çocuklarına büyük yatırım yapmış olurlar. Bir aileden bahsedeceğim. Lise yıllarında çocuklarıyla birlikte Ürdün'e hicret ediyorlar hocam. Senin o yaşadığın ülkeye. Orada çocuklar lise eğitimini orada alıyorlar. Bütün aile orada yetişiyor. Bütün çocuklar orada yetişiyor. Bütün aile toptan orada yaşıyorlar uzun yıllar. Bu çocuklar Türkiye'ye dönüyor sonra. Türkiye'de normal hayata atılıyorlar. İşte yüksek okullarını tamamlıyorlar Türkiye'de. Evet. Ondan sonra. Şimdi o ailenin çocuğu

0: Evet, Arapçanın başında hocam. İsmini de söylerim.
1: Muhammed.
0: Muhammed Ünalmış kardeşimiz. Evet. Eğer o kardeşimiz...
1: Örnek bir arkadaş.
0: Bence çok örnek bir kardeş. Hem medya dili itibariyle, Arapçası itibariyle. Zaten onun Türk olduğuna da çok az insan inanıyorsun. Liseyi de orada okuduğu için. Çok güçlü bir arkadaş. İnşallah TRT Arapçadan çok şey bekliyoruz ondan. Buradan ona da selam olsun. Ama bu mesele iyi bir model. Peki... Biz bunu aynı şekilde Çince yapabiliriz.
1: Evet.
0: Aynı şekilde Urducasını yapabiliriz bunun. Aynı şekilde Fransızcasını yapabiliriz. Bunlar çok zor şeyler değil ama yeter ki programlansın yani.
1: Yani yeni dünya düzeninde ve Çin'in artık bir gerçek olarak karşımıza çıktı ortada. Evet. Orada Arapça konuştuk ama öbür diller için aynı şeyi söyleyeyim.
0: Çince de aynı
1: şekilde. Çince de başta olmak üzere.
0: Tabii,
1: hatırlıyorum
0: tabii.
1: Ben.
0: Son dönemde yine sevilecek bir şey. Belki birçok aile biliyor ama bazı imam hatipler Rusça, bazı imam hatipler İspanyolca, bazı imam hatipler de Çince eğitim vermeye başladı. Evet. Bu da çok sağlıklı bir gelişme. Ama burada bir halkası eksik, onu da söyleyelim. Ondan sonra bitirelim programımızı. Bu lisede Çince, Rusça veya işte İspanyolca bitiren çocukların üniversiteleri o ülkelerde okumak üzere bir anlaşma yapması lazım. Milli eğitimin ve YÖK'ün. Bunlar da tamamladığı zaman bizim 10 yıl sonraki diplomatlarımız şimdiden hazır olacak. Rusçası, Çincesi, İspanyolcası çok. Çünkü Latin Amerika tamamen İspanyolca ve bizde İspanyolca bilen insan sayısı çok az. Onu da söylemiş olalım. Hocam çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ne kadar hızlı bitti değil mi sizinle programı?
1: Bitti. Çok da memnun oldum. Çok
0: Allah razı olsun. Yaldım. Ayağınıza sağlık. Tabii ki çok güzel oldu. Eminim dinleyicilerimiz de çok istifade ettiler. Değerli hocamız Profesör Doktor Abdülmuttalip Arpa hocamız bizim konuğumuzdu. Öyle gözüküyor ki Arpa hocamıza daha çok programlar yapacağız. Eğer kendisi de lütfedip gelirse.
1: İnşallah.
0: Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Değerli dostlar, bu saate kadar bizleri sabırla dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim. İrfan Meclisi.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Şimdi Fenerbahçe Lyon UEFA Şampiyonlar Ligi playoff karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.
1: Değerli futbol severler, merhaba, mutlu akşamlar diliyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla karşılaşacak ve bu zorlu mücadelenin heyecanını sizlerle birlikte yaşayacağız. Ben Onur Şahin bu maçı sizlere anlatacağım ve teknik yönetmen arkadaşım Salih Yılmaz bu yayının sizlere ulaşmasını sağlıyor. İstanbul'da bugün güneşli, sıcak bir hava vardı. Şu an itibariyle geç saatlerde daha serin bir hava hüküm sürüyor İstanbul'da. Mükemmel bir zeminde ve dolu tribünler önünde oynanacak maç. Fenerbahçe'de temsilcimizde 12. adam her zaman olduğu gibi tam anlamıyla yine iş başında ve en büyük temennimiz iki maç sonunda Sarı Lacivertli ekibimizin adını yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne yazdırabilmesi. Mücadeleyi Sven Jablonski yönetecek Alman hakem. Takımımızda Fenerbahçe'de Ederson kalede. İlk kez bu sene forma giyiyor Ederson. Semedo sağ bek, Archie Brown sol bek, Skriniar ve Nathan Ake stoperler. Guendouzi Kante orta alanın ortasında. Greenwood sağ kanatta, Kerem Aktürkoğlu sol kanatta. Forvet arkasında Talişka var ve Vedat Muriç santrforda. Misafir Lyon'da Greif kalede. Maitland Niles sağ bek, sol bekte Abner oynayacak. Kluivert, Niakate stoperler. Tesman, Morton, Tolisso orta alandaki oyuncular. Nuama, Fofana kanatlarda ve Openda en uçta santrforda. Top şu anda santra noktasında. Mücadele başlamak üzere. Sven Jablonski son kontrollerini yapıyor. Fenerbahçe için de, Türk futbolu için de önemli bir gece. Bu maçın revanşı 26 Ağustos'ta Lyon'da oynanacak. Ve ilk maçta temsilcimiz ekibimiz Fenerbahçe büyük taraftar desteğiyle beraber avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Şu anda ilk düdük çaldı ve mücadele başladı. Yürekten başarılar Fenerbahçe'ye. Maçla beraber zannediyorum güçlü biçimde sizlere de ulaşıyor. Tribünlerde büyük Fenerbahçe taraftarının desteği, tezahüratı iyice arttı. Şimdi Fenerbahçe atak hazırlığında Talişka topu orta çizgiye doğru gönderdi. Greenwood topu kontrol etti. İki oyuncu karşısında Greenwood savunmasına dönüyor. Milan Skriniar'a, onun paralel pasında Ake topu aldı ve kaleci Ederson'a. Ederson bekletmeden uzun mesafeli bir vuruş. Vedat Muriç koşuyor rakip ceza alanı ön tarafında. Muriç'in önünde maçın hakemi düdüğünü çaldı, oyunu durdurdu. Vedat Muriç'in bir faul yaptığını işaret ediyor hakem Jablonski. Serbest vuruş Olympique Lyon'un. Vedat Muriç Gençler Birliği maçında ilk maçında ikinci yarıda oyuna girmişti. Bu sezon ilk kez 11'de mücadeleye başladı. Vedat Muriç bugün Fenerbahçe'nin gol yollarında belki de en çok güvendiği isimlerin başında geliyor. Vedat Muriç. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turunda Gornik Zabrze'yi elemeyi başarmıştı. Üçüncü eleme turunda da Sturm Graz'ı saf dışında bıraktı. Olympique Lyon ise üçüncü eleme turunda mücadeleye başladı. Sparta Prag'ı elediler ve Fenerbahçe'nin rakibi oldular. Şimdi Sparta Prag karşısında bu başarıyı elde ettikten sonra Lyon'da elbette playoff'u geçerek Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırmak istiyor. Ama Fenerbahçe'nin çok büyük bir özlemi var. 2009'dan bu yana Sarı Lacivertli temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı bekliyor. Sol kanatta hareketlenen Archie Brown rakip yarı alanına geçti. Karşı tribünler önü, taç çizgisi yakınları. Bıraktı topu Kerem Aktürkoğlu'na. Kerem tekrar Archie Brown'un koşu yoluna bir pas. Yatarak müdahale Matt Niles'tan ve taç Sarı Lacivertli temsilcimizin.

sezonda Fransa futbolunun güçlü önemli temsilcilerinden biri. 17 kez Şampiyonlar Ligi'ne katıldılar şimdiye kadar. 2 kez yarı final, 3 kez de çeyrek final oynadılar. Uzun mesafeli bir taç savunmadan dışarı gidiyor ve köşe vuruşu Fenerbahçe'nin. 3. dakika biraz sonra geride kalacak. Kerem Aktürkoğlu topu aldı ve sol köşe göndere çeyrek dairenin içerisine bıraktı. Kale sahasının içinde 5 Fenerbahçeli oyuncu görüyorum. Skriniar ön tarafta. Şimdi orta Kerem'den yükseklik kazanan top, savunmanın bir hamlesi var. İkinci kafa vuruşu Guendouzi, Talisca'ya doğru merkezi kapattı. Lyon oyuncular ve karşı atak şansını yakaladılar. Sol kanatta hareketlenen Morton ceza alanına doğru gönderiyor topu. Savunmada müdahale etme çabasında oyuncularımız başarılı. Tehlike uzaklaştırıldı. Şimdi sağ kanada açılan top, Fenerbahçe karşı atağa kalkmak istiyor. Semedo koştu numaralı tribünlerin önünde. Top Lyonlu oyuncularda kaldı. Sol kanatta Fofana iki Fenerbahçeli oyuncunun arasında yerde kaldı. Maçın hakemi Jablonski faul işaret ediyor. Serbest vuruş Olympique Lyon'un. Fenerbahçe bugünkü teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde 2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final oynamıştı. Hatırlayacaksınız. Sarı lacivert ekibimiz Avrupa kupalarındaki 305. maçında. Şimdi sol kanatta Fenerbahçe sahasının ortalarına yakın taç çizgisine 5-6 metre kadar mesafede Lyon takımında serbest vuruş kullanıldı. Ceza sahası içindeki vuruş etkili değil. Kaleci çıktı ve kontrol etti. Ederson arkadaşlarının dağılımına baktı. Ederson oyun kurma hazırlığında yerden bıraktı hemen. Önündeki arkadaşına doğru Nathan Ake'ye. Bir kez daha Ederson kontrol etti. Topu havalandırdı. Rakip yarı alana Abner kafayı vuruyor. Greenwood'dan önce top dışarıda, taç Fenerbahçe'nin. 0-0'lık beraberlik 5. dakika. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk mücadelesinde TRT Radyo 1 frekanslarında bu maçın heyecanını sizlerle birlikte yaşıyoruz. Greenwood topu aldı. Çalım denedi. Sağ kanatta olmadı. Muriç yardımcı geriye bıraktı. Guendouzi ondan Talisca'ya. Talisca'nın pası rakibine çarptı ama sol kanatta Fenerbahçe atağa devam edecek. Ceza alanına sol köşeden hareketlendi. Kerem Aktürkoğlu pasını aktardı. Son çizgiye Ake'ye. Ake'nin ortası içeriye. Dışarı gönderdi. Lyon savunması ve korner. Köşe vuruşu temsilcimizin Fenerbahçe'nin. Savunmada uzaklaştırılan top sonrasında Tesman topu dışarı gönderdi. Köşe vuruşu Fenerbahçe'nin. Kerem kullanacak korneri. Kerem topun üzerine geldi. Yaptı ortayı, kale sahası ön çizgisine kafayı vuruyor. Openda topu dışarı doğru gönderdi ve sarı lacivertli takımımız atışı kullanacak. Openda Belçikalı oyuncu, Juventus'tan kiralık olarak takıma katıldı. Çok hızlı, savunma arkası koşuları etkili yapabilen bir isim takımın santrforu. Şimdi uzun mesafeli taç yine kale sahasına doğru yerden sekti. Kimse vuramadı, uzak noktaya açıldı. Fenerbahçe atağa devam ediyor. Sağ kanatta Semedo ortayı yaptı. Talisca kontrolü. Talisca çevirmeye çalıştı. Önü kalabalık, tehlikeyi uzaklaştırıyor. Lyonlu oyuncular bu arada yerde kalan bir Lyonlu. Atağa devam ediyor Fenerbahçe'nin. Guendouzi'den pas, Greenwood aldı. Kaleye sokuldu sağ çapraz. Semedo ortaya. Son anda Muriç'ten önce araya giren Kluivert tehlikeyi engelliyor. Ve Fenerbahçeli oyuncularımız atış kullanma hazırlığında derken yerde kalan Lyonlu oyuncunun yanına gitti hakem. Sven Jablonski ve sağlık görevlerinin oyun alanına gelmelerini istedi. Lyon fizik güce dayalı tempolu bir oyun oynamaya çalışıyor. Genellikle orta alan baskısını tercih eden bir takım, direkt oyunla, çok fazla pasa dayalı olmadan direkt oyunla, hızlı kanat oyuncularıyla çabuk hücuma çıkma arayışı içinde olan bir ekip. Fransa'nın önemli köklü kulüplerinden biri. Genç ve deneyimli isimleri harmanlamış bir takım. Yaş ortalamaları 24.7. Fenerbahçe'nin takım değeri rakibinden daha üst seviyede. Fenerbahçe'nin de elbette çok önemli isimleri var. Kaliteli bir kadrosu var. Ve dileğimiz sarı lacivertlilerin bu turu geçerek önce bu 90'daki

dakikada avantajlı bir skor elde etmesi, sonra ikinci maçta da başarılı bir skorla sahadan ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırabilmesi. Sakatlık dolayısıyla duran bu bölümde 8. dakikaya geldik. 0-0'lık beraberlik az sonra Nelson Semedo bir taç kullanma hazırlığı içerisinde. Sarı lacivertli ekibimizde evet sakatlık nedeniyle, Lyon'daki sakatlık dolayısıyla oyunun bu bölümde durduğunu tekrar hatırlatayım. Biraz sonra taç kullanılacak. Fenerbahçe baskılı başladı mücadeleye. Ve şimdi Semedo köşe bayrağına yaklaşık 7-8 metre kadar uzaklıkta, ceza alanı sağ yan çizgisiyle taç çizgisi arasındaki kalan dar alanda tacı kullanmak üzere arkadaşlarının dağılımını kontrol etti. Semedo kısa mesafeli kullandı. Ceza alanının yanındaki boşluk Greenwood bıraktı. Semedo kavisli orta. Kaleci yumrukluyor topu. Cruyff dönen topu alma çabası. Genduzzi kontrol. Sağ taraf ceza alanına girdi. Semedo geriye bıraktı. Genduzzi bir orta, bir kafa dışarı gitti Vedat Muriç. Çok çok iyi bir fırsat. Genduzzi'nin ortası kale sahası ön çizgisi üzerinde. Boş durumda kafayı vuruyor Vedat Muriç. Gole çok yaklaşıyor ama bu top avta gidiyor. Maçtaki ilk net gol pozisyonunu yakalayan Fenerbahçe. Genduzzi'nin pası ceza alanına sağ yan çizgiden girdi. Semedo geriye bıraktı. Genduzzi'nin ortası Vedat Muriç'in kafa vuruşunda top dışarı çıktı. Şimdi kaleci Greif'in uzun mesafeli gönderdiği top araya girdi. Milan Škriniar, Lyon sahasına inen topu kontrol eden Tesman kalecisine döndü Greif'a. Greif Slovak kaleci, ikinci sezonu Lyon'da, topu aldı, uzun mesafeli yüksek gönderdi. Škriniar göğsünü yumuşattı, yere indirdi Genduzzi. Bir kez daha Škriniar sağ tarafında topu kontrol eden Semedo kendi yarı alanında taç çizgisine yakın pasını verdi. Greenwood o yüzünü kendi kalesine dönük tutuyordu. Škriniar'la yardımlaştı. Ardından Ederson. Ederson Brezilyalı fire bekçisi, 33 yaşında bu sezon, ilk maçında bir kez daha hatırlatalım. Derinlemesine gönderdi. Muriç topu kontrol edemedi. Hareketlenen Kluivert sağ kanada pasını gönderdi. Orada yerden çıkartılan topu alan Nuama Fenerbahçe ceza alanına sağ kanattan hareketlendi. Tesman'la yardımlaştı. Nuama geriye doğru döndü. Maitland Niles topu aldı. Orta yuvarlağın içine bıraktı. Şimdi sol tarafa Abner'e. Abner taç çizgisi yakınları Fofana. Fofana üzerine gidiyor rakibinin. Semedo'nun yerden pası Genduzzi rahatsız etti rakibini. Top orta çizgi üzerinde. Lyon'lu oyuncular da yine sol tarafta boşa çıkan futbolcu Tolisso. Tolisso'nun pası tekrar Tolisso hareketi. Kante pas alışverişini bozdu. Topu dışarı gönderdi. Numaralı tribünler önünden ve taç şimdi Lyon'un. Fenerbahçe sarı lacivert çubuklu formasıyla sahada beyaz şort ve beyaz konçlarla oynuyor temsilcimiz. Fenerbahçe ilk yarıda okul tarafındaki kaleye doğru hücum ediyor. Lyon çevre yolu tarafındaki kaleye doğru Şükrü Saraçoğlu spor kompleksinde ataklarını gerçekleştiriyor. Talişka bu arada destek istedi taraftarımızdan. Muhteşem bir başlangıç yaptı Brezilyalı. Avrupa kupalarında 4 gol attı. Ligde de 1 golü var. Toplam 5 golü var. Anderson Talişka'nın bugün forvet arkasında oynuyor. En uçta Vedat Muriç'i izliyoruz. Sarı lacivertli ekibimizde ikili mücadelede Škriniar'ın faul yaptığını tespit etti hakem Jablonski. Yerde kalan Openda'ydı. Serbest vuruş kullanacak Olympic Lyon. Fenerbahçe sahasının ortalarından, sol kanattan, numaralı tribünlerin önünden ve sol taç çizgisine 5-6 metre kadar mesafeden bu serbest vuruş kullanılma hazırlığı içerisinde. Topun gerisinde Abner'i görüyorum. Brezilyalı oyuncu Abner sol bek olarak oynuyor. Bu serbest vuruşu kullanacak tek kişilik bir baraj sarı lacivertli ekibimizde. Abner geldi. Sol ayak içi yaptı ortayı. Uzak kale direğine doğru açıldı. Kafa pası ceza sahasında tehlikeli bir atak. Savunmada Kerem başarılı rakibini durdurdu. Orada Openda'yı, Openda bir anda boşluğu yakalamıştı.
Openda az önce de belirttim takımın tehlikeli.

oyuncusu Belçikalı. Juventus'tan kiralık olarak geldi. Hızlı bir oyuncu. Savunma arkasına iyi koşu atabilen bir isim. Şimdi topu kontrol eden Niakate. O da savunmanın lideri pozisyonunda Senegalli. Niakate sol kanatta Abner topu aldı. Orta yuvarlan biraz gerisine pası aktardı. Kluivert'a. Kluivert. Ünlü Patrick Kluivert'ın oğlu 25

Ve savunma merkezine doğru geldi. Orta yuvarlağın içinde hareketlenen Morton sağ kanada pası aktardı. Tasman tek pasla Nuamah'a topu gönderdi. Nuamah içeri kat etti. Pas hatası Fenerbahçe için iyi pas ama Talişka'nın kontrolü iyi değil. Tekrar Talişka araya girdi. Talişka topu aldı. Geriye doğru bıraktı. Semedo. Talişka ilk andaki kötü kontrolü dolayısıyla özür diledi bu arada arkadaşlarından. Kendi sahasının ortalarında Genduzi. Sol kanattaki boşluğa karşı tribünler önü Archie Brown. Rakip yer alana girmeden tekrar savunma derinliğine bıraktı. Nathan Ake. Sol stoperi Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldız oyuncu. Sağ stoperde Skriniar var. Sağ bek Semedo. Sol bek Archie Brown. Genduzi Kante orta alanın ortasında. Greenwood sağ kanatta. Kerem sol kanatta. Talişka forvet arkasında ve Vedat Muriç santrforda sarı lacivertli ekibimizde. 0-0'lık beraberlikte 14 dakikayı geride bıraktık. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Şükrü Saraçoğlu spor kompleksinde sol kanatta hareketlenen Poliso taç çizgisi yakınlarına gönderilen bir pas şimdi dışarı çıktı. Fofana'ya gelmedi. Fenerbahçe'nin atış. Genduzi bıraktı topu. Semedo tacı kullanacak. Portekizli Semedo ileri çıkışları, hücum bindirmeleri çok etkili. Bugün yine güvendiğimiz oyunculardan biri. Ve Greenwood topu aldı. Greenwood dar alanda mükemmel hareketler. Pası da verdi Muriç'e. Solda büyük bir boşluk var. Muriç o alana döndü. Sol içerinden geldi. Ceza alanına sokuldu. Archie Brown vuruşunu yaptı. Topu orta gitti. Archie Brown önündeki boş hareket alanını top sürerek değerlendirdi ve ceza alanı ön çizgisinin yaklaşık 3-4 metre kadar gerisinden sol çaprazdan kaleyi gören bir yerden uzaktan bir şutla şansını denedi. Top direğin üzerinden oyun alanının dışına out olarak çıktı ve kale vuruşu kullanıldı. Olympic Lyon'da kaleci Greif yerden bırakıyor merkeze Morton'a. Morton sağ kanada döndü. Savunmasının sağ tarafında Lyon takımı atak hazırlığı içerisinde. Ters tarafa diagonal pas attılar Fenerbahçe sahasının ortalarına. O bölgede Fofana markaj altında sıyrıldı. Greenwood'dan içeri yürüdü. Sol tarafa pas aktardı. Abner cezalarının yanındaki boşlukta sol ayak içi yaptı. Ortayı kale alanı ön tarafı Brown kademede uzaklaştırdı. Sonra Genduzi Muriç göğsüyle indirdi. Sağ tarafa oyunun yönünü çok iyi çevirdi. Boş koridor Greenwood'un önünde. Taç çizgisi kenarı. Çizgiye paralel topu sürdü. İçeri doğru yöneldi Greenwood. Bekledi Greenwood. Savunma yerleşiyor ama Fenerbahçe'de seti kurdu. Şimdi Genduzi ve Greenwood. Hemen yanında sağ iç koridorda Semedo. Bir kez daha Greenwood topu aldı. Sol ayak içi pası verdi. Tekrar Semedo. Orta çizgi yakınlarında Skriniar. Yuvarlağın rakip yanına bakan yüzünde Ake. Ake'den sol kanada Archie Brown. Çizgiye paralel derin pasta Kerem Aktikoğlu. Karşı tribünler önü. Enine kat etti sahayı. Rakip yer alanın ortalarına yönelmişti. Şimdi orta yuvarlak yakınlarına pasını aktardı. Orada Genduzi sağ kanatta sağ açık yerinde. Topu alan Greenwood. Üzerine gitti rakibinin. Greenwood sol ayağından sağ ayağını aldı. Yerden ortaladı. Lyon savunması tehlikeyi önlüyor Niakate ile. Dönen top yine Fenerbahçe'de. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Fenerbahçe Olympic Lyon maçında orta yuvarlağın içerisinde. Şimdi Nathan Ake topu aldı. Sol tarafında Archie Brown var. Fenerbahçe'nin taraftarlar, futbol severler ayakta. Destek artıyor bu bölümde Fenerbahçe'ye. Gol isteği, gol beklentisi. İki ayaklı bir maç. Bu mücadeleleri 180 dakika olarak en azından değerlendirmek gerekiyor. Şimdi Muriç'ten önce savunmadan seken top. Talişka istediği pası veremedi. Muriç'e ardından uzun mesafeli bir vuruş niyakat eden top takımımız oyuncularında biraz riskli pas. Brown'dan Ederson çıktı. Çok iyi sezdi tehlikeyi. Topu ileri doğru gönderdi. Oyun alanı dışına çıkan top ve taç. Lyon'un bu arada Vedat Muriç biraz daha önde baskı uygulamak için arkadaşlarını ileri doğru çağırdı. Önde baskı yapalım tarzında bir el hareketinde bulundu. Şimdi taç kullandı rakip takım. Fenerbahçe'nin orta alandaki baskısı Fofana çevirdi. Kafa vuruşu Ake ve bu arada maçın hakemi.

sağ kanatta Milan Škriniar topu aldı. Topun üstüne bastı, bekledi. Orta gönderdiklerinde Semedo numaralı tribünler tarafında tekrar savunmasının sağ tarafındaki Škriniar'a, Škriniar için Ederson bir pas opsiyonu oluşturdu. Ederson arkadaşlarının dağılımına baktı. Yeniden ceza alanının yanındaki boşluğu gördü Škriniar'ı. Onun yanına sokulan şimdi Guendouzi, bir kez daha Škriniar bekliyor. Yavaş adımlarla arkadaşlarının dağılımına baktı. Onlara çeşitli uyarılarda bulundu. Sonra Ederson sol tarafa doğru pasını aktardı. Sol kanatta hareketlenen futbolcu Nathan Ake bir dip pas yolladı. Gerilere kadar geldi Vedat Muriç. Ellemesini oynadı Guendouzi. Guendouzi rakip sahaya. Sağ kanada numaralı tribünler önünde Semedo. Semedo hızlı hareketler. Derinlemesine bir pas düşüncesi ama iyi bir pas yollayamadı Talişka'ya. Top direkt olarak oyun alanının dışına out olarak çıktı. 18 dakika geride kaldı. 19. dakika. Bu dakikaya kadar en net gol fırsatını yakalayan temsilcimiz Fenerbahçe oldu. Ceza sahası içinde Guendouzi'nin ortasında kale alanı ön çizgisi üzerinde boş pozisyonda kafa vuruşunu yapmıştı Vedat Muriç. Ama top avuta çıkmıştı. Şimdi Fenerbahçe baskısı. Kante verdi pası. Talişka kaleye sokuldu. Şut pozisyonu, sol ayak vuruşunu yaptı. Önündeki rakibine çarpan top dışarı gidiyor ve korner. Köşe vuruşu Fenerbahçe'nin. Atak yönüne göre sol kanatta yine Kerem Aktürkoğlu. Bu köşe vuruşunu değerlendirecek olan isim takımımızda topu çeyrek dairenin içerisine bıraktı. Kerem Aktürkoğlu Škriniar'da ön tarafa çıktı. Paslaşarak kullanıldı bu köşe vuruşu. Şimdi Greenwood bir orta ceza alanı içine uzaklaştırılan top yeniden Fenerbahçe'de Guendouzi'de. Guendouzi taç çizgisi yakınları aldı. Kendi yarı alanına doğru pasını aktardı Semedo. Semedo bekledi. Semedo şimdi kendi sahasının savunma derinliğindeki arkadaşına Kante'ye. Kante topu sağ ayağına doğru çekti. Paralel pas gönderdi Nelson Semedo. Semedo ekseni etrafında döndü. Sağ tarafında Guendouzi, Matteo Guendouzi. Yanına sokulan arkadaşı Škriniar'la yardımlaşıyor. Škriniar ve Ake stoperlerin pasları. Yerden kısa mesafeli şimdi Kante'ye. Kante sol tarafa doğru yöneldi. Taç çizgisinin biraz içerisinde Archie Brown. Rakip yer alanına girdi Kerem'e. Kerem ortaya doğru yürüdü. Pası verdi Kante'ye. Kante bastı topa, çekti. Pres altında kendi sahasına Ake. Nathan Ake rakibi üzerine gelirken hiç riske girmeden kaleci Ederson'a. 0-0'lık eşitlik dakika.

sık sık skoru tekrarlamakta fayda görüyorum. Yarı alanında ve sol kanatta topu kontrol eden Ake ileri gönderdi Kerem'e. Kerem'e yapılan bir faul var. Serbest vuruş Fenerbahçe'nin. Serbest vuruş kullanılma hazırlığında vuruş.

topa müdahalesi vardı. Sözlü uyarı geldi hakem Yablonski'den. Serbest vuruş şimdi kullanıldı. Kendi yarı alanının ortalarında Nathan Ake paralel pas gönderdi Skriniar'a. Skriniar'dan kaleci Ederson. Openda prese gelirken Ederson havadan orta çizgiye yolladı. Kerem kafayla topu aşırttı. Top oyun alanının dışına çıktı ve taç Olympique Lyon'un. Olympique Lyon oyuncular kendi yarı alanlarında bu taçı kullanma hazırlığı içerisinde karşı tribünler önünde yavaş hareketlerde bulundular. Maçın hakemi saymaya başladı. Maitland Rice tacı kullandı. Fenerbahçe sahasına inen top Genduzzi ikili mücadelede araya girme çabasında. Ayak koyan Greenwood Genduzzi'ye gelmedi. Şimdi atak Tesman'la gelişti. Tesman ceza alanımıza sokuldu. Yerden vuruş Ederson'da kaldı. Çok tehlikeli geldi. Tesman boş bir koridor buldu. Merkezden sokuldu. Sağ ayakta vuruşunu yaptı. Neyse ki zayıf vuruş. Kaleci Ederson'da kaldı. Amerikalı Tesman orta alanın ortasında oynuyor. 24 yaşındaki oyuncu. Şimdi Fenerbahçe uzun mesafeli topla çıktı. Kerem hareketlendi ama yardımcı hakem Kerem için offside bayrağını kaldırdı. Offside sonrasında indirekt serbest vuruşla oyun başlayacak tekrar. Kaleci Greif topu bıraktı. Fenerbahçe bir kez daha hatırlatayım. Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabrze'yi elemişti. Üçüncü eleme turunda da Sturm Graz'ı saf dışında bıraktı sarı lacivertli temsilcimiz. Lyon üçüncü eleme turunda mücadelesine başladı. Ve Sparta Praha elediler. 17 kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmış bir ekip. 2 kez yarı final, 3 kez de çeyrek final oynamış Lyon. Bu maçın revanşı 26

Pas yapıyor. Riske girmiyor. Haklı olarak gol yemeden iki aşamalı bir maçta önce takım savunmasını sağlama almak çok daha önemli. Özellikle böyle bir rakip karşısında. Dakikalar ilerledikçe zannediyorum Fenerbahçe'de tempoyu belli bölümlerde daha çok arttıracaktır. Yine bu bölüme kadar en önemli gol şansını Fenerbahçe'nin Muriç'le yakaladığını hatırlatayım. Kerem için hızlı bir pas Kante'den ve taç Olympique Lyon'un. Maitland Niles topu aldı. Eski bir Arsenal'lı 28 yaşındaki oyuncu. Taç kullanıldı, havalandırılan top. Şimdi Fenerbahçe'de Kante, Fransız yıldız kontrol edemedi. Openda'yı durduruyor Şikrinyar. Maçın hakeminin çalan düdüğü var mı diye baktım. Hayır, avantajı oynattı. Fenerbahçe hata gelişiyor. Greenwood hızlı hareketler ceza alanına girdi. Son çizgiye de yöneldi. Geriye doğru bıraktı Semedo'ya. Semedo yüzünü kendi karesine çevirdi. Sonra pasını aktardı rakip yer alanın 5-6 metre kadar içinde Şikrinyar. Orta yuvarlan rakip yerine bakan yüzünde Ake. Ake'den sağ çapraza uzun mesafeli nokta isabetli pas. Greenwood iyi kontrol. Rakibinin üzerine gitti. Yanına sokulan Talisca. Talisca pası verdi. Kante soluna aldı. İçeri oynadı. Talisca'ya gelmedi Kante'nin pası. Bir karşı atak şansı. Şikrinyar Openda mücadelesi. Yerde kaldı. Lyonlu oyuncu Şikrinyar çok sinirlendi. Ayağa kalk dedi rakibine. Maçın hakemi de oynayın dedi. Ve şimdi topu kontrol eden futbolcu Guendouzi sağ kanada havadan yolladı. Numaralı tribünler önü hareketlenen futbolcu Greenwood sol ayağında içeri yöneldi Talisca'ya. Talisca kısa mesafeli pas Kante'ye. Kante geriye doğru bıraktı. Orta yuvarlanın içerisinde Nathan Ake. Nathan Ake diagonal iyi pas sağ kanat Semedo. Göğsünü yumuşattı. Offside bayrağını kaldırdı. Yardımcı hakem bu pozisyonda değerli futbol severler. Offside sonrasında en direkt serbest vuruşla oyun başlayacak. Lyonlu oyuncular da bu toplar dışarı çıktığında, out olduğunda, touch olduğunda ve şimdi olduğu gibi bir en direkt serbest vuruş kullanılacakları zaman bu oyunun boşluklarına sığınmaya çalışıyorlar. Maçın hakeminden Yablons

Bravo, rakibinin koşu yolunu kapattı. Sonra topla rakip arasına girdi ve topun avuta çıkmasını sağladı. Taraftarından da alkış aldı. Kaleci Ederson kale alanı ön çizgisine topu bıraktı. 0-0'lık beraberlik altında Ederson şimdi kale vuruşunu kullanacak. 4 oyuncu önde baskı için hazır bekledi. Ederson topa dokundu, soluna bıraktı Nathan Ake. Ondan taç çizgisi yakınları, karşı tribünler önünde uzun mesafeli vuruş Brown'dan. Rakip sahada yerde kaldı Talisca. Top oyun alanı dışında taç Fenerbahçe'nin orta çizgiyle taç çizgisinin birleştiği yere yakın. Sarı lacivertli temsilcimiz Brown'la tacı kullandı. Ake pası verdi. Milan Škriniar'dan sağ kanada. Sağ kanatta taç çizgisi yakınları Semedo. Baskı altında Fofana üzerine geldi Semedo. Kendi kalesine yönelirken yerde kaldı ama Fofana faul yapıyor. Fofana düşürdü Semedo'yu. Fofana Belçikalı takımın en yaratıcı ve yüksek potansiyelli isimlerinden biri. 21 yaşında Fofana o faul yaptıktan sonra serbest vuruşu takımımızda Milan Škriniar kullandığı yerden gönderdi Greenwood'a. Greenwood uzun mesafeli ters tarafa Kerem'in olduğu yere topu yolladı ama Maitland Niles araya girdi. Durumunu bozdu Kerem'in. Maitland Niles sağ kanattan geldi. Polisto'dan tekrar geriye doğru bir kez daha Maitland Niles. Orta çizgi üzerinde sağ kanada aktarılan pas Clivert'tan. Sağ kanatta Lyon hücumu ters tarafa uzun mesafeli top gönderdiler. Orada Fofana top hızı. Bizim için iyi pas, dışarı gidiyor. Kale vuruşunu kullanacak kaleci Ederson. 29. dakika 0-0'lık beraberlikte geride kalıyor. Şükrü Saraçoğlu spor kompleksinde Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk mücadelesindeyiz değerli futbol severler. Fenerbahçe Olympic Lyon maçında. Fenerbahçe'de sol kanatta gerilere kadar geldi. Kerem çizgi kenarına bıraktı. Archie Brown topu kaptırdı. Orta çizgi üzerinde Tasman. Tasman'ın pasında Tolisso. Kaptan Tolisso takımın sembol isimlerinden biri. Çok deneyimli bir oyuncu. Şimdi Morton kontrol etti. Sol tarafa doğru pasını gönderdi Abner'e. Taç çizgisi yakınlarında Fofana. Numaralı tribünlerin önünde yerden bir pas çıkardı. Şimdi Tolisso topu orta yuvarlak yakınlarına yolladı. Niyakat eden Clivert'a. Clivert'ın hatası. Muric araya girdi. Muric rakip sahanın ortaları. Muric geç kaldı. Muric topu aldıktan sonra ilk pozisyonda sol tarafına hareketlenen Talisca'nın önüne topu gönderebilse Talisca topu sürecek. Çok net, çok önemli bir gol pozisyonu ortaya çıkacaktı. Ama Muric başarılı olamadı. Topu kazanması çok iyi ama sonra topu kaptırdı. Fenerbahçe bu fırsatı değerlendiremedi. Clivert şimdi topu kontrol etti. Yerden pası yolladı Morton'a. Morton'dan sol kanada. Sol kanatta kaptan Tolisso kendi sahasının son bölümünde. Tolisso ayak içiyle pasını aktardı. Bir kez daha Tolisso'ya gönderilen top. Numaralı tribünler tarafında Tolisso yine ayak içiyle savunma merkezine pas aktarıyor Niyakate. Niyakate'nin üzerine giden Muric. Kaleci topu kontrol etti Greif. Greif bekletmeden topu yüksek uzun biçimde ileri gönderdi. Ederson ceza alanı ön çizgisi yakınları bu topu kontrol ediyor. Hemen yerden çıkardı Ake'ye. Ake'nin yanına sokulan futbolcu Kante. Kante havalandırdı sağ kanatta Semedo. Göğsünde yumuşattı, yere indirdi. Sağ ayak pası verdi orta çizgi yakınları. Orada şimdi topu kontrol eden Kante'nin ardından tekrar Semedo. Greenwood aldı. Sol ayak içiyle topu gönderdi. Greenwood'dan da elbette beklentiler çok fazla. Çok özellikle, çok yetenekli bir oyuncu. Bir de golü var. Eleme maçlarında Greenwood'un kaleci Ederson'a kadar gönderilen pas. Hemen sağ tarafında Škriniar. Škriniar savunmanın bel kemiği. Geçen yıl olduğu gibi bu sezonda yine en çok güvenilen isimlerin başında geliyor. Şimdi Semedo. Semedo baskıyı gördü. Bıraktı Škriniar'a. Onun dip pası orta yuvarlak yakınlarında. Vedat Muric baskı altında kaptırmadı. Geriye bıraktı Genduzi. O savunma derinliğine Nathan Ake'ye. Ake'nin yanında tekrar Genduzi. Stoperlerin arasına girdi. Oyun kurmaya yardımcı olmak için.
Bir kez daha Nathan Ake yerden çıkardı. Pas

opsiyonunu gösteren Greenwood daha gezgin bu bölümlerde. Kerem'den topuk pası düşüncesi yapamadı. Maitland Niles topu ileri gönderdi ve Guendouzi'de kalıyor top. Guendouzi baktı arkadaşlarına, savunma arkasına, Kerem'in koşu yoluna. Kerem topla buluşamadı. Rakibi araya girdi. O noktada Maitland Niles ve ardından kaleciye gönderilen top Greif'ta. Greif'ın pası sol kanada geldi. Kendi sahasında Lyon takımı oyun kurma hazırlığında. Morton'dan sağ kanada yüksek top Nuamah. Taç çizgisi yakınlarında Nuamah. İkili mücadelede Archie Brown'la Nuamah faul yapıyor. Ganalı 22 yaşındaki Nuamah faul yapan oyuncu. Şimdi serbest vuruş kullanıldı. Temsilcimizle değerli futbol severler. Ceza alanı ön tarafında ve sol kanatta Nathan Ake yavaş adımlarla topu taşıyor. Bir baskıyla karşılaşmadı. Şimdi pres geldi Ake'ye. Ake de kaleci Ederson'a. Bekletmeden Ederson topu havadan rakip yarı alana yolladı. Vedat Muriç'e. Muriç topu önüne alma çabasında başarılı değil. Talişka da yardımcı oldu. Lyonlu oyuncular tehlikeyi engelledi. Fofana baskı geldi. Semedo'dan Fofana savunma derinliğine pası aktardı. Oradan Nyakate. Nyakate boş alana yolladı. Topla hareketlenen Rimplink'e giden Kluivert. Taç çizgisi yakınlarında Maitland Niles var. Kluivert Nuamah'ı da topla buluşturmayı düşündü. Vazgeçti. Kısa mesafeli yolladı. Şimdi sol çapraza diagonal pas yolladılar. Ceza alanının yanındaki boşlukta hareketlenen Fofana geriye doğru bıraktı. Abner. Bir kez daha Fofana. Abner de sol bekten ileri çıktı. Ceza alanı sol köşesi yakınları. Tekrar topu aldı Fofana. Hemen yanında hareketlenen Nuamah. Bu arada maçın hakemi faul tespit ediyor. Fofana'ya yapılan hareket sonrasında. Ceza alanının yanındaki boşluğa çok yakın Fenerbahçe yarı alanında ve sol kanatta kullanılacak bir serbest vuruşu. Taç çizgisine 4-5 metre kadar uzaklıkta. Ceza alanı ön çizgisi paraleli diyebileceğim bir nokta. Ve sol kanatta bu serbest vuruş kullanılmak üzere 6 oyuncusu ceza alanı içinde. Lyon'un Fenerbahçeli oyuncularımız savunmada yerleşimlerini sağladılar. Şimdi Abner yaptı ortayı kale alanı ön tarafına. Bravo kafayı vurdu. Tehlikeyi önledi. Muriç savunmasına yardımcı. Fofana topu aldı orta yuvarlağın içerisinde. Sol iç koridora hareketlendi. Yerden pası yolladı Abner'e. Taç çizgisi yakınlarında hareketlenen Tolisso. Ardından Fofana. Fofana yerde kaldı. Faul beklentisi oyun devam ediyor. Topu kontrol eden kaptan Tolisso yerden bıraktı. Fenerbahçe sahasının ortalarına içeri doğru gönderilen top. Guendouzi yatarak müdahalesi başarılı. Şimdi Semedo hızlı hücum şansı. Önündeki alanı topla geçti. Rakip sahaya girdi. Sağ tarafa çok iyi pas. Greenwood. Greenwood ceza alanına yöneldi. Greenwood yerden kaleye ve top kalecide kalıyor. Greif'ta bir süre topu eline kat etti. Ceza alanı ön çizgisinin biraz gerisinde vuruşunu yaptı Greenwood ama çok sert bir şut olmadı bu ve kaleci Greif topun kontrolünü sağladı. 35. dakikayı geride bıraktık. Şükrü Saraçoğlu spor kompleksinde Fenerbahçe Lyon Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk mücadelesinde gol yok. Bu dakikaya kadar savunmada Abner'in hatası, Talişka kontrol edemedi topu. Şimdi hareketlenen Kluivert. Derinlemesine pas yarı alanımıza geldi Tesman'a. Ondan Nuamah. Üzerine gitti Archie Brown'un ceza alanına sağ köşeden sokuldu Nuamah. Nuamah ortaya doğru yöneldi. Ters tarafta ceza alanı. Sol köşesinde Fofana ceza sahasına girdi vuruşu. Şikrinyar'dan geri geldi. Abner'in pası. Şikrinyar yatarak müdahale ileride. Orta yuvarlak yakınları topu alamadı. Muriç ama sert bir hareket yapılmıştı Şikrinyar'a. Ve maçın hakemi de sarı kartı gösteriyor. Lyonlu oyuncuya bu noktada Milan Şikrinyar çok başarılı bir hamleyle tehlikeyi engelledi, topu uzaklaştırdı. Ona yapılan faul, serbest vuruş Fenerbahçe'nin ve sarı kartı gören Abner. Biz de hemen notlarımızın arasına alıyoruz bu kartı. Maçtaki ilk sarı kart oldu bu. Aynı zamanda serbest vuruşla sarı lacivertli takımımız oyunu başlattı. Muriç topu kontrol edemedi. Şimdi

orta çizgi yakınlarında Lyon takımı atak hazırlığı içerisinde. Biraz önce Abner sarı kartı gören oyuncuydu, tekrar hatırlatayım. Aynı Abner topu aldı, 0-0'lık beraberlik altında pası verdi. Kendi sahasına döndü. Orada Niakate var. Niakate'den kaleci Greif'a. Greif topu sağ kanada yolladı. Sağ kanatta Matthew Niles topu aldı. Yerden gönderdi Morton'a. Morton savunma derinliğine bıraktı. Ardından sol tarafta Abner. Abner'in yerden pası orta çizgi yakınları. Lyon hatta sol kanatta şekillendi. Pası Tolisso'nun Skriniar'da. Ondan sağ tarafa Semedo. Taç çizgisinin hemen kenarında Guendouzi rakibine çarpıyor top. Ve Lyon'lu oyuncular da şimdi kendi sahasından Niakate yerden bıraktı topu. Ardından kaptan Tolisso. Tolisso sağ ayak içi pasını verdi. Orta yuvarlağın sol tarafında Morton'dan Tolisso'ya gelen top. Tolisso, Tesman, Morton orta alandaki üçlü 4-3-3 dizilişinde rakip Lyon Fenerbahçe önünde. Tekrar sol çizgiye aktarılan pas, orta gönderdikleri Fofana derinlemesine pası yolladı. Skriniar yine rakibine yakın oynadı. Top oyun alanı dışında ve atış Lyon'un. Taç kullanıldı. Topu alan Abner. Abner Fenerbahçe sahasının ilk metrelerinde kendi yara alanına döndü. Oradan Niakate. Niakate'nin pasında Kluivert sağ tarafa bıraktı. Derinlemesine ileri gönderilen top Tesman. Tesman ceza alanına sağ köşeden sokuldu. Pasını verdi. Orada Nuamah. Nuamah kademeli bir savunma önünde. Ortaya doğru Abner'e. Şimdi orta yuvarlığa döndüler. Talişka'dan baskı. Fenerbahçe kendi sahasında rakibini karşılıyor. Sol kanatta Fofana. Fofana üzerine gidiyor. Bu noktada Semedo'nun son arkaya doğru aktardı Abner'e. Abner'in pasında hareketlenen futbolcu Niakate. Orta yuvarlığın sağında topla buluşan Kluivert. Kluivert'ın yanına sokuldu arkadaşı. Şimdi taç çizgisi yakınları, havalandırılan top ceza alanı ön tarafına. Tolisso'nun pası başarılı hamle. Nathan Ake tekrar Tolisso. Bir kez daha Tolisso. Üçüncü kez topa dokundu. Atak devam ediyor. Yine Tolisso orta kafa vuruşu ve top ağlara gidiyor. Openda. Tolisso'yu bir türlü durduramadık. Dönen topları üst üste aldı ve ceza alanı sağ çaprazında son olarak ortayı yaptı. Kale alanı ön çizgisinde boş kaldı ve kafa vuruşunda Openda topu Fenerbahçe ağlarına yolladı. Dakika 40. Olympique Lyon 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Kale alanı ön çizgisinde sağ kanattan yapılan orta. Openda rahat pozisyonda kafayı vurdu. Belçikalı oyuncu, Juventus'tan kiralık olarak bu sezon takıma katılan santrfor. Openda topu ağlara gönderdi. Bir türlü Fenerbahçeli oyuncularımız savunmada kaldıklarında o dönen topu alamadılar. Bu şansı birkaç kez yakalamalarına rağmen ve son olarak da ceza alanı sağ çaprazında ortayı yaptı. Kale alanı ön çizgisi üzerinde Tolisso'nun kaptanın ortasında kafayı vurdu. Openda Skriniar'a da çarptı. Top filelere gitti. Openda'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Olympique Lyon Fenerbahçe önünde. Şimdi Skriniar sağ kanada pası aktardı. Orada Semedo. Semedo'dan Greenwood. Greenwood savunma derinliğine Skriniar. Skriniar kaleci Ederson baskı altında. Nuamah üzerine gelirken hemen sol kanada bıraktı. Archie Brown. Sol koridor boş. O koridoru kat etti. Rakip yarı alana girdi. Süratlendi. Taç çizgisi yakınları. Kerem sıyrıldı rakibinden. Bir çalım daha denedi. Kerem yerde kaldı. Top Fenerbahçeli oyuncularda. Evet, avantajı oynattı hakem. Hemen sol tarafa Ake'den gelen pas. Şimdi Archie Brown Kante kendini gösterdi. Markaj altında geriye doğru pasını aktardı. 1-0 yenik Fenerbahçe. Şimdi beraberlik arayışları takımımızda. 42. dakika oynanıyor. Şükrü Saraçoğlu spor kompleksinde. Orta alanda Guendouzi sağ kanada. Yüksek iyi pas Greenwood. Ceza alanına sağ yan çizgiden geldi. İçeri girdi. Soluna çekti vurdu. Kaleci Greif kurtarıyor. Greenwood iyi hareketlendi. Sert vurdu. Greif'ten dönen top. Bu arada Muriç yerde kaldı. Penaltı beklentisi. Semedo düştü kalktı.

sahası son çizgi. Semedo arka tarafa doğru açıldı. Archie Brown. Archie Brown geliyor. Yükleniyor Fenerbahçe. Anderson Talisca. Tekrar sahadaki boşluğa. Greenwood. Avuç çizgisine yakın. Greenwood üzerine gitti rakibinin. Son çizgiye indi. Yaptı ortayı. Kimse vuramadı kafayı. Vedat Muriç'in de hamlesi var. Son vuruş gelmedi. Ve bu arada Fenerbahçe Şikliniar'a yapılan faulün ardından bir serbest vuruş kullanacak. Az önce Fenerbahçeli oyuncularımız bir penaltı beklediler. Uzaktan çekilen bir şut Greenwood'dan geldi. Kaleci Greif topu karşıladı. O esnada yerde kalmıştı. Vedat Muriç maçın hakemine döndü. Oyun devam etti. Şimdi Fenerbahçe serbest vuruşu kullanacak. Rakip yarı alanın ortalarına yakın. Bu free kick Kerem tarafından kullanılmak üzere. Kerem geldi. Bir orta. Arka tarafa doğru savunmada bir müdahale geliyor. Top oyun alanının dışında ve taç Fenerbahçe'nin. İlk yarının son anlarında bir beraberlik golü gelirse elbette çok güzel olacak. 1-0'lık Olimpik Lyon üstünlüğü ceza alanının yanındaki boşlukta. Taç kullanılma hazırlığında. Çok kalabalık içerisi. Fenerbahçe tüm hatları yükleniyor. Uzun mesafeli kale sahasına indi. Bir an kimse vuramadı. Talisca'ya da gelmedi. Dönen topu Guendouzi alma çabasında. Şimdi top Fenerbahçe'de, yüksek top. Lyonlu oyuncular karşıladı. Bir kontratak şansı olmasını engellemeye çalışıyor Semedo. Semedo başarılı. Penda'nın önünde. Çok kritik bir hamle geldi. Birebir de topu aldı Semedo. Sonra Şikliniar ve ardından Guendouzi. Lyon'un üstünlüğü. Fenerbahçe ilk yarının son anlarında yükleniyor. Biraz önce rakip kaleye zorladı. Beraberlik şansını aradı Sarı Lacivert'te temsilcimiz. Greenwood'dan Guendouzi'ye. Guendouzi ceza sahasının sağ tarafındaki boşlukta. Çalım denedi. Üzerine gitti. Sıyrılamadı. Morton'dan. Morton'dan Fofana. Fofana geriye doğru pasını aktardı. Şimdi Abner. Abner ileri doğru gönderdi topu. 3 Fenerbahçeli rakiplerinin üzerine gitti Tolisso'nun. Tekrar Tolisso'ya doğru pas. Tolisso ve Fofana duvar pası. Fofana yerde kaldı. Maçın hakemi faulü işaret ediyor. Serbest vuruş Olympic Lyon'un. Maçta ilk yarıda normal süre son dakikanın içerisindeyiz. 40. dakikada Openda'nın attığı gol var. 1-0 üstün durumda Olympic Lyon. Fenerbahçe önünde takımımız karşısında Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında, bu maçın rövanşı 26 Ağustos'ta oynanacak, tekrar belirteyim. Şimdi orta çizginin taç çizgisiyle kesiştiği yere yakın Abner kullandı ileri doğru. Tolisso indirdi.

0: Kabul edilen süre ilk yarının sonunda 2 dakika değerli dinleyenler. Milan Škriniar şu anda topu savunma merkezine gönderdi. Orada Nathan Ake kendi sahasının ortaları. Yanına sokulan topla buluşan Kante. Bir kez daha Ake, ardından Talisca ve sol kanatta Archie Brown. Taç çizgisine paralel gitti. Topu süratle taşıyor. Gerden pası yolladı Kerem'e. Kerem tek pas, Talisca önüne aldı. Çok iyi aldı. Yerde kaldı, penaltı bekliyor. Hayır dedi hakem. Jablonski, gözler Jablonski'de, oyun devam ediyor. Talisca penaltı bekledi. Semedo şimdi topu aldı. Fenerbahçe yeniden yükleniyor. Son iç boşlukta hareketlenen Ake. Bir yüksek top Talisca'ya. Talisca faul beklentisi içinde oynayın dediğin hakem. Şimdi hareketlenen Openda. Openda ikili mücadelede Semedo karşısında. Openda ve Semedo top oyun alanı dışına çıktı. Taçla başlayacak oyun. Bu arada biraz gerginlik oldu iki oyuncu arasında ama çok fazla o tansiyon yükselmedi. Tekrar Fenerbahçeli oyuncular tacı kullandı. Biraz önce Talisca ceza alanına tam girdiği anda yerde kalmıştı. Penaltı beklentisi vardı. Sven Jablonski'ye baktı. Oyun devam etti ve Fenerbahçe şimdi yeniden atak geliştiriyor. Velat Muriç pas bağlantısını sağlamak için sürekli orta alana geliyor. Arkadaşlarıyla yardımlaşıyor. Evet, biraz önce ceza alanının bir metre kadar içinde Talisca yerde kalmıştı. Sol kanat Archie Brown avuç çizgisine sokuldu, ortasını yaptı. Bu topu Morton savunmasında biraz daha gelişi güzel bir vuruşla uzaklaştırdı. İlk yarının son anları, son saniyeleri oynanıyor. Şimdi Ederson sağ kanada Greenwood'un olduğu yere uzun mesafeli pas yolladı. Greenwood topu kontrol edemedi ve ilk yarı sona eriyor. Fenerbahçe Olympic Lyon maçında ilk yarıda tek gol var. Olympic Lyon 1-0'lık üstünlük sağladı. 40. dakikada Openda Lyon'un golünü attı. İlk yarının sonucu 1-0. Bu maçın ikinci yarısında yine beraber olacağız. Bizden ayrılmayın.
1: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Değerli futbol severler, tekrar merhaba, mutlu akşamlar. Fenerbahçe Olimpik Lyon Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk mücadelesinde ilk yarıda Lyon 1-0'lık üstünlük sağladı. 40. dakikada Openda'nın attığı golle ve ikinci yarı başladı mücadelede. Şimdi sol kanatta Fenerbahçe atak hazırlığı içerisinde. Archie Brown sıyrılamadı rakibinden. Tesman'ın vuruşu Fenerbahçe savunmasının derinliğinde. Topu kontrol eden Skriniar çevre kontrolünü de yaptı. Bir taraftan kaleci Ederson'a, Ederson'dan sağ kanada geliyor Semedo. Fenerbahçeli taraftarlar tribünleri tamamen doldurdu. Çok güzel bir atmosferde oynanıyor mücadele. İyi bir zeminde ve Fenerbahçe orta alanda atağa kalkıyor. Sol kanatta Kerem. Kerem sol iç koridordan geldi. Kerem ceza alanına girmek üzere. Kerem ortaya yöneldi. Sağ tarafa pası aktardı. Greenwood ceza sahasında şut açısı. Çekti topu içeri, vurdu, gol! Harika bir gol! Mükemmel bir gol! İşte Greenwood! Greenwood'dan nefis bir gol geliyor, 1-1. Fenerbahçe ikinci yarıya harika bir golle başlıyor. Greenwood topu alana gönderiyor. Maçta 47. dakika şu anda. Fenerbahçe'li taraftarlar, futbol severler ayakta. Greenwood mükemmel bir gol attı, 1-1. Bu golü ikinci yarının hemen başında bulmak hakikaten çok önemliydi. Ve Greenwood topu alana gönderdi. Mason Greenwood, Fenerbahçe'nin süper yıldızlarından biri, 24 yaşındaki oyuncu. Bu sezon elemelerde Avrupa'da ikinci golle de imza attı. Ceza alanı içinde sağ çaprazda Kerem'in pasında Greenwood topu çekti. Sonra uzak köşeye doğru mükemmel bir vuruş yaptı. Kaleci Greif'ı çaresiz bıraktı. Ceza alanı sağ köşesi yakınlarında ceza alanına girdi. Kale alanına sokulurken topu sol ayağına çekti ve kaleyi sağ çaprazda gören noktada soluna aldığı topu uzak köşeye doğru mükemmel bir vuruşla yolladı. Klasını, kalitesini, yeteneğini gösterdi. Durum 1-1 oldu. Bravo Greenwood, bravo Fenerbahçe. Şimdi skor 1-1 ve rakip Fofana ile atak geliştirirken top dışarı çıkıyor. Out. Futbolda moral çok ama çok önemli. İkinci yarının hemen başındaki bu gol Fenerbahçe'ye kuşkusuz büyük ivme kazandıracak. 48. dakikayı şu anda geride bıraktık ve kaleci Ederson topu ileri doğru gönderdi. İki ayaklı bir maç. Hedef Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek, 17 yıllık özlemi bitirebilmek Türk futbolu için de, Fenerbahçe için

İçinde bu çok ama çok önemli bir hedef ve Fenerbahçe sahasında taraftarı önünde ilk yarıda 1-0 mağlup durumdaydı ama ikinci yarıda golü buldu. Şimdi bir atak daha, yine sağ kanat, ceza sahası, Greenwood bıraktı, Semedo ortaya doğru gönderdi ama top Kerem'in uzağında kalıyor. Maitland-Niles topa yakın, savunmasının sağ tarafında Niles topu havalandırdı. Top oyun alanı dışında ve taç şimdi Fenerbahçe'nin. Sol kanatta sarı lacivertli takımımızda büyük taraftar desteği altında Archie Brown maçı kullanacak. Fenerbahçe ilk yarıdaki 11'ini koruyor. Ederson kalede, Semedo sağ bek, Brown sol bek, Skriniar, Ake stoperler. Genduzi Kante orta alanın ortasında, Greenwood sağ kanatta, Kerem sol kanatta, Talisca forvet arkasında ve Vedat Muriç en uçta sarı lacivertli ekibimizde. Maçın hakemi Olympique Lyon lehine bir faul işaret ediyor. Fenerbahçe yarı alanında sol kanatta, sol iç koridorda serbest vuruş kullanacak. Misafir takım, muhteşem taraftar, Fenerbahçeli futbol severler yine iş başında, büyük destek var sarı lacivertli ekibimize. Çok az sayıda Lyonlu taraftar da kendilerine ayrılan bölümde takımlarına destek oluyor. Sol kanatta Archie Brown topu aldı. İki oyuncu arasında bir anlık pas hatası ama Ake müdahale etti. Ake topu havalandırdı. Şimdi iki oyuncu müdahale edemedi. Lyon'da Nuric araya mükemmel girdi. Rakip alanda sol kanatta süratle taşıyor. Ortada Talisca var. Muriç'in vuruşu rakibine çarptı. İkili mücadele Kluivert'ta. Tekrar Muriç ortayı yaptı. Zor pozisyonda bu tehlikeyi önledi. Lyonlu oyuncular sağ kanatta hareketlenen Tasman. Tasman top dışarıda, Kante önünde ve atış Olympique Lyon'un. Maçta 51. dakika Fenerbahçe 1, Olympique Lyon 1. İlk 25 dakikadan sonra ilk yarıda Olympique Lyon topla daha çok oynamaya başladı. Çok fazla pas yaptılar. Fenerbahçe daha çok kendi yarı alanında rakibini bekledi. Ve 40. dakika itibariyle Openda sağ kanatta gelişen bir atakta kale alanı ön çizgisi üzerinde kafayı vurdu. Takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda Muriç'in değerlendiremediği çok önemli bir fırsat vardı Fenerbahçe adına. Bunun dışında ekibimiz ilk yarının başında bir 10 dakika yüksek tempoda baskıyla başlamıştı. Üst üste kornerler kazanmıştı ama o temposunu kaybetti. Rakibe de fazla fırsat vermemekle beraber oyunun kontrolü, dediğim gibi, özellikle 25. dakikadan sonra rakibe geçmişti ama ikinci yarının başında işler değişti. Fenerbahçe golü attı. Şimdi bir birlik beraberlik var oyunda. Tolisso topu sol çizgiye bıraktı. Openda geriye doğru döndü. Sol kanada aktarılan pas, Abner'in pasında Fofana, ceza alanı sol köşesine pas. Şimdi Openda çalım attı, kalemizi gördü. Sağ ayak vurdu, direkten döndü. Büyük tehlike Fofana bıraktı. Bir şans daha buldular ve son olarak top kaleci Ederson'da. O kadar artık korkarak anlattım ki top neredeyse ağlara gidecek diye. Biraz önce Openda ceza alanımıza doğru sokuldu. Yaya doğru yöneldiği anda çalım attı, önünü boşalttı, vuruşunu yaptı, top direkten yeri geldi. İkinci pozisyonda da şansı buldu Lyon. Bu şansı kullanamadılar, büyük tehlikeyi atlattık. Tekrar bir atak deniyor Lyon takımı. Şimdi hareketlenen Nuamah. Nuamah pası verdi Openda, o geriye oynadı. Bir şut pozisyonu daha var. Savunmadan dönüyor Tasman'ın vuruşu. Sağ kanatta Maitland-Niles yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu durduruyor. Faulü tespit etti. Maitland-Niles yerde kalan isim biraz önce gerçekten çok ama çok büyük bir tehlike yaşadı. Fenerbahçe kalesi Openda'nın vuruşunda, değerli futbol severler, bir birlik beraberlik devam ederken ceza sahası sağ yan çizgisinin 3-4 metre kadar gerisinden rakip takım Lyon bir serbest vuruş kullanacak. Niles ayağa kalkamadı, başını tutuyor. Sağlık görevlileri kenarda hazır bekliyor. Bir duran top şansı elde etti Lyon. Fenerbahçeli futbol severlerin büyük desteği var. Kafa kafaya çarpıştılar az önce Archie Brown'la. Brown da sakatlanmıştı önce, sonra ayağa kalktı.

Niles şimdi arkadaşlarının yardımıyla ayağa kalkınca sağlık görevlileri tekrar yerine doğru döndü. Ceza alanı sahayan çizgisinin az önce de belirttim 3-4 metre kadar gerisinde serbest vuruşu kullanacak Lyon. Fenerbahçe ikinci yarının başında, ikinci yarının iki maçın 47. dakikasında Greenwood'la beraberlik golünü kaydetti. Topun arkasında Nuamah, iki kişilik baraj oluşturdu oyuncularımız. Nuamah ceza sahası içindeki 6 arkadaşına baktı. Kaleyi de düşünebilir çaprazlı olmasına rağmen. Nuamah geldi. Doğrudan kaleye Ederson. Çift yumruk. Ederson çift yumrukla tehlikeyi önledi. Tekrar Nuamah'a doğru pas. Savunmada araya giriyor. Archie Brown, onun gönderdiği top Lyon'lu oyuncularda. Sağ kanada açıldı. İkili mücadele. Kerem araya girdi başarılı. Ardından Greenwood. Sonrasında Kante. Top dışarı çıktı. Ve faul, serbest vuruş Fenerbahçe'nin. Sarı lacivertli temsilcimiz sol kanatta orta çizginin biraz gerisinde yarı alanının son metrelerinde bu serbest vuruşu kullanıyor. Sarı lacivert çubuklu forma, beyaz şort ve beyaz ponçlarla oynuyor Fenerbahçe. İkinci yarıda sarı lacivertliler okul tarafındaki kaleyi korurken çevre yolu tarafındaki kaleye doğru hücum ediyor. Stadyumu bilenler için bu bilgiyi de aktarmak istedim. Archie Brown'un pasında Kante, ondan Kerem'e. Kerem, Kante topu ileri gönderdi. Orta çizgi üzerinde Vedat Muriç. İki oyuncu bastırdı top oyun alanı dışında. Ve taç Fenerbahçe'nin. Vedat Muriç de bu sezon ilk kez 11'de başladı. Değerli futbol severler, Gençler Birliği maçında ikinci yarıda süre almıştı. Archie Brown şimdi bir birlik beraberlik altında bu tacı kullanacak numaralı tribünler önü. Radyosunu yeni açan dinleyenlerimiz için sık sık skoru tekrar ediyorum. Nathan Ake yerden pası gönderdi Archie Brown'a. Brown'un rakip sahaya pası Muriç, tek top Kerem. Muriç'ten tekrar Kerem'in koşu yoluna. Biraz top uzağına düştü Kerem'in. Araya girdi Niakate, Kerem'den baskı kaleci. Greif tekrar sağ kanada. Orada Niakate savunmasının sağ tarafında pası gönderdi. Bir anlaşmazlık yaşadılar. Kluivert'tan dışarı çıkan top. Taç Fenerbahçe'nin. Numaralı tribünler önü ve sol kanat taç kullanacak Archie Brown. Yanına sokulan arkadaşlarını bekledi. Archie Brown şimdi kullandı Kerem'e. Kerem iki oyuncunun arasından çıkamadı. Brown'un baskısı başarılı. Brown topu aldı. Orta yuvarlığa doğru pasını aktardı. Orada Milan Škriniar. Paralel pas gönderdi. Sağ tarafına doğru Semedo. Taç çizgisi yakınlarında hareketlenen futbolcu Greenwood markajdan kurtuldu. Greenwood iki oyuncu önünde geriye döndü Semedo'ya. Nelson Semedo da savunmasına doğru topu aktardı Milan Škriniar. Savunma merkezinde Nathan Ake yarı alanının ortaları ileri doğru bıraktı Muriç'e. Muriç'ten sol kanat Archie Brown. Brown'un pasında Kerem. Rakip alanda sol koridordan geliyor Kerem. Kerem süratli adımlarla gitti. Ceza alanı ön tarafına yolladı. Muriç'e gelmedi top. Dönen topu alan Genduzi sağ kanada bıraktı. Ceza alanının yanındaki boşlukta hareketlenen Greenwood geriye doğru çıkardı. Talisca şut pozisyonu, sol ayak vurdu, Green yanından dışarı gitti. O vuruşları uzak köşeye çok iyi yapabilen bir oyuncu bildiğiniz gibi. Anderson Talisca uzak köşeyi düşündü. Top Green yanından asfalt avuta gitti. Talisca 32 yaşında Brezilyalı. Avrupa kupalarında, eleme maçlarında 4, ligde 1 golü var. Toplam 5 golde Talisca çok formda. Biraz önce uzaktan vuruşta asfaltta dışarı çıkan top ve kaleci Greif oyunu kale vuruşuyla başlattı. Greif'in havadan gönderdiği top kafayla uzaklaştırdı. Škriniar göğsünü yumuşatmak istiyor. Talisca yerde faul bekledi. Oyun devam ediyor. Sağ kanada aktarılan pas Olympique Lyon hücumu. Topla hareketlenen Nuamah üzerine gitti rakibinin, Brown'un. Nuamah ceza alanının yanındaki boşluk. Sol ayakta orta penaltı noktası yakınları. Genduzi'den döndü. Yerden derinlemesine pas Sesman'dan. Çapraz pozisyonda top dışarı gitti. Offside Openda. Openda offside pozisyonunda yakalanıyor. Tesman'ın top ayağından çıktığı anda Openda offside. Indirekt serbest vuruşla kaleci Ederson oyunu başlatmak üzere. 59. dakika, bir birlik beraberlik devam.

ediyor. Fenerbahçe'nin hedefi Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek, 17 yıllık özlemi bitirmek. İki eleme turunu geride bıraktı Sarı Lacivertliler. İkinci eleme turunda Gornik Zabce'yi elemişti temsilcimiz. Ve üçüncü eleme turunda da Sturm Graz önünde rakibine üstünlük sağladı. Adını playoff turuna yazdırdı. Bu turu da geçerse Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. Bu gerçekten Türk futbolu için de çok önemli. Rakip Fransa'nın güçlü köklü takımlarından biri Olympique Lyon. Lyon ilk yarıda 1-0'lık üstünlüğü 40. dakika Openda ile yakaladı. 47. dakikada Greenwood muhteşem bir gol attı. Skoru 1-1 yaptı. Şimdi Fenerbahçe uzun mesafeli topla çıktı. Kendi sahasından hareketlenemedi Semedo ve Lyon'lu oyuncular kendi yarı alanlarının ortalarında topu kontrol ettikten sonra Fenerbahçe sahasına doğru gelme hazırlığı içerisindeler. Vedat Muriç bu arada santrforu Fenerbahçe'nin ilk yarıda da orta alana zaman zaman destek sağlıyordu. İkinci yarıda bu desteği arttırdı Vedat Muriç. Lyon'lu oyuncular paslaşmaya devam ediyor. Kluivert topu aldı. Sağ kanada pası gönderdi. Maitland Niles numaralı tribünler önü. Kerem'den sıyrıldı bir dip pas. Fenerbahçe yarı alanının ortaları Akare'ye giremedi. Şimdi yerde kaldı Openda ve maçın hakemine bakıyorum, faul diyor. Maçın hakemi Sven Jablonski Lyon'un serbest vuruş kullanacağını işaret ediyor. Fenerbahçe sahasının ortalarına yakın ve kaleyi cepheden gören bir noktadan bu serbest vuruş az sonra kullanılacak. 60. dakika bitti. 61. dakikanın içerisindeyiz. Sarı lacivertli oyuncularımız şimdi baraj oluşturma hazırlığı içindeler. 9 metre 15 santimlik mesafeyi belirledi Sven Jablonski. Kalabalık bir baraj oluşturuldu. 3 oyuncu

işaret geldi. Paslaşarak kullandılar. Muamah topu aldı. Cezalının yanındaki boşluk. Bir orta. Ederson çıktı. Yumruğu vurdu. Şimdi uzaktan aşırtma vuruş. Kaleye doğru isabetli değil. Dışarı gidiyor. Bu top dışarı çıktı. Morton şutu çeken oyuncu ve kale vuruşunu hemen kullandı Ederson. Morton da orta sahanın önemli ismi, 23 yaşındaki oyuncu. Fenerbahçe'de yerde kalan Vedat Muriç, ona yapılan faulün ardından sarı lacivertliler serbest vuruşu kullanmak üzere. İlk yarıda Tesman, Morton ve Tolisso orta alanda oynayan oyuncular Fenerbahçe'ye karşı bir sayısal üstünlük kurdular. Kenar oyuncuları Nuamah Fofana da orta alandaki oyunculara yakın oynayınca o bölgeyi daha kalabalık kullanma şansı buldu. Olympique Lyon, Fenerbahçe'de Guendouzi ve Kante biraz yalnızlık çektiler. Greenwood ve Kerem çok fazla çizgide kaldılar. Bu nedenle zannediyorum Muriç'in orta alana ikinci yarıda daha fazla destek vermesini de istedi İsmail Kartal. Şimdi Kerem pas vermeyi düşündü. O pası aktaramadı. Muriç'e topu alan Tesman geriye dönüyor. Niakate uzun mesafeli vuruş Fenerbahçe sahasına. Top yerden sekti, oyun alanının dışına çıktı ve taç. Yarı alanında ve sağ kanatta sarı lacivertli oyuncularımız atışı kullandı. Skriniar'ın paralel pası sağ stoper Skriniar'dan sol stoper Ake'ye, ardından sol bek. Rakip sağda kat eden Archie Brown'a. Brown süratle gitti. Ceza alanının yanındaki boşluk. Orta bir kafa vuruştan kalecinin üzerine gidiyor. Drive topu aldı. Birinci direğe doğru Archie Brown'ın ortasında hareketlendi. Vedat Muriç kafa vuruşunu yaptı ama kaleci Greif kapandı ve topu blok etmeyi başardı. Archie Brown'un etkili bindirmesini gördük az önce. Niles topu aldı. Savunmasının sağ tarafında yerden pası gönderdi. Şimdi Morton'dan ceza sahası içine Niakate'ye. Ondan gelen top Abner. Yanına sokulan kaptan Tolisso. Tolisso pası verdi. Bir kez daha Abner. Yeniden Tolisso. Tolisso yerden çıkardı. Morton'a kendi yarı alanında bu pasları yapıyor. Lyonlu oyuncular Morton'a yapılan faulü işaret ediyor hakem. Yablonski düdüğünü çaldı. Serbest vuruş Olympique Lyon'un. Şu ana kadar her iki takımda da oyuncu değişikliği olmadı. Fenerbahçe'de Lukaku yedekler arasında, onu belirteyim. Asensio, İrfan Can, Nene, Oğuz gibi isimler kulübede sarı lacivertli takımımızda. Şimdi kaleci Greif topu sağ kanada yolladı. Maitland-Niles. Maitland-Niles Kerem üzerine gelirken geriye doğru döndü Kluivert'a. Kluivert topu kontrol ettikten sonra bekledi. Tekrar kaleci Greif oynadı. Fenerbahçe'nin agresif bir ön alan baskısı olmadı rakibi karşısında. Bunu da doğal karşılamak lazım. İki ayaklı bir maç. Ve zaten 1-0 mağlup duruma düşmüştü mücadelede. İki ayrı 90 dakikayı stratejik olarak değerlendirmek gerekiyor. Tabii ki dileğimiz burada Fenerbahçe'nin bir galibiyetle avantajlı biçimde ikinci maça deplasmana gidebilmesi. Şimdi Kerem sol kanat derinlemesine pası yolladı. Kante'nin koşu yoluna. Kante taç çizgisi kenarına yöneldi. Yanına sokulan Archie Brown. Kante pası verdi. Orta çizgi yakınlarında hareketlenen Ake. Bir kez daha Kante topu kalecisine aktardı. Ederson'a. Ederson sahasının ortalarında. Yerden bıraktı Skriniar. Bir kez daha Ederson. Ederson da bu sezon ilk kez forma giyiyor Fenerbahçe'de. Bir kez daha Ederson topu aldı. Ceza sahası yayının içinde. Arkadaşlarının dağılımını kontrol etti. Sol ayakla havadan yolladı. Kerem'in olduğu bölgeye Kluivert kafayı vuruyor. Orta çizgi üzerinde Talişka'dan baskı var rakibine. Talişka müdahale etti başarılı. Archie Brown tekrar Talişka. Talişka sol ayakla havalandırdı. Sağ kanada Greenwood o bölgede. Göğsünü yumuşattı. Yere indirdi. Greenwood üzerine gidiyor rakiplerinin. Yerden pası yolladı Semedo. Semedo hemen arkasındaki Guendouzi'ye. Sağ kanada aktarılan pas tekrar Greenwood. Ceza alanına sağ köşeden sokuldu. Yerden ortası savunmada uzaklaştırılan top Morton. Orta yuvarlığa geldi. Openda alamadı. Araya giren şimdi Skriniar. Skriniar sağ kanada. Yeni bir atak şansı olabilir Fenerbahçe için. Sağ iç koridor Guendouzi. Ceza sahası ön çizgisinden girdi içeri. Ceza alanının içi geriye doğru bıraktı. Anderson Talişka. Kaleye sokuldu Talişka. Vuruşu Morton'a çarptı. Ardından Fofana topu ileri taşımaya çalışırken onun

durduruyor. Gendouzi kontratak şansı vermedi ve bu arada bir sakatlık var Lyon takımında. Morton sanırım yerde kaldı. Şimdi ayağa kalkıyor Morton. Taçla başlayacak oyun. 67. dakikanın içerisindeyiz. Bir birlik eşitlik sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında. Bu maçın rövanşı 26 Ağustos'ta Lyon'da deplasmanda oynanacak. Şimdi pas kaleciye Greif'a. Greif topu sağ ayağına aldı. Havadan gönderdi. Fenerbahçe sahasının ilk bölümü Arki Brown kafayı vurdu. Kante sol tarafına tekrar Brown'a. Brown topla hareketlendi, süratlendi. İki oyuncu karşısında Kerem'e pası veremedi. Top dışarıda, taç. Kerem pas bekliyordu. Brown o pası aktaramadı. Taç kullanıldı Lyon takımında. Topu alan futbolcu şimdi Kluivert. Kluivert önündeki arkadaşına bıraktı, Morton'a. Bir kez daha Kluivert topu ceza sahası içindeki sol stoperi Niakate'ye yolladı. Niakate'den Abner topu kontrol etti. Abner topu yavaş hareketlerle taşıdı. İlk yarıda da özellikle daha önce de belirtmiştim, 25. dakikadan sonra topu daha çok ayağında tutan, bolca pas yapan, sahaya iyi yayılan ama çok hızlı biçimde top çevirmeyen, oyunu kontrolü altında tutmaya çalışan bir Lyon vardı. Şimdi kaleci Greif merkeze döndü. Morton tekrar Greif topu aldı. Kaleci Greif'tan sol kanada. Sol kanatta hareketlenen futbolcu Abner. Fenerbahçe sahasında yerden Fofana'ya. Fofana topu oyun alanında tutma çabasında başarılı değil. Taç Fenerbahçe'nin, atış kullanılıyor. Hareketlenen Kante. N'Golo Kante. Topu geriye doğru bıraktı. Ceza alanının sağ köşesinde Şikrinyar. Fenerbahçe taraftarının artan desteği. Şimdi uzun mesafeli top Kante'ye gelmedi. Morton kafayı vurdu. Sol kanatta, evet, Fenerbahçeli taraftarlar Asensio'yu istiyor. Asensio sesleri tribünlerde, yapılan tezahürat bu yönde. Şimdi orta çizginin gerisinde rakip sahaya geçti Lyon'lu oyuncular. Derinlemesine bir pas. Gendouzi'den baskı denemesi olmadı. Brown kafayı vurdu. Rakibe gitti top. Şimdi müdahale geldi. Ake'den Openda'dan önce başarılı. Ve Fenerbahçe için bir atak şansı olabilir şimdi. Orta yuvarlağın içinde sol tarafa aktarılan pas. O bölgede topu alan futbolcu Archie Brown. O topu geriye doğru bıraktı. Greenwood. Greenwood'un yanına sokulan Gendouzi. Matteo Gendouzi. Sol taç çizgisi kenarında topla buluşan Archie Brown. Markaj altında geriye doğru döndü. Gendouzi topu aldı. O da presi görünce topu geriye doğru taşıdı. Topla hareketlenen futbolcu şimdi Fenerbahçeli Nathan Ake. Asensio sesleri var yine tribünlerde. Sol kanatta dribling halinde Gendouzi. Çok iyi duvar pası Moriç'le. Gendouzi ceza sahası. Çalım denedi Gendouzi. Olmadı. Atak devam ediyor. Yine Gendouzi. Geriye bıraktı. Kante tek pas. Kapanıyor savunma. Fofana çok uzaklardan nefis bir pas düşüncesi Greenwood ama Talisca'nın ayağının ucundan top dışarı doğru gitti.

geldi. Kale vuruşuyla oyunu başlatacak. Lyonlu oyuncular ilk yarıda da oyunu başlatırken yavaş hareketleri vardı. Yine öyle hareket ettiler. Maçın hakemi saymaya başladıktan sonra biraz hızlandılar. Greif topu sol kanada yolladı. Top dışarıda. Taç Fenerbahçe'nin. 70. dakikayı geride bıraktık. Dakika 71. 1-1'lik beraberlik. Fenerbahçe'de Asensio kulübeye çağrılan oyunculardan biri. Bu ses onun için çıktı değerli dinleyenler. Şimdi orta çizgiye birkaç metre mesafe Skriniar pasını aktardı ileri doğru. Ardından Kante tekrar Skriniar kendi yarı alanının ortalarında kalecisi Ederson'a pasını gönderdi.

Greenwood markaj altında dar alana sıkışan top Lyon'lu oyunculara geçti. Greenwood ayak koydu. İki takım da karşılıklı top kayıpları. Kantare'ye girdi. Orta alanda büyük boşluk. Rakip sahaya girdi. Sağ iç koridor. Derinlemesine pas. Sağ tarafa deplase olan topu alan Vedat Muriç. Taç çizgisi kenarına doğru pasını aktardı. Sağ kanatta Greenwood geldi. Savunma yerleşti. Fenerbahçe'de set oluştu. Pas trafiği devam ediyor. Kante yerden çıkardı. Sağ kanatta yine Muriç. Daha sağda çizgide hareketlenen topu alan Greenwood yerden bıraktı. Semedo. Semedo'dan orta yuvarlığa doğru. Şimdi Nathan Ake. Yuvarlağın içinden sol kanada pas. Hareketlenen Archie Brown. İki oyuncu üzerine geldi. Yerden iyi noktaya pas. Genduzi kaleye sokuldu. Sağ ayak ceza alanına girdi. Sol tarafına bıraktı. Yan çizgide Brown yaptı ortayı. Bir kafa Kerem üzerine gidiyor kalecinin. Orada Greif'in. Kerem yükseldi, kafayı vurdu. Uzak köşeyi düşündü ama istediği sertlikte bir kafa vuruşu gerçekleştiremedi. Top Greif'ta kaldı. Yerde kalan arkadaşını gördü. Lyon kalecisi eliyle topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği hazırlığı var. Asensio ve Nene oyuna girmek üzere hazır. Maçta şu ana kadar hiç değişiklik olmamıştı. 72. dakika itibariyle değişiklikler yapılıyor. Evet, oyundan çıkıyor Kerem. Onun yerine Nene oyuna giriyor. Ve Talişka oyundan çıkıyor. Onun yerine Asensio oyunda. Asensio ve Nene oyuna giren isimler, özellikle Asensio ile ilgili

Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında kaleci Greif yüksek top gönderdi. Skriniar yükseldi, vuramadı. Openda topu almaya çalıştı. Openda sol tarafa bıraktı. Fofana sol köşe gönderdiklerinde onu karşılıyor Semedo. Fofana sağını aldı. Fofana yaptı ortayı. Birinci direğe doğru ceza sahası içinde. Sarı lacivertli oyuncular tehlikeyi uzaklaştırdı. Dönen top yine Lyonlu oyuncularda kalıyor. Topu alan Niakate yüzünü kendi kalesine döndü. Ardından diğer stoper Kluivert'a. Kluivert topu sağ kanada bıraktı. Maitland Niles baskı geldi. Nene'den Kluivert kaleci topu aldı. Drive. Nene'nin presi sürüyor. Asensio da baskıya katıldı. Asensio ve Nene'nin ikili baskısı kaleci Greif yerden çıkardı. Şimdi sol kanada doğru Abner. Abner'in uzun mesafeli vuruşu Tolisso. Tolisso Openda hareketlendi. Araya girdi başarılı anne Nathan Ake. Tolisso ayak koydu. Top oyun alanının dışına çıkıyor ve taç Fenerbahçe'nin. 75. dakikanın içerisindeyiz. Ve mücadelede bir birlik beraberlik var. Fenerbahçe Lyon maçında UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk mücadelesi İstanbul'da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu spor kompleksinde oyun alanının dışına çıkan top sonrasında. Evet, rakipte de Lyon'da da değişiklikler olacak. Mata oyuna giriyor. Kluivert çıktı. Ve Nwoma çıktı. Onun yerine de Boadeş oyunda. Nwoma çıktı. Boadeş oyunda. Kluivert çıktı. Mata oyuna girdi. Rakip Lyon'da da iki hamle geldi. Teknik direktör Paulo Fonseca'dan. Taçla başlayacak oyun. Lyon'da kendi yarı alanlarının son bölümünde taçı kullandılar. Fenerbahçe sahasına doğru inen top Fofana hareketlendi. Topu alamadı. Top oyuncularımızda şimdi orta çizgi üzerinde. Nene kendini gösterdi. Nene orta yuvarlağın içinde ekseni etrafında döndü. Sağ tarafına doğru bıraktı. Solda bir boşluk var. Sol kanatta Archie Brown pas istedi. Brown topla buluştu. Brown markaj altında. Brown topu geriye doğru aktardı. Savunmasında topu kontrol eden Nathan Ake. Ake kaleci Ederson'a. Ederson bekletmeden topu ileri doğru gönderdi. Ederson'dan gelen top bir diğer kaleciye Greif'a ulaştı. Greif topu aldıktan sonra sol tarafa doğru bıraktı. Şimdi sol kanatta Abner topu durdurdu. Yerden geriye doğru gönderdi. Kendi sahasında pas yapıyor Lyon'lu oyuncular. Maitland Niles numaralı tribünler önünde orta çizgiye doğru pası aktarıyor. Sağ kanatta Fenerbahçe sahasında hareketlenen Tasman çizgiden içeri doğru kat etti. Ortaya doğru yürüdü. Orta yuvarlağın içerisinde Morton. Morton'dan sol açık yerine doğru geldi. Pas Fofana'ya. Semedo'nun üzerine gidiyor. Semedo Fofana mücadelesi. Fofana ortayı yaptı. Skriniar tehlikeyi kafayla uzaklaştırdı. Dönem topta karşı atak şansı. Muriç yerde faul bekliyor. Hayır dedi maçın hakemi. Muriç'in büyük tepkisi. Oyun sürdü. Tolisso sağ kanada pasını aktardı. Sağ kanatta hareketlendi Boadeş. Boadeş soluna aldı topu. Geriye doğru bıraktı. Şimdi orta Tolisso'dan bu topu da uzaklaştırdı. Ake ardından Tolisso ve orta yuvarlağın içerisinde Niakate. Niakate sol içeriğine pasını verdi. Tekrar geriye doğru aktarılan top. Orta yuvarlan Fenerbahçe sahasına bakan bölümü Morton verdi aldı topu. Ardından sağ iç koridora doğru bir pas gönderildi. Sağ kanatta gelişen atak Niles içeri doğru bıraktı. Orada Morton ceza sahası içine. Fenerbahçe savunmasında Aki araya girdi ve ona yapılan bir faul var. Serbest vuruşları lacivertlileri. Gözüm bir taraftan da kronometrede 78. dakika. Bir birlik beraberlik devam ediyor. 40. dakikada Openda'nın golüyle öne geçti Olympique Lyon Fenerbahçe önünde. İlk yarı bu skorla bitti. İkinci yarının iki maçın 47. dakikası oynanırken Greenwood harika bir gol attı ceza alanı sağ çaprazında. Topu çekti, sağından soluna aldı. Kale alanı sağ köşesine yakın çapraz pozisyonda uzak köşeye mükemmel bir vuruşla Fenerbahçe'nin beraberlik golünü attı. Fenerbahçe şimdi kendi sahasında

bir serbest vuruş kullanacak. Faul hareketinin ardından Guendouzi serbest vuruşu kullanmak üzere arkadaşlarının dağılımına baktı. Yerden gönderdi sağ kanada. Karşı tribünler önü sarı lacivertli takımımız atak hazırlığı içerisinde. Greenwood'un şutu rakibine çarptı. Top şimdi savunmada sağ bek yerinde Milan Skriniar'da. Skriniar'dan kalecisine doğru Ederson'a geliyor top. Ederson'dan Ake'ye. Ake presi gördü. Bir kez daha Ekerson. Şiddetli baskı Boadeş'ten Ederson. Yüksek bir top gönderdi. O topun indiği yerde Lyon'lu oyuncular var. Ve kaleci Graif topun kontrolünü sağladı. Graif topu sağ tarafına doğru bıraktı. Sağ kanatta şimdi Mata. Bir kez daha Graif. Muric pres yapmaya gitti. Asensio da baskıya katılmaya çalışıyor. Ayağı paslar. Yerden gelen top Morton'da. Morton ceza sahası içine bıraktı Mata'ya. Mata topu sağ kanada gönderdi. Sağ kanatta Niles içeri bıraktı. Ondan taç çizgisi yakınlarına gönderilen pas. Brown ayak koyuyor ve taç. Yarı alanında ve sağ kanatta Olympique Lyon takımı atışı kullanma hazırlığında. Normal süre son 10 dakikanın içerisindeyiz. Bir birlik beraberlik altında taç kullanıldı. Mata paralel pas gönderdi. Tekrar Mata'ya doğru aktarılan pas niyakat eden. Mata'dan sağ kanada Maitland Niles'a. Sonrasında Mata'dan kaleci Graif'a geliyor top. Graif penaltı noktası yakınlarında sol ayağına topu aldı. Havadan topu gönderdi. Fenerbahçe sahasına indi. Skriniar göğsüyle önündeki arkadaşına bıraktı. Tekrar Skriniar sağ iç koridor. Ortada Guendouzi. Sol tarafa bıraktı Nene. Ceza sahası soluna çekti. Nene direkten döndü. Direkten geri geldi. Nene mükemmel hareketlendi. Soluna çekti. Vuruşunu yaptı. Top yan direkten geri geldi. Fenerbahçe büyük şanssızlık yaşadı. Ve bu arada karşı atak geliştirmeye çalışırken Lyon yaptığı hareket Kante'nin sarı kart görmesine yol açıyor. Kante sarı kart gördü. Biraz önce Fenerbahçe'de Nene ceza alanı sol çaprazında sol ayağıyla çok sert vurdu topa. Top direkten geri geldi. İkinci yarıda Lyon'un da bir şutu direkten dönmüştü. Hatırlayacaksınız. Bir birlik beraberlik. Dakikalar azalıyor. Fenerbahçe dileğimiz bu geride kalan bölümde skor avantajını yakalasın. Galibiyet ayrılsın bu maçtan. İkinci maç öncesinde avantajı elde etsin. Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda. Şimdi top Fenerbahçe'de Skriniar'da. Yerde kalan bir Lyonlu oyuncu var. Oyun sürüyor. Hareketlenen Kante. Kante'den sağ kanada aktarılan pas. Süratle gelişiyor atak. Hareketlendi. Şimdi Greenwood çalım denedi. Olmadı. Sıyrılamadı. Ardından topu Tolisso dışarı yolladı. Lyonlu oyuncu ayağa kalkma çabasında bakıyorum. Evet ayağa kalkıyor o yerde kalan isim Openda. Openda ayakta oyunu sürdürebilecek durumda. Taçla başlıyor oyun. Ve centilmence topu dışarı gönderiyor. Asensio sol kanatta Abner taç kullanacak. Bu arada bir değişiklik. Lukaku oyuna giriyor. Evet, Fenerbahçe'nin yeni transferi Belçikalı yıldızı, büyük yıldızı Lukaku ilk kez Fenerbahçe formasıyla sahada. Romelu Lukaku, Belçikalı yıldız. Kariyeri başarılarla dolu ve artık Fenerbahçe kariyerinde ilk maçta 82. dakika geride kaldığında oyuna girdi. Lukaku oyunda Muri çıktı ve Fenerbahçe şimdi atak hazırlığında. Topu alan Kante. Kante geriye doğru oynadı. Skriniar. Skriniar'dan sağ kanada geliyor top. Semedo kendi yer alanının son bölümünde pasına gönderdi Kante'ye. Kante'den sol kanada Nene'nin üstünden geçen top oyun alanının dışına çıkıyor. Ve taç Olympique Lyon'un. Atış kullanıldı. Topu alan Mata. Mata Lukaku'yu yanılttı. Sağ ayakta topu havalandırdı. Fenerbahçe sahasında Ake, Nathan Ake kafayı vurdu. Ardından Tesman'ın kafa vuruşunda savunmasının derinliğinde Niakate orta çizgi yakın.

ayaklarına bıraktı Tolisso. Tolisso'dan sol kanada Fofana. Fofana gitti. Önce avantajı oynatmıştı hakem. Daha sonra oyunu durdurdu. Skriniar'ın hareketi ve Skriniar sarı kart görüyor. Fofana'ya faul yaptı Skriniar. Sarı kart gördü 84. dakikada. Bu kartı da notlarımız arasına yazdık. Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Şükrü Saraçoğlu spor kompleksinde Fenerbahçe ile Olympic Lyon arasında bir birlik beraberlik var. Lyon 3. eleme turunda Sparta Praha elemişti. Fenerbahçe 305. Avrupa Kupası maçını oynuyor. Büyük taraftar yine tribünleri doldurdu. Çok büyük destek verdiler. Güzel bir zeminde, mükemmel bir atmosferde oynanan maçta. Aslında çok da fazla gol pozisyonu olmadı. İki takımın da birer şutu direkten döndü. İlk yarıda ilk önemli gol pozisyonunu Muriç'le yakalamıştı Fenerbahçe. Muriç'in kafa vuruşunda top out'a gitti. 40. dakikada rakip Openda'nın kafa şutuyla 1-0 öne geçti. İkinci yarının başında Greenwood nefis bir gol attı, skoru 1-1 yaptı ama genel itibariyle

Çok tempolu bir oyun izlemedik Lyon. Beraber oynama alışkanlığı daha fazla bir takım görüntüsünde. İlk yarının 25. dakikasından itibaren ve ikinci yarının da bu dakikaya kadar önemli bölümünde daha çok oyunu kontrol etti. Bol pas yaparak tempoyu düşük tuttular. Fenerbahçe istediği atak sürekliliğini çok fazla yakalayamadı. Şimdi sağ kanatta Lyon için bir atak şansı. Hareketlenen Tesman. Tesman ceza alanının sağ tarafındaki boşlukta yaptı ortayı. Kaleci Ederson birinci direktifinde topun kontrolünü sağladı. Hemen oyun kurma isteğinde ama topu henüz gönderemedi. Şimdi yolladı Archie Brown'a. Nathan Ake, kaleci Ederson havadan topu yolladı. Romelu Lukaku, Lukaku markaj altında. Bu arada yardımcı hakem offside bayrağını kaldırdı. Endirekt serbest vuruşla oyun başlayacak. Lyon'da Bitstrup oyuna girecek. Evet. Tesman çıkıyor. Bitstrup oyunda. Misafir takımda Lyon'da değişiklik bu şekilde yapılıyor. Önce 6 numaralı tabela kalkmıştı. Sonra tabela değiştirildi. Morton işaret edildi. Yanlış tabela kaldırıldı. Morton çıktı Tesman oyunda. Ve Bitstrup oyun alanında 87. dakikaya geldik. Şimdi Niyakate serbest vuruşu kullandı. Fenerbahçe savunmasında bir müdahale. Topu alan Kante, Bitstrup peşinde Kante pasını gönderdi. Topla buluşan Greenwood rakip yarı alanda sağ kanatta. Taç çizgisi kenarına topu taşıdı. Semedo'dan destek, geriye doğru bir pas. Kante topu aldı sağ iç koridorda. Bugün çok çalışan isimlerden biri. Orta yuvarlağın içerisinde sol tarafa pası gönderdi Ake. Archie Brown sol ayak içi yaptı ortayı. Kafa vuruşu şansı olmadı. Top gelmedi nereye. Lukaku kafa ile indirdi. Şimdi bir pas sağa Genduzi'den. Ama Lukaku'ya topu gönderemedi ve top kalecide kalıyor Greif'la. Kaleci Greif topun kontrolünü sağladı. Arkadaşlarının ileri gitmesini bekledi. Şimdi uzun mesafeli vuruş. Openda ve Skriniar seken top. Lyon'lu oyuncularda kaldı. Ceza alanının dışında şut kaleci Ederson bravo. Tolisso'nun şutunu çok iyi çıkartıyor. Ederson top yerden de sekti. Cepheden sert bir şut. Ederson kurtarıyor. Ve Fenerbahçe kalesi bu tehlikeyi atlatıyor. Şimdi sol kanatta taç kullanılmak üzere Lyon'da ceza alanının yanındaki boşlukta atış kullanılacak. Maçın hakemi 5 saniyeyi işaret ettikten sonra şimdi kullandılar ceza sahası içine. Kapandı savunma Fofana'dan ortağa dönen top yine rakip oyuncularda kaldı. Şimdi Fenerbahçeli oyuncuların müdahalesi Lukaku. Fenerbahçe için çok iyi bir atak şansı orta alanda. Lukaku çıkamadı Kante yardımcı. Ondan sağ kanada geliyor Greenwood. Taç çizgisi kenarında. Greenwood yerden bıraktı Kante'ye. N'Golo Kante. Önündeki Asensio. Orta yuvarlak içi Asensio. Paralel pas Genduzi. Genduzi orta yuvarlağın solunda sağ tarafa doğru pası aktardı. Sağ iç koridorda hareketlendi Kante. Taç çizgisi kenarında Greenwood içeri doğru yöneldi. Asensio koşu gösterdi. Savunmadan dönen top Tolisso'yla bir kez daha Fenerbahçelilerde. Greenwood solda boşluk. İçeri doğru bir pas. Lukaku sağ tarafa nefis bıraktı. Semedo orta içeri doğru top dışarı çıkıyor. Lukaku çok iyi kontrol. Çok iyi pas. Yapılan orta top dışarı gitti. Ve kale vuruşuyla oyun başlayacak. 89. dakika. Kaleci Greif topu kale alanı ön çizgisi üzerine bıraktı. Şimdi topu ileri doğru gönderdi. Havadan gelen top Fenerbahçe sahasının ortalarına doğru kafayı vurdu. Nathan Ake orta yuvarlaktan Niyakate hemen sol tarafına bıraktı. Orada Abner taç çizgisi kenarı karşı rimlerini rakip alanının ilk bölümünde Fofana geriye bıraktı. Kendi sahasının son bölümünde Abner şimdi girdi rakip yarı alana. Orta çizgiye paralel pas Tesman topu aldı. Tesman geriye doğru oynadı. Niyakate

Niakate'ye. Baskıyı gördü Niakate. Ceza sahası yayı üstüne çıkan kalecisi Drive. Drive topu sağa çekti. Sonra havadan gönderdi. Başlama vuruşunu yapıldığı yerde. Araya girme çabası Kante. Müdahale geldi. Tolisso sol kanatta Fofana. Sol iç koridorda Fenerbahçe yarı alanında Tolisso. Orta yuvarlağın hemen önünde Tesman. Fenerbahçe sahasında paslaşmaya devam ediyor. Olimpik Lyonlu oyuncular en az 3 duraklama dakikası işaret edildi. Şu anda 90. dakikayı geride bırakmak üzereyiz. Tesman tekrar orta çizgiye doğru pasını gönderdi. Abner taç çizgisi yakınları Fofana. Semedo'nun üzerine gitti. Ortaya doğru yürüdü. Kendi yarı alanına pası aktardı Niakate. Niakate'den tekrar sol çizgiye doğru bir pas. Abner Fenerbahçe sahasının 10-12 metre kadar içinde orta yuvarlağın soluna pasını gönderdi. Tesman'a bir kez daha topu aldı. Abner'den taç çizgisi kenarı Fofana. Bir duvar pası düşüncesi Abner kontrol edemedi. Araya girdi Asensio. Geriye doğru pası aktardı. Tekrar Asensio koşu yoluna pas istiyor ama iyi bir pas alamıyor. Greenwood'dan top oyun alanı dışına çıktı ve bir değişiklik daha Lyon'da. Fofana oyundan alınıyor. 76 numaralı formasıyla Ouattara-Ogo oyuna giriyor. Oyuncu değişikliği gerçekleşti. Artık 90+1 geride kaldı. 90+2. dakikanın içerisindeyiz. En az 3 duraklama dakikası işaret edilmişti. Bir birlik beraberlik devam ediyor Fenerbahçe Olimpik Lyon maçında. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk mücadelesi. 40. dakika Openda 1-0 öne geçirdi Lyon'u. 47. dakikada Greenwood skoru 1-1 yaptı. Bu maçın rövanşı gelecek hafta oynanacak. Lyonlu oyuncular ağır hareketlerde bulunuyor. Maçın hakemi saymaya başladı. Şimdi taç kullanıldı. Ceza alanının yanındaki boşlukta Openda dengesini kaybetti ve taç Fenerbahçe'nin yarı alanında sağ kanatta sarı lacivertli takımımızda. Nelson Semedo bu atışı kullanma hazırlığında. Semedo yanına sokulan arkadaşlarına baktı. İleri gönderdi Greenwood. Greenwood ortaya yolladı. Top Lyon takımında kalıyor. Şimdi bir çalım. İçeri doğru bir pas. Uzaktan şut Openda. İyi kapandı savunma ve karşı atak şansı. Nene sevdiği toplardan birini aldı. Rakip yarı alana yöneldi. Nene yerden pası yolladı. Guendouzi. Sağ kanatta bir boşluk var. Guendouzi yerden şimdi bıraktı Semedo'ya. Fenerbahçe'nin atağı şekilleniyor. Taç çizgisi yakınlarında Greenwood ortaya döndü. Kante. Kante yerden pasını çıkardı. Bir kez daha topu aldı. 90+3. dakika. Belki de son bir atak şansı. Sağ tarafa deplası oldu. Matteo Guendouzi ortayı yaptı. Tekrar önünde kaldı. Haydi Guendouzi. Pası verdi. Lukaku dönüp vuracak. Önü çok kalabalık. Savunma araya girdi. Elle oynama iddiaları var. Penaltı beklentisi var. Hayır dedi hakem. Jablonski. Taç çizgisi yakınlarına gelen top. Oyun alanının dışına çıktı. Taçla başlayacak oyun. Biraz önce penaltı beklentisi oluşmuştu. Taç kullanıldı bu arada. İki top var oyun alanı içinde. İkinci top hala gönderilmedi. Çok ilginç. Bu arada atak devam ediyor. Guendouzi topu aldı. Son bir atak. Haydi bir gol gelsin. Guendouzi ceza alanının sağ tarafındaki boşluğa yöneldi. Semedo ve top dışarı çıkıyor Taç. Bir birlik beraberlik. Maçın son anları oynanırken Archie Brown uzun bir taç kullanacak. Ceza alanının yanındaki boşluğa çok yakın. Bir son saniye golü ne kadar güzel olur. Skriniar'da yerini aldı. Artık maçta son anlar. Archie Brown. Archie Brown tacı kullandı. Uzun mesafeli penaltı noktasına doğru savunmada uzaklaştırdılar. Nene kafayla indirdi. Şut pozisyonu olabilir. Şimdi Greenwood ortaya. Nene. Nene'nin vuruşu rakibinden dönüyor. Bir kontratak şansı yakaladı. Rakip savunmaya çabuk dönmek lazım. Sağ kanatta boşluk oluştu. Orada Openda sol taraftaki boşluğa doğru pası yolladı. Hücumu devam edecekti rakibin Nene. Çok başarılı. Çok kritik bir hata kesiyor. Ve maç sona eriyor değerli futbol severler. Maç tamamlanıyor. Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk mücadelesinde Fenerbahçe Olympic Lyon'la 1-1 berabere kalıyor. İlk gol 40. dakikada Openda ile geldi. 47. dakikada Fenerbahçe'de Greenwood beraberlik golünü attı. Her şey ikinci maçta gelecek hafta belli olacak. Dileğimiz Fenerbahçe.

bu turu geçmesi, Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırması. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Maçı anlatan ben Onur Şahin. Teknik yönetmen arkadaşım Salih Yılmaz'la beraber mutlu geceler diliyorum hepinize. Hoşçakalın efendim.

0: gecenin içinden.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan iyi geceler diliyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Gecenin içinden programını sizler için Deniz Sezer ve Ali Kızan hazırlıyor. Teknik yönetmenimiz Ufuk Muzaffer Ay Yıldız ve spikeriniz ben Gökhan Özer. Fenerbahçe Lyon UEFA Şampiyonlar Ligi playoff karşılaşması sebebiyle yayınımıza yaklaşık 45-50 dakika geç başladık. Geç olsun güç olmasın. Bugünün son 5 dakikasında merhaba dedikten sonra yeni günün ilk saatinde de güzel konular ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız.

eklenecek müfredata ne ile ilgili? Bisiklet, elektrikli bisiklet ve e-scooter ile ilgili. Ve tabii ki Murat Suya Batmaz Bisikletliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı da eski milli sporcu olarak aynı zamanda ve bu işe gerçekten çok zaman ayıran, gönül veren biri olarak bizlere katkıda bulunacak. Aynı zaman gecenin içinden dünyayı gezerken Midilli Adası'na gidecek ve araştırmacı, yazar, gezgin, profesyonel rehber Turgay Tuna ile söyleşeceğiz. Ve Net Var Net Yok bölümünde de Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barışçı bizlerle birlikte olacak. Her salı olduğu gibi. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, okullarda eğitim programına bisiklet, elektrikli bisiklet ve e-scooter gibi güvenlik kuralları eklenecek. Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü 2024-2027 Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında müfredata bisiklet ve e-scooter güvenlik kurallarını ekliyor. Acaba ayrıntılar neler? Bisikletliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Suyabatmaz telefon attığımızda. Merhaba.
1: Merhabalar.
0: Aslında biz çok eskiden tanışıyoruz. 80'lerin ortasında Karadeniz Eri İlhan Doğu Lisesi'nin spor salonunda ben basketbol antrenmanı yaparken tribünlerin hemen yukarısında makaralar üzerine koyulmuş bir bisiklet ve üzerinde bir milli bisikletçi vardı. Hiçbir yere gitmeyen ama çok yol kat eden bir bisiklet sürmekteydi, değil mi?
1: Evet. Evet, çok doğru.
0: Nereden nereye, milli sporcu olarak pek çok başarıya imza attınız. Sonrasında bisiklet özellikle sizin hayatınızın odağında olduğu için tabii ki bu daldan, bu spordan ve daha doğrusu yaşam tarzından hiç kopmadınız. Ve Bisikletliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak da önemli bir görüşme yaptınız. Yetkililerle neler konuşuldu acaba?
1: Yani aslında trafik kültürümüzün temeli ilk

0: Paşıt bisikletle başlıyor. Bunu konuştuk. Ve ülkemizde trafiğin temellerini çocuklara öğrettiğimiz öğretimdeki trafik güvenliği dersinde bisiklet içeriği pek yok. Onun gelişmiş ülkelerde olduğu gibi trafik kültürünün tam ve doğru başlatılması için ilk taşıt olan bisikletin bir taşıt olarak, aracı olarak anlatılmasını talep ettik. Uzun zamandır bunun peşindeyiz. 7 yıldır. Ve bu talebimizin sonucunda da ilk öğretimde 4. sınıflardaki trafik güvenliği dersinde çocuklarımıza bisikleti bir taşıt olarak. Çünkü yasa 11 yaşını bitirmiş her çocuğa bisikletiyle trafiğe çıkma hakkı veriyor ve bütün kurallardan da sorumlu tutuyor.
1: Evet.
0: İşte o yetkinliğe getirmek gerekiyor çocuklarımızı. Bunun için de trafik güvenliği dersi aslında bisiklet içerikli olmalıdır dedik hep ve uygulamalı olmalıdır dedik. Bu konuda bazı pilot çalışmalar yapmıştık ve bakanlık da bu konuda harekete geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü de yine bu talebimizi yaptığımız kurumlardan biriydi. Yazışmalar oldu ve Milli Eğitim Bakanlığı okullara bundan sonra önümüzdeki dönemde trafik güvenliği dersinde 4. sınıflarda bisiklet, 9. sınıflarda da elektrikli bisiklet ve skuter konusunda eğitim verilmesini içeren bir yazı yolladı. Çünkü bisikletle trafiğe çıkmak için 11 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor ama elektrikli bisiklet veya elektrikli skuter'ı kullanabilmek için 15 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Bunu pek çok veli bilmiyor ve çocuğuna daha 10 yaşındayken elektrikli bisiklet alabiliyor. İşte bütün bunlar çok önemli detaylar. Çünkü çocuklar henüz elektrikli bisiklet kullanacak yaşta, bilinçte değil. İşte bunu dikkate alarak bu uyarılar yapılmaya başlandı sosyal medyada da. Okullarda da öğretilmesi gerekiyor. Çocuklar hangi yaşta hangi aracı kullanabileceğini öğrenmiş olacak.
1: Bu arada bir takım belediyeler çocuklara bisiklet kullanmayı öğreten programlar yapıyorlar. Ücretsiz programlar oluyor bunlar. Zaman zaman veliler özellikle yaz aylarında çocukları da bir şekilde tırnak içinde zapt etmek için bisiklet kurslarına gönderiyorlar. Bu kursların faydalı olduğuna inanıyor musunuz yoksa daha farklı bir organizasyon mu yapılmalı?
0: Yani çocuklarımızın can güvenliği için yüzmeyi iyi öğrensin diye yüzme kurslarına çok ciddi paralar ödendiğini biliyorum. Evet. Ama hiçbir velinin çocuğum trafikte daha güvenli bisiklet, motosiklet ileride de otomobil kullansın diye onun can güvenliği için hayatı boyunca her gün ihtiyacı olacak trafik kuralları konusunda eğitim alması için herhangi bir çaba göstermiyor. Belediyelerin yaptığı eğitiminde hemen hemen tamamı sıfırdan bisiklet kullanmayı öğretme eğitimi. Trafik eğitimi apayrı bir şey. Trafik biri dengeyi bulma eğitimi, bisiklet sürme eğitimi. Diğeri ise trafik eğitimi ise çocuk trafik eğitim parklarında olması gereken bir eğitim ama orada da maalesef bisiklet çoğu trafik eğitim parkında yani %95'e yakın trafik eğitim parkında amacından hedefinden sapmış elektrikli arabaların, elektrikli golf arabaların hatta bulundurulduğu çocuklara
1: eğlencelik
0: eğitimin verildiği, evet, bazıları da çarpışan otolara dönüştürülmüş, hani çocukların eğlendiği bir park. Trafik eğitimi maalesef bisikletle olan trafik eğitimi çok farklı bir şey. Yani çocuk dengesini geliştirecek, tek kolunu açıp sinyal verebilecek, tek kolunu uzatarak bunları yapabilmesi için de sürüş becerisini geliştirmek gerekiyor. İşte aslında çocuklarımızın ihtiyacı olan çocuk trafik eğitim parklarında trafik kuralları içerisinde sürmeyi öğrenmeleri. Yazın buna çok ihtiyaçları var aslında. İster istemez büyüdükçe trafiğin içine çıkıyorlar ve hız yapmak istiyorlar. Orada da işte riskler başlıyor. Hem kendileri için hem diğer sürücüler, yayalar için riskler oluşuyor. Çocuklara trafikte sorumlu oldukları kuralları ilkokuldan itibaren öğretmeliyiz. Öğretilmesi için yaz okullarına göndermeliyiz.
1: Benim gördüğüm bir şey var. Veliler diyorlar ki hava zaten sıcak. Bir de zaten bu çocuk ne kadar hızlı gidebilir ki kask takmasına gerek yok. Ne dersiniz?
0: Çok yanlış. Yani arabada emniyet kemeri neyse bisiklette de kask o. Motosiklette de kask o. Ve bu kaskın da hakikaten standartlara uygun kaliteli bir kask olması

0: hayatına da özen göstermek lazım. Hayatını, yani bir çocuk düştüğünde yaralandığında kolu bacağı alçalınır, tamir edilir. Yarası pansuman yapılır, en fazla dikiş atılır. Ama kafa travması geçirdiğinde felç bile olabilir, hayatından olabilir, ömür boyu sakat kalabilir. Yani bunları bilincinde değil birçok veli. Çocuğuna güvenli sürüşü öğretmesi kadar kask konusunda da hassas olmalı. Bunlar işte trafik kültürünün ABC'si, trafik güvenliğinin ABC'si.
1: Bu arada güzel bir noktaya değindiniz. 15 yaşına doldurmadan elektrikli bisiklet kullanmak aslında hukuka aykırı. Hem tehlikeli değil, hem tehlikeli hem de hukuka aykırı. Ve veliler bunu bilmedikleri için aslında çocuklarını hem tehlikeye atıyorlar hem de cezai sorumluluğu belki daha düşük olabilen çocukların sorumlulukları onlarda olduğu için onlar da cezai bir yaptırımla karşı karşıya kalabiliyorlar, değil mi?
0: Evet, doğru. Ve yani bu bisikleti alan veliye de, bu bisikleti onun altına verip trafiğe çıkmasına izin veren veliye de artık ceza kesileceği açıklandı.
1: Bu çok önemli çünkü insanlar canım işte yaz eğlencesi, çocuklar dolaşsınlar, ne olacak ki, mahallede dolaşıyorlar, nereye kadar gidebilir ki diye düşünüyorlar ama sonuç itibariyle trafiğe çıkmak başlı başına bir risktir. O riski alabilecek bilinçli olması gerekiyor değil mi çocukların?
0: Bu elektrikli arabayı kullanmak çok daha basit. O zaman çocuğuna elektrikli araba da versin, nasıl eğlenecek biraz.
1: Aa, olabiliyor değil mi, yaşasın. Ne zamandan itibaren, 12 yaşından itibaren elektrikli otomobil kullanabiliyorlar değil mi?
0: Hayır yani... O noktaya geliyoruz sonuçta. Bu bilinç ve kurallar hepsi çok önemli. Hani kuralları da bilmek çok önemli. Uyumak da çok önemli. Kurallar laf olsun diye hazırlanmamış bütün dünyada. Paralel bu bizim kurallarımızda. Bunların özenle öğretilmesi ve uygulanması gerekiyor. Ben şunu söylüyorum. Trafik güvenliği derslerine giriyorum bazı okullarda. Çocuklara yıl başlarken bu yıl trafik güvenliği dersini birlikte yapacağız diyorum. Ve bisiklet içerikli yapacağız. Bisikletle yapacağız dersin bir kısmını diyorum. Çocuklar sevinç çığlıkları atıyor.
1: Onlara peki başarılı olanlara bisiklet hediye ediyor musunuz? Mesela kızlara pembe, erkeklere mavi bisiklet. Niye yapmıyorsunuz Murat Bey? Olacak şey mi yani bu? Çocukların hem gönlünü çal hem de bisiklet verme.
0: Çocuklar bu konuda çok heyecanlanıyorlar ve çok seviyorlar bu dersi. 5 dakika hani bir gecikme olsa... Hocam çok hani korktuk, az kalsın gelmeyeceksiniz zannettik falan diyorlar. Yani çok sevdikleri bir ders. Trafik güvenliği dersine yine başlarken şunu söylüyorum. Çocuklar, size bu yıl yepyeni bir yabancı dil öğreteceğim. Dünyanın her yerinde geçerli. Ve bu dil evrensel bir dil. Hayatınızın sonuna kadar da ihtiyacınız olacak. Güvenliğiniz için çok önemli bir dil. Yani İngilizce mi, Fransızca mı, Çince mi, Japonca mı diyorlar. Hayır diyorum. Aynı telefondaki emojiler gibi. Siz dünyanın öbür ucundaki bir arkadaşınıza gönderdiğiniz emojiyi bu arkadaşınız kolayca anlayabiliyor. İşte bu da trafik işaretleri de böyledir diyorum. Evet. Dünyanın her yerinde geçerli ve size güvenliğiniz için bazı uyarılarda bulunuyor. Y geçidi burada diyecek, girilmez diyecek. Y'yken bile ihtiyacınız olacak. Hatta havalimanlarının kapısında, şu anda marketlerin kapılarında var. İşte bu kurallar hayatının sonuna kadar onun güvenliği için çok önemli. Bunu da ağaç yaşken eğilir diyoruz ve ilk öğretimde çocuklara öğretmemiz gerekiyor. Yayarken bile güvenli olacaklar.
1: Ama şunu sormak da gerekiyor tabii size. Şimdi çocuklara tırnak içinde bisikletçe öğrettiniz ama asıl öğrenmesi gereken büyüklerin altında koskocaman canavarlar var ve onları motorlu bir at arabası gibi kullanıyorlar. Ne diyeceğiz bu konuda?
0: Ben çocuklara trafik güvenliği dersinde her hafta bir trafik işaretini öğretip ödev veriyorum. Akşam eve gidip ehliyet olan anne ve babanızı tek tek odaya çekeceksiniz. Ödev olarak bu işareti soracaksınız.
1: Hepsi kalır yani, sınıfta.
0: Zaten bir hafta sonra geliyorlar, ellerini ovuşturuyor çocuklar. Hocam başka hangi tabelalar var abi? En kritik, en çok kazanın olduğu yerler kavşaklar. Ve burada en çok dikkat edilmesi gereken bilinmeyen ya da uyulmayan yol ver işaretini maalesef toplumumuzun %90'ı bilmiyor ve kazaların, yaralanmaların, ölümlerin, zaman kayıplarının ana sebeplerinden biri en tehlikeli işaretin toplumun %90'ı tarafından bilinmemesi ya da uyulmamasından kaynaklanıyor.
1: Zaten şimdi yollar sıkışık, bir de bisiklet yolu koymuşlar. Aman geçivereyim şu.

0: Ben bisiklet dediğim zaten kenara çekilir diyenlere peki ne demek istersiniz?
1: Ben şöyle söylüyorum. Siz iklim değişikliği olduğunu düşünüyor musunuz diye soruyorum. Bunu İETT kaptanlarını eğitirken sorduğum bir soru. Önce İETT kaptanlarına bisiklet kullanmayı bilenler diyorum. Hepsi biliyor. Hepsi seviyor musunuz değil mi? Hepimiz seviyorduk diyorlar gençlerimiz. Peki diyorum. İklim değişikliği var mı? Evet diyorlar. Bunun için ağaç dikmenin önemli bir hareket olduğunu düşünüyor musunuz diyorum. Evet diyorlar. Ağaçları koruyor musunuz diyorum. Evet diyorlar. Ağaç ne fayda yaratacaktır diyorum. Karbon salmayacak, salımını azaltacak, havayı temizleyecek ve gürültüyü azaltacak kentte.
0: Evet.
1: En önemlisi de oksijen üretiyor. Havayı kirletmeyip oksijen üretiyor. Peki diyorum, her gün fidan dikmeniz mümkün mü? Değil. Peki, her gün ağaç dikemeyip ağaç dikmek gibi bir fayda sağlayan birileri var aslında diyorum. Hemen gözünüzün önünde. Onları da korumanız gerektiğini düşünüyorum diyorum. Nasıl yani diyorlar. İşte diyorum bisikletle önünüzde giden sürücüler aslında karbonu salmıyor.
0: Tabii.
1: Havayı kirletmiyor, gürültü yaratmıyor, trafiği azaltıyor, ölümlü kazaları azaltıyor, spor yaptırıyor, bir de kendi ekonomilerine ve ülke ekonomilerine fayda sağlıyorlar. Bu kadar yönlü fayda sağlayan bisikletlileri de korumanız gerekiyor diyorum. Onları da desteklemeniz gerekiyor ki çoğalsınlar, trafik yoğunluğu azalsın, park sorunu azalsın, sağlıklı bir kent olsun, kentte daha bol oksijen olsun. Oksijeni harcayıp zehire dönüştürmüyorlar, egzozlarından atmıyor bisikletçiler.
0: Evet.
1: O yüzden bisikletin kıymetini bilip onları, ağaçları koruduğumuz gibi korumalıyız diyorum herkese. Bisiklet yolları çok çok önemli. Küçücük çocuklar Avrupa'da okuluna bisikletle gidiyor, geliyor. Hem spor yapıyor, hem tasarruf yapıyor, hem de ailesinin bir vaktini çalmadığı gibi trafik de yaratmıyor.
0: Evet.
1: Bizim de mahallelerimizde çocuklarımızın güvenle bisikletle okula gitmesi, belki anne baba refakatinde veya öğretmen refakatinde grup olarak belli güzergahlarda öğretmenler toplayarak onları götürecek, ama böyle bir şey yaptığımızda çocuklarımız daha sağlıklı olacak, ekonomi daha güçlü olacak, trafikte daha az yoğun olacak ve daha güzeli kentte bolca temiz hava olacak.
0: Bisikletliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Suya Batmaz, çok teşekkür ederiz katkınız için. Aa, geliyorum ben, geliyorum, Barbaros yokuşundan aşağı bıraktım gene, ufunun freni nerede diyenlere ne dersiniz en son?
1: Aman aman aman. Güvenlik için çok dikkatli olmak gerekiyor. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Bisiklet yani bir ulaşım aracı ve bunu çok dikkatli kullanmak gerekiyor. Herkes için çok önemli.
0: Çok teşekkür ederiz katkınız
1: Ben
0: için.
1: teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere yine.
1: Ben teşekkür ediyorum yayın için. Görüşmek dileğiyle.
0: Sağolunuz.
1: Yayınlar.
0: İyi geceler.
1: Güzel.

0: Gitsek gitsek bu gece nereye gitsek? Yani bir taş atımı uzaklıktaki bir adaya mı gitsek acaba diye düşünürken olabilir dedik. Niye olmasın? Hemen şurada işte Ayvacık'tan çıkın, Assos'tan dönün. Koskoca bir ada zaten. Hani taş atınca oraya düşer mi? Çok emin değilim ama epeyce de yakın görünüyor bize. Hangi ada mı efendim burası? Midilli Adası. Araştırmacı, yazar, gezgin, profesyonel rehber Sayın Turgay Tuna bizlerle birlikte. İyi geceler.
1: İyi akşamlar Gökhan Beyciğim. Güzel yayınlar diliyorum. Tüm dinleyicilerimize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum.
0: Sağ olun. Aslında hani Meis Adası daha yakın. Bildiğim kadarıyla Çukurbağ Yarımadası'ndan 1800 metre. Yani işte bir deniz milinden birazcık daha belki fazla olabilir. Yani 1,5 deniz mili olabilir. İşte 2500 metre falan gibi bir şey olabilir ama Midilli de çok da uzak bir ada değil herhalde bize.
1: Değil tabii. Meis minicik bir yer ama Midilli aslında bütün Ege'nin Ege Denizi'nin üçüncü büyük adası, Girit Adası'ndan ve Eğriboz'dan sonra Ege'nin üçüncü büyük adası oluyor ki 1631 kilometre karelik bir adadan bahsediyoruz. Ve bize çok yakın tabii ki. Şöyle ki Ayvalık'tan görüldüğü gibi karşıda bütün Körfez'den bir dilliği görürsünüz aşağı yukarı. Assos'tan çok güzel görülür. Ve sanki böyle açık havalarda bir de o geçen arabaların o aynalar camlarına vuran güneş ışığı uzaklardan böyle parıldamalar yapar. Onları görürsünüz. Ve insan merak eder gitmemişse oralara. Acaba nasıldır bu karşıdaki komşunun adası? Nasıl bir adadır diye yıllardır ben de böyle hep merak ederdim. Evet. Bir de ben bir mübadil çocuğuyum. Annem orada doğmuş, büyümüş. 9 yaşında terk ediyorlar. Mübadil döneminde Ayvalık'a gelip yerleşiyorlar. O nedenle tabii Midilli beni çok çekiyor ve yıllardan beri de efendim gruplarımızı götürüyorum, gezdiriyorum. 4 günlük bir dolu gezi bu. Muhteşem güzel bir yer.
0: Evet, bir dönem yanlış hatırlamıyorsam şimdi Ayvalık'tan çıkış var. Küçükkuyu'dan da çıkış yapılıyordu galiba. Var, o kapandı mı, açık mı hala o kapı?
1: Galiba devam ediyor. Hatta bir yer daha kondu biliyorum en son. Biz Ayvalık'tan gidiyoruz hep. Ama yeni yerler konuldu. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi çok moda. Yunan adaları malum.
0: Evet.
1: Bu yaz daha da büyük bir şey yaptı. Bu bir tavan yaptı. Türkiye'den giden efendim gezginlerin karşıdaki adalara işte Samos'tan bilmem Sisam, ondan sonra Koslar, şunlardan, Midilli de bunların içinde. Hatta en başta gelenlerinden biri çünkü çok yakın.
0: Evet.
1: Ayvalık'tan bindiğiniz zaman bu tekneler dediğim motorlu, hatta 2-3 tane araba alıyorlar içinde.
0: Evet.
1: O şekilde gidiyorlar. Cunda'dan çıktığınız zaman Boğaz'dan, Ayvalık'tan bu Cunda'dan çıktığınız zaman hemen çıkar çıkmaz karşıda Midilli bütün böyle en güzel bir şekilde gözüküyor.
0: Evet, bu arada yanlış hatırlamıyorsam Gökçeada'dan da planlanıyordu. Gökçeada'dan yukarıdaki Semadrek Adası'na da belki gidilir mi gidilmez mi diye öyle bir şeyler de planlanıyordu.
1: Olabilir. Biz hep Ayvalık'ı tercih ettik, oradan gidiyoruz.
0: Evet.
1: Ama şöyle söyleyeyim, son bu 1-2 yıldan beri çok şey olduğu için, rağbet olduğu için.
0: Evet.
1: Yunanistan Avrupa Birliği içinde bir özel statü uyguladı. Türk gezginlere bu adalara bir başka Schengen dışında bir vize ortaya çıkarttı. Daha da kolaylaştı gitmek.
0: Evet, kapı vizesi birazcık daha prosedürü az ama yine bir vize alıyorsunuz sonuçta.
1: Evet, tabii. Bunun dışında yazın orayı en çok, Midilli Adası dersek en çok dolduran Türk turistler. Çünkü Midilli enteresandır. Çok büyük bir ada, çok güzel bir ada ama nedense giderseniz Midilli'ye Alman'dı, Fransız'dı, İngiliz'i pek göremezsiniz.
0: Evet.
1: Turist açısından çok düşük. Yani Türkler dolur ya adayı. Bir turist Avrupa'dan gelen, onları görüyoruz, onları görebilirsiniz. Hollandalılar enteresandır. Onlar yıllardan beri Midilli'ye geliyorlar. Çok fazla sayı olmasa da ama asıl dolduranlar Türkler.
0: Evet.
1: Çünkü fiyatlar çok cazip. Bol taze balık var. Yani herkes oraya gittiği zaman işte denize gidiyor, dinlenmeye gidiyor. Bir de gerçekten de gastronomi olayı çok önemli. Hani hep Girit mutfağından söz ediliyor, doğru. Girit mutfağı kendini

0: özel bambaşka bir mutfak ama bir dili mutfağı da çok ayrıcalıklı, muhteşem, zengin ve çok lezzetli bir mutfak.
1: Evet, bu arada şu hatırlatmayı da yapalım. Maalesef hani geçmişten gelen böyle sıkıntılı durumdan dolayı eğer pasaportunuzda Kıbrıs yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vizesi ya da damgası varsa mesela Yunanistan vize verme konusunda böyle birazcık şey yapıyor, ayak sürüyor öyle diyelim.
0: Bütün yani şey yalnız Midilli değil, bütün Yunanistan evet, için evet. Bunu uyguluyor. Maalesef bunlar var tabii ki. Şöyle ki Midilli'yi ihya eden yabancı turist, Türk turist diyebilirim. Seviyorlar. Çünkü şunu da söyleyeyim sizlere, enteresandır. Şimdi Midilli Adası bize 1,5 saat, hatta o kadar da değil. Bindiniz mi tekneye 1 saat 15 dakika falan. Yaklaştıkça Midilli çok iyi bir şekilde işte kiliseleriyle, yapılarıyla karşınızda gözükmeye başlıyor. Koskoca bir dağı var, bunlar iki büyük dağ ki bir tanesi meşhur Olimpos Dağı Midilli'nin. Ki evet. Dağlık bir ada aslında. Şunu da söyleyelim, bütün Yunan adaları yani Ege adaları arasında dağlık, ormanlık, yeşil bir ada bu. Hatta geçmişte adanın bir ismi de Zümrüt Ada.
1: Evet.
0: Bu denizciler bu ismi vermiş. Yemyeşil. Bu başka adalarda kolay kolay bu yeşilliği göremezsiniz. Yani kıraçtır, kuraktır, böyle şeydir maki örtüsüyle. Ama burada acayip zeytinlikler var. Kestane ağaçlarıyla ünlü ormanın çam ağaçları. Bu tabii ki adaya büyük bir zenginlik katıyor. Suları çok lezzetli. Çok iyi kaynakları var. Tabii ki bu yeşillik adada hayvancılığı da geliştirmiş. Yani Midilli'de çok iyi bir hayvancılık var ya yani adanın boyutlarına göre ve de bahsettiğim zaman koyun, kuzu falan bunlar hani şey açısından, mutfak açısından çok lezzet veren şeyler oluyor. Kasaplık hayvanlar oluyor. Bunun dışında baktığımızda tabii ki ovalar var. Ovalarda yetişen bir takım tütün bile yetiştiriyorlar. Bir takım işte değişik domatesten bilmem biberine her şey var. Bunun yanı sıra bir balık zenginliği var. Balıkçılık çok önemli. Devamlı gittiğiniz zaman Midilli'ye bol bol ve ucuz barbunya, efendim sardalya, tabii daha büyük balıklar da var.
1: Evet.
0: Çünkü deniz ada olduğu için etrafı çok temiz. Yani kirlilik yok. O nedenle balık popülasyonu çok zengin denizde.
1: Bir de Atnalı gibi bir ada. Yani ortadaki tabii. O körfezde ve birbirine yuvalama alanları olduğu için zenginliği artırıyor herhalde.
0: Tabii iki tane körfezleri var. Çok iyi korunaklı körfezler bunlar. Küçük bir boğazdan giriyorsunuz. Birisi Yera. Biraz daha böyle batıya doğru. Bir de Kalonya dediğimiz daha böyle bizim tarafa doğru bakan aşağı yukarı doğuya doğru, güneyde bunlar. Bu iki büyük körfezde. Sessiz sakin bir ada aslında. Yani 1631 kilometre kare dedim. Bu arada da baktığımızda yani insanlar çok sessiz sakin dedim. Ve bize çok geniş gidişleri var. Mesela perşembe günleri Ayvalık'ın pazarı var.
1: Evet.
0: O tekneler sabah akşam acayip doluyor. Ve geliyorlar pazarda Midilliler, işte Yunanca konuşuluyor her yerde. Kumaş alanlar, çatal bıçak alanlar, tabak alanlar falan filan.
1: Atina'ya gitmek zor tabii canım. Elbette buradan alacaklar.
0: Tabii. Bu şekilde tabii onu diyecektim. Bize çok yakınlar ama Atina'ya 8 saat uzaktalar.
1: Evet.
0: Yani insanları bizim Anadolu insanlarına daha çok benziyor. Onu demek istiyorum.
1: Evet.
0: Daha böyle şey. Ben mesela gideceğim diye bakıyorum yüzlerine. Posu bıyıklı bir adam geliyor. Şeyler sigaradan da biraz sararmış bıyıkları. Ya diyorum bu adam Ayvalıklı'ya çok benziyor diyorum, Ayvalıklı'ya falan. Adam emin oldum ben, başıma geldi bu. Geldi hissetti mi ne oldu bilmiyorum, kan mı çekti, vay ay valiki falan filan diye bana geldi, böyle bir sarıldı. Yani böyle bize çok yakınlar bu insanlar, şey öteki daha arkadaki Yunanistan gibi falan filan değil.
1: Evet. Şunu sorayım zamanı olumlu kullanma açısından.
0: Tabii.
1: Şimdi Osmanlı İmparatorluğu tabii orada hüküm sürdü. Dolayısıyla hani evet. Mübadele oldum. Ama mesela Kos'ta bildiğim kadarıyla İstanköy'de yaklaşık 1500 Türk var. Rodos'ta da hala Türkler var. Yani bir şekilde mübadele dışında kalan ya da gitmeyenler var. Midilli'de de hala bir Türk topluluğu var
0: çok,
1: mıdır?
0: Çok az var. Hatta şöyle bir şey de var. Midilli'de biz onlarda da olduğu gibi bizden gidip de oradaki Yunanlı hanımlarla evlenmiş olan Türkler var. Ve çok adapte olmuşlar artık. Hani Yunan vatandaşı şeyini de almış, pasaportunu Türk. seviniyorlardı. Bir tane Ali Bey var mesela. Allah, matrak bir adam. Orada şey yani, hanım köylü.
1: Evet.
0: Öyle. Yani şey yok öyle işte, yok sen Türksün, şusun, busun falan. Midilli o konuda çok çok rahat bir yer. Ve dediğim gibi o dostluk çok hissediliyor. Halkta çok büyük bir dostluk var. Şey yani, ben şöyle anlatayım. Benim ilk gidişim Midilli'ye, hatta annemin kabri için ben biraz toprak alacaktım.
1: Evet. Nurlar için yazsın.
0: Nasıl?
1: Nurlar için yazsın.
0: Sağ olun, var olun cümlemizin, ölmüşlerimizin deyip. Dönüşe son günü işte öğleden sonra, oradan bir saatlik falan tekneye bir yolumuz var. Clio köyü. Yani eski Güle, Osmanlı'nın Güle köyü. Hı hı. Orada zaten grubuma da söylemiştim başından beri. Durduk otobüste efendim, bir toprak kümeler var yanında. Durdum ama öyle bir şey ki, yanında poşet var. Küme dediğim yer böyle sertleşmiş, taşlaşmış, öyle bir toprak alamıyorum. Bir baktım yanımda rehber, benim yaşlarımda hanım, eşi, çok tatlı bir insan. Geldi, indi yanında, elinde bir poşet, bir de lövye bulmuş otobüsten. O da böyle uğraşıyor toprak çıkarıp benim için. Bir baktım Efi'ye, Efi gözlerinde iki yaş, gözlerinden yaşlar akıyor. Allah Allah dedim. Ne oldu Efi falan? Dedi ki birkaç yıl önce de ben dedi Menemen'den bizimkilere getirdim dedi.
1: Ya, evet.
0: Yani bu şeyler var böyle. İnsan böyle yani şey oluyor, duygulanıyordu. Ben orada arkadaşlar çok insanlar tanıdım. Çok böyle can dostu insanlar. Gittiğim bir zaman tabii 4 gün çok enteresan şeyleri var, manastırları var, kiliseleri var. Osmanlı'dan kalan yapılarımız var, camiler. Efendim işte bir hamam, medrese, şu bu. Osmanlı Kalesi, daha doğrusu Midilli Kalesi, onu da söyleyeyim size. Akdeniz'de, Ege'deki 3 büyük kaleden bir tanesi. Ve bu kalede tabii baktığınız zaman Bizans izleri var kalede, Roma, Bizans, ardından 1300 yıllarda bir yüzyıldan fazla Bizans İmparatoru Ioannis Palaiologos kızını evlendirdiği zaman, kız kardeşini pardon, Galosio'ya evlendiriyor. Bu Ceneviz soylu bir aile bunlar. Ve evlendirdiğinde Francesco Gazzi Lusi, onunla evlenince de oraya tımarlık veriyor. Evet. Yani Midilli Adası'na hediye ediyor. Bir yüzyıldan fazla da onlar Cenevizler var. Sonra Osmanlı Fatih Sultan Mehmet ile beraber Osmanlı fethediyor 1462 yılında Midilli'yi. Ardından da Midilli Osmanlı topraklarına katılıyor. Tabii onu, o Fatih'in askerleri arasında Vardarlı Yakup var. Balkanlardan, daha doğrusu Selanik'in yakın bir yerdir. Vardarlı kendisi sipahidir. Vardarlı Yakup Ağa biraz da yaşlıdır. Bu Midilli'nin fethinde büyük bir yararlılık gösterir. Ona tımarlık yer verir Fatih Sultan Mehmet. Güneyde bu Plomari tarafları. Evet. Ve Vardarlı Yakup tarihinde yazdığı gibi dul bir Midillili hanımla evlenir, Katerina. Bir papazın hanımıdır, papaz ölmüştür. Çok güzel bir kadındır ve kızıl saçlıdır. Onun için çocukları hep kızıl saçlı, kızıl sakallı. Üç çocukları oluyor, bunların üçü de malum şeyde doğuyor Midilli Adası'na. Birisi Oruç Reis, birisi Hızır Reis ki Barbaros Hayrettin Paşa yani. Bir de İlyas Reis. Bunlar önce işte balıkçılık, bilmem ticaret derken tekneleriyle, ondan sonra korsanlığa başlıyorlar ve İspanyollara, ki batıdan gelen o İspanyollar, İtalyanlar, Portekizler, onlara Doğu Akdeniz'e girmemeleri için bir şey gibi karşılarına çıkıyorlar. Bu arada Tunus fethediliyor. Ondan sonra tabii ki Cezayir. Ondan sonra da Yavuz Sultan Selim zaten adını verir Hızır Reis'e. Hayırettin, hayırlısı, hayırlı adam, hayırlı insan diye. Ondan sonra da Kanuni Sultan Süleyman döneminde de şey olur. Kaptan Derya olur. Muhteşem bir insan, o da yaptığı seferler, şunlar onlar. Burada bir şey söylemek istiyorum.
1: Kısaca onu da alabilirsem, çünkü yavaş yavaş zamanımızın sonuna gidiyoruz.
0: Şey yapacağım. Korsan dedim, buradaki korsan kötü anlamda değil. Korsanlar bir sultan, bir kral, yani Avrupa'da da var korsanlar, çalışan, daha doğrusu bir o ülkenin düşmanına karşı şey yaptığı zaman oradan aldığı şeyi, bilmem ganimeti falan filan sultana getirecekti, kendisine işte bir pay alıyor. Ama bu sultan için çalışan, kral için çalışan. Evet. Bir de pirat denilenler var, onlar artık korsan, morgan gibi herkese saldıranlar.
1: Evet.
0: Onlara işkiye alanlar. Evet. Evet.
1: tahta bacaklı ve gözü yani kapalı bile olanları bırakalım Blackjack'te. Onlar dolaşmaya devam etsinler. Belki onları köpek balıkları kovalar da onlardan kurtulmuş oluruz, öyle diyelim. Çok teşekkür ederiz.
0: Rica ederim. Midilli çok Adası'nın güzel bir ada. Evet. Dinleyicilerimize gidebilenlere gitmelerini tavsiye ederim. Her zaman burnumuzun dibinde.
1: O zaman araştırmacı, yazar, gezgin, profesyonel rehber Turgay Tuna'ya Midilli Adası'na

0: Ve programımızın sonunda net var net yok bölümündeyiz. Bilişim uzmanları Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barutçu telefon attığımızda. Tolga Bey, Burak Bey, iyi geceler.
1: Merhabalar, iyi geceler. Ben Tolga.
2: Merhaba, iyi akşamlar. Burak ben de.
0: Burak Bey, hafta içinde konuşmuştuk sizinle. Denk düşmüştü. Ortak bir yakınımız çıkmıştı. Dedik ki dünya ne kadar küçük. Demek ki böyle şeyler de olabiliyormuş dedik. Biliştik yani sizinle.
2: Evet, gerçekten dünya hakikaten ufak. Daha da ufak hale geliyor. Kim derdi ki ortak bir arkadaşımız çıksın, ama işte oluyor hakikaten.
0: Evet, Tolga Bey'le de ortak bir arkadaşımız çıkar mı acaba diye düşünürken Atina'da galiba Metallica bir konser vardı. James Hetfield oradaydı. Ortak arkadaşımız kendisi olabilir herhalde, değil mi?
1: Efendim belki o değil ama Coldplay konserinde Atina'daydım, onu söyleyebilirim.
0: Aa, yüreğime su serptiniz Coldplay olarak. Peki o zaman Tolga Bey'in arkadaşı ve Burak Bey'in şu anda konuşmakta olan ama susan arkadaş yakını, onları birbirine katsın. Tolga Bey, Burak Bey, Atem tutem ben seni, sizleri birbirine katem ben seni. Buyurun.
1: Buyurun o zaman Tolga Bey. Teşekkür ederim. Başlayalım. Şöyle başlayalım. Şimdi 2008 yılında biz TürkSat 3 Audios'la tanıştık. 2008'den itibaren yaklaşık 15-20 sene ömrü oluyor bu yıllarında. 2026'ya kadar da TürkSat 3 ağ üzerinden işte gerek radyo yayınları veya televizyon yayınlarını dünyaya, Türkiye'ye belli bir coğrafyaya, hatta sadece Türkiye'ye ulaştırdık. Fakat geçtiğimiz hafta biliyorsunuz biraz böyle bir göç yaşandı. Yeni bir uyduya geçtik artık. TürkSat 4 ağa geçtik ve birçok yayında artık buraya kaydı. Bazı ufak tefek sorunlar yaşansa da sonuçta hızlı bir şekilde bunu hallettik. Birçoğumuz da aslında ayar yapmamıza gerek kalmadı. Çünkü hizmet aldığımız kurumlar bizim adımıza bu ayarları yaptılar. Şimdi burada bir güzel bir nokta var aslında. Şöyle ki özellikle TürkSat 5 ile beraber gelen bir şey. Şimdi Aselsan biliyorsunuz telefon çıkartacak. Bunun için de geri sayım başladı ve 2027'yi bekliyoruz. Şimdi öncelikle burada bir güvenlik ön plandaydı. Yani bu GSM telefonlarda kriptolu olması, ki Aselsan zaten kriptolu telsizler konusunda, ki bizim de Burak'ta lisansımız var telsiz konusunda. Ve gerçekten bu hem radio dediğimiz yani amatör telsizde, hatta amatör olmayan kriptolu telsizlerde, askeri telsizlerde dünyanın sayılı firmalarından biri ve bu bilgi birikimini GSM'e aktaracak. Şöyle bir güzel bir haber geldi. Artık sadece GSM değil, Aselsan'ın çıkarttığı telefonlar özellikle böyle cep telefonunu çekmediği yerlerde veyahut da işte istenmeyen durumlar, yani doğal afetlerde direkt alçak yörünge uydularına bağlanabilecek. İşte bu uydulara ne gerek var? İşte zaten biz bu yayınları seyrediyoruz veya iletişim için zaten bize altyapı yetiyor diyenlere bence çok güzel bir cevap oluyor. Yani bizim kendi uydumuza, hatta imece gibi kendi yaptığımız uydulara bile, kendi yaptığımız telefonla hiçbir baz istasyona gerek kalmadan erişebildiğimiz günleri ben iple çekiyorum Burak.
2: Doğru, uydular dedik. Pek uydular aslında böyle hepimizin her gün kullandığı çok önemli bir işe de yarıyor. Navigasyon aslında konusunda GPS dediğimiz sistemde uydular sayesinde biliyorsunuz var. Bununla ilgili de enteresan bir teknoloji oldu. Biliyorsunuz yapay zeka haberleri böyle her geçen ciddi anlamda böyle hayatımızı ciddi anlamda değiştiriyor. Şimdi artık şöyle bir şey de çıkmış. Yapay zeka tek fotoğraftan o fotoğrafın nerede çekildiği konumunu yine internette araştırarak bulabiliyormuş. Yani GPS gerekmeden sadece fotoğrafa bakarak evet bu fotoğraf şurada çekildi diye net bir şekilde söyleyebiliyormuş. McAfee virüs arama şirketinin yapmış olduğu araştırmada artık dolandırıcılar konum bilgilerini sadece bizim sosyal medyada hiç düşünmeden atmış olduğumuz bir fotoğraf üzerinden bile çok net bir şekilde yakalayabileceklermiş. Ki zaten bu da olabiliyor. Hatta bunu isteyenler deneyebilirler. Hiç manzara fotoğrafı çekip evet ChatGPT veya Google Gemini gibi uygulamalar üzerinden. Yani bu fotoğraf tam olarak nerede çekilmiş dediğimiz anda gene internet üzerindeki fotoğraflara bakarak net bir şekilde nerede çekildiğini söyleyebiliyor. Aklınız olsun efendim.
1: Aslında bırak, biz bu teknolojiyi yaklaşık 8-10 sene önce

0: Google'da resim arayarak kullanıyorduk. Yani sonra bir kısıtlama getirdiler. Mesela herhangi birisinin fotoğrafını gördüğüm anda ben arka planı büyütüyordum ve onu görsel diye aratıp birçok yeri aslında kendim sosyal medya paylaşımından bulabiliyordum. Hatta daha sonra da biliyorsunuz bu geotek dediğimiz yani coğrafi etiket olarak bizim kullanamadığımız veya direkt böyle kullanıcının görmediği metadata yani arka planda telefonda bir resim çektiğiniz zaman o dosyanın içerisinde aslında konumundan tutun da hangi lensi kullandığı, hangi ayarları yaptığı yazıyor. Ama bu senin söylediğin farklı bir şey. Hani bu ayarlar olmasa bile çekilen diğer resimlerden bunu bulmaya çalışan bir teknoloji. Ama dediğim gibi daha önce biz mesela bazı videolarda bile mesela onu durdurup ekran görüntüsü alıp orada insanların olmadığı arka planı büyütüp onu görsel diye aratıp da bulabiliyorduk. Ama sonra biraz bu artık çok fazla görsel olmasıyla işte farklı çizimler karşımıza çıkarttı veya geri bulamamaya başladı ama yapay zekalar tekrar devreye girdi. Hatta yapay zekalı devreye giren, daha doğrusu hızlı bir şekilde gelişen bir haberde Usain Bolt diye bir firma vardı. Onun bir robotu vardı. Çin'de çıkan başka bir firmada, Unitree isimli firma, bu robotun koşma rekorunu kırdı. 12.66 metre bir saniyede koştu ki bunun da karşılığı 45 km gibi bir hız. Yani artık böyle şehir içinde hani böyle bazı yerlerde radara gelebilecek kadar bir hızlı robotlar başladı ve robota da Superman ismini koydular. Çinli firma Unitree şu anda tekrar söylüyorum 45 kilometre hızla koşabilen ve durduğu yerde de yani çok kısa bir mesafede 2 metreye kadar ayaklarını 2 metreye kadar yükseltebilecek kadar zıplayabilen bir robot ürettiler. Bu insansı görünümlü bir robot. Hani böyle baktığımız zaman da işte yapay zekadı, konumdu filan da uydu derken hani artık tekrar söylüyorum böyle bir karşı konulması insanın karşı koyamayacağı seviyede insansı robotlar da hayatımıza giriyor artık.
1: Evet doğru, robotlar demişken robotlar da gene yapay zeka ile çalışıyor hepimizin tahmin edeceği gibi. Yapay zekalar nasıl öğreniyor diye aslında bu programda çok fazla konuşmuştuk. İnternet üzerinde halka açık tüm kaynakları bu yapay zeka şirketleri bayağı ciddi anlamda emek sarf ederek yapay zeka sistemlerini eğitmek için kullanıyorlardı. Bu ne gibi bilgiler? İşte internet üzerindeki internet web sayfaları, işte doktora tezleri ve bunun dışında birçok yapılan internet üzerindeki yazışmalar, çekmiş olduğumuz, sosyal medyada paylaşmış olduğumuz fotoğraflar, YouTube'a atmış olduğumuz videolar gibi bilgilerden eğitiliyordu. Fakat bu bilgiler artık tükenmiş. Yani internet üzerinde halka açık olan tüm kaynaklardaki verilerin sınırına dayanmış. Artık yapay zeka şirketleri şirket için mesajlar, e-posta ve toplantı kayıtları yeni eğitim verisi haline getirip talep etmeye başlamış. Hatta bununla ilgili ciddi anlamda savaş da çıkmaya başladı gibi gözüküyor. Hatta şöyle geçtiğimiz günlerde bazı haberler var. Özellikle Cloud'un kütüphane satın aldı ve bu kütüphanedeki el yazma kitapları yapay zeka eğitimi için kullanıp sonra o kitapları imha ettiğiyle ilgili bazı haberler çıkmıştı Amerika'da. Bu ciddi anlamda tartışma konusu olmuştu. Yani hem kendisi kendi yapay zekasını kullanmak için eğitip hem de imha edip başka yapay zeka şirketlerinin onun eğitim için kullanmamasını sağlayan enteresan bir haber çıkmıştı. Tam yalanladılar ama bu konuyla ilgili aylarda soruşturma devam ediyor. Çünkü bilgi ne kadar güç olduğunu hep böyle söylüyoruz bu programda ama gerçekten hiç bu kadar önemli olmamıştı. Yani düşünün el yazması, hani bir matbaada basılmamış kitaplar bile yapay zeka eğitim için çok çok önemli noktaya geldi. Artık yapay zeka şirketleri kütüphane satın alır noktaya geldik doğru.
0: Burak, bir de böyle nadir bulunan bazı kitaplar var yani çok az sayıda basıldı. Şimdi bunları da AirTag dediğimiz işte takip etiketi takarak satışa çıkartmışlar. Amerika'da deneme yapıyorlar ve Las Vegas'ta Amazon'un bir tesisine gittiği ortaya çıkıyor. Bu tesiste her ne kadar Amazon yapay zeka bölümünü küçülttüğünü iddia etse de işte bu kitabı takip edildiği zaman başka bir kargoya gidip oradan Vegas'a gidip Vegas'ta taranıp yüklenip sonra imha olduğu ortaya çıktı. Yani o bilgi artık dijital olarak bende var, başka yere yayılmasın dendi. Hani böyle baktığımız zaman da senin dediğin gibi aslında içerik konusunda sadece dijital veriler değil, daha önce çok böyle az basılmış veya bazı tezler hani onlar taranmamış kalmış arşivlerde tozlanmış olan diyeyim eski veya böyle sahaflarda bulabileceğimiz ender basılan kitapları alıp da bir de onları tarayıp bir de onlarla kendini eğitip bir de başkası kullanmayacak şekilde imha etmeleri aslında bence çok da hani hem etik hem değil yani belki ulaşma konusunda bizlere bir kolaylık sağlıyor, ulaşamayacağımız kitaplara ulaşmamızı sağlayacaklar diye düşünüyoruz ama bir yandan da aslında şeyi kapatıyor. Benim dışında buna erişemezsin diyor. Dijitale ben aktardım bir daha bu olmayacak demesi de çok etik gelmiyor bana ama bakalım değişik bir bizi ne bekliyor göreceğiz. Sen mesela YouTube dedin Burak, böyle YouTube'u yapay zeka izliyor diye. Şöyle bir şey vardı şimdi bazı mecralarda yani bu TikTok veya Instagram'da bir videoya biz böyle Yani çok hızlı kaydırsak da yarım saniye bile orada geçirsek izlendi olarak bu geçiyordu. Ama YouTube'da bir kısıtlama vardı, en az 2 saniye. Şimdi öyle bir noktadayız ki 2 saniye diyorum. Yani 2 saniye hiçbirimizin aslında fotoğrafı, yani bırakın videoyu, bir fotoğraf algılama süremiz bile aslında belki bunun için çok kısa bir süre 2 saniye. Ama bir videoda 2 saniye seyrettiğimiz zaman YouTube bunu Shorts'ta izledik sayıyordu. Artık bunu da devre dışı bırakacaklarmış, izlenme sayıları çok artsın diye. Yani TikTok'ta, yani Instagram'da yarışsın diye. Bir YouTube Short'u böyle bir saniyenin daha altında böyle hızlı hızlı basıp da geçtiğin zaman bu da izlenme sayılarına gelecek. Artık böyle herhalde YouTube'da reklam verenler veya izlenme sayıları üzerinden ticaret yapanlar için çok da hoş olmayacak. İzlenmeden izlendi görecekler, bırak.
1: Aslında bu işin iki noktası var. Böyle özellikle bizim gibi YouTube'da içerik üreten insanlar için güzel bir gelişme. Çünkü YouTube'da ciddi anlamda bir rekabet var. Her gün milyonlarca farklı yayın yapılıyor. Bu açıdan biraz daha öne çıkmaması güzel, ama YouTube geçtiğimiz günlerde hem bu kararı çıkardı hem de şunu yayınladı. Eğer yeni bir YouTube kanalı açıyorsanız bu iş üzerinden, yani YouTube üzerinden para kazanmak için normal şartlarda 1000 tane abone ve üstü olduğunuz anda direkt YouTube size izlenme başına para veriyordu. Bu rakamları çok ciddi bir şekilde arttırdılar. Neredeyse böyle 100 bin rakamlara ulaşmadan şu an YouTube herhangi bir gelir modeline size ortak yapmıyor. Bu da bir bakıma yapay zeka ile üretilen içeriklerden insanların para kazanmasını engellemek için de yapılmış bir şey. Yani bir bakıma da hem koruyor hem de düzenlemeyle yeni gelenlerin biraz daha para kazanmasını zorlaştırıyor YouTube. Bu arada Tolga, geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği düzenleme, Avrupa Birliği yapay zekaların düzenlemesiyle ilgili bazı düzenlemeler yapmıştı. Anthropic de Avrupa Birliği düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla sohbet robotunun metin üretken yaptığı rastgele kelime seçimlerini değiştireceğini açıkladı. Yani aslında bu şu anlama geliyor. İnternet üzerinde yapay zeka ile bir fotoğraf ürettiğiniz zaman bunun sağ üst köşesine ya da sol üst köşesine bir filigran ekliyor. Normal şartlarda siz de bunu yapay zeka ile üretildiğini anlıyordunuz. Tabii bu filigranlarda silinebiliyordu veya bazı yapay zeka araçları bu filigranları direkt çıkartabiliyordu artık. Ama bu özellikle ChatGPT gibi, Gemini gibi, Claude'un modeli gibi yerlerde metinle beraber yazdığınız zaman üretilen metinin yapay zeka üretildiğini anlamak için biraz da arafta kalıyordu açıkçası bu konu. Bununla ilgili Anthropic bir düzenleme yapıyor ve bu düzenlemeyle beraber artık üretilen tekstler belli bir algoritma tarafından üretilecek ve kelimeler karıştırıldığı için bu tekstin, üretmiş olduğunuz tekstin yapay zeka tarafından üretilmediği anlaşılacakmış. Bu sadece kelimelerin yer değiştirmesiyle anlaşılacak. Tabii bu ne kadar anlaşılır, ne kadar anlaşılmaz biraz tartışma konusu oldu, ama yani cümleyi kurgularken yaptığı küçük tercihlerle istatistiksel bir bir rastgellik bulunuyor. Bununla beraber artık hani diyelim ödevinizi yapay zeka üzerinden çözdürdüyseniz, Claude üzerinden atıyorum, çok daha rahat bir şekilde anlaşılabilecek sistemler tarafından.
0: Bak şimdi Avrupa Birliği deyince biraz böyle duruyoruz, yutkunuyoruz. Çok böyle değişik kararlar alıyorlar. Bazen bunu iptal ediyorlar. Bazen çok uzun süre tartışıyorlar mesela. Bunlardan biri sosyal medyaya saydı ki Fransa'da 1 Eylül itibariyle 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan bir düzenleme vardı. Artık geri sayım başlamıştı. Şurada topu topu bir 11-12-13 gün kala bu yasayı iptal ettiler. Sebebi de ifade özgürlüğüne orantısız müdahale olduğunu düşündüler. Ama şimdi baktığınız zaman bu kadar uğraştılar, bu kararları verdiler, uygulamasını 12 gün kula da iptal ettiler. O yüzden hani Avrupa Birliği dediğin zaman ki tamam, çok faydası var. Belki işte bu konuştuğumuz bazı standartları getirdi, ne bileyim işte şarj kablolarını tutun da birçok yerdeki işte veri gizli veya ilerlerim için gerçekten işe yaradı, ama bazı yerlerde de biraz böyle ileri geri gidiyorlar diyebiliriz. Şimdi yakında, evet, yani çok kısa bir süre sonra Eylül ayında bırak biliyorsun, artık yeni tanıtımlar başlayacak. Bunlardan birinde Apple firması yapacak. Özellikle de katlanabilir iPhone bekleniyor. Bununla da herhalde gene görüntü şu yönde, ama değişmezse eğer, öncelikle ülkemizde satılmayacak, Amerika'da başlayacak. Büyük ihtimalle yılbaşına doğru bize geleceğinden bahsediliyor ve burada birkaç tane sızan haber var ki biz bu haberi aslında birkaç sene önce burada böyle ilk patent başvurusunda ben çok yatıyorum ki 2-2,5 sene önce söylemiştik. Kulağa taktığımız bu hap kulaklıklara gelecek olan kamera sistemi. Bununla ilgili bir yanlışlıkla dense de, yani hatırlamak için tabii yanlışlıkla bir tanıtım videosu yayınladılar ki bunda da kulaklığı takıyor kişi ama diyor ki bu görüntü kaydedilmiyor. Elimde bir tane kitap var, bu kitabı bana hatırlat veya bunu unutma sana soracağım diyor kendi kendine kulaklığına ve oradan da kulaklığın bunu kaydedeceği, yani o görüntüyü alacağı söyleniyor. Ama bunlar hepsi bir söylenti, fakat tekrar söyleyeyim, biz 2-2,5 sene önce bunun patent başvurusu var geliyor dediğimiz zaman başka bir haber yoktu. Çok nadir birkaç tanesi de, hatta sosyal medyadaki sızıntılardan bu haberi almıştık. Bunun için de geri sayım başladı. Eylül'de olmazsa hemen yılbaşından sonra artık devreye girmesini bekliyoruz, bırak.
1: Evet doğru. Biraz önce Instagram ve sosyal medya dedik. Sadece sosyal medya şirketlerinin

0: Avrupa ile başı dert değil. Aynı zamanda Amerika'da bu sosyal medya yapıları ve çok ciddi anlamda uğraşıyor. Meta, yani Instagram, Facebook'un, WhatsApp'ın şirketi, bir dava açıldı Amerika'da ve 30 eyaleti birden kapsıyor bu. Çocuk gizliliği davası ile ilgili aslında bir dava açıldı ve Amerika'da yapılan en büyük davalardan bir tanesi şu an başladı. Bu dava enteresan aslında. Özellikle genç kullanıcılar için ebeveyn doğrulama sürecinin getirilmesi, beğeni sayıları ve sonsuz kaydırma özelliklerinin sonlandırılması, tavsiye algoritmalarının değiştirilmesi, görünümü değiştiren filtrelerin kaldırılması, videoların otomatik oynatılmasının durdurulması, birden fazla hesap açılmasının yasaklanması, hikayeler gibi sürekli içeriklerin kaldırılmasını içeriyor. New Mexico'da aslında böyle bir dava yapılmıştı ve Meta'ya 942 milyon dolar para cezası verilmişti bu konuyla ilgili. Meta bu konuda iddiaları biraz yalanlıyor ama özellikle bağımlılık yarattığı ile ilgili neredeyse tüm dünya ülkeleri artık bu tarz sosyal medya şirketlerine dava açıyorlar. Çok ciddi bir dava. Bakalım nasıl sonuçlanacak ama ciddi anlamda Meta'nın başı dertte. Sadece Meta değil, bunun yanında TikTok ve diğer sosyal medya platformları da aşağı yukarı aynı görevi sürdürdüğü için hepsi biraz daha düzenlemeler yapacak gibi duruyor.
1: Yani Burak, aslında gene bu haberi biz benzerini daha önce yapmıştık. Gene birkaç sene önceki şöyle, hani sonsuz akışın bitmesi gerektiği konusunda herkes hemfikirdi. Yani biliyorsunuz hani öyle bir şey ki siz o yukarı doğru ittikçe yani bunun sonu yok. 3 saat isteniz 3 saat boyunca yeni içerik geliyor ve sizi tanıyor. Sizi sizden daha iyi tanıyan içeriklerle sizi oraya eser ediyor. Artık bunun böyle olmaması gerektiğini, bir sonu olması gerektiğini her zaman söylüyorduk ama ne kadar dava da açılsa bence orada çok büyük bir ekonomi dönüyor, çok büyük bir reklam bütçeleri döndüğü için sanki böyle davalar biraz daha hani nasıl diyeyim uzatılıyor, sonuçlanmıyor ve gidiyor diye düşünüyorum. O yüzden çok da umutlu değilim ama olması gerektiğine de eminim ama çok büyük para dönüyor Burak. Hani o yüzden de çok ümitli değilim açıkçası bu konuda yani. Şunu söyleyeyim, yeni bir iş birliği var bu arada SpaceX ile alakalı. Biliyorsunuz Cursor diye bir yapay zeka kodlama girişimi vardı. Yani
2: bir de Gökhan yani Özer diye bir yapay zeka değil de burada bulunan zeka var. Zeka diyor ki size bir dakikanız kaldı. Buyurun.
1: Ben teşekkür ediyoruz. O bir dakikada normalde bizim belki de 30 dakika değil, belki de 30 saatte yapacağımız yazılımı hızlı bir şekilde yapan, bize hatalarımızı gösteren veya bir kodu yazıp da ondaki nerede sorun var dediğiniz zaman bize cevap veren Cursor vardı. İşte bu Cursor satıldı. Elon Musk artık böyle hani sürekli birçok şirketi aldı. Biliyorsunuz aslında Tesla'yı da önce o kurmadı, aldı. Ne bileyim Twitter'ı kurmadı, aldı. SpaceX kendi kurdu. Ama evet, şimdi Cursor da satın aldı. O yüzden artık bir tekel olarak karşımıza geldiğini söyleyebilirim.
2: Evet, sizden de son sözler alayım Tolga, Burak Bey.
0: Türkiye yapay zeka eylem planı yayınladı. Bunu önümüzdeki hafta tartışalım. Gerçekten çok önemli bir eylem planı. Zaten konu çok geniş. Konuşmaya devam edeceğiz.
2: Alacağınız olsun, beni küt diye bıraktınız. Ben size 18 bir dakika süre vermiştim.
0: Ama bir dakika düşünün, bize mi verdiniz?
2: ya işte ya, yayının içinde yıllarca olmanın getirdiği avantaj bu. Acaba ben bir dakikada mı tamamlamalıyım yoksa tamamlama süresi içine sunucumuz da dahil mi dediniz? Ben bunlara söylerken bir dakikayı tamamladım zaten. Çok teşekkür ederiz. Gelecek hafta görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
2: Sağolunuz. Ve efendim Gecenin İçinden programı İstanbul Radyosu'ndan yayınlandı ve yeni güne de merhaba derken size artık veda zamanı da geldi. Yapımcılarımız Deniz Sezer ve Ali Kızan, teknik yönetmenimiz Ufuk Muzaffer Ayıldız ve spikeriniz ben Gökhan Özer. İstanbul'daki stüdyolarımızdan sizlere saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz ve yine buluşmayı diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İbren Olgun. İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları devam ediyor. Suriye'nin İdlib şehri kırsalında bulunan askeri hava üssüne hava saldırısı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı bu saldırıya sert tepki gösterdi ve güçlü şekilde kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in saldırıları bölgesel barış ve istikrarı tehdit ediyor dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail olduğunu söyledi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile Hürmüz'deki son durumu ele aldı. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Türk-Amerikan Toplumu Kongre üyelerine F-35 satışının sonuçlandırılması ve yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türkleri temsil eden 7 büyük çatı kuruluşu 50'den fazla Amerikalı Kongre üyesine mutabakat metni gönderdi. Metinde Türkiye'nin NATO için hayati önemde müttefik oluşundan da bahsedildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonomide 23,5 senede katledilen mesafeye dikkati çekti. Türkiye milli gelirini dolar bazında 6 kat, ihracatını ise 8 kat arttırmayı başardı dedi. Bolat, Türkiye'nin yoluna emin adımlarla devam

ettiğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugün yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplantıda parti içi disiplin süreçleri ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında iki kişi gözaltına alındı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırıyı kınadı. Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olaya ilişkin adli soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel geçmiş olsun mesajı paylaşırken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir ifadesini kullandı. Yeni Parti Milletvekili Cemal Engenyurt'unoğlu Alptürk Engenyurt, halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalandı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açılacak. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında fethi kabir kararı verildi. Karar üzerine Denizolgun'un mezarı açılacak, ölüm nedenine ilişkin adli inceleme yapılacak. Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tutun şüpheli ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede katil zanlısı kızının ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. İstanbul ve Düzce'de meydana gelen trafik kazalarında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Edirne'de polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yaptı, otomobilde 7 düzensiz göçmen yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden ya da planlanmış bir görüşme yok dedi. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu, İran'a yönelik ablukanın sürdüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da Amerika Birleşik Devletleri şartlara uyana kadar Hürmüz kapalı kalacak ifadesini kullandı. Soykırımcı İsrail Gazze'de bir kafeye insansız hava aracıyla saldırdı. Biri çocuk, 6 Filistinli öldü, 12'den fazla kişi yaralandı. İsrail işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Katil İsrail ordusu Ramallah kentinin güneyindeki Amari mülteci kampına baskın düzenledi. Biri çocuk, 2 Filistinli yaralandı. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetleniyor. Rusya son 2 yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Ukrayna Moskova bölgesine 620 İHA fırlattı, 3 kişi yaralandı. Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv bölgesine yaptığı füze saldırısında da 10 kişi hayatını kaybetti. Savaşın şiddeti diplomatik görüşmeye de yansıdı. Ukrayna Dışişleri Bakanı ile Belçikalı mevkidaşı Kiev'de bir sığınakta görüştü. Haberleri dinlediniz.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Yurdumuzun dört bir yanından derlenmiş türkülerle gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Muzaffer Sarı Sözel'in Hasan Tepeli'den derlediği Burdur türküsüyle başlıyoruz. Bediye Akar Türk sizlerle. Serenler serenler yüksek serenler. Ben gidiyorum mamur olsun viranlar.

Sevgili dinleyenler, gece ezgilerinde sırada Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Bayburt türküsüyle Erol Köker var. Vardım ki yurdundan ayak göçülmüş, yavru uçmuş, ıssız kalmış otağa.

Tışıklı'nın Adnan Aydemir'den derlediği Erzurum türküsünü Nurullah Akçayır'dan dinliyoruz. Hey ağalar, hangi derde yanayım? Yitirdim aslımı, gören olmadı.

Zafer Sarı Sözen'in Kadir Acar'dan derlediği Isparta türküsüyle Muzaffer Ertürk sizlerle. Evlerinin önü Mersin, sular içmem tersin tersin.

0: Nezaket mevsimi.
1: Elimize aldığımız bir kitabın sadece kağıt ve mürekkepten ibaret olmadığını, onun bir ruhun meyvesi ve hakikatin taşıyıcısı olduğunu ne zaman unuttuk? Bugün nezaket mevsiminde ilmin yolculuğunun sessiz ama sadık yoldaşlarına, kitaba ve kaleme duyulan hürmeti konuşacağız. Bizim lügatimizde kitaba nezaket, onu bir nesne gibi değil, bir emanet gibi aziz bilmektir. Sayfasını hoyratça çevirmemekten, üzerine gelişi güzel notlar düşmemeye, onu rastgele bir yere fırlatmamaktan, kalemin haysiyetini korumaya kadar her dokunuş aslında bizim bilgiyle kurduğumuz o derin bağın gizli nezaketinin resmidir. Şükrü Erbaş o ince ve sızılı mısralarından birinde diyor ki, kitabın kapağını açan aslında bir başkasının kalbinin kapağını açmıştır. O kapıdan içeriye ayakkabıyla girilmez. İşte bu tespit bizi o kadim kitap edebinin gerçeğine götürür. Kitaba hürmet onu okumaktan evvel başlar. Bir kitabın kenarını kıvırmak, onu yüzüstü açık bırakmak veya kalemi bir kazma aleti gibi kullanmak o kitabın ruhuna ve yazarına karşı yapılmış bir nezaketsizliktir. Bergson eşyanın üzerimizde bir hafıza bıraktığını söyler. Bergsoncu bakışla bir kitaba gösterdiğimiz ihtimam o bilgiyi daha derinden kavramamıza, o hafızayı daha vakur bir şekilde sahiplenmemize vesile olur. Nezaket nesneyi hor kullanmamak, onun onuruna sahip çıkmaktır. Gazali Kimya-i Saadet'te her varlığın kendine has bir haysiyeti olduğunu ve insanın kullandığı her eşyadan sorumlu olduğunu anlatır. Gazali'ye göre kaleme duyulan hürmet, kelama duyulan hürmettir. Kalemi hırsla ve öfkeyle veya dikkatsizce tutmak, ondan süzülecek olan hikmete de engel olur. Buhari'nin Edeb-ül Müfredindeki ahlakın temeli olan başkasına eziyet vermeme ilkesi burada da eşyaya eziyet vermemeye dönüşür. Kitabı temiz tutmak, ona bir yastık veya sehpa muamelesi ya da bir nihale muamelesi yapmamak, bilgiyi basitleştirmemenin, onu bir pazar malı gibi görmemenin birer nişanesidir. Bizim medeniyetimizde kitap her zaman bel hizasından yukarıda, en mütena köşelerde saklanırdı. Çünkü bilgi hürmetle yücelirdi. Hazreti Mevlana, kelam ağlar, kağıt inler de yine de o sırrı fahş etmezler derken, kitabın ve kelamın o büyük suskunluğundaki vakarı selamlar. Bugün bilgiyi ekranların hızıyla tüketen, kitabı sadece bir aksesuar gibi sergileyen modern insanın unuttuğu o sessiz dostluk hukukunu geri çağırmalıyız belki de. Bir kitabın tozunu almak, sayfalarını birer çiçek yaprağı inceliğiyle çevirmek, Edeb-ül Müfred'in özündeki o rifkat yani yumuşaklık ahlakıdır. Kalemin ucunu açarken bile gösterilen titizlik aslında düşüncenin netliğine ve berraklığına yapılan bir yatırımdır. Kıymetli dinleyiciler, kitaba duyulan hürmet, insanın kendi şahsiyetine duyduğu saygının aynasıdır. Gelin bugün kitaplarımıza, kalemlerimize birer canlı gibi, birer dost gibi bakmaya başlayalım. Onları masamızın üstünde değil, gönlümüzün, gözümüzün en seçkin köşesine yerleştirelim. Sayfaların arasına birer gül yaprağı değil, nezaketimizin o sarsılmaz imzasını bırakalım. Unutmayalım ki eşyasına nezaket göstermeyenin hakikate ulaşacak yolu daima engebe. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Betül Şatır, kitaplarınızın yoldaş, kalemlerinizin derttaş olduğu, nesneye ihtimamınızla ruhunuzun aydınlandığı çok güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Nezaket mevsimi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1.

0: taze yaşamın ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Sıla Koç. İlim beşikte başlar, mezarda biter. Ya da ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Veya incinsen de incitme. İşte bu sözlerin sahibi Hacı Bektaş Veli'yi anma haftası bu hafta. 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Neslihan Ünal ilk konuğumuz olacak. Çocuklarda inanç kavramı nasıl gelişir? İnanç psikolojisi deyince ne anlamamız gerekiyor? Zihinsel gelişim ve yaş dönemlerinin öne çıktığı bu konuda konuğumuz psikolog Betül Çakır olacak. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün ilk konuğumuz 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Neslihan Ünal. Telefon hattımızda kendisi, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, günaydınlar herkese.
0: Günaydınlar, evet Hacı Bektaş Veli'yi anma haftasındayız. Siz bu sohbete nasıl başlamak istersiniz? İlk cümleleriniz ne olur Hacı Bektaş Veli ile ilgili?
1: Hacı Bektaş Veli'yi tanıtarak aslında başlamak gerekiyor. Çünkü çok kıymetli bir değerimiz. Özellikle de altını çizmek istediğim husus şu: 13. yüzyılda size aktaracağımız ya da işte günümüzde bile hala dilimize pelesenk olmuş anlayışların sahibi bir kişi. 13. yüzyılın tekrar altını çizmek istiyorum. Ne kadar evrensel değerlere atıfta bulunduğunu görmüş olmamızı sağlayacak bu ifade, 13. yüzyıl kavramı.
0: Neden 13. yüzyılı biraz anlatabilir misiniz? O dönem Anadolu nasıldı? Toplumun hangi özellikleri ön plandaydı?
1: Şimdi 13. yüzyıl baktığımızda bir Moğol istilası söz konusu ve bu Moğol baskısıyla beraber göç etmek zorunda kalan dervişlerden bir tanesi aslında Hacı Bektaş Veli. Horasan tarafından Anadolu'ya geliyor. Kaos var, karmaşa var, korku var insanlarda ve sınırlara doğru sürekli bir baskı yaşıyorlar. Ve bu sınırlara doğru yaşanan işte muhaliflerin ya da işte korkanların, kaçanların bir araya geldiği, sığındığı, birbirinden çok farklı inanç ve kültürlere sahip kişilerin bir araya geldiği bir ortam var. Hı hı. Aslında bu kaostan, bu korkudan, Moğol korkusundan da ortaya çok çok farklı, değerli, kıymetli fikirler ortaya çıkıyor. O kıymetli fikirlerden mesela aslında biz Osmanlı'nın kuruluşundaki o gücünde farkında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu kadar tutunabilir hale gelmiş olması o farklı kültürleri de kendi içerisinde sentezleyebilmiş önemli kişiler vasıtasıyla oluyor. Yani dervişler sayesinde gerçekleştiriliyor bunlar.
0: Ama Hacı Bektaş Veli'yi diğerlerinden ayıran bazı özellikleri de var değil mi? Nedir bu özellik ya da en temeli nedir?
1: Kesinlikle. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi hemen bir bilgi verip işte 13. yüzyılda evet yaşamış bir kişi. Horasan'dan Anadolu'ya geliyor. Anadolu'nun İslamlaşması ve Türkleşmesine önemli bir katkı sunuyor. Bektaşiliğin kurucusu. Bu kuruculukla ilgili bir hemen bir şey söylemem gerekiyor.
0: Buyurun.
1: Bir de tabii şu anda Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde türbesini bulunduğunu söylememiz lazım. Hani belki bizi dinleyenler, gençler içerisinde bilgi olsun diye. Şimdi burada Hacı Bektaş Bey'in gücünü bence ortaya koyan hususlardan bir tanesi şu: kendisinden sonra kurumsallaşmış bir aslında tarikat, bir anlayış, bir bektaşilik anlayışının ne kadar güçlü bir hale geldiğini görüyoruz. Hı hı. Şimdi burada sözlü geleneğin de aslında bizde ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Yani öğrencisi olan Aptal Musa sayesinde ve Aptal Musa'nın Orhan Gazi'nin hizmetine girmesiyle beraber bu güçlü anlayış, o sentezleyen farklı inançları, kültürleri sentezleyen anlayışla beraber Yeniçeri ocağının bu kült anlayışını birleştiği bir ortam yaşanıyor. Yani devletle iş

0: içerisinde bir anlayış sergileniyor. Sonrasında 16. yüzyılda Banu Sultan, yine Bektaşilik tarikatının kurucusu olarak görüyoruz. Bakın 13. yüzyıldan 15'te 16'dan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Yani kültürün taşınmasındaki güce bakar mısınız?
1: Değil mi?
0: Ve, evet aynen, devletin 16. yüzyıldan itibaren tanıdığı gayri sünni, tek hatta tek gayri sünni tarikat olarak görüyoruz. Ve 2. Beyazıt da Banu Sultan'ı zaviyenin başına getiriyor ve o hepimizin bildiği Bektaşi'nin işte 1826'ya kadar ki her tarikatında sonuçta yani biz Yeniçeri ocağıyla bağlantısı kesilen bir tarikat görüyoruz karşımızda ama en sonunda zaten bütün tarikatların 1925'te sona erdiği bir süreç yaşanıyor.
1: Evet.
0: Ama 1826'ya kadar herhangi bir şekilde bir sorun yaşanmadan aslında devlete hizmet etmiş bir anlayışa sahip.
1: Şimdi peki Anadolu'ya gelişi kendisinin, Hacı Bektaş Veli'nin bir dönüm noktası diyebilir miyiz? Bu güçlü bir tanımlama mı olur acaba? Ne dersiniz bu konuda? Belki felsefesinin ana başlıklarına da değinmek gerekir bu anlamda.
0: Tabii ki manevi bir dönüşümde kritik rol oynuyor. Şimdi biz bu Osmanlı kurucu unsurlardan bahsederken Abdalan Rumlar, Gazihan Rumlar, Ahiyan Rumlar ve Bacıyan Rumlardan bahsederiz. Abdalan Rumlar, yani Anadolu'nun Türkleşmesini, İslamlaşmasını sağlayan temel unsurlardan bir tanesi. Issız yerleri şenlendirmek suretiyle kolay bir aslında fetih, yani gönülle fetih işlevini üstleniyorlar. Zaten Hacı Bektaş Veli de gönül adamı bir kişi olduğu için çok önemli bir hizmette bulunmuş. Bir de tabii şöyle bir şey söylememiz gerekiyor. Bu Anadolu'nun durumu ile ilgili 1240 yılında çok önemli bir isyan var. Babai isyanı, bilenler bilir.
1: Evet.
0: O isyana katılmamış bir derviş var karşımızda. Ve işte gözlerden ırak bir şekilde kendini biraz böyle inzivaya çekip sonrasında ortaya çıkıp aslında fikirleri yayılmaya başlıyor. Yani o yüzden kurucu unsurlarından bir tanesi aslında Osmanlı'nın. Farklı kültürleri için bir köprü. Şimdi düşünün, Hristiyanları Müslümanlaştırmış, Moğolları Müslümanlaştırmış, işte şamanizm, ne bileyim farklı Türk İslamiyet öncesi anlayışların bir şekilde maniyezm gibi. Bunların hepsinin aslında buluşma noktası haline gelebilmiş bir anlayışa sahip. Ailelik teşkilatını, yine esnaf teşkilatını geliştiren bir anlayışı var. Yani çok önemli hizmetlerde bulunmuş ve tabii ki Türk İslam kültüründe bir sentezi ortaya konuyor kendi görüşleri sayesinde.
1: İşte bu kültürlerin buluşması ve yeniden harmanlanması bazı temel unsurlar etrafında onu çok ayrıcalıklı kılan bu sanıyorum. Ama sizce Hacı Bektaş Veli'nin en önemli değerlerinden biri neydi? Sevgi diyebilir miyiz? Hoşgörü mü deriz? İlim mi deriz? Hepsine dair, çünkü yol göstermiş.
0: Ya aslında hiçbirini ayırmamak gerekiyor ama belki de en önemlisi işte bu istimaiyet politikası var Osmanlı'nın da kuruluşunda çok önemli etkiye sahip. Hoşgörü kavramını ön plana çıkartabiliriz. Sizin de vurguladığınız gibi işte İngilizsen de İngilizme. Yani bugünün insanı da aslında, insana da belki böyle bir yol gösterici bir anlayışa sahip. Şimdi öğretilerine ben biraz birkaç ilave daha yapmak istiyorum. Ne kadar kıymetli olduğunu bize gösteriyor. İngilizsen de incitmeyi zaten söyledik. Şimdi bakın, kadınları okutunuz demiş. 13. yüzyıldaki bir, yani ne kadar evrensel olduğunu ya da daha doğrusu geleceğe ne kadar aslında ışık tuttuğunu bize gösteriyor. Benim mesela derslerimde öğrencilerime çok böyle altını çizdiğime çok hoşuma giden, eline, diline, beline. Yani şey diyorum, neye inanırsanız inanın ya da ne bileyim nasıl bir anlayışa sahip olursanız olun fark etmez ama şu üç tane unsura dikkat etseniz doğru insan olmayı, iyi insan olmayı başaracaksınız. Yani eline, diline, beline o kadar hani özet bir ifade ve o kadar derinliği olan bir ifade ki.
1: Evet.
0: İyiye, kötüye, iyi ve kötüyü seçen akıldır. Akılı ön plana çıkartıyor. 13. yüzyıl. Yani Avrupa'nın bu işte aydınlanma ve akıl üzerine yoğunlaştığı bir süreci 13. yüzyılda yakalamış bir değer aslında. Ondan sonra devam edersek marifet ehlinin ilk makamı edeptir. İnsanın cemali sözünün güzelliğidir. Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme. Ya bunlar o kadar kıymetli şeyler ki. Sizin de en başta söylediğiniz ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.
1: Evet.
0: Ama tabii en önemli değer olarak ben günümüz için belki de hoşgörünün çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Bu incinsen de incitme sözü aslında o kadar derin bir söz ki, hani kısacık bir cümle ama çok günümüzde de sanki ihtiyacımız olan, hatırlamamız gereken sözlerden biri, ışık tutacak sözlerden biri. Bununla ne kastediyorum?

0: diyor, ne anlatmak istiyor? Siz bu derinliği nasıl paylaşırsınız, özellikle günümüz insanıyla ve gençlerle?
1: Tabii içinde o kadar çok şey barındırıyor ki zaten o ismi büyük yapan da bu. Yani bir cümleyle.

0: veriyor, şiddetten uzak durmamızı öğütlüyor. Her insanın değerli olduğunu, toplumda huzurun sağlanması gerektiğini, doğal yaşamı korumamız gerektiğini, bunların hepsini aslında bu sözde barındığını söyleyebiliriz.
1: Evet, tabii müthiş bir olgunluk seviyesi değil mi? Herkesin ulaşması gereken ya da bunun için çabalaması gereken bir yer. Kadın erkek eşitliği, şimdi bunun üzerinde de özellikle durmak gerekiyor sanırım Sayın Ünal. 13. yüzyıl diyorsunuz. Evet. O çağda buna değinmek, bunu bu kadar net dile getirmek, bunu nasıl değerlendirirsiniz bizim için?
0: Çok kıymetli. O dediğim gibi 13. yüzyıl. Yani bir düşünsenize, şu anda bile çoğu şeyi aşamamış bir dünya
1: evet,
0: var
1: evet,
0: karşımızda. Evet. Kadının toplumsal yaşama katılımını destekleyen bir duruşu var. Eğitim hakkı konusunda eşitlik isteniyor. Yani aile içi demokrasiyi aslında vurguluyor. Ondan sonra manevi gelişimde cinsiyet ayrımı yapmıyor. Ve karma bir eğitim aslında uygulamaya çalışıyor. Yani 13. yüzyıl için bunlar çok kıymetli, çok değerli.
1: Günümüze taşınmış olması çok güzel tabii onun fikirlerinin. Bunda sözlü kültür mü etkili oldu, yazılı kaynaklar var mı, bunlar mı etkili oldu? Ne dersiniz bu konuda?
0: Şimdi başında da söylediğim gibi gerçekten sözlü kültürün gücünü gösteriyor. Biz zaten yapı olarak, millet olarak aslında sözlü bir geleneğe sahibiz. Yani yazmaktan ziyade söz üzerine aslında inşa etmişiz mevcudiyetimizi. Şimdi ben şöyle bir şey, hemen ekstra da bir bilgi vermek istiyorum. Belki faydalı olabilir diyerekten. Şimdi Hacı Bektaş ile ilgili alakalı bilgiler kendisinden sonra yazılıyor. Eserlere baktığımızda 15. ve 16. yüzyılda karşımıza çıkıyor. Şimdi en eskisi ise şöyle bir şey ama 14. yüzyılda Aşık Paşa'nın oğlu Elvan Çelebi'nin eseri var karşımızda. Bu da Baba İlyas Horasani'nin torunu. Onun elinden çıkan bir kaynak. Yine Mevlana Celaleddin Rumi'nin torunu Ulu Arif Çelebi'nin isteğiyle Ahmet Ezraki'nin yazdığı bir eser var. Ve 15. yüzyılda da Hacı Bektaş Vilayetnamesini görüyoruz. Ve yine çok önemli bir kişi, Osmanlı tarihini araştırma yapanlar bilir ya da ilgilenenler bilir. Aşık Paşazade'nin Tevali Ali Osman'ını da görüyoruz. Kendisiyle ilgili bilgileri. Yani 13. yüzyılda yaşamış ama kaynaklara baktığımızda bir tanesi de en eskisi 14. yüzyıl olmak üzere 15'te 16 olarak karşımıza çıkıyor. 16. ve 15. yüzyıl kaynaklarıyla karşımıza çıkıyor. Ya ama kendisinin öğrencileri tarafından aslında ne kadar güçlü temsil edildiğini ve yazılı bir hale geldiğini anlıyoruz. Değerli ve kıymetlerini. Şimdi burada kültürel etkiler de var. Halk ozanları, Alevi Bektaşi geleneği, modern sanat eserleri, yani bunlar da çok etkili bir hale geliyor.
1: Evet. Şöyle bir soru sorsam, o Anadolu'ya ne getirdi, ne bıraktı?
0: Anadolu'ya getirdiği manevi birlik getirdi bir kere. Şimdi kaos ortamında zaten bulunduğunu söylemiştik. Öyle bir ortamda bu çok anlamlı, birleştirici bir. Zaten senkretik bir yapıya sahip. Senkretik, işte bağdaştıran, farklı inanç kültürleri, hatta çelişkili anlayışları bile bir araya getirip sentezleyebilen bir anlayışa sahip aslında. Baktığımızda düşünceleri, fikirleri. Evet, sentezlemeyi, Türk İslam medeniyetinin bir sentezlemesine getirdiğini söyleyebiliriz. Sosyal adaleti getirdiğini, eşitliği ve kardeşliği. Bu da çok kıymetli bence. Üretim ahlakı. Ahi teşkilatının anlayışı içerisinde baktığımızda ve ona da çok büyük bir dokunuşlar olan bir anlayış olduğu için ve bilim sevgisi. Yani bunlar aslında çok çok zaten hani kültür ve medeniyetimizi inşa ettiğimiz unsurlara baktığımızda manevi harçtaki değerlerin bu olduğunu görüyoruz.
1: Evet.
0: İyi değerlendirmişiz aslında yani bu anlayışı. Yani çok da böyle nasıl diyeyim bir farkındalığımız var Hacı Bektaş Veli'ye dair.
1: Ne güzel. Genç kuşaklar tanıyor mu acaba?
0: Genç kuşakların ne kadar tanıdığı tabii tartışılır. Ama sizin sayenizde, işte bizim sayenizde, eğitim, öğretim sayesinde umarım daha da böyle kuşaklara, daha da geçen bir şekilde onları onu anlatmaya çalışacağız. Çok iyi ama tanıdıkları falan düşünmüyorum.
1: Belki sözleri kulaklarına çalınıyordur ara ara ama daha iyi tanısalar ne kadar güzel olur. Merak etseler, araştırsalar, öyle değil mi? UNESCO'nun 2021 Hacı Bektaş Veli Yılı ilan etmesi neden önemliydi sizce? Neden yapıldı bu?
0: Önemi evrensel değerlerin vurgulanmasını sağlıyor aslında baktığımızda. kültürel mirasın korunmasını sağlıyor. Yani çok kıymetli.

0: böyle bir yılın gerçekleşmiş olması akademik çalışmaların artmasına vesile oluyor. Yine turizm ve tanıtım faaliyetleri bu Nevşehir'de de odaklanmış olması dolayısıyla orayı da çok önemli bir merkez haline getiriyor. O yüzden çok büyük katkısı var. Ve dünyanın onu tanımış olması çok doğal. Yani bizim tabii ki ekstra bir çaba sarf etmemiz gerekiyor ama dünyanın tanıması ve kabul etmesi çok normal. Çünkü evrensel bir anlayışa sahip.
1: Evet, her insan için geçerli değil mi? Peki günümüz insanı Hacı Bektaş Veli'den neler öğrenmeli, neleri almalı?
0: Şimdi kişisel gelişim de çok önemli ya modern hayatımızda bir şekilde böyle kılavuz arıyoruz kendimize.
1: Yeniden keşfediyor gibi davranıyoruz bazen.
0: Tabii tabii aynen aslında ama birileri bir şeyleri çok önce çözdü zaten.
1: Evet.
0: Bir cümleyle bile sizin böyle bir aydınlanmanızı sağlayabilir aslında. Hacı Bektaş'tan bir şekilde feyiz almış olmanız. Bir kere kişisel gelişim açısından önemli. Sürekli öğrenme, manevi olgunluk, sabır ve hoşgörü. Toplumsal ilişkilere baktığımızda empati kurmamızı aslında bize öğütlüyor. Farklılıklara saygılı olmamızı gösteriyor. Yani bize öğütlüyor. Sosyal adaleti savunuyor. Yani bunlar belki de bugünümüz insanın böyle sıkıştığı anlarda kurtarıcı olabilecek. Dediğiniz gibi çok öncesinde aslında çözülmüş olaylar.
1: Sadece bir düşünür olarak görmek yeterli değil, değil mi? Az önce de anlattıklarınızdan yola çıkarak.
0: Kesinlikle. Geride bir kültürel miras bırakıyor. Kurumsal yapılar bırakıyor. Her ne kadar tabii dediğimiz gibi işte öğrencileri sayesinde işte Abdal Musa ve Balım Sultan sayesinde olsa da onun fikirlerinden zaten gelişim gösteriyorlar. Pratik çözüm üretmiş. Yani Bektaşi fırkaları diye bize de böyle hoş tebessüm ettiren bir anlayışa sahip. Bir rahatlık, böyle bir hoşgörülü olma halini insanları aslında öğütlüyor. Toplumsal dönüşüm gerçekleştiriyor. Yani sadece bir düşünür değil. Yaşam felsefesi sunuyor. Yani aslında şimdi ben çok şey yapacağım ama belki böyle zaman olarak uyuşmayabilir. Şimdi Rönesans insanı diye bir kavram var.
1: Evet.
0: Böyle her şeyden anlayan ve her şeyi bilen, her şeyi meraklı olan bir insan tipi. Şimdi ben bunu mesela 13. yüzyılda Hacı Bektaş Bey'inde görüyorum. Aktardığı ve geride bıraktıklarından.
1: Evet.
0: Yani bilime ilgili, insana ilgili, doğaya ilgili, meraklı, araştırmaya sevk eden bir anlayışı var. Yani aslında biz çok önemli değerlere sahibiz. Sadece fark etmemiz gerekiyor.
1: Evet, evrenseli sık sık vurguladık ya, zamansız da demek gerekiyor galiba. Hani çağının sesi kadar çağının ötesinde sözleri hala geçerli. Ne dersiniz
0: kesinlikle,
1: bu konuda?
0: Kesinlikle öyle. Çağın ötesinde. Şimdi mesela teknolojinin çok hızlı geliştiği bir dönemde yaşıyoruz. Bakıyoruz onunla bile uyuşan bir anlayışı var. Çevre yine, çevreyi koruma, işte doğayı bir emanet olarak algılama. Bilginin paylaşılması mesela, bilginin paylaştıkça çoğalması, saklandıkça azaldığı. Yani bunların kulağımızda böyle sürekli bir aslında bize bir şekilde böyle bir fısıldaması gerekiyor. Farklılıklar, farklılıkların zenginlik olduğu, ayrışma sebebi olmadığını bize hatırlatıyor. Adalet gecikse bile mutlaka gelir. Yani sabrın sonunda bir şekilde bir hediye alınacağını ifade ediyor. Yani çağdaş insanın da aslında dediğim gibi onu ilaç olabilecek aslında bir anlayışa sahip.
1: Tabii çok değerli sözleri var, çok değerli bir bakış açısı var. Bu soru biraz zor olabilir yanıtlaması ama Hacı Bektaş Veli bugün yaşasaydı mesela bizlere hangi sözüyle seslenirdi size göre Sayın Ünal?
0: Yani incinsen de incitme sözü bence şu anda bile çok kıymetli, çok değerli ve mevcut durumda o kadar aslında imkanlarımız ve o kadar işte gelişmiş düzeyimiz var ki o asıl özümüze dönmemiz gerektiğini belki de bize tekrardan fısıldardı.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bugün bize katıldığınız için önemli bir hafta Hacı Bektaş Veli anma haftası. Daha çok hatırlamak lazım, daha çok öğrenmek lazım. Sağ olunuz, iyi günler.

0: İnsanı anlamak, hayatı anlamaktır. Sorular, çözümler ve hayata dair tüm konular. Her düşünceye yer var, her sesin bir karşılığı, her sorunun bir cevabı var. Yaşamın ritmi her an yanında. Yaşamın ritmi TRT Radyo 1'de devam ediyor. Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde özellikle çocuklar için inanç kavramını ve inanç psikolojisini konuşmak istiyoruz. Konuğumuz psikolog Betül Çakır bizlerle. Hoş geldiniz Yaşamın Ritmi programına.
1: Merhabalar, hoş buldum. Teşekkürler.
0: Efendim, inanç psikolojisini önce bir tanımlasak mı acaba? Çocuklarda durumun nasıl olduğunu konuşmadan önce.
1: Tabii ki çocuklarda inanç psikolojisinden bahsettiğimizde aslında çok geniş bir alandan söz ediyoruz. Çünkü çocuk inanç için yalnızca bir dini bir kavram değil. Çocuğun dünyaya, kendine, ailesine, insanlara, hayata ilişkin geliştirdiği temel kabullerin tamamı aslında inanç dünyasının parçaları. Örneğin bir çocuk dünya güvenli bir yer mi? İnsanlar ihtiyaç duyduğumda yanımda olur mu? Ben değerli miyim? Hata yaptığımda sevilmeye devam eder miyim? İyi davranışların bir anlamı var mı gibi soruların cevaplarını zaman içinde oluşturur. Dolayısıyla çocuk aslında daha çok küçük yaşlardan itibaren bir anlam dünyası kurmaya başlıyor. Burada önemli bir nokta var. Çocuk inancı sadece dinleyerek öğrenmez, yaşayarak öğrenir. Bir anne çocuğuna sürekli insanlara saygılı olmalısın diyebilir ama çocuk evde insanların birbirine nasıl davrandığını gözlemliyorsa onun için asıl öğretici olan söylenen cümleden çok gördüğü davranış olacaktır. Bu yüzden çocuklarda inanç psikolojisini konuşurken aslında üç temel noktadan bahsederiz. Anlam, ilişki, model alma. Çocuk önce ilişkiler içinde güven duygusunu geliştirir, daha sonra dünyayı anlamlandırır ve zaman içinde kendi değerlerini ve inançlarını oluşturmaya başlar. Burada ebeveynlere vereceğim en önemli mesajlardan biri şu olur. Çocuğun inanç dünyasını şekillendirmeye çalışırken çocuğun zihinsel ve duygusal gelişimini de dikkate almak gerekiyor. Çünkü yetişkinin soyut olarak anladığı bir kavramı çocuk aynı şekilde anlamayabilir.
0: Bunu biraz acaba açabilir miyiz? Zihinsel gelişimle ve yaş dönemleriyle paralel olarak somut ve soyut düşünceler farklı şekil alıyor çocuklarda. Çok yetişkinler gibi değil. Nasıl bir şekil alma bu?
1: Burada gelişim psikolojisinin en temel noktalarından biri devreye giriyor. Çocuğun düşünme biçimi. Bu yaşla birlikte değişen bir bilişsel süreç aslında. Özellikle küçük çocuklarda somut düşünme daha baskın. Yani çocuk elle tutulabilen, gözle görülebilen, deneyimleyebildiği şeyleri anlamlandırmakta daha başarılı. Örneğin mesela yetişkin için iyilik, merhamet, sonsuzluk, adalet, maneviyat gibi kavramlar çok soyut olabilir. Bunların üzerine konuşabiliriz. Ama küçük bir çocuk için bu kavramları doğrudan soyut tanımlarla anlatmaya çalışmak çok anlamlı olmayabilir. Çocuğa merhamet nedir diye sorduğumuzda yetişkin gibi felsefi bir tanım bekleyemeyiz. Ama çocuğa arkadaşın düştüğünde ne yaparsın? Bir hayvanın canı acıdığında ne hissedersin diye sorduğumuzda kavramı yaşantı üzerinden anlamlandırmasına yardımcı olabiliriz. Yani soyut kavramların çocuk için ilk öğretmeni somut deneyimler. Özellikle okul öncesi dönemde çocukların hayal dünyası da çok güçlü. Bu yüzden bazı kavramları kelimesi kelimesine oldukça somut biçimde algılayabiliyorlar. Mesela yetişkinin mecaz olarak söylediği bir cümleyi çocuk gerçek anlamıyla anlayabiliyor. Bu yüzden inançla ilgili kavramları aktarırken kullanılan dilin çocuğun yaşına uygun olması çok önemli. İlerleyen yaşlarda özellikle okul çağı, ergenlik döneminde çocuk artık neden sonuç ilişkileri kurmaya, farklı bakış açıları değerlendirmeye, giderek daha soyut düşünmeye başlıyor. Ergenlik döneminde çok önemli bir değişim var mesela. Çocuk artık sadece bana ne söylendi diye bakmıyor. Ben buna neden inanıyorum? Bunun anlamı ne? Başka insanlar neden farklı düşünüyor gibi sorular sormaya başlıyor. Bu dönem ebeveynler açısından bence çok önemli. Çünkü ergenin soru sormasını bir tehdit olarak görmek yerine düşünsel gelişimin bir göstergesi olarak görmek gerek. Çocuğun soru sorması inancın zayıfladığı anlamına gelmez. Tam tersine çoğu zaman çocuğun kendi zihinsel dünyasını oluşturmaya başladığını gösterir.
0: Bazı şeyleri sağlamlaştırdığı yaşlar onlar galiba değil mi? Öyle diyebiliriz.
1: Evet.
0: Şimdi bu söylediğinizden şunu da anlıyorum verdiğiniz örneklerden. İnanç dünyasından önce çocukların davranış modellerini geliştirmesine yardımcı olmamız gerekiyor. İşte bir arkadaşı düştüğünde ne yapmalı, nasıl hissetmeli değil ama hissettiği şeyi nasıl yansıtmalı belki?
1: Evet, burada önceliği aslında bakılırsa güven, empati, sorumluluk, öz denetim, merhamet ve sağlıklı sınır gibi bunlar temel beceriler. Çünkü çocuk önce ilişkiler içinde dünyayı deneyimliyor. Örneğin çocuk hata yaptığında ebeveyn onu tamamen reddediyorsa

0: hata yapmak sevgiyi kaybetmeme neden olabilir gibi bir temel inanç geliştirebilir. Hı hı. Ama ebeveyn yaptığın davranış doğru değildi, bunu konuşabiliriz, davranışını değiştirebilirsin diyebiliyorsa çocuk çok daha sağlıklı bir ayrım öğreniyor. Ben kötü değilim, yaptığım davranış yanlış olabilir diyor. Hı hı. Bu ayrım çocuğun ileride hem benlik algısı hem de ahlaki gelişme açısından çok kıymetli. Burada öncelikle şunların desteklenmesini öneririm. Duygularını tanıyabilmesi, ifade edebilmesi, başkasının duygusunu fark edebilmesi, sorumluluk alabilmesi, hata yaptığında telafi edebilmesi, beklemeyi ve dürtülerini yönetmeyi öğrenmesi. Hı hı. Doğru ve yanlış arasındaki farkı yalnızca cezaya bağlı olarak değil, davranışın sonuçları üzerinden anlamlandırmak. Çünkü çocuk sadece bunu yaparsam ceza alırım düzeyinde kalırsa davranışın arkasındaki değeri öğrenemez.
1: Evet.
0: Bizim hedefimiz çocuk korktuğu için doğru davranıyor değil, zaman içinde doğru davranmanın neden önemli olduğunu anlayabiliyor noktasına gelmesi. Dolayısıyla hı hı. inanç eğitimi, değer eğitimi öncesinde çocuğun duygusal ve sosyal gelişimini desteklemek çok önemli.
1: Çocuk hangi davranış veya duygu modelleri için doğrudan bağ kurarak ya da modelleme taklit yoluyla ilerler acaba?
0: Aslında çocukların en güçlü öğrenme yollarından biri model alma. Hı hı. Çocuk özellikle yaşamının ilk yıllarında yetişkinin söylediklerinden çok yaptıkları da gözlemler. Örneğin ebeveyn çocuğa sakin olmalısın diyor ama kendi öfkelendiğinde bağırıyorsa çocuk sakinliği değil, öfke karşısındaki davranış biçimini öğrenir. Ya da insanlara yardım etmelisin demekten ziyade çocuğun yanında birine yardım etmek, çocuğun bu davranışı gözlemlemesini sağlamak çok daha güçlü olur. Aynı şekilde özür dileme davranışını düşünelim mesela. Anne babaya çocuğundan sürekli özür dilemesi bekleniyor ama kendi hata yaptığında hiç zaman özür dilemiyorsa çocuk burada bir tutarsızlık görüyor. Hı hı. Oysa ebeveyn az önce sana yüksek sesle konuştum, bunun doğru olmadığını fark ettim, özür dilerim dediğinde çocuk çok güçlü bir model görüyor. Bu yüzden çocuklara değerleri anlatmaktan önce o değerlerin günlük hayatta nasıl yaşandığını göstermek gerekiyor. Duygular da böyle öğreniliyor. Çocuk üzüntünün nasıl karşılandığını, öfkenin nasıl yönetildiğini, korkunun nasıl ele alındığını gözlemliyor. Dolayısıyla çocuğun inanç dünyasında sadece ne söylendiği değil, o inancın hangi duyguyla yaşandığı da önemli. Eğer bir çocuk inançla sürekli korku, tehdit, cezayı ilişkilendiriyorsa onun zihninde inanç kavramı korkuyla eşleşir. Hı. Ama inanç anlam, merhamet, değer, umut, sorumluluk, aidiyet duygularıyla birlikte yaşanıyorsa çocuk da bunu daha sağlıklı bir çerçevede içselleştirebilir.
1: Peki inanç kavramı çocukla ne zaman paylaşılabilir? Siz nasıl yaklaşıyorsunuz, nasıl tavsiye ediyorsunuz?
0: Burada şu yaşta başlanmalı şeklinde tek bir yer söylemek doğru değil. Çünkü mesele yalnızca ne zaman söylediğimiz değil, nasıl söylediğimiz. Çocuk küçük yaştan itibaren ailesinin değerlerini ve inançlarını gözlemleyebilir. Ama çocuğun gelişim düzeyine uygun olmayan yoğun soyut açıklamalar yapmak yerine yaşına uygun bir dil kullanmak gerekiyor. Örneğin okul öncesindeki bir çocukla konuşurken hikayeler, günlük yaşam örnekleri, davranışlar, somut deneyimler kullanılabilir. Çocuk büyüdükçe sorularına daha fazla alan açabiliriz. Burada ebeveynlere özellikle şunu öneririm. Çocuk soru sorduğunda hemen susturmaya veya tek bir doğru cevabı ezberletmeye çalışmayın. Sen bunu neden merak ettin? Sen nasıl düşünüyorsun? Bu konuda ne hissediyorsun gibi sorularla çocuğun düşünmesine alan açmak çok daha sağlıklı. Çünkü amaç çocuğun yalnızca bazı cümleleri ezberlemesi değil, zaman içinde kendi anlam dünyasını geliştirmesi. Hı hı. Bir de korku üzerinden öğretme konusuna dikkat etmek gerek. Bunu özellikle küçük çocuklarda bunu yaparsan başına kötü bir şey gelir, bunu yapmazsan cezalandırılırsın gibi ifadelerin aşırı kullanılması çocuğun zihninde inançla korku arasında güçlü bir bağlantı oluşturur. Sınır koymak elbette gerekli ama sınırla korkutmayı birbirinden ayırmamız gerekiyor. Çocuğa değerleri aktarırken mümkün olduğunca sevgi, anlam, sorumluluk ve davranışın sonucu üzerinden konuşmak daha sağlıklı bir yaklaşım.
1: Tabii çocuğun inanç dünyası için ailelerin rehberliği çok güçlü ve çevresel etkenler de var. Onlar ne ifade ediyor acaba?
0: Aile burada çocuğun ilk sosyal çevresi. Bu yüzden çok önemli bir konumda. Ama çocuğun inancını aile belirler demek yerine şöyle ifade etmek daha doğru olur. Aile çocuğun inanç ve değer dünyasının oluştuğu ilk çevreyi sağlar. Hı hı. Ama çocuk büyüdükçe kendi düşünsel dünyasında oluşturur. Çocuğun arkadaşları, öğretmenleri, okul ortamı, medya, sosyal medya, izlediği içerikler, içinde bulunduğu kültürel çevre de bu sürece dahil oluyor. Özellikle günümüzde çocukların bilgiye erişimi çok daha erken yaşlarda başlıyor. Dolayısıyla

0: dolayısıyla ebeveynin ben anlatmadım, çocuk bunu bilmiyor yaklaşımı artık çok gerçekçi değil. Çocuk bir şekilde farklı fikirlerle karşılaşabiliyor. Bu yüzden ebeveynin görevi çocuğun karşısına çıkan her bilgiyi engellemekten ziyade çocuğun bilgiyi değerlendirebileceği bir düşünme becerisi geliştirmesine yardımcı olmak. Aile içinde açık iletişim çok önemli. Çocuk neden böyle inanıyoruz diye sorduğunda, çünkü öyle demek yerine yaşına uygun şekilde açıklamak, sorularına alan açmak gerekiyor. Bir diğer önemli nokta da aile içindeki tutarlılık aslında. Çocuk ebeveynin söylediği değerlerle davranışları arasında büyük bir fark görürse bu durum çocuğun kafasında karmaşa yaratabilir. Dolayısıyla ailelerin kendilerine şu soruyu sormaları çok önemli. Çocuğuma ne öğretiyorum kadar çocuğum beni gözlemlediğinde ne öğreniyor? Çünkü çocuk bazen bizim anlattığımız ders değil, yaşadığımız hayatı öğreniyor.
1: Bunları söylediğinizde şimdi sadece inanç kavramı için değil aslında birçok şey için çocuğun bazı şeyleri kendi anlamlandırabilmesi, kendi dünyasında yeniden oluşturabilmesi için ona alan açmanın ne kadar önemli olduğu geliyor akla. Bu sadece inanç kavramı için değil, gerçekten her şey için, hayatla ilgili her şey için ona çok yol gösterici olacaktır. Bunun önemi nedir? Belki inanç psikolojisindeki kavramlarla da bağdaştırarak bunu bize nasıl açıklayabilirsiniz acaba?
0: Burada biraz önce mesela model almadan bahsettik. Somut algı, soyut algıdan bahsettik. Aile, çevre gibi kavramlardan bahsettik. Bunların hepsi birbirine bağlı. Taklit ve model alma mesela çocuğun davranışları nasıl öğrendiğini açıklıyor. Somut algı çocuğun soyut kavramları hangi gelişimsel düzeyde anlamlandırabileceğini gösteriyor. Aile, çevre çocuğun bu deneyimleri nerede, kimlerle yaşadığını belirliyor. Bunları bir araya getirdiğimizde şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Çocuk önce bir davranış görüyor, sonra bunu deneyimliyor. Ardından zaman içinde bu davranışın arkasındaki anlamı kavramaya başlıyor. Örneğin paylaşmayı ele alalım. Çocuğa paylaşmak güzeldir diyebiliriz. Ama çocuk evde paylaşmayı görüyorsa, bir başkasına yardım edildiğine tanık oluyorsa ve paylaşmanın sonucunda ortaya çıkan olumlu duyguları deneyimliyorsa kavram artık çocuk için somut bir yaşantıya dönüşüyor. Daha sonra çocuk büyüdükçe bu davranışın arkasındaki soyut değeri anlayabiliyor. Paylaşmak neden önemli? İşte burada davranıştan değere, somuttan soyuta doğru bir geçiş görüyoruz. İnanç dünyasında da benzer bir süreç var. Çocuğun inanç dünyasının sağlıklı gelişmesi için bence en önemli şeylerden biri çocuğun soru sormasına izin vermek. Çünkü soru sormayan çocuk mutlaka inanan çocuk değildir. Bazen sadece soru sormanın güvenli olmadığını öğrenmiş çocuk olabilir. Bizim hedefimiz çocuğun korkmadan merak edebilmesi, düşüncelerini ifade edebilmesi, farklı sorular sorabilmesi ve yaşına uygun biçimde anlam arayışını sürdürebilmesi aslında.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için. Son olarak nasıl seslenmek istersiniz ailelere acaba?
0: Son olarak ailelere tek bir cümle bırakacak olsaydım şunu söylerdim herhalde. Çocuklara yalnızca neye inanmaları gerektiğini anlatmak yerine nasıl iyi bir insan olacağını, nasıl merhamet gösterileceğini, nasıl sorumluluk alınacağını, nasıl hata yapılıp telafi edileceğini ve nasıl anlam aranacağını da öğretelim. Çünkü çocukların inanç dünyası yalnızca söylediklerimizle değil, onlara yaşattığımız ilişkiler, gösterdiğimiz davranışlar ve oluşturduğumuz güven ortamıyla şekilleniyor. Belki de çocuğa bırakabileceğimiz en güçlü miras bütün soruların cevabını vermek değil, soru sorabileceği güvenli bir zihin ve anlam arayabileceği sağlam bir dünya bırakmak.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.
0: İyi günler dilerim.
1: Psikolog Betül Çakır konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, yaşamın ritminde bugün özel bir konuyu ele aldık. Her zaman olduğu gibi ama bu haftanın başka bir özelliği var. Hacı Bektaş Veli Anma Haftası. Gerçekten de konuk hocamız çok hoş anlattı bize temel unsurlarıyla Hacı Bektaş Veli'nin felsefesini. Ama sanıyoruz dönüp tekrar tekrar okumak, tekrar tekrar hatırlamak da onun söylediklerini günümüze taşımak da faydalı olacaktır. İncinsen de incitme sözünü bugün de anlamaya çok ihtiyacımız var diye düşünüyoruz ve geldik programımızın sonuna. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin ve Mutlu Füsun Küçük. Teknik yönetimde Gülden Acar. Spikeriniz ben Sıla Koç. Yarın aynı saatte 10 haberlerinin ardından 10.10'da Radyo 1'de yaşamın ritmiyle sizlerle buluşmayı umuyoruz. Hoşçakalın.
1: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar. Mutfağın Sırları'ndasınız. Yapımcım Ebru Karakaya ile selamlarımızı gönderiyoruz. Tam zamanındayız vişnenin. O halde vişne reçelinden bahsetmek istiyorum bugün.

0: Açıkçası ben geçenlerde yaptım ama çekirdekleriyle yaptım. Size de tavsiye ederim. Çünkü vişne çekirdeği reçelin hem lezzetini hem rengini doğrudan etkiler. Üstelik de böyle tek tek uğraşmak zorunda kalmazsınız. Reçel yapmanın tüm püf noktalarını açıklayarak tarifime başlıyorum. Öncelikle 1 kilogram vişneye ihtiyacımız var. 1 kilogram şeker kullanacağız. 1 tatlı kaşığı tereyağı ya da bunun yerine sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Bu tamamen köpürmeyi önlemek için. Yoksa yağ reçele herhangi bir lezzet katkısı katmıyor. Önce vişneleri ayıklayıp yıkadıktan sonra sularını tamamen süzdürüyoruz. Süzülen vişneleri geniş bir tencereye aktarıyoruz. İçine hiç alışık olmadık bir tarif duyacaksınız şu anda. Yağ koyuyoruz. 1 tatlı kaşığı tereyağı ya da 2 tatlı kaşığı kadar herhangi bir sıvı yağ. Tahta kaşığın arka kısmıyla arada bir karıştırarak 5 dakika kadar vişneleri tencerede çeviriyoruz. Sonrasında üzerine şekeri ekleyip birkaç saat sulanmasını bekliyoruz. Vişneler suyunu bıraktıktan sonra kısık ateşte kaynama süresinden sonra en az 45 dakika pişiriyoruz. Hiçbir zaman reçel harlı ateşte pişirilmez çünkü tencere kenarlarındaki şeker karamelleşir, reçelin rengi bozulur. Sonrasında efendim 45 dakikanın sonunda bakıyorsunuz ki reçeliniz biraz daha kıvam kazanmak istiyor. Biraz daha pişirebilirsiniz, bir 10 dakika daha. En son olarak içine şöyle 2 tatlı kaşığı kadar limon suyu ya da nohut iriliğinde limon tuzu ekleyerek 1-2 dakika daha kaynatıp ateşten alıyoruz. Eğer konserve yapacaksak kaynar kaynar kavanozlara doldurup ilk kez kullanılacak madeni kapakla kapağını sıkıca örtüp ters çevirerek soğuyana kadar bekletmek yeterli. Ama hemen tüketecekseniz, yani birkaç ay içinde tüketecekseniz buzdolabında bekletebilirsiniz reçelinizi. Burada kullandığım şeker size çok gelebilir ama reçelin küflenmemesi, bozulmaması için aynı miktarda şeker kullanmak önemli. Eğer siz daha az şekerle yapmak istiyorsanız reçelinizi tabii ki yapabilirsiniz ama o zaman ya hemen tüketin ya da uzun süre beklemesini istiyorsanız mutlaka konserve usulü hazırlayın. Evet, reçellerin püf noktaları var. Ben burada hem köpürmeyen hem kararmayan reçelden bahsetmek istedim. Bir kere şunu bilmemiz lazım. Reçel durdukça, soğudukça kıvam kazanır. Efendim, bugün de yayınımızın sonlarındayız. Yeniden görüşmek dileklerimizle. Hoşça kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları devam ediyor. Suriye'nin İdlib şehri kırsalında bulunan askeri hava üssüne hava saldırısı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı bu saldırıya sert tepki gösterdi ve güçlü bir şekilde kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in saldırıları bölgesel barış ve istikrarı tehdit ediyor dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail olduğunu söyledi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh